0: Ya böyle bir şey varmış. İşte bu bir rapor hazırlıyor Haziran ayında. Diyor ki %25'i hazır durumda sadece diyor. Yani bir görev verirse, ani bir durum olsa, sadece Amerikan Hava Kuvvetleri'ndeki F-35'lerin %25'i, yani 4 tanesinden biri ancak, yani Finlandiya dua etsin 3 taneden ikisini gönderebilmişler. Bir tane sarsalanmış. Amerika'ya 4 tane göndermeye kalksan bir tanesi geliyor. Yani nedeni de şuymuş, onu da söyleyelim. Bu düşük hazırlık seviyesinin nedenlerini şu şekilde raporun detaylı bir 50-60 sayfalık bir rapor. Ben onu da baktım, inceliyorum bir taraftan. İlk olarak yedek parça kıtlığından bahsediyor. Yani bu tüm filonun hazır olma durumunu baltalayan önemli bir sorunmuş. İşte Amerika'nın bu ilgili ofisi, hükümet hesap verebilirlik ofisi diyor ki Pentagon'un bu durumu iyileştirmek için ayırdığı 13.7 milyar dolarlık stratejinin gerekli parçaların üretimindeki endüstri kısıtlamaları nedeniyle engellendiğini belirtiyor. İkinci olarak programın başlangıcında bir hata yapılmış. Bakım geliştirilmesine daha az önem vererek uçak sayısının hızla arttırılması kararı alınmış. Yani bakım geliştirilmesine yoğunlaşılması gerekiyordu. Uçak sayısının hızlandırılması değil. Yıllarca ordu onarım tesislerine ve depolara yatırım yapmaktansa yeni F-35'ler satın almaya öncelik verdi. Bu da bakım sisteminde tarihsel bir yetersiz yatırıma yol açtı diyor. Üçüncüsü korozyon. Korozyon nedir? Metallerin ve metal alaşımların içinde bulunduğu ortamdaki kimyasal ya da elektrokimyasal reaksiyonlar sonucunda aşınarak metalik özelliklerini kaybetmesi ve bozulması. En bilinen ve yaygın günlük örneği demirlerin paslanmasını korozyon olarak şey yapabiliriz. F-35'lerde korozyon sorunu varmış. Yani bu sorun F-22'lerde de karşılaşılmış. F-22'ler biliyorsunuz F-35'in Amerika'nın iki tane 5. nesil savaş uçağı var. F-22'ler var, F-35'ler var. F-35'leri pazarlıyor. Kendi ordusunda da var. Dünyaya da satışını yapıyor. F-22'lerin satışını yapmıyor. Yani F-22 Raptor'lar mı oluyordu, öyle bir şeydi. F-22'lerin satışını yapmıyor. F-22'ler sadece Amerikan ordusunda görev yapıyor. Bunlardan F-22'lerde de varmış, biliniyormuş. Ama buna rağmen korozyon yeterince ele alınmamış. Bazı uçaklardaki korozyon hasarı çözülmemiş bir sorun olarak kalıyor ve maliyetli üretici müdahalesi gerekiyormuş. Dördüncüsü biliyorsunuz TR-3 ve blok yükseltmelerindeki gecikmeler diyorlar. Teknoloji yenileme. Yani teknoloji yenileme nin İngilizcesini düşünün. 2 saat benim, şimdi ben bunda telaffuzuyla uğraşmayayım. Teknoloji yenileme 3 ile ilgili ve ilgili blok 4 ile ilgili ciddi bir şekilde gecikme varmış. Yani yenilenmesini geciktirmişler. Ve bu Finlandiya'ya çok ciddi bir şekilde şeye patladı diyorlar. Ben bilgilerin, raporun deyim yerindeyse yalancısıyım diyeyim. Şimdi başka terörsüz Türkiye'de ilgili bir kısa bir not geçeyim. Çünkü zamanımız tükendi diyelim. Hemen o haberi de geçelim. Bugün bir toplantı yapıldı biliyorsunuz. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili. Cevdet Yılmaz başkanlığında. Toplantı neydi biliyorsunuz. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu. Tam ismini söylemeyeyim diye ona baktım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün ikinci toplantısını yaptı. Bu terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde yasal düzenlemeyle bağlantılı olarak kurulan, oluşturulan kurul. Toplantı öncesinde Sayın Yılmaz, Cevdet Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kanaat önderleri buluşmasında bir konuşma yapmış. Ve ikinci toplantının gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Biliyorsunuz kurulun temel görevi süreci takip etmek, çalışmaların 4 alt kurul üzerinden yürütüldüğünü aktarmış. Kurulda kimler var? Cevdet Yılmaz Başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MİT Başkanı İbrahim Kalın, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz'dan oluşan kurul. 4 alt kurul var. Bunlardan ilki Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, 4. kurulda Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Mehmet Uçum da Öcalan'ın Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda görevlendirileceğini, yani hani statü meselesinde bu böyle bir görevlendirmeyle meselenin çözüleceğini söylemişti. Şunu söyleyeyim, beklentiyi de söyleyeyim kulis bilgileri olarak. MGK yanlış bilmiyorsam 30'unda toplanıyor Milli Güvenlik Kurulu. Bu MGK'da değil de Kasım'ın sonundaki MGK'da beklenen şu o tespit ve teyit. Yani örgütün silah bırakma sürecinde, yani o kendi üzerine düşeni yapması, fes olunan örgüt diyeyim daha doğrusu, PKK, fes olunan PKK yapmasının büyük ihtimalle tespitinin ve teyidinin Kasım'daki MGK'da bir anda gündeme gelmesi ve artık deyim yerindeyse o teyit yapıldıktan sonra, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yasal sürecin başlaması yönünde bir duyumumuz var. Öyle bir şeyden bahsediliyor. O bilgiyi de paylaşalım. Yani biz önümüzdeki iki ay, bir buçuk iki ay içinde PKK'nın silahsızlanmasını tamamlandı. Örgütün o fesi sürecindeki son aşama olan silahsızlanmanın başladı, yani bittiğini ve ondan sonra da artık PKK'lıların yasal çerçeve şeyinde, o kapsama uyan PKK'lıların artık geri dönüşlerinin başlayabileceğini söyleyebilir. Burada bir virgül koyalım çünkü her konuyu biz sonra devam ettiriyoruz. Birçok başlık vardı ama İsrail ile ilgili başlıklar falan da vardı ama onları çarşambaya bırakalım. Bugün dediğim gibi fon meselesi önemliydi. Çok önemli bir problemdi. Konuşmaya da devam edeceğiz. Çarşamba akşamı görüşeceğiz. Hepinize saygılar, selamlar, sevgiler.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Savcılık ifadesi ortaya çıkan Emre Tezmen birçok soruya bilmiyorum ve hatırlamıyorum gibi yanıtlar verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 4 Kasım 2025'te özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz demişti. Buna rağmen Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'in İsviçre'ye milyarlarca lira para transferi, Yarız'ın işlem yasağına rağmen Pusula şirketinde yönetici olması, Yunanistan'a kaçıp oradan geri gelmesi gibi çok sayıda örnekte haberlere yansıdı. Peki fon vurgununda gözden kaçırılan neler oluyor? İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Radyo Sputnik canlı yayında şunları söyledi.
2: Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz sözüne rağmen bugüne gelişte bir tuhaflık var mı size göre de?
3: Olmaz olur mu? Tabii ki var. O makam şikayet makamı değil ki. Madem böyle bir şeyi görüyorsunuz, böyle bir şeyin olduğunu biliyorsunuz, niye 10 aydır harekete geçilmedi? Eğer yurt dışından rapor yazılmamış olsaydı hala bu saltanat devam edecekti işin kötüsü. Yalnız başına mı yaptı? Bunlara kim göz yumdu? Kim yol verdi? Bunun peşine düşmemiz lazım. Haberiniz var. Niye üzerine gitmediniz? Kim engel oldu? Birisi engel olmuş olmasın.

0: lazım. Eğer haberiniz oldu halde üzerine gitmediyseniz sorumsuz davrandınız, suç işlediniz. Bu çok organize bir soygun, çok organize bir vurgun. Bunun içerisinde işin kurumlar tarafı var, siyasetçi ayağı var, elbette özel sektör ayağı, yani bu fonları işletenler, kuranlar, edenler var. Bir de kara paradan bahsediliyor, bir de işin mafya boyutu veya kara para boyutu var. Yani her şey gözle göre gelmiş. Milyarlarca doları konuşuyoruz, kesilen ceza 4 milyon lira. Terra portföyün efendim birinci serbest fonu. Şimdi bu fon önce kapalı işlemlerle gidiyor, daha sonra şimdi normal bir usul var. Bunun efendim TEFAS'ta işlem görebilmesi için bu izni Takas Bank veriyor. TEFAS'ta işlem görmesi iznini, daha doğrusu izni değil, bu işlemi o yapıyor. Ama bunun SPK'dan onay alması gerekiyor. SPK'dan onay almadan 7 Temmuz 2025'te TEFAS'ta işlem görmeye başlıyor. Şimdi bak, bu bile bize bir şeyin koordineli bir şekilde gittiğini gösteriyor. Devletin kurumları uyumuş, uyutulmuş, sesini çıkarmamış. Bunun bir sürü örneği var. İşte hepsini görüyoruz, ediyoruz. Dolayısıyla bu işi kimsenin yalnız başına işlemesi mümkün değil. Elbette onlar en ağır bir şekilde cezalandırılması lazım. Savcının yazısı var. Bakın çok evet, affedersiniz.
1: Tam onu söyleyecektim.
0: Bu yazıya, bu yazıya rağmen değil mi? Mesela Pusula Holding devlet protokolünde yer alıyor. Ya yazı var hakkında. Savcılık yazı yazmış. Savcılık ne diyor? Biz kendiliğimizden harekete geçemiyoruz. STK'ya yazdık bunu diyor. Bunu bir araştırın, soruşturun diyor. Ama buna rağmen bu işleri de devam ediyor. İşlemler de devam ediyor. Buraya para akışları da devam ediyor. Bu insanlar hep yani itibarlı insan olarak toplumun göz önünde ve insanlar güveniyor. Diyor ki yani kimse hiç bilmeden buraya parasını yatırdı. Kimisi de belki buralarda bir takım dolapların döndüğünü gördü ama dedi ki ya bunlar hepsi zaten devletin en ileri gelen yerlerinde bu insanlar. Bunlara bir şey olmaz dedi. Sistem eksiğimiz de yok. Yani Türkiye, ben devlet bir ama teşkilat kökenliyim. Ben bu şeyleri bilirim. Yani bunlara dünya kadar yatırım aldı Türkiye her evresinde bu sistemleri kurmak için. Dolayısıyla kayıplarda devletin sisteminde her şey var. Oralar düzgün bir şekilde çalışıldığı zaman burada kimlerin kusuru var, kastı var, ihmali var, her neyse, kimler işin içerisinde, bunlar en azından uygulayıcı anlamında görünür. Burada eksik olan ne? Düzenleme eksiği değil, uygulama eksiği. Ancak 11 ay sonra Atalan Üsküdar geçmiş, o fon büyüklüğü son bir yılda 50 katı çıkmış. Milletin parasını orada toplamışlar, etmişler. Vurgun yapılmış. Ondan sonra TFK diyor ki vay efendim diyor, siz burada işlem, uygun işlem yapmamışsınız filan diye ceza kesiyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, fon vurgununda kurumların sorumluluğunu ve SPK'nın denetimini anlattı. 10 aydır harekete neden geçilmedi diye soran Usta, bunlara kim göz yumdu, bunun peşine düşmemiz lazım diye konuştu. Sorumsuz davrandınız ve suç işlediniz diyen usta, kurumlar tarafı siyasetçi ayağı ve özel sektör ayağının olduğunu söyledi. Usta sözlerini devletin kurumları uyumuş, uyutulmuş, sesini çıkarmamıştır ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Spor. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyiz efendim. Böyle çok enteresan yeni şeyleri konuşmak için bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen konuklarımıza merhaba demeye başlayalım. Yeni Şeyler'in haftanın ilk konuğu Orgzar şirketinin CEO'su Murat Kalaman. Merhabalar Murat Bey.
2: Merhabalar Serhat Bey. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Orgzar'ın ismini doğru söylüyor muyum? Doğru telaffuz ediyor muyum?
2: Evet doğru telaffuz ediyorsunuz.
1: Süper. Orgzar. O zaman efendim konumuzu ışık tutması adına Orgzar'ın ne olduğunu sizden dinleyerek başlayalım. Oradan bayağı bir yayılacağız çünkü.
2: Tamam, olur. Yani Orgzar tam olarak şöyle bir etkinlik operasyon sistemi. Bugün bir etkinlik planlamak istediğinizde onlarca mekan, ajans ve tedarikçi arasında kaybolursunuz. Gizli komisyonlar bütçelere çekilir. Planlama süreci saplarınızı çalar. Biz bu hantal sistemi isyan ettik ve tamamen yapay zeka tabanlı bir altyapı kurduk. Birkaç kelime yazıyorsunuz ve yapay zeka sizin için aracı komisyonları olmadan tamamen şeffaf fiyatlarla tüm etkinliği sahneler içerisinde bütçelendirip organize ediyor. Böyle bir sistem.
1: Bunu ajanslar için mi yaptınız, hayata geçirdiniz, yoksa şirketler de bundan faydalanabiliyor mu efendim?
2: Aslında bakılırsa hem B2C hem B2B çok rahat bir şekilde bu platformda hizmet alabiliyor.
1: Süper yani bir şey. Peki şimdi buyurun lütfen.
2: Yani mesela şöyle düşünün, bireysel olarak düşünüyorum. Platformunda şunu yazdınız: 20 kişilik doğa içinde barbekü konsepti ve canlı akustik müziği olan bir hafta sonu etkinliği. Arkadaşınıza anlatır gibi platforma yazdınız. Yapay zeka motorumuz tüm online tedarikçileri tanıyor ve 2 dakika içinde menüden müziğe kadar her şeyiyle aracısınız fiyatlanmış paketi önünüze seriyor. Ya da bir insan kaynakları veya satın alma departmanlarını düşünelim. 500 kişilik bir şirket motivasyon toplantısı veya medikal kongre yapacaklar. Geleneksel ajanslardan fiyat teklifi almak haftalar sürer. Oysa bizim metinden etkinliğe teknolojimizde İstedikleri konseptleri yazdıkları an saniyeler içerisinde oteli, transferi, yemeği, sahnede çıkacak konuşmacıyı, ledin arkasında dönecek görseli, video, fotoğrafçıyı her şeyi anında görebiliyorsunuz.
1: Ya zaten şimdi ben de hasbelkader organizasyon işlerinde girip çıktım. İletişimci olduğum dönemlerde işte büyük şirketlerle iletişimciyseniz hep böyle bir başınıza böyle şeyler geliyor tabii ki. Sadece yapılacaklar listesini çıkartmak bile ayrı bir şey işi. Yani bayağı bir iş. Hani şu olacak, bu olacak. Çünkü mutlaka bir şeyler atlanıyor değil mi? Yani ya yemek atlanıyor, ya masaya konacak çiçek atlanıyor, ya işte ne bileyim taşımacılık atlanıyor. Yani o listeyi tam ve teşekküllü olarak görebilmek bile çok önemli bir aset.
2: Kesinlikle öyle. Yani aslında bakılırsa operasyon dediğimiz şey etkinliği satın aldıktan sonra başlayan bir şey değil. Etkinlik fikri aklınıza geldiğinde operasyon başlıyor.
1: Evet Murat Bey ya. Müthiş bir şey. Gerçekten de müthiş bir şey. Peki şunu soracağım size. Şimdi yine bunu hani görünce ben böyle sizi ilk araştırmaya başlayınca aklımdan şunlar geçti. Şimdi yapay zeka, evet sizin dediğiniz gibi doğru yeri, işte doğru yemeği, doğru müziği, doğru ortamı verebilir. Ama ya öyle bir şeyden bahsediyoruz ki biraz yaratıcılık orada işin içine giriyor. Aslında orada para eden şey organizasyonun nasıl içinde nasıl yaratıcı öğelerin olacağını çıkartabilmek. Bu konuda bir destek veriyor mu yapay zeka?
2: Ya, kesinlikle öyle. Siz de sektörden olduğunuz için az çok anlıyorsunuz. Bazen öyle şeyler planlıyorsunuz ki bu planladığınızı anlatmak bile zor olabiliyor. Yani nasıl planlayacağını düşünmek bile günlerinizi alabiliyor. Ama bir arkadaşınızı anlatır gibi platformu anlattığınızda o sizin için bir senaryo üretiyor ilk başta. Diyor ki senin hakkındaki fikir aslında bu senaryoyla uyuşuyor. Bu senaryoya karşılıklı bu hizmetler senin işini görür. Bence senin aradığın şey budur. Hadi al bunu satın al diyor. Sen satın almaya başladıktan sonra da eline kahveni alıyorsun. Operasyonu platform kendisi organize ediyor.
1: Bu yani, hakikaten çok büyük bir hizmet olurdu. Yani bu piyasayı bilenler bunu anlayacaklardır. Hakikaten çok büyük bir hizmet olurdu.
2: Hani yapay zeka halüsinasyon görüyor, bunu nasıl problem, bu problemi nasıl çözüyorsunuz diye sorarlar ya yapay zeka üreticilerine.
1: Evet.
2: Kendi platformumuzda halüsinasyon görsün istiyoruz. Çünkü
1: çok güzel.
2: Her şeyden önce bir hayal satmak zorunda. Siz aklınızdakini yazdıktan sonra o kafasında kurmaya başlıyor yapay zeka ve diyor ki evet gerçekten senin için en ideal proje, en ideal senaryo bu olur diyor. O kurduğu halüsinasyonu da kalkıyor fiyatlarıyla beraber, fotoğraflarıyla beraber sana sunuyor. Tek tek tedarikçi aramıyorsun. Excel tablolarında boğuşmuyorsun. İşte ne bileyim onlarca faturayla uğraşmıyorsun. İş bittikten sonra tek bir fatura alıyorsun. Nasıl? Kulağa hoş geliyor değil mi?
1: Hem de nasıl hoş geliyor. Dediğim gibi yani piyasanın içinde olanlar böyle buna dört elle sarılacaklardır. Çünkü evet ya böyle bir şeye ihtiyaç var. Peki efendim yani bu tedarikçileri siz teker teker girdiniz Türkiye'de açık bırakmamacasına Türkiye'nin 700 küsür bin kilometre karesine yayılacak şekilde diye anlıyorum söylediklerinizden. Gerçek midir bu?
2: Aslında şöyle, ben zaten etkinlik kökenli bir adamım. Yani 15-20 yıldır süper. Bu sektördeyim.
1: Belli zaten.
2: Ekibimdeki insanlar da 20 küsur yıllık işin duayenlerinden. Dolayısıyla tedarikçileri zaten az çok tanıyoruz. Bizim burada amacımız şu. Kendi tedarikçilerimiz zaten sisteme peyderpey girmeye başladı. Bizim amacımız şu. Evet. Artık yeni nesilde çok daha farklı böyle yaratıcı ajanslar çıkmaya başladı. Hedeflerimizde onlar da var. Geliyorlar bizlere. Diyorlar ki biz de kendi hizmetlerimizi burada yayınlayalım. Biz hemen referanslarına bakıyoruz. Yaptığı işlere bakıyoruz. Evet gerçekten bizim müşterimize uygun bir ajansın dediğimiz kişiyi de onaylı tedarikçi ağımıza ekliyoruz. Yani müşteri, son kullanıcı ya da satın almacı bizim platformumuza gelip bir etkinlik planladığında tedarikçinin zaten bir filtreden geçtiğini, doğru tedarikçiye çalışacağını zaten biliyor olacak.
1: Süper. Peki şu konularda uyarı var mı? Şimdi gazeteci olarak ben tabii eskiden daha fazla etkinliklere gidiyordum da artık daha az gidiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe gittim. Güzel bir fikir çıkartmışlar. Boğaz'da bir teknede bir sunum yapılması. İşte İstanbul'un Boğaz havasını alarak bir şeyler dinlenmesini düşünmüşler. Ama şunu düşünmemişler mesela. Tekne o kadar çok gürültü çıkartıyor ki tor tor tor tor diye biz sunumda pek az şey anlayabildik. Şimdi bunun gibi şeylerde uyarı getirebilse mesela bambaşka bir uygulama olurdu.
2: Zaten senaryosunda söylüyor. Sen eğer mesela sen özellikle spesifik olarak ben tekne istiyorum diyorsan burada yapay zekanın yapabileceği pek bir şey yok. Ama sen şöyle dersen ben Boğaz'da sunum yapmayı planlıyorum işte ama ne yapacağımı bilmiyorum dersen bu sana senaryosunda tekneyi mutlaka göstermiyor. Onun yerine Boğaz manzaralı bir otel odasından, otel balokalonundan falan bahsediyor.
1: Mesela. Evet. Çünkü bunlar yaşanmış ve yaşanma ihtimalini biliyor diye anlıyorum.
2: Evet yani uyarmaktan ziyade dedim ya ilk başta da senin için doğru olan etkinlik budur deyip senin önüne bir teklif çıkartıyor.
1: Çok güzel, çok güzel. Peki şöyle bir şey yapıyorum efendim. Yine söylediklerinizden sanki onu yapıyormuş gibi anladım ben. Yani mesela ben bir cep telefonu lansmanı yapmak istiyorum. Cep telefonu da çok güzel fotoğraf çekiyor. İnsanlara bunu anlatmak istiyorum. Ne yapayım diye soru sorunca mesela bizi alıp Kapadokya'ya götürme önerisiyle gelebilir mi? Bu tabii çok bilinen bir şey ama atarak söyledim.
2: Evet kesinlikle böyle yapıyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi insanlar zaten yapacakları etkinliğin planlayamıyorlar kafalarında. O yüzden bu yapay zeka arama motoru çok işe yarıyor. Sen benim bir telefonum var bunun lansmanını yapmak istiyorum. İstanbul'da olsun 500 kişilik daveti dediğin zaman bu 500 kişinin sana soru sormuyor bu arada. Bu 500 kişinin içinde var olacağı lansmanı A'dan Z'yi organize edip fiyatını gösteriyor. Kesinlikle bunu yapıyor evet. Bir de sadece Türkiye'de değil. Biz öyle bir hazırlık yapıyoruz ki Türk evet belki şu an lansman dönemindeyiz. Türkiye'yi planlıyoruz ama dünyanın birçok yerinde ofisler açıp bunu tüm dünya üzerine yapmayı planlıyoruz. Sen Türkiye'den bir markanı İtalya'da bir lansman yapacaksan çok rahat bir şekilde platforma girip İtalya'daki tedarikçilerin bulunduğu hizmetleri değerlendirerek lansmanını yapabiliyorsun İtalya'da olacaksın.
1: Vallahi süper bir şey bu. Peki yine hani ben biraz sizin dünyanıza, biraz sizin bir önceki dünyanıza değinmek istiyorum. Şimdi organizasyon şirketlerinin en büyük şeyi aslında organizasyona gelen yapılan şeylerden yüzde almak değildir. Aslında orada fikir satar. Yani asıl olan fikirdir. Siz hani ne bileyim bir salona gideceğiz oturacağız diyerek salon parasından yüzde alarak o şirketler geçinmez. Ama o salona gidildiğinde işte ne bileyim sunucu bilmem kim olacak, spor bilmem nesi olacak gibi esas o fikirler para eden şey. Bu fikirleri para eden fikirleri aslında yapay zekayı mı yüklemiş oluyoruz biz? Ya orada değer kimin oluyor?
2: Aslında şöyle rakam verebiliyor muyum ben burada? Vereyim mi?
1: Tabii ki.
2: Aslında şöyle bizim 3 tane şeyimiz var. Para kazanma metodumuz var. Bir tanesi evet. Tamamen sınırsız. Yani hiç ücret almadığımız ama verdiğimiz teklif üzerine %20 koyduğumuz bir model. Burada insanlar evet. Size hiç para vermeden ürettikleri fikrin ve teklifin altından %20 ödeme yapıyorlar. Bir diğeri ise evet. Yani ekstra %20 ödeme yapıyorlar. Bir diğeri evet, ise evet. Size aylık $199 ödeyen bir firma ayda 300 tane teklif alabiliyor ve bunun dışında başka herhangi bir ücret ödemiyor. Bir tane daha teklifimiz var. Ajans yılda çok fazla etkinlik yapıyordur. İşte 10 bin çalışanı vardır mesela bir şirketinin. Lansmanından motivasyon etkinliğine kadar etkinlik yapıyordur. Burada mesela şey var. Tamamen %10 komisyon üzerine. Hangi etkinliği yaparsan yap, hangi işi yaparsan yap %10 komisyon ödüyor. Yani o kadar aslında evet. %10 ile %20 arasında bir baremde bir para kazanıyor. Normal şartlarda evet. Siz de biliyorsunuzdur. Ajanslar bizim biz etiket fiyatımız yok etkinlik sektöründe.
1: Tabii ki.
2: Bu etkinliğin fiyatı 1000 liradır diyemezsin. Bir ajans sana 1000 lira verirse diğeri 20.000 lira verebilir o etkinlik için. Öyle değil
1: aynen
2: mi?
1: Öyle.
2: Ama o kadar da böyle bir şey yok. Yani gizli fiyatı hiçbir şey yok. Bizim tedarikçilerimiz hizmetlerini önceden sisteme fiyatlarıyla, fotoğraflarıyla, videolarıyla yüklediği için o fiyatı değiştirme şansı yok zaten. Yani 1000 liralık
1: ya bir de...
2: nerede olursa olsun kesinlikle o kadardan 1000 liraya alacak.
1: Efendim bir de hadi şöyle şeyler vardır. Genelde şirketlerin satın almaları buna çok fazla bakmazlar. Yemek fiyatı gelir. İşte kişi başı bir fiyat söylenir. Ama mesela ne bileyim masa konan çiçeklerin fiyatını kimse sormaz. O çiçeklere niye bu parayı verdik diye kimse sormaz. Genel ajans etkinlik bütçesi içinde.
2: Doğru bravo. Kesinlikle öyle. Ama biz burada yani, standartı oturtuyoruz. Rakamlar şeffaf. Evet. Her şey şeffaf. Satın almacı da ne aldığını biliyor. Yıllık bütçesini çok rahat bir şekilde organize edebiliyor. Böyle bir şey de var. Mesela bizde şey var ya hani 3 teklif alalım, 5 teklif alalım onları karşılayalım.
1: Evet.
2: Bizim platformumuzda bunu otomatikte tek tuşla yapabiliyor. Her seferinde farklı tedarikçinin hizmetleri geliyor karşısına.
1: Aha.
2: Yani
1: vallahi süper.
2: Bir ajansla görüşmekten ziyade bu platforma giriyor. Tek bir ekran içerisinden her şeyini organize edebiliyor. Ekranda şunları görebiliyor. Etkinliği satın aldı. Bundan sonraki operasyon kısımlarını da görebiliyor. İşte tır depoya girdi. Fuar standı üretildi. Fuar standı şu anda depodan çıktı. Fuara kuruldu. İçeriye 5000 kişi girdi. Sahnede şu anda şu konuşmacı var gibi her şeyi de anlık canlı olarak operasyonu takip edebiliyor.
1: Vallahi efendim şöyle söyleyeyim size, bizim en çok takıldığımız yerlerden bir tanesi şuydu. Mesela biz bir etkinlik yaptık, o kadar çok insan gelecekti ki salonu dikine değil enine kullanmak istedik. Sandalyeleri enine koyduk, bu oraya kadar her şey çok güzel ama arka plana, backdrop dediğimiz o arka plana 3000 metrekarelik bir backdrop yapmak gerekti. Orada takılmıştık mesela. Yani beklenmeyen şeyler, hani güzel fikirler beklenmeyen şeyleri de çağırıyor biraz yanında.
2: Zaten bu geleneksel o organizasyon sektöründe bu hep vardır. Yani burada değil önemli mi? Olan şey şudur aslında, müşterinin problemi görmemesini sağlamaktır. Çünkü problem mutlaka evet. Etkinlik sektöründe yaşanır. Bizim buradaki en büyük avantajımız şu olacak. Hantal yapı, telsizden anonsa geçip o süpervizöre ulaşmak, süpervizör proje direktörüne ulaşıp anında o problemi çözmesi yarım saat 45 dakikayı bulacaktır. Ama yapay zeka devrede olduğu için problem bir dakika içerisinde görülüp anında operasyona devam edilebilecektir.
1: Yani siz şunu söylüyorsunuz değil mi? İdeal şartlar oluştuğunda, hani ideal şartları tırnak içinde söylüyorum. Yani mesela bir şirket yöneticisi bir etkinlik düzenlemek istiyor. Bu düzenleyeceği etkinlikler için işte ne bileyim ne şeyci arıyor, backdrop için tasarım şirketi arıyor, ne bunları oraya takacak adam arıyor, ne işte ne bileyim orada ses düzeni kulaklık getirecek kişileri arıyor, ne orada video çekecek adamlar arıyor. Bunların hepsini tık tık tık tık checkbox'larla halledip bunun bir fiyatını çıkartabiliyor diye anlıyorum, yanılmıyorum herhalde.
2: Bunun için de maksimum 2 dakika harcıyor.
1: Süper bir şey. Ve ortalama bir fiyat görüyor oradan.
2: Ortalama değil, net fiyatı görüyor.
1: Gerçek fiyatı görüyor. Yani ve bunu yaptıracak insanları da tabii görüyor. Bunu koordine edecek insanları da görüyor. Mesela yani etkinlik şirketleri.
2: Her şeyi. Yani bir etkinlik hala çoğu zaman bir brief ile başlıyor. Ardından telefon görüşmeleri, WhatsApp mesajları, e-postalar, Excel dosyaları, tedarikçi arayışları, bütçe onayları, faturalar, bunların hepsi bir operasyon daha etkinlik başlamadan önce. Bu bahsettiğimiz kalenderin tamamını 2 dakika içerisinde çözmüş oluyor.
1: Ve hatta eksik kalmasın diye yapay zeka da onu şey yapıyor. Aman bak burada yabancı konuklar gelecek, kulaklığı unutma falan gibi araya girdiler de giriyor sanırım.
2: Evet, yani kulaklıkta olmalı diye zaten senaryoyu ekliyor. Sen istersen yok ya buna ihtiyacım yok deyip o listeden bunu çıkartabiliyorsun.
1: Anladım, anladım. Süper bir şey bu. Peki şimdi etkinliklerde yine beni en çok yoran şeylerden bir tanesi şuydu. Mesela çok güzel bir şey fikir çıkıyor ama bunu Türkiye'de var mı yok mu bilemiyoruz. Mesela biz şey düşünmüştük. Boğaz Köprüsü'nün yukarıdan aşağıya su akıtalım. O su perdesinin üstüne bir şey yansıtalım. Uçuyorduk o zamanlar, uçulabiliyordu. Böyle bir şey düşünmüştük. Mesela böylesi uçuk şeyleri de karşılayabilecek ekipmanları nereden bulabileceğimizi söyleme imkanı var mı?
2: Şöyle bir şey var. Gerçekten bazen müşteri ne istediğini bilmiyorken de bazen de çok uçuk fikirleri
1: evet.
2: olabiliyor.
1: Evet.
2: Uçuk
1: evet.
2: fikri yapay zeka yazdığı zaman ister istemez yapay zekanın ilk baktığı şey veri tabanı. Veri tabanında böyle evet. bir şey bulamadığı zaman şunu sunuyor listede. Evet bak senin için işte suyu akıtmayı buldum. İşte suya yazı yazdı buldum. Ama işte o suyu akıtacak malzemeyi bulamadım. Bunun için bana zaman ver evet. senin için fiyat araştırıyorum diye bir ibare çıkartıyor.
1: Evet evet, yani çünkü şeylere kalırsa hani etkinliği kafasından geçiren insanlara kalırsa Süpermen gelsin uçsun buraya sahneye konsun filan olur yani onları çok gördük efendim. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum.
2: Uçuracağınızın fiyatını araştırmaya başlar bu
1: tabi. Aynen aynen öyle, yani şeyini içine mi soksun taytı yoksa dışında mı kalsın filan, evet onlar problem oluyor genellikle. Son olarak peki size şunu sormak istiyorum. Şimdi böylesi bir şeyi fikri çıkarttınız siz ve bunu o tüm açıkta kalmayacak yönleriyle kodlamanız, işte ne bileyim verilerle, doğru verilerle beslemeniz vesaireler ne kadar zaman sürdü ve de bunu hangi platform üstünden yaptınız? Yani ChatGPT üstünden mi yaptınız, Anthropic'te mi yaptınız? Bunu söyleme imkanınız var mı?
2: Yani şöyle, aslında bu proje çıktığında Haziran 2025'ti. Biz ilk başlarda ChatGPT'de Gemini'yi de kullandık ama onlar bize yetmedi. O yüzden ne yaptık? Bu sefer kattık. AWS'le görüştük. Onlar bize bir kredi sağladı sağ olsunlar, fikri çok beğenip. Sonra bize bütün yapay zeka motorlarının şeylerini verdi, kredilerini verdi. Şu anda sınırsız 13 tane herhalde API kullanıyoruz. İnanılmaz bir ajanımız var. Hiçbirine para ödemeden bize güvenenler sayesinde bu yapay zekaları arka planda çalıştırıyoruz.
1: Peki yazılımcı mı kullanıyorsunuz yoksa siz kendi içinizde yine bunu yapay zeka ile mi hallediyorsunuz?
2: Tabii yani işte %100 içeriden çalışıyoruz. İçeriden hiç şey almadık. Bir firma ya da bir yazılımcı şirketi falan çalışmadık. A'dan Z'ye her şey omuzlar içinde çalışıyor. Yani şey patent bayağı şey lisanslı alınmış yazılımlar bunlar.
1: Süper bir şey bu. Peki insanların size ulaşması için son olarak o adresinizi de bir verelim mi efendim? İnsanlar çünkü bana sonrasında çok soruyorlar.
2: Yani omzar.com söyleyebiliyorsan söyledim. omzar.com'dan evet. çok rahat bir şekilde bize ulaşabilir. Anında ücretsiz bir şekilde projelerini geliştirebilir. Bunlardan da şey yapabilirler, deneyimleyebilirler. Son olarak şunu ekleyebilirim. Bak bunu söylemem lazım bence. Omzar'da bir de şu var. Omzar cüzdan diye bir şey var. Bu da şu işe yarıyor. Hani normalde şirketler motivasyon etkinliği, sadakat programı kapsamında çalışanlara evet. marketing çekleri falan veriyorlar ya.
1: Evet.
2: Burada Omzar cüzdan bakiyesi ekleyip çalışanlara, çalışan istediği deneyimi çok rahat bir şekilde Omzar üzerinden satın alabiliyor. Mesela kız arkadaşı teklifini yapabiliyor. Ya da ne bileyim 40. evlilik yıl dönümünü kutlayabiliyor. Ya da Kapadokya'da salona binebiliyor gibi çok rahat bir şekilde deneyimlerini o güzel cüzdanla alabiliyor.
1: Salt şirket olması da gerekmiyor yani. Siz insanlara da böyle imkanlar sağlıyorsunuz. Murat Bey çok teşekkür ediyorum gerçekten verdiğiniz bu bilgiler için. Size başarılar diliyorum. Böylesi büyük etkinliklerde muhtemelen sizinle karşılaşacağız efendim. Gazeteci olarak gittiğim etkinliklerde orada selamlaşırız mutlaka.
2: Ağzınızın gücüne sağlık. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İnşallah tekrar yan yana geliriz.
1: İnşallah efendim. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere tekrar.
2: Saygılar benden. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.
1: Evet, orgzar.com'un CEO'su Murat Kalaman'la konuştuk efendim. Şimdi bir başka bakış açısına, vizyona doğru gideceğiz. Hattımızda Virgosol şirketinin kurucu ortağı ve co-CEO'su Arzu Barbaros var. Merhabalar Arzu Hanım.
3: Merhaba Serhat Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şimdi sizi ve Virgosol'u tanıyarak başlayalım ki o konuşacağımız önemli konuları açık tutsun.
3: İlk önce teşekkür ederim davetiniz için. Çok kıymetli programda yer almak, sizle sohbet etme fırsatı yakalamak. Ben 25 yılı aşkın süredir teknoloji dünyası içindeyim. Şimdi de biraz önce söylediğiniz gibi Virgosol şirketinin hem kurucu ortağı hem de CEO'su olarak görev yapıyorum.
1: Süper.
3: Uzun yıllar kurumsal hayatta çalışırken birçok teknoloji dönüşüm programına şahitlik etme fırsatı yakaladım. Telekomünikasyon ve bankacılık gibi çok büyük kurumlarda. Bununla beraber küçük startuplarda da bunları şahitlik etme fırsatı yakaladım. Bu süreçte aslında yazılım geliştirme süreçlerinin dijital dünya dönüşümünde aslında kalitenin ne kadar önemli olduğunu ve kalite eksikliklerinin nelere mal olduğunu şirketlerde yakından göz fırsatı da yakaladık. Bundan 7 yıl önce de ortağım Miraç Bey'le beraber sektörde bu dijitalleşme, teknolojinin uzmanlaşmasıyla beraber şimdi yapay zekanın hayatımıza girdi. Aslında dünyanın insan olma tanımının ve iş yapmışlıklarının dönüştüğü bu süreçte kaliteye dair yapılması gerekenler için Virgosol'u kurmuş olduk. 2019 yılında Virgosol'u kurduktan sonra da aslında biz kurarken sıfır sermayeyle kurulduk ve devlet destekleriyle kurulmuş bir şirketiz.
1: Çok güzel.
3: Evet, çok, bizim için çok kıymetli bir hikayesi var. Çünkü ikimiz de kurumsal hayatta çalıştık. Ailelerimiz de ticaret içinden gelen aileler değildi. Ama KOSGEB destekleriyle kurulmuş bir işletmeyiz.
1: Bugün harika. Virgosol ne yapar diye sorsam ben size, ilk cevabınız ne olurdu böyle bir cümleyle? Hani biraz sanki ben size yatırımcınız gibi sorayım.
3: Tamam. Virgosol ne yapar? Virgosol yazılım kalite kontrolü ve garantisini sağlar. Bilinen adıyla aslında yazılımlardaki hataları buluyoruz. Bug'ları tespit ediyoruz. Yazılımları test ediyoruz. Evet. En aslında sade hali böyle anladık. Yazılımları yaptık.
1: Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu belki insanlara şöyle anlatmak lazım. Şimdi herkes evinde amatörce yazılım yapıyor olabilir ama işi şirketler boyutuna getirdiğimizde birçok insanın birçok konuda yaptığı yazılımın tek bir yazılımmış gibi çalışmasını sağlamak ölüm gibi bir iştir. Yani bunu söyleyerek başlayalım ki insanlar ne var canım yazılımı kontrol etmekte. Basıyorsun çalışıyor mu, çalışmıyorsa tamam demesinler diye.
3: Tabii tabii, söylediğiniz gibi aslında organizasyonlarda, kurumlarda birçok insan tek bir kod parçası, tek bir ürüne birçok girdi yapıyor ve milyonlarca satır koddan bahsediyoruz. Ve buradaki hataların da etkisi çok yüksek olabiliyor. Bankacılıktan, e-ticarete, havacılıktan, telekomünikasyona kadar birçok sektör. Evet. Aslında yazılımda kesinti olmasının etkisi artık hayatlarımızın içinde, tam göbeğinde. Belki CrowdStrike hikayesini, olayını hatırlarsınız. CrowdStrike olayında dünyada bütün her yer, her şey bulmuştu. Bir yazılım hatasından kaynaklanan bir etkiydi o. Aslında çok kritik bir yerde duruyor tabii yazılımlar artık hayatımızda.
1: Hem de küçücük bir yazılım şeyiydi yani böyle küçücük bir satır şeyi yüzünden bütün dünya bundan böyle bir ciddi zarar görmüştü. Peki ben şunu sormak istiyorum efendim. Siz burada bu geliştirmeyi biraz yapay zeka desteğiyle yapıyorsunuz diye anladım en azından son yıllarda değil mi?
3: Geliştirmeyi daha
1: çok
3: tam olarak...
1: Yok, şunu kastediyorum yani yazılımların içindeki hataları test etmeyi biraz da yapay zeka ile birlikte kim bir şekilde yapıyorsunuz diye anlıyorum.
3: Evet,
1: yanılıyor muyum bilmiyorum. Evet. Bendeki bilgiler doğru mu?
3: Çok çok doğru söylediniz. Aslında teknolojinin gelişimiyle beraber bu teknolojinin içinde var olan bir çözüm olduğu için bizim çözümlerimizde kendi içinde ihtiyaca göre yeniden şekillenen, şimdi artık yapay zekanın gücünü de sürecin içine dahil ederek bu yazılım kalite kontrolü ve bunun güvence altında yani bir hatanın oluşmasını henüz oluşmadan önce proaktif olarak sağlayan bir yapıyı da biz yapay zeka platformumuzla karşılıyoruz. Artık bir çoklu ajanlı çok bir yapay zeka platformumuz var. Malta Agentic AI platformu dediğimiz.
1: Süper.
3: Bununla beraber yazılım...
1: Bunu siz mi geliştirdiniz efendim?
3: Efendim?
1: Bu platformu siz geliştirdiniz değil mi?
3: Evet, aynen. Vilmosol'un ürünlerinden bir tanesi. Bunun gibi bir 5 tane daha ürünümüz var. Yapay zeka platformumuzdan. Üzerindeki ajanlarla yazılım geliştirme sürecinde kalitenin uçtan uca sağlanması, garanti altına alınmasını sağlıyor.
1: Peki Arzu Hanım, size şunu sormak istiyorum gerçekten de. Şimdi ben bile yazılımcı oldum ki ben en son yazılımı 1992'de yapmıştım. Pascal'la yapmıştım. Turbo Pascal'la yapmıştım. Çok evet. Dinozorum yani. Ben bile ufak ufak yazılımlara başladım. Kendi sitelerimi falan kodluyorum. Böyle ufak ufak bu işlere girdim. Şimdi bunu şirketler dünyasına projekte ettiğinizde yapay zekanın ortaya çıkmasıyla bir de özellikle siz hataları çok farklı bir gözlemiz ya. Hata sayısı evet. Arttı mı azaldı mı bunu söylemek mümkün mü? Bu bence çok önemli bir haber konusu.
3: Hata sayıları bu çok raporlarla da destekleniyor. Uluslararası otorite sayılan analiz raporlarında da var. Aslında yazılım evet. ve kod sayısının hızla artmasıyla yani önceden bir ayda işte bir yazılım geliştirilirken bir dijital ürün geliştirilirken şimdi yüzlerce dijital ürün sahaya çıkıyor. Dediğiniz gibi herkesin sürekli kod ürettiği bir ortamdan bahsediyoruz.
1: Evet.
3: Aslında yazılım hatalarının da arttığı, technical debt dediğimiz, yani bugün hata olarak görünmüyor ama yarın yeni bir şey eklemek istediğimizde aslında hataya sebep olabilecek tip borçların arttığı bir ortamı hızla büyütüyor.
1: Biraz maliyet o zaman çıkacak değil mi efendim?
3: Evet, şu anda aslında dünyanın gitmeye başladı. İşte Gartner'ın %90 CTO'nun söylediği bu technical debtlerin çok birikti. Çok hızlı büyüyen, çöz gibi büyüyen bir kod dünyası var. Ama en zor olmasının sebeplerinden biri de bence şu Serhat Bey, çok hibrit bir dönemdeyiz. Hala yapay zekanın dışında insan oğlunun şimdi bugüne kadar getirdiği büyük bir sistem de var, elle yazılmış. Şimdi bu geçiş evet. dönemi ve bu ikisinin birleşmesinin getirdiği ciddi hata riskleri, hatalar ve teknik borçlar var.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, evet. Peki şimdi bir de tabii şöyle bir şey var. Ben bunu yani böyle öngörüyorum. Eğer yanlış bir şey söylersem lütfen beni düzeltin Arzu Hanım. Yani şu mesela şu anda gerçekten yazılımcı olan, yapay zeka öncesinde kodlama yapan insanlar yapay zekayı kullanarak kod yazıyorlar. Şimdi önümüzdeki dönemde mesela bundan 5 sene sonra artık daha önce yazılımcılık yapmamış, sadece yapay zekadan isteyerek ondan kod alan, o kodları belki de compile etmeyi bilmeyen yazılımcıların dönemi başlayacak. Benim böyle bir öngörüm var. O zaman evet. sanki işler biraz daha sarpa saracakmış gibi geliyor ama en doğru bilgiler sizde tabii.
3: Serhat Bey, aslında doğru bilgi demeyeyim, hepimiz bir öngörü. Şu anda herkes bir öngörü yapıyor. Sizin de bir öngörünüz var.
1: Evet.
3: Bu, sizin bu öngörünüz de aslında hiç küçümsenecek seviyede değil. Birçok insanın öngörüsü de bu. Biz Vilmosol olarak tam olarak aslında bu var olan bu soru işaretlerinin ileride o sarpa saracak dediniz ya. Dünyanın oraya evet. doğru gitme. Çünkü bu bir ihtiyaç, bu bir gerçek. Artık hayatımızda yapay zeka var ve aynı zamanda artık hayatımızda çok hızlı yazılım geliştirme ihtiyacı da var. Yani bu ikisini bir güce dönüştürmek sarpa saran bir dünya değil de gerçekten yönetişimi yapılan, kalitesi kontrol edilen ve birlikte çok hızlı üreten bir bütünsel yönetişim sistemi kurmak bizim kalite başlığı altında tarif ettiğimiz şey. Ama söylediğiniz gibi bu kontrol altına alınmayan bir güç olarak devam ederse, ben birçok arkadaşımda da biliyorum, aynı zamanda işte biliyorsunuz biz yatırımcılarla da görüşüyoruz. Söylenen en önemli şeylerden biri şu, ben bir kod yazdım ama artık ona hiçbir şey ekleyemiyorum. Çünkü dokunmaya korkuyorum. Hani dokunduğum anda bilmeyecek, neresi bozulacak bilmiyorum. Kesinlikle. Hani bu böyle, hani bunu aslında yönetilebilir hale getirmek. Bizim elimizde, yine insanların elinde. Biz de Vilmosol olarak tam olarak burada duruyoruz. Geçen hafta da Gartner'daydık, yurt dışındaydık. Bu sarpa sarmaması için sürecin uçtan uca kontrolünü sağlayan, yönetimini sağlayan yeni bir yapay zekayı kontrol altına alıyoruz aslında.
1: Süpersiniz. Evet. Yani bir bakış açısı bu tabii. Yani bir de şöyle bir şey vardı efendim. Biz hep bunları tartışırdık. Ben tabii 92'den beri gazetecilik yaptığım için ve teknoloji konusunda hep yazılımcılarla konuşurken şunları söylerlerdi. Mesela adam Boğaziçi yazılım mühendisliğini bitirmiş ama o bir yazılım mühendisi. Ona kodlama yaptırmak çok pahalıya geliyordu. Ama adam ne bileyim bir akışı, bir algoritmayı vesaire çok iyi bilip aslında birilerine iş yaptırmak konusunda daha iyiydi ya da onu öyle kullanmak daha efektifti. Şimdi belki de o günlerde gerçekten o yazılım mühendisi doğru kullanmanın yollarını bulacağız gibi geliyor bana. Bir yandan da böyle bir şeyim var, pozitif bakış açım var.
3: Evet. Ferhat Bey, aslında her şey yerli yerini bulacak. Sadece şu anda teknoloji, gündem ve dönüşüm çok yeni başladığı için insanlar için bir belirsizlik kümesi olarak görünüyor. Ama insanoğlu o kadar akıllı ki aslında yapay zeka yapan da insanoğlu. Bu her şeyin yerli yerini bulacağız zamana kadar panik olmamak lazım. Ama ben şeye çok inanıyorum. Hiçbir şey yok olmayacak. Sadece form değiştirecek. Dönüşüm dediğimiz bu. Dediğiniz gibi bugün çok iyi kod yazan biri. Onun kodu aslında yapay zeka yazdırırken kendisi o kodların birleşimi ve bu kodların birleşimiyle oluşacak biznesi yönetir hale gelecek. Çünkü o kodun
1: yani işsiz kalmayacak. Kod yazamadığı için işsiz kalmayacak değil mi efendim? Kesinlikle herkes böyle bir total işsizlikten bahsediyor ya, bana çok tuhaf geliyor.
3: Yok hayır, kesinlikle hayır. O sahip olduğu bilgi ve deneyimi farklı bir şekilde kullanacak. Aslında ben yapay zekayı tamamen şey olarak görüyorum. Kas gücü gibi düşünün. Yani bir insan bir tane bir ayda bir ürün yazacakken şimdi 5 tane ürünü yazan kas gücü olacak. Ama oturup o ürünlerin çalışıp çalışmadığını kontrol eden, onun gerçekten asıl gereken işi yapmadığını bilen yine o insan olacak.
1: Vallahi süper bir şey. Peki efendim biraz Virgusol'ün gelişimine bakmak istiyorum. Yatırım alma konusunda da en az yazılım konusunda büyük başarılara imza attınız. Biraz o tarafı konuşalım mı?
3: Teşekkürler. Konuşalım. Biz geçtiğimiz sene bir buçuk sene önce yaklaşık Revo Capital'da Revo Capital'in 3. fonunun en büyük yatırımını alan firmayız. Buradaki süper vizyonumuz ve aslında değer ortaklığı, vizyon ortaklığı süreci bizim yatırım sürecimizde çok hızlı sonuç üretti. Biz çünkü bu yazılım dünyasındaki Türkiye'de yakaladığımız başarıları aslında globale taşımak, işte burada devlet destekleri açılmış bir şirket ve büyümüş bir şirket olarak ülkemizi globalde temsil eden bir marka olma vizyonuyla ilerliyoruz. Yaptığımız her şeyi aslında global standartlarda yapıp, bugün bir SAP tanınıyorsa neden biz tanınmayalım? Gerçekten Türkiye'den çıkabilecek çok marka var. Biz de Türkiye'yi temsil eden büyük bir marka olmak için yola çıktık. İlk önce teknolojiye yatırımımızı yaptık. Aslında yine yapay zeka ile bir test otomasyon ürünüyken şimdi multi-agentic AI platform dönüşümümüzü tamamladık yatırımla beraber. Globalde de aslında uluslararası projelerde ürün satışlarımızı bir sene içinde normalde 2 katına çıkardık Türkiye'deki payını. Bu dönüşümü hem globalleşme hem ürünleşme, globalde marka olma yolculuğu için de şimdi bu başarılar gelince inşallah ülkemizi temsil ettiğimiz çok arenada yer alıyor olacağız.
1: Arzu Hanım, gerçekten de bizim zaten Türkiye'de yazılımcıların gücünü ben biliyorum ama beklediğim şeyler de bunlar da. Evet, biz bir büyük LLM yazamayacağız. Biz bir OpenAI, CloseAI falan gibi bir şey kodlayamayacağız. Büyük bir LLM'imiz olmayacak belki. Çünkü hani buna yapacak yatırım paraları ne kadar olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. Trilyon dolarlara geldi o pazar. Ama onu kullanarak bir şeyler yapabilme ihtimalini ben çok sevmiştim. Sizin gibi şirketlerin böylesi multi-agentic uygulamalar çıkartması, kendi dikey konularında öne geçmesi, yurt dışına satışlar yapabilmesi bana büyük huzur veriyor. Ya ben o yüzden de biraz dile getirelim istedim aldığınız yatırımı.
3: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bu gerçekten hep birlikte yapabildiğimiz bir şey. Yatırım ekosistemi de bu konuda çok önemli tabii, yani Türkiye'deki markaların yurt dışına gidebilmesi için. Devletimizin de çok fazla teşviği var. Onları da biz çok kullanarak burada bir başarı hikayesi hepimiz adına yazmak istiyoruz. Dediğiniz gibi çok devler var. Herkesin dev olması gerçekçi değil, gerekli de değil. Birçok dev olmak yerine aslında o devlerin gücünü birçok üretime ve üretkenliğe dönüştürebilmek de başka bir başarı.
1: Müthiş bir şey o tabii. Peki Size şunu soracağım. Şimdi biz tabii yazılımın çalışıp çalışmadığını ya da nerelerde tıkandığını test ediyor gibi düşünüyoruz ama aslında olayın içinde yazılımda bambaşka dünyalar var. Mesela dediğim gibi yine 89'da Assembler'la kodlama yapıyordum efendim ben. Evet. Böyle satır satır üçer kelimelik falan şeylerle kodlamalar yapıyorduk. Şimdi orada mesela şey vardı. Her espace tuşuna bastığımızda bir aşağı iniyordu ve nerede takıldığını, nereden geriye döndüğünü falan o compile ederken görüyorduk. Şimdi bu tamam. Evet. Ama bazen yanlış kodlar ya da ne bileyim anlamsız döngülere girdiğinde program tıkandığında işte hocalar bize derdi ki ya bunu niye böyle yazdın? Şöyle yazsaydın ya. Yani programı daha küçük, daha etkin, daha az sağlamak. O zaman biz çünkü hafızadaki bitleri, byte'ları sayıyorduk. Onun, evet. Öyle bir şeyimiz vardı. Bilgisayarlar çok kısıtlıydı. Siz hatırlarsınız doğru. Mutlaka. Bu konularda da yapay zeka destek veriyor mu? Abi niye bunu böyle yaptın? Keşke şöyle yapaydın gibi size önerilerle giriyor mu efendim?
3: Tabii kesinlikle. Yani bizim kendi Malta'daki AI platformumuzda da hem kodu hem daha önceki hataları hem yeni geliştirilen özellikleri bunların hepsini bir arada korele edip bir öneri sistemi çıkarması ya da buna göre yeni sistemde test senaryolarını belirlemesi mümkün oluyor. Yapay zekanın getirdiği en güzel şeylerden bir tanesi bu zaten. Çok büyük bir veri seti içinden çok sonuca yönelik bütünsel bir bakış açısıyla öneriler getirebilmesi, buna yönelik aksiyonlar alabilmesi. Tabii getirmesi ve aksiyon alabilmesi arasında da risk farkı var. Bunları da organizasyonların içeride modellemesi gerekiyor. Ama yapay zekanın hayatlarımızı kolaylaştıran çok önemli bir güç olduğunu görmek. Bu gücü kontrollü kullandığımızda da insanoğlu olarak bunun nimetlerinden faydalanmak gerekiyor.
1: Peki sizin sunduğunuz hizmetler için çok uzattım ama kusura bakmayın gerçekten o kadar hayranım ki konunuza böyle sorup duruyorum. Mesela yapay zekaya şu şekilde kodlamak mümkün. Öyle bir şey var ki bizde Türkiye'de mesela KVKK yüzünden dataların yurt dışına çıkmaması gerekiyor ama kodlamanın içinde böyle bir gönderme var mesela. Aman deyip sizi uyarıyor mu bu konularda?
3: Tabii. Yani bizim platformumuzun en temel özelliği şu. Sizin şirket olarak nelerin öncelikli olduğunu tanımlama şansınız var. Yani oradaki agentları siz zaten şirketinizin bütün verimlerini besliyorsunuz ve sizin şirketiniz için öncelikli olan konularla eğitebiliyorsunuz. Böylece hangi noktaya dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili ki biz işte bankacılıkta, sigortacılıkta çalışıyoruz, regülasyon olan şeylerde, sektörlerde bulunuyoruz. Oralarda yani ülkeden bağımsız o ülkeye ait regülasyona yönelik de veri setini kendi içinde barındırdığı için bu tip kontrolleri de yaparak riski yönetmeyi mümkün kılıyor şirketler açısından.
1: Bunun ne kadar müthiş bir şey olduğunu muhtemelen pazardakiler anlamıştır ama buradan dinleyicilerimize de bir kere daha söyleyeyim.
3: Evet, çok önemli.
1: Arzu Hanım, gerçekten müthişsiniz. Dediğim gibi az çok bu işlerin böyle kıyısından köşesinden geçmiş biri olarak yaptığınız işin ve ülkeye katkısının önemini ben görebiliyorum. Umarım bunu bütün dinleyicilerimize de gösterebilmişizdir. Sizin gibi şirketlerin varlığı bana huzur veriyor efendim.
3: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hep birlikte ben de çok kıymetli görüyorum yaptığınız işi. Bunları yayabilmek, duyurabilmek, bu farkındalıkları sağlamak da çok kıymetli. Çünkü hep beraber inandığınız zaman büyümemiz mümkün oluyor. İnancınız da çok kıymetli. Teşekkür ederim.
1: Saygılar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
3: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler efendim. Evet, Virgosol kurucu ortağı ve co-CEO'su Arzu Barbaros'la konuştuk. Efendim ya böyle şeyler gerçekten çok önemli yani. Bu arada bir son dakika haberi size veriyorum. Komedyen Deniz Göktaş YouTube'da yayınlanan Ölü Deniz adlı gösterisindeki ifadeler nedeniyle 3 Temmuz 2026'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamaları suçlamasıyla tutuklanmıştı. İlk duruşmasına bugün çıkan Göktaş için savcı 2 yıl 7 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası ve tahliyesini istedi efendim. Heyet karar için bir saatlik ara verdi. Kararını açıklayan mahkeme 88 gün tutuklu kalan Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Deniz Göktaş tahliye oldu. Deniz Göktaş tahliye oldu diye anlıyorum. Bu önüme gelen nottan bir şey varsa arkadaşları mutlaka kulağıma söyleyeceklerdir. Çok mutluyuz efendim. Evet, çok mutluyum gerçekten de. Yani şöyle bir şey vardı. Allah sevindireceği fakirin eşeğini önce kaybettirir sonra buldururmuş. Bizde de hapse girmemesi gereken, daha doğrusu işte ne bileyim tutuklanmaması gereken bir kişinin 88 gün boyunca içeride kaldıktan sonra çıkması bizi çok mutlu ediyor. İşte eşeğimizi geri bulduk diyebiliriz efendim. Çok üzüyor bunlar beni gerçekten de. Ama Deniz Göktaş artık dışarıda böyle masmavi bir deniz olacak. İnşallah hep birlikte onu tekrar dinlemeye devam edeceğiz. O bozulmayan moralini vesaire hep birlikte tekrar dinleyeceğiz efendim. Yani burada ben size bazı küçük notlar çıkarttım aslında. Deniz Göktaş'ın bugün tahliye olmasını bekliyorduk. Hani bu konuda acaba dünyada başka bir şeyler oldu mu diye araştırma yaptım. Evet, bayağı bir olay olmuş. Yani mesela stand-up yüzünden tutuklanan, orada söyledikleri yüzünden tutuklanan birçok insanın vakasını çıkarttım. Yani bu vakalar birbirine ucuca koyduğumuzda gerçekten buradan aya doğru gitmiyor ama batılı ülkelerde de var. Mesela bir batılı ülke hikayesi çıkarttım. Lenny Bruce ismi size bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum. Ben size ne olduğunu söyleyeyim. Lenny Bruce modern stand-up'ın sadece fıkra anlatmaktan çıkıp siyaset, din, işte ikiyüzlülük vesaireler üstüne konuşulmasını sağlayan bir stand-upçı. Amerika'da 1960'larda. 1925'te New York'ta doğmuş. Asıl adı Leonard Alfred Schneider. İkinci Dünya Savaşı'nda orduda görev almış, sonra dönünce komedyenlik yapmaya başlamış. İlk başta daha böyle klasik taklitler, espriler yapmış. 1950'lerin sonlarına doğru üslubu tamamen değişmiş. Sahneye çıkıp hazırlanmış bir şaka cevap kalıbını bırakmış. Seyirciyle yüksek sesle düşünüyormuş gibi bir konuşmalar yapmaya başlamış. Burada ırkçılık, Katolik Kilisesi, Yahudilik, uyuşturucu, kürtaj, cinsellik, polis, siyasetçiler ve Amerikan toplumunun ahlak anlayışı üzerine gitmeye başlamış. Bugün işte bildiğimiz o büyük komedyenlerden işte Richard Pryor, George Carlin'e kadar birçok insanın aslında hayatını etkileyen, eğitimini etkileyen isimlerden birisi Bruce. 1960'ların Amerika sahnede bazı kelimeleri söylemek yasakmış. 2023'lerin, 2026'ların Türkiye'sinde olduğu gibi. 1960'larda Amerika'dan bahsediyoruz. 2026'da Türkiye'den bahsediyoruz. 66 yıl sonra. Neyse, Bruce yalnızca ayıp kelimeler kullanmıyormuş. O kelimelerin neden ayıp sayıldığını da didikliyormuş. Mesela küfür ediyormuş, cinsellikten açıkça söz ediyormuş. Dini figürlerle dalga geçiyormuş. Ne ayıp. Çoğu zaman bu kelimeden neden korkuyoruz deyip kelimenin kendisini komedi konusu yapıyormuş. İki büyük dönüm noktalarından biri işte bu şeyde 1961'de San Francisco'da Jazz Workshop'ta der onun gösterisini izliyor. Denk gelmişler adamlar ve kullandığı cinsel ifadeleri gayet müstehcen bulmuşlar. Bruce sahnede performansı nedeniyle tutuklanmış, bu davadan sonra beraat etmiş ama artık polis ve savcıların radarına girmiş. Bundan sonra çeşitli şehirlerde gösterilerinde her gösterisinde mutlaka polis memurları gelip notlar tutmaya başlamışlar. 1962'de Chicago'da Gates of Horn diye bir kulüpte gösteri nedeniyle tutuklanmış

Deniz Göktaş artık özgür. Deniz Göktaş her zaman özgürdü ama şu anda hapiste değil en azından. Ve bunun üzerine işte bir Amerika'dan vakayı sizlerle paylaşıyorum. 1964'te Greenwich Village'da kafede bir kahvede burası izlemek üzere sivil polisler gönderilmiş. Polisler gösteri sırasında söylediği sözleri kaydetmişler, not almışlar. Ardından Bruce müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmış. Kulübün sahipleri Bruce'un sahneye çıkmasına izin verdikleri için de tutuklanmışlar, soruşturmanın içine girmişler. Şimdi burada iş artık yalnızca komedyenle polis arasındaki mesele olmaktan çıktı diyor kaynaklar. Amerikan kültür dünyası davaya müdahil olmuş. Woody Allen, Norman Mailer gibi bir sürü sanatçı Bruce'u savunmaya başlamış. Tartışmanın merkezinde çok basit ama bugün hala 66 yıl sonra, 60 yıl sonra tartıştığımız güncel bir konu var. Bir komedyenin sahnede söylediği sözü tek tek ele alıp suç sayabilir misiniz, yoksa gösterinin bütününe ve bağlamına mı bakmanız lazım? Tekrar ediyorum. Bunu çünkü sık sık birilerinin kendilerine sorması lazım. Bir komedyenin sahnede söylediği sözü tek tek ele alıp suç sayabiliriz, yoksa gösterinin bütününe ve bağlamına mı bakmanız gerekir? İşte Bruce'un savunması bu ikinci görüşü savunuyormuş efendim. Savcılık belirli kelimeler ve cinsel anlatımları öne çıkartmış. Ama mahkeme Bruce'u 1964'te suçlu bulmuş. 4 ay hapis cezasına mahkum etmiş. 4 ay ne yapıyor? Aşağı yukarı denize kaldığı zaman yetecek. 88 gün işte 120 gün. Ama Bruce'un başına gelenlerin belki de en ağır kısmı cezanın kendisinden ziyade sonrasında ortaya çıkmış. Kulüp sahipleri Lenny Bruce'u çağırırsak polis gelir bizim başımız derde girer diye düşünmeye başlamış. Böylece Bruce fiilen kara listeye alınmış. Amerika'nın en meşhur komedyenlerinden biri olmasına rağmen bir daha hiçbir yerde sahne bulamamış. İşte burada Bruce'un komedisi bambaşka bir hal almaya başlamış. Son dönem gösterilerinde artık toplumla dalga geçen Bruce yerine kendi mahkemesiyle kafayı bozmuş bir adam haline dönüşmüş. Mahkeme tutanaklarını sahneye getirmiş, savcının söylediklerini okumuş, hukuki terimleri açıklamış. Ben aslında şunu söyledim ama polis raporuna böyle geçmiş diye saatlerce konuşmuş. Seyirciler komedi izlemeye gelmişken Bruce onlara kendi davasını anlatmış. Şimdi bu taraflı, yani bu tarafı hikayeyi trajik hale getirmiş. Devletin onun komedisini yargılaması sonucunda komedisinin kendisini de ele geçirmiş devlet. Yani artık devletin olayı haline gelmiş. Aynı dönemde işte ağır uyuşturucu kullanımı da artmış. Adam tabii kafayı yemiş. Bruce New York mahkemesini temyiz ederken 3 Ağustos 66'da 40 yaşında uyuşturucu doz aşımından, aşırı dozdan ölmüş efendim. Ama öldükten sonra işte orada hikayenin ikinci perdesi başlamış. Lenny Bruce giderek Amerikan ifade özgürlüğü tarihinin sembollerinden biri haline gelmiş. Daha sonra işte George Carlin, Richard Pryor gibi isimler saydım ve onlar üzerinden bugünkü stand-up kültürüne uzanan çizgide sahnedeki komedyenin sınırları zorlayabilmesi fikrinin öncülerinden biri haline gelmiş. 2023 yılında New York valisi George Pataki Bruce için ölümünden sonra af çıkartmış. Adam ölen 40 yıl sonra. New York eyalet tarihinde verilen ilk ölüm sonrası af olarak da tarihe geçmiş bu konu. Ve Pataki bunu birinci değişiklik ve ifade özgürlüğü bağlılığının sembolik bir ifadesi olarak sunmuş. Şimdi hikayenin ironisi zaten tam da burada efendim. 1964'te New York eyaleti onun sahnede söylediklerinin suç olduğuna karar veriyor. 39 yıl sonra aynı eyalet bu mahkumiyeti ifade özgürlüğü açısından tarihi bir hata olarak değerlendirip sembolik biçimde düzeltmeye çalışıyor. Bu aynı şeye benziyor. Dün gördüm hakem eskilerinden bir tanesi yazmış, ben bu şeyi da zamanında Galatasaray Beşiktaş maçında Amokacı'yı çok yanlış attım, o yüzden Beşiktaş şampiyonluğu Galatasaray'a verdi falan gibi ifadeler kullanmış. Üstünden geçmiş 30 sene. Neyi tartışıyorsun sen? Ne konuşuyorsun abi? Ne konuşuyorsun? İşte bu da böyle. Adam kendini uyuşturucuya vermiş, ölmüş. Şimdi diyorlar ki adam da aslında çok yanlış adam. Ne olacak? Nasıl olacak bu işler? Adam ölmüş gitmiş. İşte Bruce'un meşhur hale gelmesinin sebebi küfür eden ilk komedyen olması değil, asıl yeniliği şuydu, söylenmemesi gereken kelimeleri söylemekten ziyade toplumun bazı kelimelerden neden korktuğunu komedinin konusu haline gelmişti. Belki Deniz Göktaş için de böyle şeyler söz konusu. Yani söylediği şeyleri teker teker burada sayarsın.

yaparsak evet onun kaderinin bir parçası haline dönüşebiliriz ama gerek yok. Zaten herkes bunları biliyor, izledi. Zaten bu sayede belki de bir seyredilecekken 18 seyredildi onun şeyleri. Ve orada herkes neyin ne olduğunu, ne olmadığını gördü. Neden tutuklandığını vesaire de gördü. Yeni Şeyler rehberinde ben size teknolojiler, telefonlar, ya işte ne bileyim telekomünikasyonlar, yapay zekalar anlatmak yerine o yüzden böylesi bir minik çalışma yaptım. Evet, dünya hızla değişiyor. Bakın 60 yıl önce bir tane adamı biz neden tutukladık? Ah biz ne eşeğiz falan diyor şimdi New York valisi. Bundan belki de 10 sene sonra, 5 sene sonra 60 yıl bekleyeceğimizi düşünmüyorum bu konularda. 2080'leri bekleyeceğimizi düşünmüyorum. Ama bundan birkaç sene sonra aynı şeyleri bizim söylemeyeceğimizin garantisi yok. Hatta garantisi var aslında. Biz bunları söyleyeceğiz. Ya bu adam nasıl tutuklanmış? Ya belki de o zamanın yeni insanları diyecekler ki nasıl tutuklamışız biz bunu ya? Vay vay vay vay diyecekler. İşte efendim dünya devingen bir şey. Ve mühim olan sizin bugün nasıl tartışıldığınız değil. Bugün sizin hakkınıza söyledikleri değil. Yarın sizin hakkınızda ne söyleyecekleri. Biz şu anda 1964 o şeyi komedyeni Larry Bruce'u tutuklayan insanları cahil, cühela, önünü göremeyen insanlar olarak niteliyoruz. Bundan 10 sene sonra, 60 sene sonra sizler hakkında neler söylenecek biraz bunları düşünmeniz lazım belki de. Bunları düşünürseniz eminim ki farklı bir motivasyona gireceksiniz. Çünkü gerçekten de insanın arkasından söylenenler insanları çok başka bir şekilde hatırlanmasına neden oluyor. İşte aynı demeyeceğim. Bir sürü örneğim var bu konuda ama bu örnekleri vermeyeceğim. Efendim Yeni Şeyler rehberinin böylece sonuna gelmiş oğlum. Bu çok güzel haberle. Deniz Göktaş'ın tahliye haberiyle çok güzel bir şekilde programımızı sonlandırmış olup ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu, üstüne garip sesler çıkaran, modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Yeri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve sevgiler, hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı yeni haftanın ilk gününde başladı, sizlerle birlikteyiz. Editör masasında tabii ki güzeller güzel editörüm sevgili İknur ve teknik masada da yakışıklı kardeşim sevgili Akif'le beraber bugün burada sizlerle birlikteyiz. Canlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dinleyiciler. Normalde bugün konuğumuz olacaktı sevgili Nil Karataş konuğumuz olacaktı fakat sabah sevgili Habil'le görüştük. Yani hem sevgili Nil Karataş'ın ufak bir minik bir rahatsızlığı hem de yani inanılmaz bir İstanbul trafiği dolayısıyla yayına da geç kalacağını öğrendik. Erteleme kararı aldık birlikte ama yakın zamanda sevgili Karataş'ı radyomuzda tekrar misafir edeceğiz hanımlar beyler. Sizler hoş geldiniz. Bugün gündemdeki başlıkları sizlere aktaracağız. 13.25'e kadar değerli dinleyiciler, 24 şehirde yayındayız. Radyo Sputnik Twitter hesabını mutlaka takip edin kıymetli dinleyiciler. okanaslan.com bizzat beni takip edebilirsiniz Instagram'da değerli dinleyiciler. Ve WhatsApp numaramız sevgili Akif'te.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Suçlama dosyasına baktığımızda o bayağı kalabalık. Kalabalık dedim galiba. Neyse, tanıtımda öğreniriz dedi Kemal. Olayı noktaladı. Ne dediğini orada anlarız zaten. Kalabalık mı dedin? Kalabalık mı dedin? Kabaralık mı dedin? Hangisi dedim? Ama kalabalığı demediğin kesin.
3: Yayınlayacaksınız değil mi?
2: Zaten kalabalık da değil. Kelime de zaten kabarık. Yani dosya kabarık anlamında. Yalnız fark ettin değil mi Simge? Bir türlü çıkamıyoruz oradan.
4: İşi şaka bağlama. Çıtım olur.
2: Hayır, ben böyle çıkamayınca Kemal'e de daha fazla malzeme veriyor gibi hissettim bir an böyle. Arkadaşlar çünkü çok hızlı.
5: Güneş gidiyor, güneş.
2: Yakaladıkları anda burada bile bak, yakaladıkları anda yapışıp bırakmıyorlar. Ne olur beni biri sustursun.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Sevgili dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te güne yansıyan gelişmelere bakmaya devam ediyoruz. Sizlerle birlikte bu yeni gelen günde değerli dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 473 şüphelinin yakalandığını, sanal dünyada siber devriye yüzlerce kişi yakalandı diyoruz ve 473 şüpheli yakalanmış vaziyette. Aslında bu bugünün son dakika gelişmelerinden bir tanesi değerli dinleyiciler. Fon konusu var, fon haberi var, biliyorsunuz fon soruşturması. Şimdi biraz bir oraya gireceğiz, oradaki açıklamalara şöyle bir bakacağız değerli dinleyiciler. Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Bugün fon soruşturmasında yeni dalga operasyon ve gözaltı kararıyla aranan isimler hakkında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı ve eski BDDK kurul üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu İskender Balcı da bulunuyor değerli dinleyiciler. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizci ile ilişkin fon soruşturmasında 7 kişi gözaltına alındı sevgili dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Bu arada 106 kişi ve kurumun mal varlığına el konuldu mu konulmadı mı, bu tartışılıyordu. Bununla ilgili olarak az önce sizlere başlığı aktardım, böyle bir haber çıktı. Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik alınan tedbir kararının yeniden uygulamaya sokulduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, savcılık tarafından açıklamada adli makamlar tarafından alınan ilave bir tedbirin bulunmadığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Başsavcılık fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına tedbir fon tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı şeklinde basında dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Adli makamlarca alınmış ilave yeni bir tedbir kararı bulunmamaktadır açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 spon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbir uygulanması talep edilmişti değerli dinleyiciler. Tedbirlerin ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulamalarının firmalarla ilgili sermaye piyasası kurulu. Şimdi SPK'dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması geldi. İsterseniz ona bir dönüp bakalım. Şimdi sermaye piyasası kurulu tasfiye edilen tasfiyeye konu edilen fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatıldığı 17 Eylül 2026 tarihinde iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını bildirdi değerli dinleyiciler. Açıklamada ayrıca dediğimiz gibi bazı maddeler var. İşte hangi sayılı hüküm, kurul bülteninde ilan, esas, bunlar orada belirtiliyor. Karmaşık, çok oralara girmeyeceğim tabii. Dolayısıyla 17 Eylül'den tüm talimatların TEFAS tarafından iptal edildiği bildirildi şeklinde bir açıklama değerli dinleyiciler. Şimdi peki listeye baktığımız zaman listede, hani bu listede hangi isimler var diye şöyle bir baktığımız zaman, mesela pusula portföy ve fon yönetimi süreçlerinde adı geçen finans ve portföy yöneticisi Muhammed Yarız, soruşturmaya konu portföy yönetim şirketinde idari ve operasyonel görevlerde bulunmuş finans yetkilisi var, Serdar Turan. Sonra şöyle isimlere baktığımızda mesela Melis Sandal var. Mustafa Sandal'ın eşi soruşturma dosyasında tasfiye fonlarında yüksek miktarda para çıkışı yapmakla suçlanan isim. Melis Sandal'ın değerli dinleyiciler 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği iddiaları var. Burak Doğan'ın iddiaları bunlar, öyle söyleyelim. Mustafa Sandal'ın açıklaması oldu. Mustafa Sandal şöyle dedi: sevgili dostlar, benim alnım AK. Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. 32 yıldır tek gelirim Sizlerin de takdiriyle müziktir şeklinde bir açıklama oldu değerli dinleyiciler. İşte Borsa İstanbul'u büyük ölçekli pay hareketleriyle tanıtan bir sanayici var. Biliyorsunuz burada bilinen isimler var. Mesela Enver Geçgel, Borsa İstanbul'da işlem gören çeşitli şirketlerde yatırımları ve Geçgel ailesi bağlantısıyla tanınan iş insanı. 3.4 milyar dolarlık servetiyle de aynı zamanda Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan isimlerden bir tanesi değerli dinleyiciler. O da yine bu listedeki isimlerden bir tanesi kıymetli dinleyiciler. Şimdi gelelim tartışmaların odağında olan asıl isme, eski bakan değerli dinleyiciler. Görevden affını istedi Fatma Betül Sayan Kaya kıymetli dinleyiciler. Bir kere onu bir ondan bir bahsetmezsek olmaz. Yani o konudan bahsetmezsek herhalde olmaz değerli dinleyiciler. Şimdi görevden affını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti. Fatma Betül Sayan Kaya o gruplardan da çıkarıldı. WhatsApp'tan anladığımız kadarıyla değerli dinleyiciler. Sözcü Çelik açıklamada bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları vardı. Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevinden af talebi kabul edildi. MYK ve MKYK üyemiz değil dedi. Akif bu arada beni uyarıyor. Ömer Çelik'in sesi galiba kardeşim. Tamam. Ömer Çelik'in sesi varmış. Açıklamasını kendisinden bir duyalım sonra devam edelim.
1: Fatma Betül Hanım MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Yol haritamızı oluşturduk. Tüm kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz.
0: Evet, bu arada sevgili editörüm İknur gönderdi bir son dakika veri. Girne açıklarında batan geminin 1000 metre uzağında yapılan çalışmalar sonucunda Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti açıklarında 2 naaş daha bulunmuş. Değerli dinleyiciler, yakınlarına sabırlar dileyelim. Şimdi eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya partideki tüm görevlerinden istifa etti. MKYK WhatsApp grubundan çıkarıldığına dair bir haber var. Olağanüstü kazanç ve zamanlama iddiası değerli dinleyiciler. Şöyle ki, dosyaya ve kamuoyuna yansıyan iddialara göre özellikle muhalefet temsilcilerinin paylaştığı dökümlere bakıldığı zaman Fatma Betül Sayan Kaya'nın 8 Nisan 2026 tarihinde bir şirket hissesinden Özat'a dik bu arada bu değerli dinleyiciler 255 TL seviyesinde yaklaşık 250 bin adet hisse alarak 63.3 milyon TL yatırdığı öne sürülüyor. Bunlar dediğimiz gibi iddialar araştırılacak. Söz konusu hisselerin yaklaşık 4-5 ay sonra Eylül ayında hisse fiyatı 4.482 lira. Yani bir hisse 255 TL iken bir anda 4.482 TL'ye çıkmış. Çıktığında da satılarak 1 milyar 344 milyon TL nakde dönüştürüldüğü iddiası var. Yine diğer taraftan eşiyle ilgili sadece kendisiyle sınırlı kalmış değil. Eşi İlyas Kaya'nın da aynı hisseyle yaklaşık 99.7 milyon TL yatırıp kısa sürede 826 milyon TL çektiği ileri sürülüyor. Toplam rakama baktığımızda 163 milyon TL yatırılmış. Değerli dinleyiciler, 2.17 milyar TL nakit çekildiği iddiası var. Soruşturmada ve kamuoyu tartışmalarında öne çıkan en kritik nokta tabii ki zamanlama. Fonların alım satıma kapatılması ve tasfiye sürecine girmesinden hemen önce bu çaplı yüksek satışların ve para çekimlerinin yapılmış olması önceden bir bilgi kırıldığı sorusunu gündeme getiriyor ve çekilen paraların bir kısmının yurt içi ve yurt dışı uzantılı farklı hesaplara peş peşe aktarıldığı iddiası da yine var hanımlar beyler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon skandalı ve borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında gazeteci Toygun Atilla'nın duyurduğu bilgilere göre Fatma Betül Sayankaya, eşi İlyas Kaya ve çocuklarının tüm varlıklarına, mal varlıklarına kısıtlama getirilmesini, üzerlerine kayıtlı tapu, gemi ve uçak gibi taşınır mal varlıklarının tespit edilmesi, yapılacak herhangi bir mülk satışı, hisse devri veya banka hesap transferlerinin savcılık onayına bağlanması mahkemeden talep edildi şeklinde bir haber var değerli dinleyiciler. Şimdi İddiaların borsa çevrelerinde ve medyada büyümesi ve muhalefetin de parti tabanından tepki çekiyor tabii bu durum. Ve Fatma Betül Sayankaya 26 Eylül gecesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı Sosyal Politikalar Başkanlığı görevinden de tüm görevlerinden de istifa ettiğini ne yaptı değerli dinleyiciler duyurduğunu görüyoruz. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları oldu. Yasa bozucu işlemlere karışanların yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımızla koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz dedi Mehmet Şimşek. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, değerli dinleyiciler, bu fon krizine ilişkin olarak verdiği mesajda bizden ve başkalarından manipülasyonla 4-5 ayda parasını parasını 10 katına katlayan, 10'a katlayanlar hesabını verecek. Kimin bebesi, kimin oğlu olursa olsun ayrım yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işe el attı dedi değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklamada. Özgür Özel bu arada fon krizine ilişkin 15 maddelik bir tekliften bahsetti. Meclis açılır açılmaz gündeme gelip hemen kanunlaştırılabilir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı partisinin fon krizine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini meclise sunduğunu açıkladı. Ümit Özdağ'ın ve 11 ekonomistin çalışmalarıyla hazırlanmış, yatırımcıların korunması amacıyla bazı yatırım fonlarının adil tasfiyesi hakkında değerli dinleyiciler kanun teklifi ve bütün partilerin incelemesine açılan teklifin meclisin yeni yasama yılında başlayacağı 1 Ekim günü ele alınıp ilk yasalaşan düzenleme olmasını talep edeceklerini söylüyor. Çözüm için Amerika'daki tarihin en büyük dolandırıcılıklarından olan skandala değerli dinleyiciler Türkiye'ye uyarlanması öngörülüyor. Sistemin kapalı ve açık dönemleri geriye dönük incelenip kimin fona ne kadar para koyduğu ve kimin ne kadar kazanç sağladığı tespit edilecek. Kapalı dönemde astronomik karlar elde edenlerin bu haksız kazançları tahsil edilerek oluşturulacak havuza, fona aktarılacak ve tahsil edilen bu fahiş karlar yeni bir Ponzi yani saadet zinciri sistemine dönüşen bu yapıda ana parasını kaybeden mağdurlara değerli dinleyiciler adil biçimde bölüştürülecek. Yani yeni partinin sunmayı düşündüğü teklifin içerisinde, 15 maddelik teklifin içerisinde bunlar var özetle. Ve bu model sayesinde de hem dolandırılan yatırımcıların mağduriyeti minimize edilecek hem de piyasaya haksız kazancın kimsenin yanına kar kalmayacağı mesajı benzer felaketlerin önüne geçilecek. Ya şey geliyor aklımıza tabii. Türkiye'de bakanlık yapan İSPİKET'inin kendi bakanlığına kendi şirketinden, kendi kurduğu şirketten temizlik ürünleri aldığını gördük. Değerli dinleyiciler, devletin en hassas, toplumun en kırılgan kesimlerini emanet ettiğimiz bir koltukta oturmuş bir isimden bahsediyoruz. Tabii bunlar araştırılacak, gerçekler ortaya çıkarılacaktır. Eğer burada suçu olan insanlar ispatlanmış bir şekilde bu insanların şayet suçları varsa, yapmış oldukları yanlışlar varsa elbette ki bu ortaya çıkardıkları zarar onlardan ne yapmalı, alınmalı. Aynı zamanda da bunun cezası, bu suçun cezası neyse çekilmeli. Bugün kayıt dışı para trafiği, denetimsiz fon iddiaları ve yargı dosyalarının anılması meselenin hukuki boyutuna aşan temel bir güven krizine akarsanız ne yapıyor bizi? getiriyor. Şimdi bakın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, değerli dinleyiciler, nedir? Yoksullukla mücadeleyi, yetimin, engellinin, işte sosyal yardıma muhtaç milyonlarca insanın hakkını gözeten ve kamu vicdanını doğrudan temsil eden bir makam. Düşünebiliyorsunuz, böyle bir makamdan bahsediyoruz. Böylesi bir görevi yürütmüş olan bir siyasi figürün şeffaflıktan uzak finansal mekanizmaların, denetimsiz ilişkilerin ve adli soruşturmaların merkezinde yer alması, kamusal ahlak ve bireysel sorumluluk arasındaki makasın aslına bakarsanız ne kadar açıldığını bizlere gösteriyor. Bakanlık yapmış bir ismin meşruiyet zemini sadece kanun önünde aklanmasıyla değil, kamu vicdanında da en ufak yer bırakmayacak bir şeffaflığı ortaya koyabilmesiyle ne olacak? Korunacak değerli dinleyiciler. Yani böyle bir kurumdan bahsediyoruz, böyle bir kamu kurumundan bahsediyoruz, böyle bir görevden bahsediyoruz ki dediğimiz gibi orada işte sıkıntı çeken insanların sıkıntılarını gidermek, onların mağduriyetlerini gidermek, onların hayatlarına dokunmak, bu tarz işleri yapmakla ilgili olarak değerli dinleyiciler çalışmalar var biliyorsunuz. Haliyle bu araştırmalar şu anda gördüğümüz kadarıyla, yani iktidar tarafından, AK Parti tarafından yapılan açıklamaları da görüyorsunuz. İşte parti sözcüsünün, işte başkan vekillerinin yapmış olduğu açıklamaları görüyorsunuz. Bugün özellikle iktidara yakın olan yazan isimlerin kalemlerinden dökülen cümleleri görüyorsunuz değerli dinleyiciler. Umarım gerçekten üzerine bir şeylerin gidilir ve her şeyi bir yana bırakalım. Eleştiriyi de bir kenara, umarım bu tarz şeyleri yaşatanlar, o sorumlulukları ne olur değerli dinleyiciler, sorumlular kimse tespit edilip her şey ortaya çıkarır. Ondan sonra da gerekli cezalar, alınması gereken cezalar alınır. Sıradan insanların her kuruşunun denetlendiği bir ekonomik düzende eski bakanların böyle devasa gayri resmi paralarla anılması, değerli dinleyiciler, ayrıcalıklı dokunulmazlık algısını ne yapıyor? Maalesef baktığımız zaman besliyor. Adalet terazisinin inandırıcılığı, soruşturmanın siyasi kalkanlara çarpmadan dosyanın uzandığı yere kadar aslına bakarsanız gitmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak da baktığımız zaman az önce Sayın Elitaş'ın, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın açıklamalarını gördük. Ne dedi? Kimin bebesi, kimin oğlu olursa olsun ayrım yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işe el attı açıklamasında bulundu. Necder, bu olaylar gündeme geldiğinden beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili olarak hassas davrandığını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini ve sorumluların kim olursa olsun her şeyin ortaya çıkarılması ve o sorumluların cezalandırılması, neyse cezasının verilmesi şeklinde, aynı zamanda burada mağdur olan yatırımcıların da mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde bir takım söylemleri olduğunu duyuyoruz değerli dinleyiciler. Öyle söyleyelim, öyle aktarmış olalım sizlere. Ama işte dönen rakamları görüyorsunuz. Bir tarafta insanlar geçinmeye çalışıyorlar, bir tarafta insanlar hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar, zorlukla mücadele ediyorlar değerli dinleyiciler, zorlukla bu hayatı yaşamaya çalışıyorlar, ülkemizde böyle biliyorsunuz. Ama diğer tarafta da böyle rakamlar ne oluyor, yaşanıyor, görüyoruz. Şimdi Abdülkadir Selvi bugün bir yazı kaleme aldı. Az önce söyledim ya, hani iktidara yakın kalemlerden, gazetecilerden dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'dayken yaptığı ilk değerlendirmeyi köşesine taşıdı Selvi ve yazısına baktığımız zaman şu Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunun bilinmesini isterim, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır ifadeleri, değerli dinleyiciler. Selvi ne demiş? Krizin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu dirayetli duruşla kriz yönetimi başladı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika'dan şunun bilinmesini isterim, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır açıklaması. Türkiye'ye döndüğünde ayağının tozuyla bir toplantı yaptı. Yarınsa Ankara'da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında daha kapsamlı bir toplantı yapılacak. Böylece fon krizinin metastaz yaparak diğer yerlere sıçramasına engel olunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı önemliydi. Erdoğan çok net ve kararlı bir duruş ortaya koydu. Gömleğin ilk düğmesini doğru ilikledi. Erdoğan bu duruşunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını jet hızıyla kabul ederek pekiştirdi şeklinde değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklama. Daha doğrusu Abdülkadir Selvi'nin kendi köşesine taşıdığı haber. Bu arada bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. Kabinenin gündeminde de fon krizi soruşturması var. Son durum ve atılacak adımlar burada. Terörsüz Türkiye süreci, yine örgütün fesi ve silah bırakma süreci de masada olacak. Değerli dinleyiciler, saat 16'da başlaması bekleniyor. İç ve dış gelişmeler burada masada olacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz açıklamalar yapacak. Kabinenin öncelikli gündemlerinden bir tanesi bu, bugün de bahsettiğimiz ve gündemde olan vay arkadaş dediğimiz başlık fon soruşturması. Soruşturma kapsamında gelinen yasal süreç ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerli dinleyiciler toplantıda değerlendirilecek, bunu söyleyelim. Terörsüz Türkiye yine masada olacak. Birleşmiş Milletler Zirvesi ve İran-Amerika gerilimi yine masada olacak olan konulardan bir tanesi. Kabinede aynı zamanda 1 Ekim'de yeni yasama yılı başlıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi burada istişare edilecek. Yeni dönemde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler yine ele alınacak. Hanımlar, beyler, bunu da aktarmış olalım sizlere. Az önce sevgili İlknur'un bana bildirdiği haberi bir kez daha sizlerle paylaşalım değerli dinleyiciler. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Girne açıklarında batan geminin yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklamada kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi geliyor. Geldi daha doğrusu değerli dinleyiciler. Sevgili Akif, bir soluklanalım, ondan sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrar yeniden Radyo Sputnik'te.

Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında Numan Kurtulmuş'un açıklaması vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa ve erken seçim gündemine ilişkin de açıklamaları vardı. Neler söyledi değerli dinleyiciler? Haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulması gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye ile ilgili olarak terör meselesi en kısa süre içerisinde geride kalacaktır açıklamasında bulundu. Ayrıca şu anda seçimlerin yenisine yönelik hazırlık olmadığını değerli dinleyiciler aktardı. Gündemdeki fon soruşturması ile ilgili olarak, bu fevkalade hassas bir konu, çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralardan kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa bunlarından fitil fitil getirilmelidir, hepsinden hesap sorulmalıdır şeklinde bir açıklama. Bir fonda çok sayıda insanın gelecek hayalleri birikiyor. Siz o gelecek hayallerine el koyuyorsunuz. Bu affedilemez ve fevkalade ciddi bir meseledir açıklamasının bulundu. Bu tür meseleler kendi konusunun dışında etkileri sahip olmaması lazım. Bunun için de ilgili bakanlık tedbirlerini zamanında vaktinde aldı. Bu tedbirleri değerli dinleyiciler belki daha da artırarak Türkiye'de ekonomik güvenlik konusunda en ufak bir tartışmanın gündeme gelmeyeceği bir sürecin yönetilmesi gerekiyor açıklaması. Kimsenin mağdur edilmeyeceği tedbirler oluşturulması gerektiğinden yine değerli dinleyiciler bahsetti. Ha, bu arada milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda meclis başkanlığına bırakılmış bir inisiyatif yoktur. Mahkemelerden dosyalar geldiği zaman bildiğiniz gibi şu anda 1096 dokunulmazlık dosyası meclisteki karma komisyonda bulunuyor açıklamasında bulundu. Değerli dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu açıklama değerli dinleyiciler. Türkiye'nin sivil, çağdaş, kapsayıcı, kuşatıcı, demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu elzemdir. Türkiye demokrasisinin kusursuz işleyebilmesi için önemli adımlardan bir tanesidir şeklinde açıklaması değerli dinleyiciler. Erken seçimle ilgili olarak hazırlık yok. Ayrıca seçimin yenilenmesi meselesi siyasi iklim meselesidir. Şu anda Türkiye'nin gündeminde etkin olan, hakim olan siyasi gündem seçimin yenilenmesi değildir dedi. Özür dilerim. Değerli dinleyiciler, Numan Kurtulmuş yapmış olduğu açıklamada. Bu arada Cumhurbaşkanlığı hükümetinin büyük oranda oturduğu kanaatindeyim. Halk tarafında da kabul gördüğü kanaatindeyim açıklaması değerli dinleyiciler. Onu da söyleyelim. Dünyanın en uzun çalışan, en ciddi çalışan, en kesintisiz çalışan parlamentolarından biri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama verimlilik açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl diye sorarsanız o konuda aynı şeyi söyleyemiyoruz maalesef dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı değerli dinleyiciler yapmış olduğu Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu açıklama. Son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklama. Programa girerken aktarmıştık daha doğrusu. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis ekipleri tarafından 25 kentte düzenlenen operasyonlarda 473 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Değerli dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, 25 ilde düzenlenen operasyon, şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamlarını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi dedi İçişleri Bakanlığı. Operasyonlar kapsamında da 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 286'sı tutuklandı. 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış. Özür dilerim.

Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Şimdi bu İçişleri Bakanlığı'nın bu haberi gelince aklıma benim bizzat yaşadığım olay. Şimdi ben yayından daha önce bahsettim. Yakın zamanda ben bir maalesef bir aracım hasar aldı. Park halindeyken aracıma geldiler, böyle bir dokundular. Şubat ayından beri uğraşıyorum. Bakın çok enteresan bir şey anlatacağım. Gerçekten çok enteresan. Komik bir ülkeyiz biz. Şimdi eğer aracınız hasar aldıysa ve haklıysanız, yani duran aracınıza bir başka araç vurduysa ve bununla ilgili olarak da bir tutanak tuttuysanız, tutanakta da bu olayı gerçekleştiren kişi suçu kabul ettiyse, hatasını kabul ettiyse daha doğrusu, evet ben hatalıyım, senin aracın duruyordu, ben geldim senin aracına vurdum ve hasar oluştu, neyse cezası, ben buna razıyım diyor, yani imzayı atıyor. İşlemler başlıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Geçen hafta da bahsetmiştim bundan değerli dinleyiciler, ama bir iki gün evvel enteresan bir şey yaşandı da o yüzden bir daha anlatıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Hasardan dolayı aracınız değer kaybettiği için bu değer kaybını talep ediyorsunuz. Diyorsunuz ki benim aracım değer kaybetti ve ben bunu talep ediyorum diyorsunuz. Ben de gayet normal bir şekilde aracımla ilgilenen yetkili servis, bak o servisin ismini hala vermiyorum. O markayı hala vermiyorum. O servisin de ismini hala söylemiyorum. Ama şöyle enteresan bir şey oldu. Ben servise dedim ki bana dosyamı gönderin. Hasar dosyamı gönderin ki ben hasar bedelini talep edeyim. Bana ne dediler biliyor musunuz? WhatsApp üzerinden hala duruyor. Orhan Bey, sizin aracınızın hasar alan yeri plastik, geri ödeme talep edemezsiniz dediler. Kestirip atmışlar. Bu cevabı bana gönderen şirketin avukatı 3 kere aradı beni. Okan Bey, hasar dosyanıza, değer kaybınıza biz bakalım diye. Ben de dayanamadım, aradım Akif İknur. Dedim ki nasıl oluyor? Okan Bey dediler, yani plastik parça olunca, bu arada mevzuatta böyle bir şey var mı bilmiyorum. Plastik parça olunca işte siz değer kaybı talep edemezsiniz dedi bana. İyi de dedim, 3 tür avukatınız arıyor. Yani bana bu değer kaybı başvurusunu yapamam diyorsunuz. Avukatınız benim dosyamla ilgilenmek istiyor. Bir, avukatınız da benim dosyamın ne işi var? İki, yani ben hasar almışım, aracım tutanak tutulmuş, benim tutanak bilgilerim, hasar bilgilerim, telefon numaram, ruhsat bilgilerim var, bunlar herhangi bir avukatta ne arıyor? Sizin avukatınız olsa dahi ne arıyor? Benim kişisel verilerimi niye oraya buraya saçıyorsunuz, dağıtıyorsunuz? Sonra bunlara dedim ki bakın, yakın zamanda operasyon oldu. Adalet Bakanı açıklama yaptı. Şebeke kurmuşlar. İnşallah bu şebekeye dahil değilsinizdir dedim kendilerine. Çünkü böyle böyle bir durum var. Yani Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamayı ben birebir yaşadım. Hasar için götürdüğüm yetkili servisin avukatı beni arıyor. Hasar bedelinize biz bakalım diyorlar. Dolayısıyla buradan yetkililere seslenelim. Buradan bu firmalara seslenelim. Bu yetkili servislere ve o firmaya, aracı üreten firmaya da seslenelim. Bunlara dikkat etsinler. Hanımlar beyler, Van'a gidelim. Van'da bir ortaokul öğrencisi, kız öğrenci, boş pompalı tüfekle okula gelirken görülüyor. Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale ediliyor. Bölgeye polis ekipleri geliyor. Silaha el koyuyorlar. Öğrenci ifadesine başvurulmak üzere de polis merkezine götürülüyor. Değerli dinleyiciler, ya bu bireysel silahlanma, bu evlerde silahların tutulması falan, bunlara herhalde ciddi bir eğilmek lazım anladığımız kadarıyla. Çünkü tedirginiz. Vallahi tedirginiz. Yani tamam, benim hani kızım hani okul

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kozinoğlu'nun ölümündeki şüpheler ve FETÖ bağlantısı iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Adli Tıp Kurumu çalışanlarının da bulunduğu isimler hakkında operasyon yapılmıştı ve Turgay Tamer de bu kapsamda gözaltına alınmıştı. Ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından da adli kontrol ve savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasından kısa bir süre sonra yakınları veya işte emniyet güçleri tarafından evinde hareketsiz halde bulunuyor. Yapılan ilk incelemede de hayatını kaybettiği belirleniyor. 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında duruşmasına kısa bir süre kala cezaevinde aniden fenalaşıyor, hayatını kaybediyor. Ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklanıyor. Fakat ailesi ve avukatlanma şüphesine dikkat çekiyorlar. Yıllar sonra yeniden açılıyor soruşturma. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin, numunelerin ve otopsi raporlarının örgüt mensubu çalışanların tarafından karartıldığı ya da manipüle edildiği iddiaları, hatta Fethi Kabir olayı gerçekleşti. Ve Turgay Tamer o dönem kurum bünyesinde görev yapan ve numune evrak akışını tanıklık edebilecek profildeki isimler arasında yer alıyordu. Ama gel gör ki gözaltı kararı geldi, gözaltına alındı, daha sonrasında da serbest kaldı ama kısa süre sonrasında da evinde özür dilerim. Hayatını kaybetti sevgili dinleyiciler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de tekrar yeni yasama yılına başlayacak, çalışmalarına başlayacak. Meclisin Ekim ayı gündemine baktığımız zaman değerli dinleyiciler, fon kriziyle ilgili araştırma önergelerinin yanı sıra dijital konaklama platformları, kamusal alan sigara kullanımının sınırlandırılması, yine tartışmalara neden olan 13. yargı paketine ilişkin düzenlemeler yer alacak. Kamuoyunu sarsan bu borsa fon manipülasyonları gündemde ilk sırada olacak. Muhalefet partileri fon kriziyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önergeler hazırlıyor. Özgür Özel'in az önce aktarmıştım sizlere 15 maddelik bir teklifi değerli dinleyiciler, daha doğrusu yeni partinin, öyle söyleyelim. Ve genel yatırım araçlarını kapsayan bir araştırma mekanizması kurulması planlanıyor. Tabii bu noktada yani bu teklifler gelecek de bu teklifler kabul edilecek mi? O da ayrı bir konu. Genelde reddedildiğini görüyoruz. Genel kurulda görüşülecek ilk düzenlemelerden bir tanesi Kızılay'a ilişkin 9 maddelik teklif. Düzenleme ile afet ve savaş çatışma bölgesinde görev yapan Kızılay personelinin nakdi tazminat ödenmesi, belirli ekipmanlara gümrük muafiyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım verilerini Kızılay'la paylaşabilmesi ve Kızılay'ın değerli dinleyiciler esir değişimleriyle arabuluculuk yapabilme ve hukuki zemin oluşturulması öngörülüyor. Bir de 13. yargı paketi konusu var. Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubunun hazırlıklarını sürdürdüğü bu paketin Ekim ayında meclise sunulması planlanıyor. Peki ne var? Boşanma sürecinin hızlandırılması, önce boşanma kararının verilmesi, velayet mal paylaşımı ve nafakanın ayrı davalarda karara bağlanması modeli planlanıyor. Nafaka uygulamasına kademeli süre sınırı getirilmesi yine tartışılan konulardan bir tanesi. Sosyal medya kimlik doğrulaması, sahte ve bot hesapların engellenmesi, sosyal medyada işlenen suçlarda faillerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla e-devlet veya kimlik doğrulama şartı diğerlediğinceler, bu adımlar var. Kamusal alanlarda sigara ve tütün kullanımı, okul ve hastane çevrelerinde tütün kullanımının yasaklanması, park ve bahçelerde görünürlüğün azaltılması, satış noktalarında ürünlerin kasa arkasından tamamen kaldırılması ve elektronik yaş doğrulaması gibi kısıtlamaları içeren sağlık düzenlemesi teklifi var. Aynı zamanda kısa dönemli konut kiralama, Airbnb ve benzeri ve dijital konaklama platformlarına ilişkin denetim ve vergi kurallarını sıkılaştıran düzenlemede yine değerli dinleyiciler komisyonlarda görüşülecek olan durumlardan bir tanesi baktığımız zaman. Fenerbahçe'nin dün şeyleri vardı. Neydi o? Disiplin şeyi miydi? Neydi? Bir şeydi. Tam gelmedi aklıma. Borcu Fenerbahçe'nin 27.821.000.000 TL borcu varmış Fenerbahçe'nin değerli dinleyiciler. Bunu da böyle geçmiş olalım. Hazır spor demişken, milli futbol takımımız ilk maçta biliyorsunuz Fransa'ya yenildi. 1-0 Mbappe'nin golüyle.

0: Bu akşam da İtalya ile oynayacak Amini futbol takımımız. Başarılar en azından, inşallah bu akşam İtalya karşılaşmasını, İtalya maçını alırız değerli dinleyiciler. Milletler Ligi biliyorsunuz. Orada mücadele ediyor Amini futbol takımı ve bu akşam da İtalya ile karşı karşıya gelecek. İnşallah bu karşılaşmayı alırız. Dün akşama gidelim. Dün akşam İsrail ile İrlanda maç yapıyorlar. Orada neler yaşandı söyleyeyim. İsrail marşı okunduğu sırada İrlandalı futbolcular başlarını öne eğdiler. Tepki gösterdiler. Maç öncesinde İrlanda kaptanı İsrail kaptanının elini sıkmadı değerli dinleyiciler. İrlandalı oyuncular karşılaşma öncesi toplu fotoğraf çekimine katılmadılar. İsrailli futbolcularla aynı karede yer almadılar. İrlanda Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla sahaya çıktı. Helal olsun. Yine Jack Moylan İsrail'e attığı golün ardından da siyah kol bandını öptü. Golünü Gazze'deki hayatını kaybedenlere adadığını gösterdi. Yine helal olsun. Karşılaşmada İrlanda'nın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi hanımlar beyler. Akif ne yapalım, saat başına istersen yavaş yavaş yürüyelim mi böyle? Saat başına değerli dinleyiciler ufak ufak bir yürüyelim. Sonrasında sonrasında yeni saatte yine gündemdeki başlıkları sizlere aktarmaya devam ederiz değerli dinleyiciler. Bu arada WhatsApp üzerinden mesajlarınızı göndermek isterseniz de WhatsApp numaramız sevgili Akif'te olacak değerli dinleyiciler. Akif numaramızı hatırlatacak. Ondan sonra da yine böyle bir şarkı, sonrasında bir saat başına gideceğiz, tekrar beraberiz.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Don't put the blame on.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Hanımlar, beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz Okan Aslan'la gün ortası radyo programına. Elektrik ve doğalgaz zam gelecek mi, gelmeyecek mi? Akşamları soğuk oluyor değil mi Kemal?
4: Soğuk soğuk.
3: Vallahi ben de aynı şeyi düşündüm. Kemal diyor ki, ben dedim ki acaba kombiyi yaksak mı, ne yapsak? İrem, sizde nedir durum? Soğuk mu?
4: Çok soğuk, çok.
3: Çok soğuk. Bir de sen nesin? Köşesin. Köşede kalıyorsun. Yanında bir daire de yok. Söyleyelim, yapsınlar yanına bir tane de daire eklesinler. Bina yapsınlar, bir şey yapsınlar.
5: Geçen mal olsun mu?
3: Söyleyin, nereye söylememiz gerekiyor? Hangi belediye seninki? Kadıköy, tamam.
6: Alo, merhabalar, Okan Aslan'la gün ortasından arıyoruz. Bizim editörümüz üşüyormuş da köşedeymiş evi. Nasıl yapsak ona bir kentsel dönüşüm? Komple yıkmak gerekiyor. Yıkalım, tamam.
3: Ne dersin?
4: Olamaz, kesinlikle olamaz.
3: Üşüyor o zaman. Vallahi ya.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasında iki naaşa daha ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasında sonrasında yapılan aramalarda iki naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybının 17'ye yükseldiğini değerli dinleyiciler bir kez daha aktarmış olalım. 11 kişinin aranmasına devam ediliyor. Hanımlar, beyler, açıklamada naaşların kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi ve batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmaları sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, kayıp yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. İfadelerine yer verildiğini görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, biz bir kez daha hayatını kaybedenlere nur içinde yatsınlar diyelim, yakınlarına da sabırlar dileyelim. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleşiyor ve Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. İlki bu toplantıların ilki 24 Ağustos'ta gerçekleşmişti ve ilk toplantıda terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin takibine ilişkin mekanizma oluşturulmuştu. Bu kapsamda 4 ayrı kurul oluşturuldu. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ve Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu bugünkü toplantıda bu başlıklardaki çalışmaların geldiği aşamanın değerlendirilmesi, değerli dinleyiciler, masada olan konularda, onu da aktarmış olalım sizlere. Kapalı Çarşı, Kapalı Çarşı'da enteresan bir olay yaşanıyor. Kapalı Çarşı'da 8 yıldır bir döviz şirkete çalışan Emre Ç, patronun iş yerinde olmadığı bir günde kasadaki 30 milyon TL'yi alıyor ve yurt dışına kaçıyor. Bir yıl önce yaşanmış bu olay. Tarık E dükkanda bulunmadı bir sırada, dükkanın sahibi tabi Tarık E, olmadığı bir anda 8 yıllık çalışanı kendisine emanet edilen çelik kasanın anahtarıyla harekete geçiyor. Mesai bitiminde yakın diğer çalışma arkadaşlarını dükkandan gönderiyor ve vezne ve kasada bulunan 699.366 dolar, 430.758 TL ve 856 euroyu alıyor, çantaya dolduruyor. Soygunun anlaşılmaması için de mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini başka bir çantaya koyuyor ve çelik kasanın içine yerleştiriyor. Değerli dinleyiciler, kasayı da kilitliyor, dükkandan ayrılıyor. Ne yapıyor? Eve gidiyor. Sonra eve gittiğinde de eşine, bak olayı tabii söylemiyor, şirket acilen Çin'e gönderiyor, hemen valizimi hazırla diyor ve aynı gece saat 00:42'de İstanbul'dan Çin'e uçuyor. Şüphelinin kaçmadan önce çaldığı dolarların bir kısmıyla da farklı kuyumculardan altın satın aldığı da yine güvenlik kameraları tarafından tespit edilmiş. Pazartesi günü iş yerine gelen dükkan sahibi de çalışanların Emre C'ye ulaşamadığını, bu olayı gerçekleştiren kişiye ulaşamadığını öğreniyor. Durumdan şüpheleniyor. Yedek anahtarla kasayı açıyor ve kasanın içindeki paranın yerinde mutfak gereçlerinin olduğunu görüyor. Kamera kayıtları incelendiğinde de bu milyonluk vurgun ne oluyor, ortaya çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada soygunun altından da şöyle bir ağ çıkıyor. Yurt dışına çıkan Emre, bu kişi, Emre Ç isimli bu kişi, çaldığı paraların bir kısmını akrabasına teslim ediyor. Parayı taşımaktan korkan bu akrabası da arkadaşı başka bir arkadaşına veriyor. Şüphelilerin polise yakalanmamak için sahte Instagram hesaplarıyla bir mobil oyun üzerinden mesajlaşarak para transferi koordinasyonu yaptıkları ortaya çıkıyor. İş baya baya şebekeye dönmüş yani. Sakarya'da düzenlenen bir operasyonla bu Berkay T yakalanıyor ve aracında soyguna ait 130 bin dolar nakit para ele geçiriliyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan, olayı gerçekleştiren Emre Ç soygundan kısa bir süre sonra da yakalanıyor, gözaltına alınıyor. İfadesinde de ben şirketin gizli ortağıyım, aramızdaki alacak davası yüzünden hakkım olan parayı aldım diyor ve suçlamaları reddediyor.
Şüpheliler hakkında değerli dinleyiciler iddianame hazırlanıyor. Ve Emre, Burak O, Furkan O, A, Berkay T ve Okan C'nin hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanması için suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi isteniyor. Kamu görevinden de yoksun bırakılmasının bırakılmaları talebiyle de dava açılmış hanımlar, beyler. Film gibi ya gerçekten baktığınız zaman. Devam edelim. Şimdi taşınmaz satışlarında yeni bir döneme başlanacaktı. Bu dönem normalde 1 Ekim tarihiydi ama bu 1 Ekim tarihi ertelendi. Hangi tarih oldu? 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan güvenli ödeme sistemini zorunlu uygulama tarihi ertelendi. Burada tabii kayıt dışılığında ne olacak önüne geçiliyor değerli dinleyiciler. Onu da söyleyelim. Ertelendi bu. 1 Ekim 2026 idi normalde ama 1 Aralık 2026 olarak yeniden güncellendi. Şöyle ki gayrimenkul satışlarında nakit taşıma riskini, sahte para tehlikesini, satış bedelinin ödenmemesi kaynaklı dolandırıcılığı önlemek amacıyla değerli dinleyiciler getirilmesi planlanıyor. Bu güvenli ödeme sistemi normalde bu araç satışlarında var. Diyelim ki aracınızı satacaksınız, yani aracınızı ilanını verdiniz, müşteri çıktı, birlikte gidiyorsunuz notere, ondan sonra noterde işlemleri veriyorsunuz, ruhsatları, kimlikleri falan veriyorsunuz. Paralar bankada hazır olacak tabii. Ondan sonra noter işlemleri yapmaya başlıyor. Sonra işte orada bir güvenli ödeme sistemi devreye giriyor. Satıcı bankaya giriyor. Bankadan bir kod alıyor. Onu alıcıya gönderiyor. Alıcı o kod bile, o referans numarasıyla neyse, parayı ödüyor. Oraya gerekli şeyleri yazıyor falan filan. En sonunda satış gerçekleştiği anda noter düğmeye enter'a bastığı anda para satıcının hesabına geçiyor. Araçta ne oluyor? Alıcı kişinin adına kaydedilmiş oluyor. Çok güzel bir uygulama. Yani gerçekten güzel bir uygulama. Herhangi bir risk yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Para sahte midir değil midir? Eksik midir değil midir? Parayı getirir mi getirmez mi? Hesabıma yatırır mı yatırma falan, böyle şeylere gerek yok. Tak diye sadece orada bir miktar bir kesinti oluyor alıcının hesabına geçerken bu yapılan işlem bedeli nedeniyle değerli dinleyiciler. Bankacılık entegrasyonlarının tapu müdürlükleri arasındaki teknolojik altyapı senkronizasyonunun ve gayrimenkul sektöründeki paydaşların emlak danışmanları, alıcı ve satıcılar yeni sisteme uyum süreçlerinin tamamlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulmuş. Bu nedenle de işte bu az önce araç satışlarında bahsetmiş olduğum güvenli ödeme sistemi gayrimenkul satışlarında da gerçekleştirilecek. Tarih 1 Ekim'de 1 Aralık'a ertelendi. Sistem hayata geçtiğinde alıcı parayı aracı kuruluş veya bankadaki bloke emanet hesaba yatıracak. Tapu devir işlemi memur huzurunda imzalanıp onaylandığı para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Böylece tapu devri ve nakit ödeme eş zamanlı güvence altına alınmış olacak. Zorunlu hale geleceğe yeni yürümlülük tarihi değerli dinleyiciler dediğimiz gibi 1 Aralık olarak belirlenmiş vaziyette. Bunu da sizlere aktarmış olalım hanımlar beyler. Bilmiyorum bu uygulamaya siz nasıl bakarsınız? Bence güzel bir şey yani. Yani her arabanızı satacaksınız veya araba alacaksınız diyelim. Siz bir araba almak istiyorsunuz diyelim. Yani yanınızda parayla gitmek değil mi biraz şey? Gerçi hesaba gönderiliyor. Hala o eski sistem olan, eski sistemi düşünenler falan var. Ama böyle son derece önemli yani bu güvenli ödeme sistemi hem alıcı tarafını hem de satıcı tarafını işin gerçeği ne yapıyor? Kafasındaki soru işaretlerini kaldırıyor kıymetli dinleyiciler.

Sevgili dinleyiciler, şimdi komedyen Deniz Göktaş Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın ve yayın yoluyla halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik suçu ve suçluyu övme suçlarından biliyorsunuz tutukluydu. Mahkumiyet ve tahliyesi talep edildi. Son dakika olarak sizlere aktaralım. Bugün hakim karşısında biliyorsunuz Deniz Göktaş, bilmiyorum ne karar çıkacak. İlerleyen dakikalarda tahliye kararı gelir mi gelmez mi, bunu bekleyeceğiz ve göreceğiz. Değerli dinleyiciler, ama bugün hakim karşısında olduğunu bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Türkiye'nin rakibi İtalya, mücadele bugün saat 21.45'te başlayacak. Avrupa'da biliyorsunuz UEFA Uluslar Ligi birinci grupta ikinci maçında olacak. Bugün Bursa'da oynanacak karşılaşma. Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada 100. yıl Atatürk Stadında saat 21.45'te başlayacak değerli dinleyiciler. İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye. Onu da söyleyelim, şayet bugün galip gelirse ilk galibiyeti olacak. İtalya karşısında 5 beraberlik 11 yenilgi yaşadı. Kalesine 29 gol gördü. 10 gol atabildi amirli futbol takımımız. İngiltere Futbol Federasyonu'nda değerli dinleyiciler Michael Oliver yönetecek karşılaşmayı. Onu da söyleyelim. ATV'den yayınlanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Türkiye gruptaki 3. maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek. Bu arada Orkun'un forma giymesi bekleniyor. İlk maçta biliyorsunuz Uğurcan Çakır kırmızı kart görmüştü. Kalede Altay Bayındır muhtemelen olacak. Muhtemel 11 bu. Zeki Çelik, Melih Demiral ya da Samet Akaydın, Erhan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek ya da Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper ve Can Uzun 11 ile çıkması bekleniyor. Değerli dinleyiciler, iki ülke amirli futbol takımları son kez 2 yıl önce Bologna'da özel bir maçta karşı karşıya geldi ve golsüz berabere bitti bu maç. Türkiye ile İtalya UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maçını da 5 Ekim'de değerli dinleyiciler oynayacak Bologna ile. Onu da söyleyelim. En ağır yenilgimizi 1964'te almışız İtalya'ya karşı. 6-0 yenilmişiz ya. Tövbe estağfurullah. Allah nazardan. Kemal kulağını çekti, tahtaya vurdu. Bu akşam inşallah alırız Bursa'da. Ne bileyim. Şeye de iyi başladık. Kocaeli'de Fransa maçına da iyi başlamıştık. Güzel. Çok güzel pozisyonlar harcadık ya. İnsanın içi gidiyor ya. O kafa vuruşları falan, o girmeyen pozisyonlar falan. İnşallah bugün top da bizi sever. Bizden yana olur, şans da bizden yana olur. Bizim Montella İtalyan değil miydi? İtalyan değil mi? Ha, İtalyan. Hani voleybolda filenin sultanları İtalya'yı devirdi ya. Başındaki, ondan sonra burada da futbolda da neden yaşanmasın? Sevgili dinleyiciler, vallahi biz elimizden gelen desteği veriyoruz taraftar olarak, ülke olarak. Gerisi futbolcularda, onlar da şüphesiz çıkıyorlar, oynuyorlar. Değerli dinleyiciler, eleştiriliyorlar falan ama ne yapsınlar yani, oynuyorlar, neticede top oynuyorlar. İnsan takımların başarılı olduğu dönem var, başarısız oldu. Barcelona mesela bakıyorsun şu anda öyle böyle bir futbol oynamıyorlar yani. Yakın zamanda da Galatasaray'la oynayacaklar. İstanbul'da oynanacak maç Barcelona'yla. Kemal bir oynuyorlar, böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok yani, öyle böyle oynamıyorlar ya. Adamlar 7 atıyorlar, 6 atıyorlar, 5 atıyorlar falan. Bir de teknik direktörleri açıklama yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 10 gol atmak istiyoruz diyor. Tövbe estağfurullah ya. Tam da bizimle oynayacaklar. Sinirimiz bozuyor ya. Sinir uçlarımızla oynuyor. İnşallah Avrupa'da da Fenerbahçe, Galatasaray falan yüzümüz gülsün. Takımlarımızdan Beşiktaş yüzümüz gülsün. Amirli takımımıza da başarılar diliyoruz hanımlar beyler. Bu akşam saat 21.45'te oynanacak karşılaşmada. İstanbul'da toprak kayması, apartmanda bulunan 25 kişi tahliye edildi. Akşam saatlerinde yağış başladı biliyorsunuz. Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Bir apartmanda yaşayan 25 kişi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Ne yağmurdu o ya. Ne rüzgardı. Bir de bizim olduğumuz yer Şile tabii. Orada bizim evin de olduğu yer baya bir esiyor böyle. Ses de şuydu buydu, acayip insanın korkuyor yani. Hanımlar beyler, şimdi bir araştırma yapılmış. Eşine sarılarak uykuya dalan çiftte stres daha düşük olabiliyormuş. Amerika'da yapılan bir araştırma, çiftlerin uykuya dalarken birbirlerine fiziksel olarak ne kadar yakın oldukları
ve ilişkilerinde hissettikleri stres arasında dikkat çekici bir bağlantı olduğu ortaya çıkmış. Auburn Üniversitesi'nden araştırmacılar, onlar tarafından yürütülen bir araştırma, aynı yatağı paylaşan değerli dinleyiciler 143 heteroseksüel çiftin uyku alışkanlıkları ve ilişkilerine ilişkin veriler inceleniyor. Araştırmacılar özellikle çiftlerin uykuya dalarken tercih ettikleri pozisyonlara odaklanıyorlar. Partnerine sarılmak, işte kaşık pozisyonunda uyumak, yüz yüze yatmak veya vücutlarının birbirine temas ettiği diğer pozisyonlarda fiziksel yakınlığın daha yüksek olduğu uyku biçimleri olarak değerlendirilmiş. Hanımlar beyler, sonuçlarda uykuya dalarken birbirine daha yakın olan çiftlerin ilişkilerinde algıladıkları stresin daha düşük olduğu görülmüş. Yine ayrıca uyku sırasındaki fiziksel yakınlığın daha düşük çift stresi üzerinden daha düşük bağlanma güvensizliğiyle ilişkili olduğu bildirilmiş. Başka bir ifadeyle yatağa girdiklerinde birbirlerine daha yakın olan çiftler ilişkinin yarattığı stres daha düşük olma eğilimindeymiş ve bu durum daha güvenli ilişki dinamikleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmış. Bu çalışmanın önemli bir sınırlaması da sonuçların neden sonuç ilişkisi göstermemesi. Araştırmada sarılmak stresi azaltır sonucunu kesin olarak kanıtlamıyor. Zaten ilişkilerinde daha az stres yaşayan ve birbirlerine daha güvenli bağlanan çiftlerin uyurken fiziksel olarak daha yakın olmayı tercih etmeleri de mümkün değerli dinleyiciler. Yani baktığımız zaman araştırmaya göre eşine sarılarak uykuya dalmak stresi azaltabiliyor. Azaltır, net bir şey orada söyleyemeyeceğiz. Ama biz ülke olarak biliyorsunuz yakın olmayı seviyoruz abi. Vallahi böyle hani çok uzak durumlardan şeyiz. Ya pandemi dönemi mesela o anlamda bizim sıkıntı yaşadığımız bir dönem oldu mesela. Ağızda maske var ya da yok. Yani insanlar birbirlerini görüyorlar. Abi sarılacak, böyle sıkı sıkıya sarılacak. Solunum yolunu engelleyecek falan böyle. Ya bırak gel, bir şey olmaz ya. Virüs bize bir şey yapmaz. Mikroptan ne olur falan filan mantığı. Biz sarılmayı seviyoruz. Tabii tabii. Bir de şöyle bir şey var. Selamlaşma var. Kafaların şöyle birbirine şuradan vuru. Eskiden böyle yanak yanağıydı o, değil mi Kemal? Hani böyle eli sıkardın. Böyle bir yanaklar birbirine değerdi. Hatta bazıları değdirmezdi. Böyle arada bir boşluk olurdu böyle. Hani değdiriyormuş gibi yapardı. Neyse ne. Şimdilerde öyle değil. Şimdilerde böyle bir eli tutma, kavrama. Şöyle bir kafayı şöyle hafif eğip bu şekilde bir buradan vur. Bir de buradan bir vurma durumu var. Ondan sonra. Şey gördüm ben bir de. El öpme. Bizde şimdi el öpme her yerde yok. Bizim ülkemizde var el öpme. Bayramlarda, seyranlarda hani büyüklerin eli öpülür ya. Ben mesela şey gördüm. El öperken çeneyi değdirenler gördüm. Sen gördün mü onu hiç? Öyle geliyor, elini öpüyor, çenesini değdirip başını koyuyor. Öpmüyor ya, elin üzerini öpmüyor. Soracıma. Şimdi buna doğru diyenler var, değil diyenler var, falan var filan var. Ne diyelim değerli dinleyiciler? Biz samimiyeti, yakın olmayı, yakınlaşmayı toplum olarak işin gerçeği seviyoruz. Şimdi avukat Feyza Altun, onunla ilgili bir haber vardı. Aldatılma itirafında bulundu. Her şeyden çok sevdiğim adam böyle bitirdi. Avukat Feyza Altun 2021 özür dilerim yılında evlendiği eşi İlker Sungurlu'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımlarda eşinin kendisini başka bir kadınla aldığını iddia etti. Beni böyle böyle iki ay kandırdı ifadelerini kullanmış değerli dinleyiciler. Hatta tam olarak hangi ifadeleri kullandığını buradan tabii söylememiz mümkün değil değerli dinleyiciler. Veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte radyonuz Radyo Sputnik'te değerli dinleyiciler sizlerle görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Aa.

regrets. I've had a few, but then again, too few to mention.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yine bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Siz de tahmin ederiz ki siyasetin ve ekonominin gündemi oldukça yoğun. Özellikle fon kriziyle birlikte yaşanan olaylar, giderek yoğunlaşan gözaltı ve tutuklama kararları, mal varlıklarına el koyma kararları ve sermaye piyasası kurulundan üst üste gelen açıklamalar, suç duyuruları bir anlamda menkul kıymet piyasalarını, para ve finans piyasalarını, hisse senedi piyasalarını derinden sarsmaya devam ediyor. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı, yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sistemik bir kriz yok. Sadece sınırlı bir işlem konusu ve bununla ilgili olarak da gereken tedbirler süratle alınıyor. İşin sorumluları kimse hukuk içerisinde mutlaka sonuna kadar gidilecek mesajları veriyorlar. Ancak şöyle bir gelişmelere baktığımız zaman kriz haftası olarak nitelendirebileceğimiz geçen hafta boyunca Merkez Bankası rezervleri 4 milyar 300 milyon dolar azaldı ki son birkaç haftadır Merkez Bankası rezervleri peş peşe düşüş sergiliyor. Borsa İstanbul'da hisse senetleri düşmeye devam etti. Amerikan dolarıyla Türk lirası kuru 8,86 lirayla son bir ayın zirve noktasına yerleşti. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık verilerine baktığımızda 18 Eylül haftası itibariyle, yani fon krizinin patlak verdiği hafta itibariyle, yabancılar 110 milyon dolarlık hisse senedi satarak çıktılar borsadan. Aynı şekilde 116 milyon dolarlık da tahvil satışı gerçekleştirdi yabancı yatırımcılar. 5 günde yabancı yatırımcıların çıkış toplamı 226 milyon dolar oldu. Oysa bu krizin bir hafta öncesinde yabancılar 277 milyon dolarlık hisse senedi, 151 milyon dolarlık da tahvil almışlardı. Merkez Bankası da yabancı satışlarını ve piyasayı dengelemek için bir günde 5 milyar dolar döviz satmak zorunda kaldı. Piyasa uzmanlarının yapmış oldukları hesaplamalara göre bu da rezervlerde erimeye yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajda Adalet Bakanlığı ile koordineli bir şekilde fon kriziyle ilgili süreci yönettiklerini, paniğe gerek olmadığını vurguladı ve piyasaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi, yani nakit parayı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Çünkü yoğun bir satış furyası gerçekleştiği için daha önce de zaten fon krizi öyle patlak vermişti. Pek çok fon ödemeleri yapamayınca temerrüte düştüğünü açıklamıştı. İşte Merkez Bankası ve Hazine olası bir likidite krizine karşı piyasalara nakit sürmeyi sürdüreceklerini açıkladı. Maliye Bakanı birinci ağızdan bunu duyurdu. Çünkü Merkez Bankası bankalara yönelik haftalık repo ihaleleri limitini arttırmıştı. 150 milyarlık limit 300 milyar liraya çıkmıştı. Bunun yanı sıra hazine de kendi üzerinde düşen katkıyı vermeye hazır Sayın Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre. Tabii İşin siyasi boyutu da giderek dallanıp budaklanıyor. Önümüzdeki bölümde fon kriziyle ilgili gelişmeleri çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Ancak hemen siyasetin sıcak gündemine dönecek olursak, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurul bugün bir toplantı daha yaptı. 3 saati aşkın devam etti bu toplantı ve süreç gözden geçirildi. Silahsızlanma durumu, hukuk ile ilgili yapılabilecekler, oluşturulacak alt komisyonlar, buralarda kimlerin görev alacağı gibi gelişmeler. Daha önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Abdullah Öcalan'ın Silahsızlanma ve Strateji Koordinasyonu Kurulu'nda, alt komisyonda görev alacağını duyurmuştu. Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu da bir suç duyurusunda daha bulundu ve fon krizi kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan, bu işte dahli olduğu tespit edilenler eğer etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorlarsa bu yolla elde ettikleri haksız kazançların en az iki katını geri ödedikleri takdirde etkin pişman yararlanabilirler diye Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulundu. Böyle bir kriter getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde ilk sırada yarın önemli bir dava var. Ne açıdan önemli? Ana Muhalefet Partisi, Yeni Parti açısından önemli. Çünkü Yeni Parti'nin kuruluş bildirgesinde yer verdiği isim ve logoya Yenilik Partisi tarafından itiraz edilmişti. Yenilik Partisi, bu logo ve isim bizim partimizin logosu ve ismiyle benzerlik taşıyor. İşte oy pusulalarında seçmenin aklı karışabilir, oylar iptal edilebilir, o nedenle bu ismi kullanamaz Yeni Parti diye Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay da dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne iletti. Anayasa Mahkemesi yarın gündeminin ilk maddesi olarak bu konuyu ele alacak. Yeni Parti'nin bu isimle devam etmesinin mümkün olup olmadığı, hukuka uygunluğu ya da Yenilik Partisi'nin yapmış olduğu itirazın kabul edilip edilmeyeceği yönündeki kararı kesinleştirecek. Tabii bunun önce siyasi kulislere yansıyan bir takım iddialar var. Ola ki Anayasa Mahkemesi geçmiş içtihatlarına bakıldığında genelde bu tür davalarda isim itirazını reddediyor Anayasa Mahkemesi. Parti ismi, amblemi konusundaki bu itirazların seçmeni fazla etkilemeyeceği görüşünü dile getiriyor. Ama ola ki Yeni Parti'nin Yenilik Partisi ile isminin karıştırılabileceği yönünde bir karar verirse Yüksek Mahkeme, buna alternatif arayışları da var. Siyasi kulislere yansıdığı kadarıyla Yeni Parti, şayet Anayasa Mahkemesi aleyhte bir karar verirse, Halkın Yeni Partisi ya da Demokratik Dayanışma Partisi gibi bir takım isimler üzerinde durduğu söyleniyor. Bu da siyasi kulislere yansıyan bir başka bilgi. Dolayısıyla yarın Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp 90'dan fazla milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet partisi konumuna gelen Yeni Parti'nin isim ve logosuyla ilgili kararı netleştirmiş olacak. Sevgili dinleyiciler, programımızda sık sık özellikle toplumsal sorunlar, sosyal tabloya, ücretli, dar gelirli, geniş kesimlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değiniyoruz ki bunların en alt tabakasını oluşturan kesim emekliler. Emeklilerin sorunları uzun süredir devam ediyor. Kendilerine verilen ücret artışı, maaş düzenlemesi gibi sözler bugüne kadar tutulmadı. Son olarak emekli memurlar, memurlara toplu iş sözleşmesiyle verilen zam ve 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyasında dile getirdiği 8 bin liralık en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltme ve bunun içinde 8 bin lira tüm memurlara seyyanen zam yapma ve bu zammı memur emeklilerine de yansıtma sözünün tutulmadığını vurgulayarak 3 yıldır bu sözün tutulması yönünde gösteriler, eylemler yapıyor. Hatta bunun için davalar açtılar. İdare mahkemesine davalar açıldı. Adli mahkemelere davalar açıldı. Şu ana kadar açılan davaların büyük bölümü reddedildi. Ancak son olarak İdare Mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Çünkü bu davayı açan kişi aynı zamanda Yargıtay'dan emekli bir yüksek yargıç. Bu uygulamayla 2023 yılında memurlara 8077 lira seyyanen zam verilip arkasından bu zammın memur emeklilerine yansıtılmamasının yasalara, anayasaya ve kamu çalışanlarıyla ilgili toplu iş sözleşmesi yasasına aykırı olduğu görüşüyle bireysel bir dava açmıştı. Şimdi bu bireysel dava nihai aşamaya geldi ve Anayasa Mahkemesi bu davayı kabul edilebilir olarak gündeme aldı. İşte geçen hafta bu davanın Anayasa Mahkemesi'nde kabul edilebilir bulunması öncesinde acı bir olay yaşandı. Türkiye genelinde emekli dernekleri, emekli sendikaları ki yasalar emeklilerin sendika kurmasını yasaklıyor. Seslerinin duyulması önünde bir sürü hukuki engel var. Ancak oluşturdukları ortak platformla 81 ilde eş zamanlı olarak ve Ankara'da da Anayasa Mahkemesi önünde bu davanın görüşülmesi öncesinde seslerini duyurmaya çalıştı emekliler. İşte bu gösteriler sırasında emekli bir polis memuru para için değil onurum için diye yazılı bir pankart taşıyordu. Üzerinde de Türk bayrağı vardı ve beylik tabancasını çıkartarak kendisini öldürmeye çalıştı, canına kıymaya çalıştı. Çevredekiler engel olmaya çalıştılar ancak sonuçta hayatını kaybetti. Oldukça acı bir olay. İki çocuk babası olduğu, gelininin, damadının ve çocuklarının işsiz olduğu ortaya çıktı. Cenazesine muhalefet partilerinden çok sayıda siyasetçi, milletvekili katıldı. Emeklilerin durumunu yaşamı pahasına en az şekilde gündeme getirmiş oldu bu emekli polis memuru. Ancak milyonlarca emekli buna rağmen hala oldukça zor koşullarda, özellikle de Anayasa Mahkemesi'ndeki bu dava memur emeklilerini ilgilendiriyor. Neden? Çünkü kamu çalışanları toplu iş sözleşmesi ve sendikaları yasasında memur emeklilerinin maaş ve sosyal hakları çalışan memurlara endekslenmiş durumda. Nitekim 6 ayda bir enflasyon çerçevesinde memur ve emekli maaşlarına yapılan aylıklarda memur emeklileri zaman zaman SGK ve Bağkur emeklilerinden daha düşük zama razı olmak zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü memur senin hükümetle imzaladığı toplu sözleşmede hükümetin enflasyon hedeflerine uygun olarak belirlenen zam oranları maalesef 6 aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyonun altında kaldı. Buna rağmen daha düşük zamlar almak zorunda kaldılar hem memurlar hem memur emeklileri. Dolayısıyla memur emeklileri maaşlarını memurlar için imzalanan toplu sözleşmeye endeksli olarak artışlarını bu şekilde alıyorlar. İşte 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanı bir vaatte bulundu. Dedi ki biz en düşük emekli maaşını, çünkü muhalefet de en düşük emekli maaşını 30 bin liraya yükseltmeyi vaat ediyordu. Cumhurbaşkanı da biz 22 bin liraya yükselteceğiz en düşük memur maaşını. Bunun için de 8 bin lira memurlara seyyanen zam yapacağız ve bunu tüm memur emeklilerimize de aynen yansıtacağız demişti. Hatta bununla ilgili bir poster hazırlatmıştı ve bu posteri de sosyal medyasında, kendi sosyal medyasında paylaşmıştı. İşte o karar çerçevesinde yürürlüğe giren 8077 liralık seyyanen zamla en düşük memur maaşı 22 bin.

liraya yükseldi. Damga vergisi kesildikten sonra net tutar 24.962 lira. Şu anda memurlar 2023'ten beri katsayının gösterge rakamıyla çarpımı sonucu bu seyyanen zammı almaya devam ediyorlar ve o günkü 8.000 lira, 2023'teki 8.000 lira şu anda 25.000 lira. Oysa hukuki, anayasal ve kanuna göre yapılması gereken uygulama memur emeklilerine de bu 25.153 liralık seyyanen zammın verilmiş olması. Bu hukuken bir gereklilik. İşte Anayasa Mahkemesi de bu yüzden açılan bireysel davayı kabul edilebilir buldu ve gündemine aldı. Bu dava görüşüleceği sırada da işte az önce bahsettiğim acı olay yaşandı. Hatırlayacaksınız, bundan birkaç ay önce sizlerle Ankara'dan Haber Var programını paylaşırken Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği'nin bir araştırmasını, bir raporunu sizlerle paylaşmıştım. Bu raporda emeklilerin gerçekten maddi koşullarındaki kötüleşmenin ötesinde ruhsal olarak büyük bir çöküş yaşadıklarını, kendilerini değersiz hissettiklerini, emeklilerde depresyon ve anksiyete gibi psikolojik ruhsal sorunların arttığını, bu sorunlarla psikiyatri bölümlerine başvuran emekli sayısında ciddi artışlar yaşandığını, ancak diğer taraftan da terapi tedavisi için terapi fiyatlarının, tarifelerinin çok yüksek olduğuyla pek çok emeklinin bu tedaviyi alamadığını tespit etmişti. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği'nin yaptığı araştırma ve ortaya çıkan tablo. Emekliler kendilerini yük hissetmeye başlamışlar diyor rapor. Değersiz hissediyorlar ve sürekli bir yas süreci yaşıyorlar. Pek çok emekli özellikle aç kalma, sokakta kalma endişesiyle depresyona girmiş durumda. Çünkü kiraların ulaştığı boyutlar ortada. Bir otel odasını diğer birkaç emekliyle paylaşan emekli sayısında ciddi bir artış olduğu vurgulanıyor bu araştırmada. Bunun yanı sıra emeklilerin özellikle çocukları ve torunları için kaygı duydukları, kendilerinden sonra çocuklarının bir evde, çocuklarının, oğullarının, kızlarının, hatta gelin ve damatlarının işsiz olması nedeniyle artık kendilerinden vazgeçmişler ve çocuklarının nasıl bir gelecek, nasıl bir yaşam sürecekleri endişesi de depresyon nedenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu değersizlik hissi emeklilerin ruhsal dünyasını da alt üst etmiş durumda. Şimdi tabloya baktığımız zaman işte 2023'te 8.000 lirayla başlayan ve şu anda 25.000 liraya ulaşan bu seyyanen zammın memur emeklilerinin hukuken ve yasal olarak hakkı olduğu vurgulanıyor bireysel dava başvurusunda. Diğer taraftan 4.688 sayılı kamu görevlileri sendikaları toplu iş sözleşmesi kanununun 28. maddesi de bunu öngörüyor. Memur maaşlarını, memur emeklilerinin maaşlarını çalışan memur maaşlarına endeksliyor bu madde. O yüzden toplu sözleşme hükümlerinin ve maaş artışlarının aynen memur emeklilerine de yansıtılması gerekiyor. Şayet bu dava lehte sonuçlanırsa geriye dönük olarak emeklilere, memur emeklilerine 600 bin liranın üzerinde bir toplu fark ödemesi yapılması gerekecek. Tabii bu sadece çıplak tutar. Bunun üzerine bir de amme alacaklarının ödenmesinde uygulanan faizin ilave edilmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir şey. Tabii Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verir mi? Şu anda dosyayı gündemine aldı, davayı kabul edilebilir buldu, görüşecek. Yüksek yargıçlar oylamadı mı, emeklilerinin lehine mi yoksa aleyhine mi karar verecek ya da davayı ret mi edecekler? Bütün bunlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Ancak tabii şayet dava memur emeklilerinin lehine sonuçlanırsa 25 bin liraya varan bir seyyanen maaş artışı, ki şu anda en düşük emekli aylığının 23.500 lira olduğu düşünüldüğünde, sadece bu seyyanen fark bile
en düşük emekli aylığının 2000 lira üzerinde kalacak, bir de geriye dönük birikmiş hakların ödenmesi gündeme geldiğinde 600 bin lira artı faiziyle birlikte bu memur emeklileri için, yaklaşık 4 milyon memur emeklisi için ciddi bir ekonomik

0: katkı olacak. Tabii o zaman da memur emeklilerine yansıtılan bu artışın Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK ve Bağkur emeklilerine de emsal olarak yansıtılması gibi bir tablo, bir talep ortaya çıkacak. Burada da bugüne kadar ekonomi yönetiminden maaş artışlarını düşük tutarken hep vurguladığı gerekçe yeterli kaynak yok, hedef enflasyona göre artış yapılacak şeklinde bir gerekçeydi. Son olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek 2027 yılında memur ve emekli aylıklarının enflasyon artışı düzeyinde artırılacağını ifade etmişti. Şimdi işte Anayasa Mahkemesi önünde acı bir olayın da yaşanmasına vesile olan bu dava milyonlarca emeklinin umuduna dönüşmüş durumda. Bu davanın sonucu 17 milyona yaklaşan emekli, dul ve yetimler için hayati önemde diyebiliriz. 25 bin liralık seyyanen zam ve tabii katsayıya bağlı olarak her 6 ayda bir artacak bu tutar ve geriye dönük ödenecek toplu farklarla ilgili Anayasa Mahkemesi olumlu bir karar verdiği takdirde hükümetin nasıl bir tavır takınacağı da bütçe imkanlarının nasıl bu konuda yönlendirileceği de ayrıca bu sonuç ortaya çıktığında ele alınacak, konuşulacak, tartışılacak. İşte sözlerimin başında fon kriziyle, bu fon krizinin maliyetiyle Merkez Bankası rezervlerine, Borsa İstanbul'a, kur piyasalarına, para ve finans piyasalarına yansımalarıyla ilgili verileri sizlerle paylaştım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı suç duyurularını gündeme getirdik. Yabancı yatırımcıların fon krizinden sonra nasıl Türkiye piyasalarından çekilmeye başladıklarını ifade ettik. Son olarak Sermaye Piyasası Kurulu 1 Ekim'den itibaren borsada işlem gören halka açık şirketlerin kamuya aydınlığa platformuna yapacakları açıklamaların sadece Türkçe değil aynı zamanda İngilizce olarak da yayınlanması zorunluluğunu getirdi. 1 Ekim'den itibaren bu zorunluluk başlayacak. Çünkü borsada fonlarda kaç tane yabancı yatırımcı var? Fon mağdurları arasında yabancı yatırımcılar da var mı? Şu anda bunu bilmiyoruz. Merkezi Kayıt Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tabii ki biliyor. Ancak kamuoyuna şu ana kadar kapatılan ve tasfiyesine karar verilen 7 fonda kaç tane yabancı yatırımcının olduğu yansımadı. İşte bu kararla birlikte 1 Ekim'den itibaren artık borsada işlem gören halka açık şirketlerin hisseleriyle ilgili yapılacak kamuyu aydınlatma platformu açıklamaları İngilizce olarak da yayınlanacak ve İngilizce çeviriden de hisse sahibi şirket sorumlu olacak. Tabii ortaya çıkan ilişkiler ağına baktığımızda fon krizinde akrabalık ilişkileri, siyasi ilişkiler, oğullar, kızlar, gelinler, damatlar, eşler ortaya çıkmaya başladı. İş daha çok iktidar partisi ve çevresinde, bürokrasisinde yoğunlaşmaya başladı. Bir takım siyasiler bu işin içinde, o siyasilerin bu işin içinde olduğu ortaya çıkmaya başladı. Bugün alınan başka gözaltı kararlarıyla da bakan yardımcılarının damatları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kurul üyelerinin çocukları bu fon krizinin boyutlarında aktörler olarak ortaya çıkıyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: İşte ailesel boyutuyla birlikte bir suç örgütünü ele alan önde gelen Hollywood filmlerinden bir tanesiydi Baba. Mario Puzo'nun romanından uyarlanan bu filmin başrolünde Marlon Brando oynamıştı. Al Pacino sonraki uzatma çekimlerinde Baba 2 ve Baba 3'te rol almıştı. Ancak bu film bir aile çerçevesinde şekillenen bir suç organizasyonunun nasıl otellere, gayrimenkullere, şirketlere, fabrikalara, tesislere çöktüğünü, polisi, yargıyı, siyasetçileri nasıl para ve diğer unsurları kendisine bağladığını ve Amerika Birleşik Devletleri içerisinde nasıl bir devlet içinde devlet oluşturduklarını gözler önüne seren bir filmdi Baba filmi. Corleone ailesinin Sicilya'dan çıkıp Amerika'daki egemenliğini, hukuk dışı egemenliğini aktaran bir filmdi. İşte bu filmin müziği de uzun yıllar dillerden düşmedi. Nino Rota bestelemişti filmin müziklerini. Şimdi bu filmin müziğini şarkı olarak seslendiren ünlü soprano Tamara Radyanoviç'in ağzından dinliyoruz. Parla Piu Piano.

0: Baba filminin kulaklardan silinmeyen müziğini sözleriyle birlikte ünlü soprano Tamara Radyanoviç'in sesinden dinledik. Parla piyu piyano, daha alçak sesle konuş, kimse duymasın. Evet, fısıltıyla konuşularak bir takım yolsuzluklar, usulsüzlükler rahatça gerçekleştiriliyordu filmde. Aile boyutunda yansıyordu olaylar. New York emniyetinin en tepe yöneticilerinden New York savcısına kadar uzanan aile bağları, ilişkiler, menfaat ve çıkar çevresi. Bütün bunlar rakip ailelerle de sürdürülen bir mücadeleyi anlatıyordu film. Ve işte bu şarkıda da daha alçak sesle konuş, kimse duymasın. Aşkımızı sen ve ben yaşayacağız. Kimse gerçeği bilmiyor, bizi izleyen gökyüzü bile, diyor şarkının sözleri. Sevgili dinleyiciler, Türkiye bir fon krizi yaşıyor. Daha önce benzer krizler yaşandı mı? Banker krizi yaşandı. 2001'de bankacılık krizi yaşandı. Ancak mağdur sayısı ve sistemin işleyişi hiç bu kadar gözler önünde ve şeffaf olmamıştı. Çünkü her şey kayıt altında. Sermaye piyasası kurulu bu sistemi düzenlemek ve denetlemekle görevli kurul ve bütün bilgiler elektronik ortamda elinin altında. Merkezi kayıt kurumu borsada ve para piyasalarında, menkul kıymet piyasalarında, fon piyasalarında yapılan tüm işlemlerin saniyesi saniyesine, sesi salisesine kaydedildiği bir sistem. Aynı şekilde TEFAS olarak adlandırılan Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Sistemi, burada da dijital ortamda yapılan tüm işlemler isimleriyle, cisimleriyle, parasal tutarlarıyla kayıt altında. Bütün bunlar 2021 yılında kurulan bir kapalı fonun daha sonra 2025 yılında açık fona dönüştürülmesi ve 2021'den 2025'e kadar çok küçük bir yatırımcı grubun, ki nitelikli yatırımcı olarak nitelendiriliyor bunlar, Sermaye Piyasası Kurulu son olarak Aralık ayında nitelikli yatırımcı kriterini en az 10 milyon liralık işlem yapan yatırımcı olarak tanımladı. Daha önce 1000 liraydı bu tutar. Küçük grupların oluşturdukları bu fonlarda dolaşım hızı düşük hisseleri alıp fiyatlarını şişirerek olağanüstü boyutlara ulaştırdıktan sonra fonu diğer yatırımcılara açıp yüz binlerce yeni yatırımcıyı bu yüksek fiyattan fona çekip bir anlamda tasarruf sahiplerinin tasarrufları üzerinden servet elde etmelerine olanak sağlayan bir yapı oluşturmuşlar ve bu yapının herkes farkında. Öyle ki şu anda gözaltına alınan, hakkında suç duyurusu yapılan, tutuklananlar baktığımız zaman büyük ölçüde aile bağları, yakınlık ilişkileri, siyasi bağlantıları olan isimler ve hemen hemen büyük bölümü son 5-6 yılda palazlanmış, büyümüş ve özellikle de Ay Piyasası Kurulu'nun son dönemde yoğun bir şekilde onay verdiği halka arzlarla çok ciddi kaynaklar, milyarlarca liralık kaynakları küçük tasarrufçulardan, yatırımcılardan toplamış kurumlar, şirketler, holdingler. Bu yapılanmaların hepsi aynı zamanda birer de banka sahibi olmuş. Peki bu banka lisanslarını, banka izinlerini kim vermiş? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu vermiş. Şu anda fonları tasfiye sürecinde olan Terabank bir yatırım bankası olarak kurulmuş. 2023'ten bu yana lisans almış, faaliyette. Bugün 8-9 yöneticisi hakkında suç duyurusu ve gözaltı kararı verilen Destek Holding, Destek Yatırım Bankası'nı kurmuş, BDDK'dan lisans almış. Hedef fonlarının sahibi Hedef Holding aynı şekilde Hedef Yatırım Bankası'nı kurmuş ve lisans almış. En büyük vurgunu yapan kuruluşlardan Pusula Holding, İktisat Katılım Bankası'nı kurmuş ve yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan lisans almış. Dikkatinizi çekiyorum. Kurumların hepsi, hemen hemen hepsi yatırım bankası ya da katılım bankası. Yani faizsiz finans sistemine dahil kuruluşlar. O yüzden de bu kurullar, bu fonlar, bu bankalar muhafazakar diye nitelendirebileceğimiz kesimin, İslami finans kesimi diye nitelendirebileceğimiz kesimin büyük ölçüde tasarruflarını toplamışlar. Çünkü insanlar Türkiye'de son dönemde katılım bankacılığı büyüyor. Kamu bankaları bu alanda öncülük yaptılar. Daha önce Albaraka Türk gibi, Türkiye Finans gibi, Kuveyt Finans gibi yabancı menşeli katılım bankaları Türkiye'de faaliyet izni almıştı. Ama son dönemde işte ziraat katılım, vakıf katılım, emlak katılım gibi kamuya ait faizsiz finans kurumları, katılım bankaları kuruldu. Bunu diğer özel katılım bankaları izledi ki bu sistem, bu bankacılık tarzı, finans kesimi büyüsün diye hükümetin de hedeflerinden bir tanesi bu. İslami finans ve katılım bankacılığı burada kar ortaklığına dayalı, pay ortaklığına dayalı bir getiri sağlanıyor. İşte bu bankalar eliyle bir taraftan muhafazakar insanların paralarını toplamışlar. Diğer taraftan fonlarda da faiz olmadığı için, fonlarda biliyorsunuz getiri dağıtan, fonun değeri arttıkça kazancı artan bir yapı fonlar. O yüzden de bu kesimler fonlara, katılım bankalarına ve katılım tasarruf sistemlerine, yani insanları ev ve araba sahibi yapmak üzere kurulan, oluşturulan bir model bu. Burada da yine sistem faizle işlemiyor. Bankadan konut kredisi ya da otomobil kredisi aldığınız zaman ödediğiniz faiz gibi bir sistem yok. Ya noter huzurunda kurayla birikimler bir havuzda toplanıyor. Oradan ev sahibi oluyorsunuz veya araba sahibi oluyorsunuz. Ya da kendiniz bireysel bir ödeme planı yapıyorsunuz. İşte katılım evim, bir evim gibi kuruluşları şimdi emlak katılım bankası satın alacak. Bir kamu bankası bunların yükümlülüklerini üstlenecek. Emlak katılım bankası aynı zamanda iktisat katılım bankasını da satın almak için görüşmelere başladığını açıkladı, kamuoyuna duyurdu. Diğer taraftan baktığımız zaman buralardaki insanların da sadece fonlarda değil, bu katılım bankalarına, katılım tasarruf sistemlerine girip buralardan ev sahibi, araba sahibi olmayı, iş yeri sahibi olmayı ümit eden insanların da milyarlarca lirası açısından böyle bir tablo söz konusu. İşte yine sonuçta geliyoruz. Sistem 2021'den bu yana, şu anda başlatılan incelemeler daha çok 2024-2025 yıllarını kapsıyor. Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'tan ve Merkezi Kayıt Kurumu'ndan tüm kayıt ve belgeleri istedi. Ancak bilhassa son Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bu fonlara girip çıkanlar, satış yapanlar, alım yapanların verilerini istedi. Böyle bir takip sistemi oluşturuldu. Ancak dediğim gibi işte son birkaç günde fon krizinden patlak veren yansımalara baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst yöneticilerinden ve eski bakan olan birisi çok ciddi boyutlarda bu sistemden milyarlarca liralık eşiyle birlikte kazanç elde etmiş. Diğer taraftan bugün gözaltına alınan ve suç duyurusunda bulunan iki holding ve bir gemi şirketinin yönetiminde, yönetim kurulu üyeleri arasında yine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısının yakınları, damadı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kurul üyelerinin yakınları ve giderek de anlaşıldığı kadarıyla başka siyasi boyutlar ortaya çıkacak gibi görünüyor. O yüzden bu fon krizini sadece ekonomik veya piyasa krizi olarak görmemek lazım. Bu aynı zamanda siyasi boyutu, bürokratik boyutu da olan bir kriz gibi görünüyor bana göre. Sayın Cumhurbaşkanı New York'tan bu konuda teminat verdi. Ne pahasına olursa olsun, bu işin içinde kim olursa olsun sonuna kadar gidilecek dedi. Bunu en azından tasarruf sahipleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözünü ve Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamalarını muhtemelen bir güvence olarak diyorlar. Nitekim bugün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamada da ödemelerin nasıl yapılacağı vurgulandı. Öncelik küçük tasarruf sahiplerine tanınacak. 1 milyon liranın altında bu fonlara para yatırmış olanların paraları öncelikle ödenecek. Ancak dediğim gibi payları oranında, yani 1 milyon lira yatırıp 50 milyon lira kazanmayı ümit ederken zaten böyle bir imkan fonların tasfiye kararıyla ortadan kalktığı için sadece yatırdıkları parayı küçük tasarruf sahiplerinin öncelikle alması yönünde bir uygulama devreye girecek önümüzdeki günlerde. Biliyorsunuz 6 ay içerisinde bu tasfiyenin tamamlanması öngörülüyor. Ama asıl tabii neden Türkiye bu noktaya geldi? Neden böyle bir ahlaki boyut ortaya çıktı? Herkes neden bu fonlara hücum etti? Böylesine yüksek kazançlar peşinde, afaki kazançlar peşinde koşuyor. Türkiye neden her gün yeni bir operasyona uyanıyor? İşte yeni doğan çetesi, yeni nesil sokak çeteleri, sanal bahis çeteleri, sanal kumar çeteleri, kripto para borsalarındaki dolandırıcılıklar. Yani her tarafından tel telen operasyonlarla baş edilmeye çalışılan bir ekonomik ve sosyal yapının içerisine girdi Türkiye. Neden bu noktaya gelindi? Burada da sanıyorum işte herkesin bu yapılan yanlışları onaylaması, yüksek kazanç hırsının artık gelir uçurumunun toplumda yarattığı sosyal ayrışmanın geldiği nokta, bir takım şeylerin ahlaki olarak olmasa da insanların kazanç hırsıyla makul görmeye başladıklarını ve sıradanlaştığını bizlere gösteriyor. Burada da işte özerk ve düzenleyici denetleyici kurulların görevini yapmaması, ihmalkarlıklar, bürokrasi bağlantıları, bütün bunlar bir kurumsal çürümeyi, bir kurumsal erozyonu da akla getiriyor. Böyle bir tablonun da olma ihtimalinin yükseldiğini bizlere gösteriyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bu noktada yine bir kısa müzik arası verelim diyorum. Yunanistan'ın ünlü sesi Haris Alexiou'nun şarkılarını zaman zaman sizlerle paylaşıyorum. Neden? Çünkü bu şarkıları eminim sizler Türkçe olarak da hatırlıyorsunuz. Çünkü bu şarkılar Ege'nin iki yakasında o kadar beğeniliyor ki bizim sanatçılarımız da hemen bu şarkıları Türkçe söz yazıp piyasaya sürüyorlar albümlerini. İşte bu şarkılardan birisi yine Haris Alexiou'nun sesinden Olase Timuzin, her şey seni hatırlatıyor.

0: Vallahi Seyyettin Özin, her şey seni hatırlatıyor. Basit ve sevilen günlük eşyaların sanki benimle birlikte seni bekliyorlar. Yalnız başıma okuyorum göndermiş olduğun son mektubu, dedi Haris Alexiou, ünlü Yunan şarkıcı. Bu şarkıyı Türkçe'de de Olmasa Mektubun adıyla dinlemiştik, hatırlayacaksınız sevgili dinleyiciler. Beyaz eşya sektörü aylardır feryat ediyor. Özellikle buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer beyaz eşya üreticileri iktidara, ekonomi yönetimine seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Son açıklanan Ağustos ayı rakamlarıyla birlikte 8 aylık Ocak-Ağustos döneminde maalesef bu sektör hem iç hem dış pazarlarda ciddi kayıplara uğruyor. İhracatta %18'lik bir düşüş söz konusu ki reel sektörün, Türkiye'nin sanayi kesiminin önde gelen sektörlerinden bir tanesi beyaz eşya sanayicileri. Üretimde %13'lük düşüş söz konusu, iç satışlarda da %4 civarında bir gerileme. İşte beyaz eşya sanayicileri diyorlar ki bu kredi kartına taksitli satışları, taksit süresini uzatın, bankalar kredi kartıyla yapılan taksitli satışlardan daha düşük komisyon alsınlar. İhracata destek verin. Biz dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden bir ülkeyiz. Ama pazarlarımızı kaybetmeye başladık. Fiyatlar, maliyetler olağanüstü artıyor. İşte reel sektör, reel sektör diye sıkça programlarımızda vurguluyoruz. Sorunları çok büyük. Sanayicilerin sorunları çok büyük. Zaten reel sektör dediğimiz kesim, dinleyicilerimiz de sormuşlar sıkça, dile getiriyorsunuz bunu, acaba reel sektörde devletin payı nedir diye. Devlet yok bu işin içinde sevgili dinleyiciler. Reel sektör tamamıyla sanayici, üretici, ihracatçı, ticaretle uğraşan, lojistikle uğraşan, perakende veya toptan ticaret yapan üretici kesimleri, tarımda da temsil ediyor. Reel sektör dediğimiz zaman tüm ile özel sektör şirketlerini vurguluyoruz. Çünkü zaten ekonomi 3 ayak üzerinde duruyor. Reel sektör, finans sektörü ve kamu sektörü. Kamu sanayi kuruluşları ve bankaları kamu sektöründe, finans sektöründe biliyorsunuz zaten. Bankacılık sektörü tamamıyla, ama reel sektör işte uzun süredir Türkiye'de zorda, sıkıntıda, ihracatta ve imalatta, üretimde ciddi darboğazların içerisindeler. Son olarak da döviz açıkları 210 milyar doların üzerine çıkmıştı. Bu da oldukça kritik bir tabloydu. Reel sektör bu noktada, ama reelin üretim yapması için de emeğe ihtiyaç var. Emek gücüne, iş gücüne ihtiyaç var. İşte o noktada Türkiye'nin karnesi maalesef çok zayıf. Çünkü Türkiye, İTÜÇ, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye'deki işçi sendikalarının da üye olduğu Uluslararası Çatı Örgüt'ün 2026 yılı itibariyle yayınladığı son rapor, birkaç gün önce yayınlandı. Son rapora göre 2016'dan bu yana dünyada çalışan haklarının ve çalışma koşullarının en kötü olduğu ilk 10 ülke arasında. Maalesef bu yer değişmedi. 2016'da Türkiye bu ilk 10'a girdi. 2026 neredeyse 10 yıldır aynı yerde sayıyor. Çünkü Türkiye'de sendikal hakların önünde, örgütlenme hakkının önünde büyük engeller olduğunu tespit ediyor İTÜÇ. Özellikle kamu çalışanları sendikaları ile ilgili olarak siyasi müdahaleler olduğunu, kamu çalışanlarının farklı sendikalarının engellendiğini, yani memurların engellendiğini, bu sendikaların yöneticilerinin ev hapsi ya da gözaltı gibi uygulamalarla cezai yaptırımlara maruz kaldıklarını, özellikle son dönemde madenci direnişlerinde bu direnişlere öncülük eden sendikacıların işte çeşitli gerekçelerle ya tutuklandığını ya gözaltına alındığını vurguluyor raporunda. Bu tespitlere yer veriyor ve grev hakkının kullanılmasının da sıkça idari kararlarla engellenmesini, yine Türkiye'nin bu en kötü ilk 10 ülke arasında yer almasının kriterlerinden birisi sayıyor Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu. Çünkü diyor, alınan pek çok grev kararı, hak arama grevi için alınan kararlar derhal yasaların iktidara verdiği yetkiyle ulusal güvenlik, milli güvenlik veya genel sağlık gibi gerekçelerle en az 60 gün erteleniyor ve grev yapmak olanaksız hale getiriliyor. 2026 yılında da bu olaylar Türkiye'de sıkça yaşandığı için Türkiye En kötü çalışmış yıllarına sahip ülkeler arasında ilk onda diyor. Başka hangi ülkeler var? 151 ülke arasında ilk ondayız sevgili dinleyiciler. Arjantin var Güney Amerika'dan ama onun dışındaki ülkelere baktığımız zaman Belarus, Ekvator, Mısır, Eswatini bir Afrika ülkesi, Myanmar, Nijerya, Panama, Tunus. İşte Türkiye'nin en kötü işçi hakları ve çalışma koşullarına sahip olduğunu sergileyen ilk 10 ülke listesinde bu ülkeler var ve maalesef Türkiye 2016 yılından beri ilk 10'da kalmaya devam ediyor. Bu açıdan da sanayinin ve diğer sektörlerin emeğe yönelik tutumlarını belki bir kez daha gözden geçirmeleri gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, e-ticaret bütün dünyada büyüyor. Online alışverişler, online alışveriş platformları bütün dünyada yaygınlaşıyor. Türkiye bu alanda oldukça hızlı gelişen ülkelerden bir tanesi. Olumlu boyutuyla baktığımız zaman geçen yıl sadece yaklaşık 5 trilyon liralık bir alışveriş yapılmış e-ticaretle, online siparişle. Tabii burada işlerin bu sistemi yürüyebilmesi için asıl önemli boyut kargo ve posta taşımacılığı. Kuryecilik işte bu noktada da Türkiye'de en hızlı büyüyen, beyaz eşyacılar yakınıyor ama Türkiye'de en hızlı büyüyen sektörlerden bir tanesi kargo ve kurye hizmetleri. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Kurumu, çünkü bu sektör bu birime bağlı, son 6 aylık raporunu açıkladı. Buna göre 2025 yılında 691 milyon koli ve kargo tüketicilere, sipariş verenlere ulaştırılırken bu yıl %55,4 artışla bu rakam 728 milyon pakete çıkmış. Hizmet sağlayıcılar da bu hıza yetişmek için yeni yatırımlar yapıyorlar. 6 ayda posta ve kargo hizmeti sektörüne 3,5 milyar liralık yeni yatırım yapılmış ve istihdam sayısı da 123 bin kişiye yükselmiş. Tabii burada en büyük istihdamı sağlayan kamu kurumu PTT biliyorsunuz 2018'de yeni hükümet sistemine geçildikten sonra Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. %32 istihdam payına sahip. Ondan sonra da Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve son olarak Alman DHL MNG Kargo %10'luk paylarla istihdamda sıralanıyorlar. Fakat burada asıl çarpıcı olan bu online alışveriş platformları, işte bu kargo hizmetlerinin ulaştığı hızlı büyümeyi dikkate alarak kendi kargo ve kurye şirketlerini kurdular. Türkiye'de 2010 yılında kurulan Trendyol alışveriş platformu daha sonra Çinli online alışveriş devi Alibaba'ya satılmıştı. İşte %90'ına yakını Alibaba'ya ait olan Trendyol şirketi, online alışveriş platformu, şimdi kendi Trendyol Express adıyla kendi kargo şirketini kurdu ve bir anda piyasada %30'un üzerinde pay sahibi oldu. Aynı şekilde Kazaklara satılan Hepsi Burada da Hepsi Jet diye kendi kargo şirketini kurdu ve geleneksel kargo şirketleriyle rekabet etmeye başladı. Geleneksel kargo şirketleri ise uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösterdikleri halde kaynak ve teknolojik gelişmelere uyum için yabancılara satılmaya başlandı. İşte Aras Kargo'yu Avusturya Devlet Posta Şirketi, Austrian Post satın aldı. Aynı şekilde yurt içi kargonun %25'ini Fransız Devlet Posta Şirketi La Post bünyesindeki Geopost satın aldı. Ve MNG Kargo'da 2023 yılında Alman Devlet Posta ve Taşımacılık Şirketi DHL grubuna satıldı. DHL aynı zamanda halka açık borsada işlem gören bir şirket. Ama dediğim gibi milyarlarca liralık bir sektör hızla büyüyor. Taşınan kargo ve paket sayısı 100 milyonlarla ifade ediliyor ve bu sektörde yıllardır faaliyet gösteren Türk şirketleri ya yabancılara satılıyor ya da yabancı ortak almak zorunda kalıyor. Hatta alanlar da yabancı devlet kamu posta şirketleri. Bu da önemli bir çelişki veya dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta. Oysa Türkiye'de PTT 186 yıllık bir kurum. Telekomünikasyon birimi satıldı ve özelleştirildi. PTT dağıtım ve posta işleri ise devlette kaldı. Ancak 2018 yılında yeni hükümet sistemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. PTT fon bünyesinde işlerini yürütüyor ama o günden bugüne de 7 yıldır sürekli zarar ediyor PTT. Son 7 yılda yani 2018'den bugüne kadar yaklaşık 14 milyar liraya ulaşan 13 küsur milyar liralık bir toplam zararı söz konusu PTT'nin. Bu tabii hem piyasadaki özel kargo ve kurye şirketleriyle rekabette geri kalınması, hem teknolojinin çok hızla ilerlemesi bu alanda ve hem de dediğim gibi online alışveriş platformlarının diğer kargo şirketlerine para ödemek yerine kendi kargo şirketlerini kurarak bu sektöre hızla büyüyen yüz milyarlarca liralık kazancın olduğu ve yüz milyonlarca adet her yıl paketin, siparişin taşındığı bu sektöre kendi kargo şirketleriyle girerek faaliyete başlamaları bir anlamda PTT'yi ve diğer geleneksel kargo şirketlerini daha da geriletti diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de bu online sipariş, e-ticaret ve kargoculuk Türkiye'nin hızla büyüyen hizmet sektörlerinden birisi olmaya aday görünüyor. Sevgili dinleyiciler, ben sözlerimi burada noktalıyorum. Çarşamba günü saat 15'te yeni bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızda olacağım. Çarşamba günü tekrar buluşuncaya kadar ben Zülfikar Doğan sizlere hoşça kalın diyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı insanlar vardır, ne anlatırsanız anlatın sonunda yine boş dönerler. Beklentileri yüksek ama elleri boştur. İşte o zaman halk ağzında şu deyim dile gelir: avcunu yala. Bu deyimin kökeni doğanın sessiz tanıklığından ayılara dayanıyor. Kış uykusuna yatan ayılar yiyecek bulamadıkları zaman açlıklarını bastırmak için patilerinin altını yalar. İşte halk bu gözlemi mecazlaştırarak bir şeyi umup da elde edemeyenler için şöyle der: avcunu yala. Beklendiğini bulamadın, eli boş kaldın. Günümüzde de bu deyim karşılıksız beklentiler karşısında söylenir. Deyimler sadece söz değil, gözlemin ve hayat tecrübesinin ürünüdür. Bugün avcunu yala deyiminin doğayla iç içe geçmiş kökenine uzandık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasına ilişkin 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin ele alındığı toplantıda kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yapıldı. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürerken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir açıklama geldi. Buna göre Terra Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hakkında suç duyurusunda bulunan isimler arasında Terra Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le şirket yöneticileri de yer alıyor. 39 kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalar 2 yıl boyunca işlem yapma yasağı kararı alınırken 24 kişi de lisansları iptal edildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı da 51'e ulaştı. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi verildi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın meclisteki basın toplantısında sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Günaydın bugün için Gündoğdu Tarım hakkında yeni bilgiler paylaşacağını söyledi.
2: Nasıl Özata Denizcilik üzerinden açıklamalarımızı birkaç gün evvel yapmışsak yarın da Gündoğdu Tarım üzerinden açıklamalarımızı yapacağız ve orta boy bile sayılamayan şirketlerin buralarda nasıl kullanıldığını, nasıl dolandırıcılığa alet edildiğini ve bunların AKP ile ilişkisini açıkça ortaya koyacağız.
1: Günaydın, fon soruşturmalarında adı geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili de Adalet Bakanı Akın Gürlü'ye seslendi.
2: Fatma Betül Kaya, Sayan Kaya, bu insider trading yaptığı azıcık aklı olan herkesin çok açık görebildiği bir şey. Bunun sermaye piyasası kanununda 107. maddede karşılığı var. İstifa ederek kurtuldu mu yoksa ona yönelik bir soruşturma başlatıldı mı? Hadi Adalet Bakanlığı bekliyoruz. Bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını söylesin. Biz de oradan buna ilişkin bir açıklama yapalım.
1: Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı. Gazeteci Fatih Ergin, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli şekilde ölümüne ilişkin açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıp çalışanı Turgay Tamer'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergin, savcılık ifadesi ardından tutuklanma talebiyle sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi. 88 gündür tutuklu bulunan Göktaş dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı hakaret suçundan 10-20 gün, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Suçu ve suçluyu övme suçundan beraat eden Göktaş'ın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Spor. Milliler İtalya'ya da kaybetti. A Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında Bursa'da dün akşam İtalya'yı ağırladı. A Yıldızlar 100. yıl Atatürk Stadı'nda oynanan maçı 4-1 kaybetti. Fransa'nın ardından İtalya'yı da kaybeden A Milli takım grupta puansız son sırada yer alırken ilk galibiyetini alan İtalya'da 3 puanla 3. sırada yer aldı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, orta karayılları, Doğu Karadenizli Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Trabzon ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Ankara 19, İstanbul 21, Trabzon 24, Van 20 derece, İzmir ve Antalya çok bulutlu, İzmir 26, Antalya 30 derece, Gaziantep ve Diyarbakır'da parçalı bulutlu bir hava hakim, Gaziantep 27, Diyarbakır 28 derece.

0: Yol durumuna geçmeden önce deniz ulaşımında yaşanan bazı iptaller var. Onları hemen aktaralım. Bursa Deniz Otobüslerinin bugün gerçekleştirilmesi planlanan saat 07 ile 13 arasındaki 8 seferi olumsuz hava koşulları iptal edildi. Ve şimdi İBB trafik yoğunluğu haritasına bakacağız. İstanbul'ları bu dakikalarda %49'luk bir yoğunluk bekliyor. Birçok, özellikle Anadolu yakasında birçok noktada yine trafiğin yoğun olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Basın Ekspres'te ise Kuyumcu Kent D100 Çoban Çeşme katılımda bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk başlamış durumda. TEM'de ise Mahmut Bey Gişeler yan yol iki telli Masko yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede de uzayan bir yoğunluk var. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 29 Eylül 2026 Salı, ben Güçlü Özkan. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın elbette. Ekip arkadaşlarımla beraber editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07 onu gösterirken. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, elbette daha da önemlisine anlamaya çaba göstereceğiz. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabah da. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim ama tekrar edeyim hatırlatmalarımı. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kentinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te örneğin @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ve artık neyi de ekledik? Malum nedenlerden dolayı Blue Sky'ı da ekledik. Tamamında X'te, Instagram'da ve Blue Sky'da Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazmanız yeterli benimle doğrudan iletişim kurmak için. Görüşleriniz, önerilerine elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da çoktan cep telefonunuza kaydettiğinizi tahmin ediyorum, umut ediyorum. 0505 171 66 56, Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Bir uyarı, meteorolojiden gelen bir uyarıyla izninizle başlayayım programa. Malum Eylül ayı, artık Eylül'ün de sonu geldi değil mi? Ekim ayına yaklaştık, sonbahar kendisini artık iyice hissettirmeye başladı. Şu an trafikte olanlar örneğin İstanbul'da, Artvin'de, Bolu'da, Bursa'da, Kastamonu'da, bu şehirde trafikte olanlar ne demek, dışarıda olanlar daha doğrusu ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı, sarı kod uyarısı geldi. Bahsettiğim bu ve diğer şehirler için şöyle sıralayayım izninizle. Olursa evden çıkmadıysanız eğer henüz, dışarıda hava hiç gün içerisinde de aslında bakılırsa hiç de parlak olmayacak. Gerçi yağışların olması iyi elbette ama son tahlilde hayatımızı da etkiliyor. Artvin, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için meteorolojiden gelen bir sarı kod uyarısı var. Deniyor ki bu illerde sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunuz. Nasıl olacaksınız dikkatli? Valla bu kendi kişisel önlem anlayışınıza bağlı ama ben meteorolojinin uyarısını elbette sizlere aktarmakla yükümlüyüm. Geç günün gündemin öne çıkan başlıklarına, şu milli takımın hezibeti, onu konuşacağız. Onu, yani tatsız bir konu. Gerçi ben dün milli takımın maçı kazanacağını tahmin etmiştim. Hem İtalya'nın performansı değil mi, Belçika karşısındaki, evet, ülkemizin, milli takımımızın Fransa karşısında hiç de fena olmayan futbolu ama yine de hezimet. Montella'nın istifasını talep etti taraftar. Haksız mı? Valla bana kalırsa haklı. Bunu programın sonunda ayrıntılı şekilde neden Montella istifa etmeli bunu konuşacağız. Bu benim kişisel görüşüm elbette. Son bölümde dediğim gibi bu meseleyi ayrıntılı şekilde ele alacağız. Ama bizim son günlerde en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi okullarda gerçekleşen saldırılar. Sonuncusu Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi'nin meydana geldi. Bir öğretmenimiz hayatını kaybetti. Hemen şunu söyleyeyim elbette bunu aktarmak gerekiyor. Bir yayın yasağı

Öğreniyoruz. Validen gelen açıklama, ağır yaralanan öğretmenimiz hastaneye sevk edildi, tedavi alındı dedi ama dediğimiz gibi maalesef öğretmenimizi kaybettik. Saldırganın amcasıymış efendim bu saldırıyı. Okul bahçesinde gerçekleşen bu saldırgan. Milli Eğitim Bakanlığından da, Milli Eğitim Bakanı'ndan da daha doğrusu öyle söyleyelim, bir açıklama var. İki müfettiş ve iki genel müdürün görevlendirildiği, olayı soruşturmak için görevlendirildiğini de öğreniyoruz. Eşgüdüm vurgusu vardı yine bu olayın aydınlatılması için, nedenlerini anlayabilmek için. Aslına bakılırsa bundan önceki saldırılarda yine hani burada Milli Eğitim Bakanı daha önce gerçekleşen o saldırı için ne demişti? Okul saldırısı olarak tanımlayamayız. Okulun dışında gerçekleşti demişti. Bu saldırının da okulun bahçesinde gerçekleştiğini de biz öğreniyoruz. Bakan Tekin'in açıklaması bu yönde. Aslına bakılırsa valinin de açıklaması bir şekilde buna denk geliyor. Okulla alakası yok. Okuldaki öğrenciler arasındaki bir gerilimden kaynaklanan bir durum değil ya da bir öğrenciden kaynaklanan bir durum değil. Açıklaması da yine Manisa valisinden geldi. Her türlü tedbirinde olay gerçekleştirdikten sonra alındığını da belirtti Manisa valiliği. Bu arada Van'da da enteresan bir olay meydana geldi. Tuşba'da, Van'ın Tuşba ilçesinde de bir öğrencinin pompalı tüfekle okula geldiğini, okul kapısına geldiğini görüyor öğretmenler ve veliler. Hatta böyle kameraya, yani cep telefonlarıyla bunu da kaydediyorlar. Ve bir şekilde polise elbette hemen ihbarda bulunuyorlar. Polis merkezine o kişinin silahı el konuluyor. Öğrencinin de polis merkezine götürüldüğünü öğreniyoruz. Gelen haberler bu yönde. Tabii hep konuşuyoruz bu meseleyi. Hani işte Van, işte Osmaniye, Manisa, Maraş, değil mi? Bunları daha önce de konuştuk. Mesele bu çocukların bir şekilde silaha kolay ulaşmaları ile ilgili bir sorun var ve bu sorunun hala giderilemediğini görelim. Bakanlıklar çalışıyor mu? Valla İçişleri Bakanlığı'dan Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu konuda bazı açıklamalarda bulundu geçtiğimiz günlerde. Özellikle Maraş'taki saldırıyı hatırlıyorsunuz değil mi? O okul saldırısının ardından sosyal medya ve Telegram gruplarında benzer eylem yapacağını söyleyen öğrenciler varmış efendim. Bakan bu konuda bakanın açıklamasını aktarıyorum size. Bakın çok dikkat çekici rakamlar. Ne demiştim ben geçtiğimiz günlerde? Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerinden aktarmıştım. 5000 çocuk şu an cezaevlerinde bu silah meselesinden o kanuna karşı geldikleri için. Bakanın açıklaması çok dikkat çekici. Sadece Maraş olayından sonra, Kahramanmaraş'taki o saldırıdan sonra 2419 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Kim? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Bunlardan 243'ünün de tutuklandığı bilgisi yine bakanın açıklamalarından geliyor. Ama mesele, bir kez daha onu tekrarlayıp diğer başlıklara geçeceğim izniniz olursa, mesele sadece bu tip polisi önlemler değil aslına bakılırsa. İşte yaşadığımız bu tablo, ortaya çıkan bu tabloda bize bunu gösteriyor. Daha farklı detaylar da var ama bir kez daha hatırlatacağım size. Bu saldırıyla ilgili olarak bir yayın yasağı olduğu için daha fazla ayrıntı, daha fazla detay vermek istemiyorum. Aslında kopya olaylar, neredeyse birbirine benzeyen olaylar olarak görülebilir. Dünün güzel haberi aslına bakılırsa Deniz Göktaş, komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye edilmesi, cezaevinden tahliye edilmesi. Gerçek çok böyle enteresan, çok dikkat çekici. Okumanızı tavsiye ediyorum. Bir savunma yaptı Deniz. O savunmanın ayrıntıları gerçekten söylediğim gibi hani her satırı neredeyse. Şimdi o kadar uzun ki detaylarına girmeyeceğim ama boş bir zamanınız olursa şöyle bir bakın. Hani ülkede mizahın geldiği noktayı, mizahın ne olduğunu, bir ülke için, bir demokrasi için mizahın ne kadar önemli olduğunu o kadar net, o kadar sarih, o kadar açık bir dille anlatıyor ki Deniz Göktaş. Söylediğim gibi uygun, sakin bir anınızda o savunmayı da var. Pek çok internet sitesi yayınladı o savunmayı. Ona kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Naçizane tavsiye ederim okumanızı. Ne oldu? Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama suçundan hapis cezası aldı. 1 yıl 7 ay ceza aldı ve tabii bu cezanın yatarı yok. 88 günün sonundaki neredeyse her gün değil mi hatırlatıyorduk biz de Deniz'i, diğer isimleri de aslına bakılırsa ki mesela bugün Merdan Yanardağ'da bir kez daha hakim, gazeteci Merdan Yanardağ'da bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Onları konuşacağız zaten programın ilerleyen dakikalarında. Dünün
gerçekten sevindirici haberi olarak bir kenarda dursun. Artık bu tip haberlere sevinir olduk, değil mi? Aslında tablo tam olarak da bu.

0: çok da mutlu okumadığımız haberler, mutlu olarak, gülümseyerek okumadığımız haberler. O biraz da bunlara geçelim istiyorum. Sabahın 07:20'sinde neden bahsedeceğim? Fon soruşturması, tutuklamalar, gözaltılar. Şöyle sizde de şöyle bir nasıl tanımlamak gerekiyor? Bir ruh hali ya da bir bakış açısı oluyor mu bilmiyorum. Hani bu haberleri takip ediyoruz. Böyle sürekli bir haber akıyor önümüze. Bu konuyla ilgili olarak siyasilerden açıklamalar geliyor. MASAK'tan, savcılıklardan, işte pek çok kurumdan, kuruluştan açıklama geliyor. Tam anlamıyla bir bilgi bombardımanı altındayız. Burada endişem, kişisel endişem. Ben de böyle bildiğince sade şekilde aktarmaya çalışıyorum. Zaten başka türlü anlamamıza da imkan yok. Oradaki isimler, kurumlar, kuruluşlar, hani bilmek zorunda da değiliz aslında, ama işte hep söylediğim gibi profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak her gün yeni bir şey. İşte bir gün hukuk konusunda bir dönem, ki o dönem devam ediyor hala, hukuk konusunda uzmanlaşmak tırnak içinde, elbette bilim insanlarına, elbette hukukçulara olan saygımız bakidir, ama sonuçta bazı temel kavramları da hukukun temel kavramları. Az önce yayına girmeden önce de İrem ve Simge konuşuyorduk, üniversitedeki derslerimiz nelerdi diye. O derslerden bir tanesi, hepimizin girdiği derslerden bir tanesi, ama aslında ülkenin gidişatı da işte bu tip temel kavramları, hukukun temel kavramları, ekonominin temel kavramları, bunları bize, bunların daha doğrusu bunları öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. Ortadaki tablo bu. Nereye geleceğim? Çok uzattım lafı. Bir şekilde öylesine bir bilgi bombardımanı var ki endişem şu: gerçek sorumluyu, gerçek sorumluları anlamakta, görmekte bizler sıradan vatandaşlar, yurttaşlar olarak o sorunları görmekte zorlanabiliriz bu bilgi ve haber bombardımanı içerisinde. İşte olabildiğince o yüzden her sabah sadece bu mesele değil, diğer konular açısından da bakıldığı zaman olabildiğince sade aktarmaya çaba gösteriyorum. Dahası da neyi konuştuğumuzu, nasıl bir paradan bahsettiğimizi de farklı örneklerle, farklı karşılaştırmalarla paylaşmak istiyorum sizlerle. Bugün de o karşılaştırmalarım var. Fatih Altaylı yazdı, ona dair ilginç satırları vardı Fatih Altaylı'nın kendi internet sitesindeki yazısında. Dönelim bu haberlere. Dediğim gibi olabildiğince sade şekilde aktaracağım. Erdoğan'dan bir açıklama geldi dünkü kabine toplantısından sonra. Evet, tabii ki şöyle dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur ve başkaları gibi hak yiyenleri savunmayız cümlesini kullandı. Burada biraz böyle, biraz değil aslında, net şekilde yeni partiye, işte o tutuklamalara, belki muhtemeldir ki İBB dosyasına, o soruşturmalara da bir göndermesi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hani duruşunu o şekilde belirlediğini görüyoruz. Bir tür karşılaştırma yeni partiyle AK Parti arasında, hükümet arasında bir tür karşılaştırma yaparak durumu anlattı yurttaşlara, işte kendisini dinleyenlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan finansal sistemimize dedi, sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır ifadesi de yine dün Cumhurbaşkanı'nın kurduğu cümleler arasında benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı konuşur konuşmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ifadeleri kullanır kullanmaz, yanıt kimden geldi? Yanıt Özgür Özel'den, yeni parti. Doğru söyledim değil mi? Evet, yeni parti, karıştırıyorum bazen, hala alışamadık buna. Özgür Özel'den geldi. Şöyle dedi, bir istifa çağrısı var hükümet açısından Özgür Özel'in. Haberin varsa dedi, tırnak içinde aktarıyorum, Erdoğan'a yönelik olarak Cumhurbaşkanı ve tabii ki AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a seslenirken, haberin varsa bu tezgahın başındasın demektir gibi de bir eleştirisi oldu, iddiası oldu. Ki yeni partinin başka iddiaları da var, tam ifadesini kullanayım, tam ifadesini aktarayım. Özgür Özel'in şöyle dedi: haberin varsa sen bu tezgahın başındasın demektir, haberin yoksa devlet yönetme kabiliyetini kaybetmişsin demektir gibi bir ifadesi oldu. Kimin? Özgür Özel'in, yeni parti genel başkanı, yine iyi dedim değil mi? Yeni parti genel başkanı. Peki soruşturmalar, bu işin siyasi boyutu belli ki daha siyasi perspektif açısından bakılırsa daha çok başlık, çok konu gündemimize gelecek önümüzdeki günler itibariyle. Bu arada Sermaye piyasası soruşturma 6 kişi içinde şu an o soruşturmalar devam ediyor. Şu ana kadar 51 kişinin tutuklandığını biliyoruz. O soruşturmada mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 6'sı için tutuklama, 6'sı için de adli kontrol talep edildi. İşte pek çok isim var burada. Pusula, otomotiv, filo kiralama gibi şirketler, katılım evi, tasarruf, finansman gibi şirketlerin yöneticileri, daha farklı pek çok şirketin adı geçiyor bu soruşturma kapsamında. Bildiğiniz gibi bu kişilerle ilgili tutuklama talep edildi. Toplamda 6 kişi. Bu arada Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe ilişkin bir fon soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Dikkat çeken isimler var. Gözaltına alışlara bakıldığı zaman Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, bakın dikkat, Osman Çelik'in damadı, yine eski BDDK kurul üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu İskender Balcı da yine bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında. Burada dediğim gibi İskender Balcı'nın dün bir açıklaması oldu. Yazılı bir açıklaması oldu. Ne orada benim dikkatimi çekti biliyor musunuz? Sadece soru. Benim aklıma gazeteciyiz. Daha da önemlisi yurttaşız ve bu sorularda elbette aklımıza gelecek. Tekrar ediyorum. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı Mustafa Balcı. Düzeltiyorum, İskender Balcı. Şöyle bir ifadesi oldu kendisinin. Haziran ayında bu hisselerde bir takım rahatsız edici bir hareketlenmeler gördüm ve bu hareketlenmeler nedeniyle o kurumla olan bağlantımı kesmiş, bir karar alma mekanizmasında yokum, bağımsız yönetim kurulu üyesiyim orada ifadesi benim dikkatimi çekti. Ama yani hayatın doğal akışı değil mi? Hep böyle işte hukuki temel, dedim ya, hukukun temel kavramları. Oranı tekrar hatırlayınız. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı. Bu gerekçeyle bir şirketteki o karar almalarından çıkıyorsa bu meseleyi mesela Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile paylaşmamış olabilir mi? Değil mi? Yani bu olayların geçmiş dönem itibariyle nasıl yürüdüğünü, nasıl bir şekilde belki de paylaşmamıştır. Onu da bilemeyiz. Yani ona söylenecek bir şey yok da. Hani ben böyle bir şey olsa herhalde yakın çevremle, değil mi, ailemle de paylaşırım böyle bir konuyu. Demek ki kendisi paylaşmamış. Benim en çok dikkatimi çeken başlıklardan, konulardan bir tanesiydi bu. Devam edelim bu konuya dair. SPK, Sermaye Piyasası Kurulu da 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilerle ilgili olarak 2 yıl işlem yasağı getirdi. Aynı zamanda 24 kişinin sahip olduğu işlem lisansları var ya, biz de bunları işte yeni görüyoruz, öğreniyoruz. Bu lisansların da iptal edildiğini de öğreniyoruz. İşte Emre Tezmen, Emir Münir Sarp Yener, Abdülkadir Özkan, Kerem Alkin, ki bu isimler biliyorsunuz, Kerem Alkin, Alkin kardeşler, tutuklu Emre Alkin gibi isimlerin tutuklu olduğunu biliyoruz. İşte bu konu, bu soruşturma kapsamında tutuklu olan ya da olmayan toplamda o kaç kişiydi, doğru bilgi vereyim, 37 kişi hakkında da bir suç duyurusu söz konusu. Şöyle bir iddia dün gündeme geldi. SPK için söylüyorum bunu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu fon soruşturması kapsamında şirketler ve fonlar üzerindeki adli tedbirlerin, hatırlayınız, kaldırıldığını açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. O tedbirlerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin bir yazı gönderdiğini de hatırlatalım. Bu yazı ile ilgili haber böyle konuşulunca, medyada çok fazla konuşulunca, bu tedbir kararlarının bir kez daha uygulanmaya başlandığı yönünde de bir haber yine medyada yer aldı. Hatta böyle uzmanlar da sosyal medyalarından, hani SPK ne yapmaya çalışıyor, bir gün önce tedbir kararı getiriliyor bu kişilerle ilgili ya da kurumlarla ilgili, daha sonrasında kaldırılıyor diye. Hayır, savcılıktan bu konuyla ilgili olarak bir açıklama geldi. Başsavcılık tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı haberini ya da bu tip haberleri, ki toplamda 42 gerçek kişi, 46 tüzel kişi ve 18 fondan bahsediyoruz burada. Böyle bir uygulamanın, yani tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı haberini yalanladı. Hani bunu da gün içerisinde ilk habere denk gelmişsinizdir, ikincisini görmemişsinizdir. Hani o açıdan onu hatırlatmak adına söyleyelim. Peki mağdurların 455 bin hiç azımsanacak bir rakam değil. Hani en basit tanımlamasıyla bir 4 ile çarpsak neredeyse 2 milyon yurttaşı doğrudan ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Ha yani şunlar konuşuluyor, şunlar tartışılıyor. 1 milyon liranın altındaki hesaplara o fon ödemelerinde öncelik verileceği yönünde de bir hazırlık yapıldığı yönünde bir dolaşıyor. Dün bunu aktarmıştım. Dün yine gün içerisinde de buna dair işte pek çok yayın organında haber gördüğüm için bir kez daha hatırlatmak istedim. Bu arada SPK'dan bir açıklama var. İptal edilen işlemler var. Bu soruşturmalar başladıktan sonra o Eylül ortasından da gerçekleşen bazı işlemler var. O işlemlere tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağını da yine temerrüde düşen işlemler açısından söylüyor. O temerrüde düşen işlemlerin de yeniden ödeme kapsamına alınacağını kim? SPK açıkladı. Bunu da aktarmış olalım. Bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmış olalım. Tabii dedim ya size şu şeyi aktarıcı bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Nasıl bir paradan, nasıl bir varlıktan bahsediyoruz demiştim ya. Fatih Altaylı köşesine taşımıştı bu konuyu. Ortadaki o 20 milyar dolar, 20 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu 20 milyar dolarla ne yapılabilirdi diye bir soru sormuş Fatih Altaylı. Şöyle söylüyor. 100 şehir hastanesi, 440 F-16, 227 F-35, 31 Boğaz Köprüsü yapılabilirdi şeklinde de bir yorumu var. İnan Mutlu, ekonomist İnan Mutlu da ki biliyorsunuz işte neredeyse her programda kendisinin adını anıyoruz. Diyor ki Fatma Betül Sayankaya'nın o işte biliyorsunuz işte milyonluk gelirinden bahsediyoruz. Buna dair de işte istifalar vesaire gündeme geldi. Bunu işaret ediyor İnan Mutlu. Bu 5 ayda kazanılan para, iddia edilen para 2 milyar lira. Öyle bir para ki bir asgari ücretlinin bu parayı kazanması için 71.237 ay çalışması gerekiyor. Yani 40 bir asgari ücretli 40 yıl çalışsa 148 kez dünyaya gelip çalıştığında bu miktarı kazanıyor. Yani 40 yıl çalışmak yetmiyor. 148 kere 40 yıl hayata gelip çalışıp bu parayı kazanabileceğini de söylüyor. Hani ilginç bir karşılaştırma olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada dedim hani bu işi siyaseten de tartışacağız. Belli ki daha da çok tartışacağız. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın bir açıklaması var. Gündoğdu Tarım hakkında. Dilerseniz bir onu dinleyelim, bir kulak verelim, arkasından devam edeceğiz.
1: Nasıl Özata Denizcilik üzerinden açıklamalarımızı birkaç gün evvel yapmışsak, yarın da Gündoğdu Tarım üzerinden açıklamalarımızı yapacağız ve orta boy bile sayılamayan şirin buralarda nasıl kullanıldığını, nasıl dolandırıcılığa alet edildiğini ve bunların AKP ile ilişkisini açıkça ortaya koyacağız.
0: Gördüğünüz gibi benim anlayabildiğim kadarıyla ki daha önce de işte o Özata ile ilgili bu açıklamalar gelmişti. Bu tip açıklamalar gelmişti. Bakalım muhalefetten, yani ana muhalefet partisinden eğer böyle bir şey gelecekse bakalım nasıl bir iddia olacak? Hangi siyasilerin ismi geçecek ya da geçecek mi? Onu da göreceğiz. O ayrıntıları ne zaman? Şimdi Günaydın diyor ki bugün gün içerisinde açıklayacağız. Biz de yarın daha ayrıntılı, daha detaylı şekilde konuşuruz. Bu arada enteresan, eğer cüzdanınızda 200 liralık bir banknot var ise oradaki biliyorsunuz Merkez Bankası yetkilileri orada imzaları var. O isimlerin imzaları var. O imzalarla ilgili enteresan bir haber. O haberi sizlerle paylaşmak. Emeğe saygı serbestiyette yer aldı bu haber. Bakın iki imza. Erkan Kilimci. Kim Erkan Kilimci? Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini 2016-2018 yılları arasında yapan isim. Daha sonra nereye geçiyor? Tera. İşte bu soruşturmalarda adı geçen şirketlerden bir tanesi. Tera Finansal Yatırım Holding'de yönetim kurulu başkan vekilli genel müdür olarak görev yapıyor. Bu fon soruşturmasının hız kazandığı günlerde Kilimci'nin görevden ayrıldığı kapa bildirilmişti. Kilimci görevden ayrılmasından yaklaşık bir hafta sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Ne zaman? 25 Eylül'de de tutuklanmıştı kendisi. Bir Erkan Kilimci, bir diğer isim de Emrah Şener. O da Merkez Bankası'nın ana hissedarı olduğu Bankalar Arası Kart Merkezi'nde ihale ve işlemlere ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında Ekim 2025'te gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Söylüyorum işte bazı 200'lerindeki serbestiyette yer alan haber tam olarak şöyle: iki eski Merkez Bankası yöneticisi farklı görevlerde sonra tutuklanmışlardı, dediğim gibi 27 Mart 2017'de tedavüle çıkan 3. tertip 200 liralarda 2017'de tedavüle çıkan 200 liralarda o dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin imzası var. 2 Mart 2020'de tedavüle çıkan 4. tertip 200 liraların üzerinde de yine o dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'la Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in imzaları olduğunu öğreniyoruz. Şu an cebinizde 200 liralar bir iki varsa bir bakın bakalım, oradaki imzalar Emrah Şener'e ait olan imza, bir de Erkan Kilimci'ye ait olan imza. O iki ismin de farklı gerekçelerle 2026'da ve 2025'te tutuklandıklarını hatırlatalım. Başka bir ülkede herhalde çok az örneğine rastlarız böyle bir durumun, böyle bir tablonun. Çok az konuştuğumuz bir boyutu var bu meselenin. Bu fonları konuşuyoruz, işte şirketler, işte hisseleri üzerine spekülasyon yapılıp işte katlanan, 1'e 10 bin değer kazanan yerden vesaire, bunlardan bahsediyoruz. Ki o şirketlerden bir tanesi de Özata Denizcilik. Nedir Özata Denizcilik? İkinci bölümde bunu daha ayrıntılı şekilde konuşacağız ama şöyle söyleyeyim, deniz kuvvetleri için, deniz kuvvetlerimiz için hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi projelerinde iş ortaklığı yapan bir şirket bu. Başka projeleri de var. Yankı Bağcıoğlu emekli tümamiral, ilginç, benim dikkatimi çeken bazı paylaşımlar yaptı. Bu krizin bir de milli güvenlik boyutu var aslında. Tam olarak bu, özü bu. Uzunca bir paylaşımdı kendisinin yaptığı paylaşım. Nedir o milli güvenlik boyutu? İkinci bölümün hemen başında saat 8:10 geçe gibi bültenden hemen sonra emekli tümamiral Bağcıoğlu konuğum olacak ve ne söylemek istiyor? Nasıl bir riskle karşı karşıyayız? Peki daha da önemlisi, ne yapmak gerekiyor bütün bu süreçlerle ilgili? Kendisiyle bunu konuşacağız. Bu soruları kendisine yönelteceğiz. Onu söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Peki geçelim bir diğer konuya. Hazır işte MASAK'tan bahsediyoruz, soruşturmalardan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının bilgilerini sorgulayan isimler. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında gözaltına alınmışlardı. MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemi üzerinden, söylediğim gibi Erdoğan'ın ve yakının bazı bakanlara, hatta sadece o da değil, bazı bakanlarınla ilgili soruşturmalar yapıldığı belirlendi. Şüphelilerden bir eski MASAK daire başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 3 kişinin bu siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında dün itibariyle tutuklandıklarında hatırlatalım. Bu benim dün en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Aynı soruşturmada eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin de ifade verdiklerini, muhtemeldir ki bilgilerine başvurulmuşlar. Çünkü mahkemeye sevk edilmeden, benim anlayacağım, bir açıklama yapmadılar ama mahkemeye sevk edilmeden direkt adliyeden ayrılmış olmaları da muhtemeldir ki bu isimler toplamda 2009'la farklı dönemler elbette ama 2019 yılları arasında MASAK başkanlığı yapan kişiler, muhtemelen bilgilerine başvuruldu ve adliyeden dün itibariyle de ayrılmış. Bunu da hatırlatalım, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşalım. Bir notum daha var, onu da sizlerle paylaşayım, öyle müzik arasına gideyim. Girne'deki gemi kazası, yani dün aktardım bazı ayrıntılarını, o geminin denize açılması için nasıl iptidai yöntemler kullanıldığını dün aktarmıştım sizlere. 13 cenazeye ulaşılamıyordu. Dün gelen bilgi, 2 naaşa daha ulaşıldığı yönünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapıldı bu açıklama. Şu an itibariyle 11 kişinin daha cenazesine, naaşına ulaşılmaya çalışılıyor. Bu bilgiyi bu da sizlerle paylaşmış olalım ve bir kısa müzik arasına gidelim. Aradan sonra tabii sevgili Ozi'nin hazırladığı listeler üzerinden yine şarkıları dinliyoruz ki şunu da hatırlatayım. Ya önümüzdeki 3 gün boyunca, yani çarşamba, perşembe, cuma günleri de şahane listeler hazırlamış. Tabii günü, yeri ve zamanı gelince onlar, o listeler üzerine de konuşacağız sizlerle. Şimdiden bir ön bilgi vermiş olayım. Şimdi bir kısa ara, devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Kurumları'nın bir araştırması, ekonomi yönetimine yönelik güven üzerinden bir detaylandırma yapılmış. Burada toplumun %32.2'sinin ekonomi yönetimine hiç güvenmediğini söylediğini öğrendim. Güvenmiyorum diyenlerin oranı %35. Benim dikkatimi çeken, iktidara oy verdiğini söyleyen yurttaşların tavrı, AK Partililerin %24.9'u güvenmiyorum ekonomi yönetimine diyor. %6.9'u hiç güvenmiyorum diyor. MHP'lilere bakalım, güvenmiyorum ya da hiç güvenmiyorum diyenleri toplayınca %53.6'ya kadar çıkmış durumda. Bunu tabii sadece biz görmüyoruz. Hükümet de görüyor. Ne olacak? Bizler biliyoruz ki seçim meşalesi yandığı zaman bu tablonun değişmesi için yeni adımlar atılacaktır. Bakalım o durumda nasıl şekillenecek? Seçmenin tercihi, hep beraber tanıklık edeceğiz bunlara.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanına devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajlara da şöyle bir bakıyorum. Ayşe Hanım diyor ki hani o fon mağdurlarının paraları hazineden mi ödenecek? Bu ödemeye dair böyle net daha bir plan yok. O planlama yapıldığı zaman herhalde biz de daha net, daha ayrıntılı şekilde göreceğiz ne olup ne bittiğini. Serkan Bey diyor ki iyi yolculuklar, gerçekten çok zor, bilirim. 121 A'dan yazmış bize. Beykoz Mecidiyeköy otobüsünden o kadar zor ilerliyor ki trafik diyor. Adım malum hava şartları nedeniyle de biraz da galiba yollarda yapılan çalışmalar, zamansız yapılan çalışmalar nedeniyle. Dün Okan'la da konuşuyorduk, sevgili Okan'la da konuşuyorduk bu meseleyi. Son dönem itibariyle böyle İstanbul trafiğinde evet hep bir yoğunluk vardır. Bunu da biliyoruz, tamam, bunu da kabullendik, buna da itirazımız yok ama daha farklı, daha ekstra bir tıkanıklık olduğunu da görüyoruz. Kavacık'ta trafiğin şu an itibariyle çok yoğun olduğunu, daha doğrusu bir yarım saat önce yazmış kendisi, söylüyor. Buradan size de selamlarımızı, sevgilerimizi ve iyi yolculuklar, ekip olarak iyi yolculuklar dileklerimizi de gönderelim. Hadi Simge, biz devam edelim.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin onursal başkanı Deniz Baykal değil miydi? Ben böyle mi, yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Eğer yanlışsa bu bilgimi düzeltin lütfen. CHP'nin bir Bolu kampı vardı. Dün konuştuk ayrıntılarında, hafta sonu itibariyle Bolu'daydı CHP'li vekiller, yetkililer. İşte o tartışmaların bazılarını sizlerle paylaşmıştım. İlginç bir iddia, 12 Punto'da bu haberi gördüm. Oradan size aktarıyorum. Bolu kampında Kılıçdaroğlu'na onursal genel başkanlık önerisi gitmiş aslında. Hani kurultay öncesi, şimdi bir kurultay sürecinde biliyorsunuz Kılıçdaroğlu aday olur mu olmaz mı? Yine CHP içerisinde böyle 5-6 isimden bahsediliyor. Genel başkanlığa oynadığı iddia edilen isimler var. Ben de bu isimleri sizlere aktarırken geçtiğimiz günlerde yani CHP fabrika ayarlarına dönmüş zaten. Bildiğimiz CHP devam ediyor aynı şekilde işlemeye şeklinde bir yorum da yapmıştım. Başkanlık önerisi neydi? Onursal genel başkanlık önerisi benim dikkatimi çekti. Acaba bazı isimler CHP içerisinde hani Kılıçdaroğlu'na bir şekilde, tamam sen hani bir Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonra gündeme getirdiği gemiyi güvenli limana yanaştırma benzetmesi vardı ya, acaba hani bu süreç içerisinde tamam hani üzerinize düşen görevi de şu an itibariyle o geminin güvenli limana yanaştırılması görevini de işte bu Buttan kararı sonrasında ortaya çıkan tablo yerine getirdiniz, artık kenara çekilebilirsiniz mesajı mı veriliyor Kılıçdaroğlu'na? Vallahi bilmiyorum, işte siz nasıl yorumluyorsunuz bunu da göreceğiz. Ha, bu arada CHP demişken yeni partiden de tabii bahsetmek gerekiyor, ayrım yapmayalım. Anayasa Mahkemesi bugün gün içerisinde yeni partinin isminin siyasi partiler kanununa aykırı olduğu iddiasıyla, biliyorsunuz iddiasıyla hükümsüz sayılması bu ismin ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini görüşecek. Tabii burada Yenilik Partisi ile biliyorsunuz yeni parti arasında böyle bir gerilim var. O gerilim, bakalım gerilime dair daha doğrusu Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar alacak? Bir isim değişikliği gündeme gelecek mi, gelmeyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Çok acele, biraz böyle aceleye geldi değil mi? Yeni partiyle ilgili hem logo çalışmalarına bakılınca hemen teknik bir detaydan bahsediyorum size. Hani ne anlatıyorlar, ne söylüyorlar. Onun ötesinde onu zaten her dakika, her gün konuşuyoruz da sanki biraz böyle aceleye getirilmiş bir süreçmiş gibi hatırlıyorum ben. Neden? Hani biz burada aylarca yeni parti geliyor, yeni parti geliyor. Bu ismi bilmeden söyledik tabii bunu da. Geliyor dedik. Yani bu süreç içerisinde profesyonel ekiplerin bir başka bir hazırlık içerisinde olduğunu, doğrusu bir gazeteci olarak söylüyorum bunu, bilgiye dayanmıyor. Sadece yorumdan bahsediyorum bu şu anda. Tahmin etmiştim ama olmamış gördüğümüz kadarıyla. Yeni parti ismiyle devam edecek mi, etmeyecek mi, bundan sonraki süreçte göreceğiz. Bir yandan da tabii şunu da düşünüyorum, büyük bir maliyet aynı zamanda değil mi, o tabelaların değişmesi vesaire. Neyse, o onların sorunu, bizim değil. Devam edelim. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız bir süredir transfer iddiaları, kendisiyle ilgili parti değiş iddiaları gündemdeydi. Yine konuşulan şu, kendisinin bugün düzenlenecek, gün içerisinde düzenlenecek AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında parti rozeti, Adalet ve Kalkınma Partisi rozetini takacağını iddia ediyor. Bazı yazılar, bazı haberler var bu yönde. Şöyle enteresan bir durum var. Çiğli açısından bunu söyleyebiliriz ki mesela bu konuyu biz nerede? Adalar. Adalar Belediyesi için de konuşmuştuk değil mi? Çok uzun yıllardır CHP, işte ondan önce Anavatan vesaire, o partilerin elindeydi. Sonrasında ortaya çıkan tablo, Adalet ve Kalkınma Partisi orada yönetime geldi. Çiğli için de farklı bir durum yok aslında. 1992'de ilçe olmuş Çiğli. Bunları da, bu bilgileri de yeni öğreniyorum ben. İlk başkanı Anavatan Partili bir isim, Galip Öztürk. 94-99 yılları arasında. Sonrasında da hiçbir sağ parti belediye başkanlığını kazanmamıştı. Daha sonrasında işte 99'da CHP, yine 2004-2009 CHP Ensari Bulut, Tevfik Alyanak gibi isimler, yine Metin Solak gibi isimler, hep böyle CHP'li adayların kazandığını görüyoruz. 2024 yerel seçimlerinde de Onur Emrah Yıldız başkan seçilmiş. Özetle şunu söyleyeceğim, 99'dan sonra ilk kez bir sağ partide, Çiğli'de, eğer bu transfer gerçekleşirse, Onur Emrah Yıldız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçer ise ilk kez 99'dan sonra bir sağ isme, sağ partiye geçmiş olacak Çiğli Belediyesi. Bu tarihi not açısından Çiğli'yi dikkate aldım. Sizlerle de tam olarak o yüzden bu meseleyi paylaştım. Yahşiyan Belediyesi'nde bir operasyon gerçekleştirilmişti, hatırlayınız. MHP'li ve AK Partili iki eski belediye başkanının gözaltına alındıklarını sizlere aktarmıştım dün itibariyle. Bu isimlerin mahkemeye sevk edildiklerini de söylemiştim. Bu isimlerden 15'inin ki işte o eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin tutuklandığı bilgisi de bu sabah erken saatlerde ajanslara düştü. Hangi gerekçeyle? Yolsuzluk gerekçesiyle. Sustum çünkü siz hani yani belediyelerle ilgili soruşturmaların tamamı zaten bu gerekçeyle yapılıyor. Ama isimlerin ait oldukları, daha doğrusu geçmiş dönemde temsil ettikleri partiler açısından önemliydi. Bunu hatırlatalım. Çözüm süreciyle ilgili Beştepe'de bir toplantı gerçekleştirildi. Koordinasyon kurulu var biliyorsunuz. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu. Sürecin gidişatını, silah bırakma, terör örgütünün silah bırakmasının takip ve teyit edilmesi süreçlerini kontrol ediyor. Bir yol haritası belirlemeye çalışıyor bahsettiğimiz bu komisyon. Şöyle, dün o alt komisyonlar çalışma ajandasındaydı. Komisyonun Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum bu konuya dair bir açıklama yapmıştı. Öcalan'ın da silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda karar alacağına yer alacağına dair bazı bilgiler vardı. Hani bu kurullarla ilgili toplantılar yapıldı dün, oluşturuldu o kurulların söylendi ama bu en önemli ayrıntılardan, detaylardan bir tanesi. Buna dair resmi net bir açıklamada gelmemişti, onu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç'un geçtiğimiz hafta bir açıklama yapılmıştı. Terör örgütünün lideri Öcalan'ın da bu koordinasyon neydi? Silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda görev alabileceği şeklinde bir ifadesi ya da böyle yorumlanan bir ifadesi de olmuştu kendisinin. Simge, biz devam edelim mi?
4: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Gazetecileri biraz konuşalım istiyorum. Yani de tek dertleri sizlere, bizlere haber ulaştırma, tek motivasyonu bu olan meslektaşlarımızdan bahsetmek istiyorum. Onlardan bir tanesi Merdan Yanardağ. 339 gündür cezaevinde. Bugün siyasal, biliyorsunuz, siyasal casusluk suçlamasıyla tutuklandı Merdan Yanardağ. Bugün hakim karşısına çıkacak. Gün içerisinde hani takip bilgi vermek amacıyla söylüyorum sadece. Gün içerisinde takip edeceğimiz konulardan bir tanesi bu. Bir diğeri yine gazeteci Fatih Ergin. Tutuklandı o da. Gözaltına alınmıştı önceki gün. Bunu hatırlatalım. İlginç bir gerekçesi var. Bu Kozinoğlu soruşturmasına dair biz de burada aktarıyoruz, biliyorsunuz. O dönemde görevli olan bir cezaevi doktoru vardı. O doktorla ilgili gelişmeleri de sizlere aktarıyoruz. Aktarmaya çaba gösteriyoruz. Fatih Ergin de o paylaşımların, o konuyla ilgili paylaşımlarından bir tanesinde o kişiyle ilgili olarak cezaevi doktoru yerine adli tıp kurumu yetkilisi ifadesini kullanıyor. Bu gerekçeyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Dün itibariyle Fatih Ergin'in de tutuklandığını da söyleyelim. Bir diğer isim, pek çok haberi aslına bakılırsa ilk olarak onu alıyoruz. Çok iyi bir adliye muhabiri kendisi ve kimden bahsediyorum? Gazeteci Alican Uludağ'dan bahsediyorum. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği Aslan apartmanın yıkılmasının metro inşaatına bağlı olduğu yönünde bir değerlendirme yapmıştı sosyal medya hesabı üzerinden. Hatta işte bilirkişi raporlarına da bu değerlendirmesi, bilirkişi raporuna ilişkin paylaşımları da vardı Alican Uludağ'ın. Bu paylaşımları nedeniyle yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla yine kendisiyle ilgili bir dava açıldı. Ne kadar hapis cezası talep ediliyor Alican'la ilgili olarak da? 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Hani bunu da, bu 3 gazeteciyle ilgili ayrıntıları da sizlerle paylaşmış olalım. Son bakıyorum 3 dakikam. İlginç bir tartışma Diyarbakır'da, patates krizi. Cumhuriyet Gazetesi bu başlıkla vermiş haberi. İddia bu yönde. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önceki ay ilçedeki 123 mahallede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere tonlarca patates gönderiyor. Patatesler ihtiyaç sahiplerine ulaşmayınca muhtarlar şikayetçi oluyor. Bunun üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçiyor ve bir soruşturma başlatıyor efendim. Soruşturma kapsamında Bismil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile bir memur tutuklanıyor. Buraya kadar tamam. Dediğim gibi bu iddialara göre, yine dediğim gibi, bu müdürün tutuklanmasının ardından işte Bismil Kaymakamı ile Cumhuriyet Savcısı arasında bu soruşturma sürecine dair bir görüş ayrılığı var. İki taraf katlı bir şekilde eleştiriyorlar birbirlerini. Konu İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Adalet Bakanlığı'nın gündemine geliyor. Sonrasında ne oluyor? Her iki bürokratın da iddia bu yönde görev yerinin değiştirildiğini öğreniyor. İşte birisi Giresun'a gönderiliyor, bir diğer isim Diyarbakır merkeze gönderiliyor. İlginç bir tartışma. Bütün bu tartışma, bütün bu yaşananlar içerisinde benim aklıma gelen soru, hani bunlar olabilir, o soruşturmalarla ilgili tartışmalar, tamam, ona da söylenecek bir şey yok. Bir şekilde her iki kamu görevlisiyle ilgili ne oldu ne bitti, çok detay yok haberlerde ama şu benim dikkatimi çekti, soru şu: peki patateslere ne oldu? Asıl, çünkü asıl mesele de hani ihtiyaç sahiplerinin gerçekten 123 mahalleye dağıtılacak patateslerden bahsediyoruz ve o patateslerin de, yani muhtarların suç duyurusunda bulunduysa muhtarlar, demek ki o patateslerinde Bismil'de, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dağıtılmadığını da bir şekilde öğreniyoruz. Ama soru şu, peki o zaman o patateslere ne oldu? Bakalım o tartışmalara dair yeni bir gelişme olursa, Diyarbakır'daki bu olayla ilgili olarak yeni bir gelişme olursa elbette sizlerle paylaşacağız. Simge de beni uyarıyor. Son bir, o bir dakikamı, o hatırlatmamı yaparak değerlendirmek istiyorum izniniz olursa. Şimdi bu fon soruşturmasını konuşuyoruz değil mi? Günlerdir bu meseleye dair başlıkları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. O adı geçen şirketlerden bir tanesinin Özatıcılığında deniz kuvvetleriyle, orduyla, Türk Deniz Kuvvetleri içinde bazı karakol gemileri projesinde yer aldığını öğrendik. Kimden? Yankı Bağcıoğlu'ndan öğrendik bunu. Emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu'ndan öğrendik. O da diyor ki bazı sorunlar var. Milli güvenlik açısından sorunlar ortaya çıkabilir. Peki o sorunlar ne? Ve bu sorunların yaşanmaması için ne gerekiyor? İşte 10 dakika sonra Yankı Bağcıoğlu konuğum olacak ve bu soruları yönelteceğiz. Haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan geride kalan saatin başlıklarını alalım. Devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devam eden fon soruşturmasına ilişkin net mesajlar geldi. Siyasal askeri casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanı ifade verdi. 25 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde fon piyasalarında yaşananlar vardı. Her kim milletin hakkına, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan dolaşanlarla mukayese etmesin. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.
1: Cumhurbaşkanı konuşmasında Türkiye'nin finansal sistemine sirayet eden herhangi bir risk olmadığı mesajını verdi. Yakın zamanda kendisi ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini söyledi.
2: Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de sahiptir. Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2012-2018 yıllarında MASAK'ın kritik dijital altyapısında FETÖ'ye bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Siyasal askeri casusluk soruşturması kapsamında eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli savcıya ifade verdi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimine sevk edilen eski MASAK daire başkanı ve başkan yardımcısı İnönü Akgün Alp, MASAK istatistikçisi Eda Aydoğan ve MASAK gelir uzmanı Güner Eke tutuklandı. MASAK programcısı Zehra Yılmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bolu Belediyesi bünyesindeki Yöresel Ürünler Kooperatifi ile bağlantılı firmalara yönelik yürütülen zimmet soruşturmasında dev bir operasyon düzenlendi. Aralarında kooperatif başkanı Cevat Çatladı ve Bol Tartek Genel Müdürü Bahadır Acar'ın da bulunduğu 9 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların sorguları sürüyor. İçişleri Bakanlığı Koordinesinde 25 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 286'sı tutuklanırken 92'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılacak.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Trabzon ve Van gök gürültülü sağanak yağış. Ankara 19, İstanbul 21, Trabzon 24, Van 20 derece. İzmir ve Antalya çok bulutlu, İzmir 26, Antalya 30 derece. Gaziantep ve Diyarbakır'da parçalı bulutlu bir hava var. Gaziantep 27, Diyarbakır 20 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına baktığımızda yine İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın trafiğe de sirayet ettiğini görüyoruz. Zira kentin birçok ana arterinde oldukça yoğun bir trafik var. Hemen bakalım, %71'i gösteriyor en başta trafik yoğunluğu, bunu aktaralım. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Silahdar yönünde şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda arızaya müdahale ediliyor. Bu bölgede uzayan bir yoğunluk var. Basın Ekspres Kuyumcu Kent D100 Çoban Çeşme katılımında da yine bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda burada da oldukça uzayan bir trafiğin olduğunu görüyoruz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: L is for the way you look at me. O

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa, hemen ikinci bölümün başında birazdan da emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu konuğumuz olacak. Radyo Sputnik'in WhatsApp 0505 171 66 56, bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de X, Instagram ya da işte zorunluluklar gereği artık Blue Sky'da da varız. Hepsinde, tamamında Güçlü Özgan yazdığınız takdirde söylediğim gibi bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Şimdi fon krizini konuşuyoruz değil mi? Daha çok bir finansal kriz ya da işte yolsuzluklar vesaire dönen milyar dolarlar üzerinden tartışıyoruz. Peki bu sürecin bir de güvenlik boyutu var. Milli güvenlik boyutu daha doğrusu var mı yok mu? Bu meseleyi konuşmak istiyorum. Kiminle? Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'yla. Neden? Çünkü çok ilginç sosyal medya paylaşımlarına baktığım zaman X üzerinden bu konuda çok ciddi uyarıları var. Sayın Bağcıoğlu, hoş geldiniz.
3: Sağ olun Güçlü Bey, iyi yorum.
2: Teşekkürler. Şimdi yani piyasa dolandırıcılığı işte genelde finansal bir suç olarak görülüyor. Biz de bu boyutuyla ağırlıklı olarak tartışıyoruz ama siz bunu doğrudan bir milli güvenlik, tırnak içinde aktarıyorum, başlığı altında ele aldınız. Soru şu: borsa ve sermaye piyasalarındaki bu olası bir manipülasyon ya da finansal usulsüzlük bir savunma sanayi şirketi üzerinden tartışılacaksa eğer, devletin kritik projelerini tam olarak nasıl bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakır? Dahası finansal bu kırılganlık buradan bir zafiyete dönüşür mü diye size sormak istiyorum. Buradan başlayalım dilerseniz.
3: Güçlü Bey, öncelikle şunu belirteyim. Hani bu yargı süreci devam ettiği için toptan veya şimdiden bir suçlama şeklinde değil, bu iddiaları tabii alarak hem bu şirket özelinde hem de biraz öncesini ifade gibi genel olarak ne yapılabilir konusunda uyarılarımızı yapmaya tabii çalışıyoruz. Şimdi burada ayrıca Türk denizcilik sektörü, gemi inşaat sektörü bayağı gelişti biliyorsunuz. Önce askeri tersanelerle başladı 90'lardan itibaren gururumuz olan milli gemiler. Daha sonra sivil tersaneler de devreye girdi. Burada çalışan teknik personel, mühendis ve diğerlerinin zaten bu konularla alakası olmadığına eminiz ve aynı onları da morallerini bozacak bir süreç içinde olmak istemiyoruz. Ama neticede ortada ciddi bir sıkıntı var. Yani bu hangi sektörde olursa olsun Güçlü Bey, isterse tarım sektörü olsun, ister başka bir sektör olsun, bu tip işte piyasa dolandırıcılığı kabul edilemeyeceği gibi milli savunma sanayini veya milli güvenliğimizi doğrudan etkileyen bu tip bir işte alanda veya ekosistemde bunun yaşanması gerçekten ciddi bir risk. Şimdi bu tersaneyi veya bu denizcilik şirketini özel olarak ele alırsak, bu Türk diğer birkaç Türk tersiyle birlikte ortak liman tankerleri inşa sürecini tamamlamış veya tamamlamak üzere. Ama bunun yanında önümüzdeki dönem işte 4 tane açık kaynaklarda da yazıyor. Bu Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi inşa sürecinde veya projesinde yer alıyor. Bu Hisar sınıfları milli gemi konseptiyle yapılan çok kapsamlı gemiler. Hatta bir tanesinde Romanya'ya sattık. Değişik tersaneler de yapabiliyor bunu. Savunma sanayi dağıtıyor. Şimdi burada sıkıntı şu. Bir piyasa dolandırıcılığı var. Bu olayın veya iddia ediliyor diyeyim. Bu olayın temeli. Şimdi burada savunma sanayi başkanlığının yapması gereken işlemler var. Yani nasıl bundan şu andan itibaren bir kere öncelikle bir risk değerlendirmesi yapması lazım. Risk analizi yapması lazım. Bu sıkıntının yani her ne kadar bizi etkilemiyor, proje devam edecek, biz üzerimize bütünü yapacağız dese de şimdi biz bunu devletin en önemli biriminden, bu işten sorumlu olan birimden duymak istiyoruz. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Gerekli tedbirler alındı. Savunma sanayi altamete uğramayacak, devam edecek. Birincisi bu. Yani ilk ağızdan veya en acil olarak bu risk analizinin yapılması. İkincisi bu şirketin aldığı ihalelerin değerlendirilmesi. Yani bu şirket herhangi bir ekonomik değerlendirmeye tabi tutulmuş mu? ortaklıkları incelenmiş mi? Gizli ortağı var mı? Hani perdenin önündekiler belli ama arka tarafta başka ortaklıklar var mı? Başkaları bu şirket üzerinden bir kar amacı güdüyorlar. Bakın bunlar hep varsayımsal sorular ve sadece bu şirkette değil. Bütün savunma sanayi hele şu anda milyarlarca dolarlık bir şeyin döndüğü, Mevla'nın döndüğü bu sektörde, Mevla'yı bırakın, ulusal güvenliğimizi doğrudan etkileyen bir sektörde bunların sorulması lazım, bunların incelenmesi lazım. Ondan sonra bu işte bu riskler, mevcut durum, projeleri, etkileri konusunda artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesi lazım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kim yapacak bunu? Milli Savunma Komisyonu. Komisyon Başkanı, eski Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı konulara hakim. Onun başkanlığında gerekirse uzman destekli bir kurula bunların anlatılması lazım. Bu şirket özelinde. Ama dediğim gibi daha sonra bu yerleştirilip kritik projelerdeki ana yüklenici, iş ortakları, alt yükleniciler, perdenin önündekiler ve arkasındakiler, iş ortaklıkları, bunların incelenmesi lazım. Ve burada mevzuata ilişkin bir değişiklik ihtiyacı varsa, ki olduğunu zannetmiyorum, çünkü vakti zamanı

0: Bu değerlendirmede tam olarak yani ne hedeflenmeli, ya da şöyle söyleyebiliriz belki de, yani kağıt üzerindeki ortaklar, onlardan bahsettiniz. Görünmeyen ortağı var mı yok mu, bunlara bu finansal ilişkilerinde tespit yapılması gerekiyor dediniz de, mesela teknik ya da hukuki olarak bunu yapmak çok kolay mı, kurumlar açısından çok kolay mı diye sormak
1: Şimdi
0: istiyorum.
1: doğru, iki kapsamda, yani iki bölümde cevap vereyim. Birincisi, risk analizinin şu anda ilk aşamada en acil olarak yapılması, müteakip işte Hisar sınıfı karakol gemisinde, açık deniz karakol gemisi veya başka projesi varsa bizim bilmediğimiz, açık kaynaklarda yazmayan bu projeler akamete uğrayacak mı, gecikecek mi? İlk anda bunu yapması lazım ve buna yönelik düzeltici tedbirleri alması lazım ve bundan sonra bütün planlamalar da bunu dikkate alması lazım. Eğer sonda vakit kalırsa ben dört maddede ne yapılması gerektiğini
0: söyleyeceğim. Zamanım var.
1: Kapsamında. Dolayısıyla yani her kritik projede bir alternatif olması lazım. Dünyada işte ekonomik dengeler değişiyor. Yani masumane bir şey de olabilir. Personel hatası nedeniyle çöküşler de yaşanabilir. Dolayısıyla alternatifli planlamalar olması lazım. Birincisi bu. Projelerin akamete uğraması. İkincisi, güzel yere, noktaya temas ettiniz. Bir erken ihbar mekanizması, takip mekanizması. Yani Türkiye'de şu anda MASAK işte herkesi takip edebiliyor. Biliyorsunuz kimleri, yani kira yatırılıyor, altına kira yazılmadığı için işlem takibi başlatılıyor mesela. Tabii, yani ben bunu olumsuz anlamda söylemiyorum ama takip kapasitesi var. Sermaye piyasası kurulu var. Burada bir erken ihbar mekanizması geliştirilmeli. SSB ile bu kurumlar veya benim şimdi saymadığım kurumlar arasında. Dolayısıyla yani perde arkasında birisi varsa, ki bu olay için söylemiyorum, ben genel olarak konuşuyorum savunma şirketlerimiz için, burada bu düzeltici tedbirler veya reaksiyonlar gösterilmeli. Bakın, tekrar altını vurgulayarak veya çizerek söylüyorum, bu firmayı kastetmiyorum. Bilmiyorum, araştırmalardan sonra değerlendirilir ama şunu söyleyeceğim. Bakın, bugün böyle bir manipülasyonu kar için yapandık, İleride milli güvenliğimize yönelik başka zafiyetler de yaratabilir. Yani ben bu kadarını söyleyeyim. Dolayısıyla milli savunmada tek kişinin kişisel güvenlik belgesi, mekanın işte güvenlik protokolleri, bunlar bile tek tek hassasiyetle Milli Savunma Bakanlığı tarafından kontrol edilirken, bir savunma şirketimizin, hem de önemli bir savunma sanayi şirketimiz, daha da büyüyecekti muhtemelen bu ihalelerle ve projelerle. Dolayısıyla yani kontrol edilememesi ve bunun gözden kaçması hakikaten ciddi zafiyet. Bizim burada muradımız, en büyük isteğimiz, bundan sonra benzeri bir durum yaşanmasın. Buna yönelik gerekli tedbirler alınsın. Çünkü savunma sanayi siyaset üstü, siyaset dışı bir olay. Hepimizin, senin, bizim vergilerimizle, işte Cumhuriyet hükümetlerinin ortak eseriyle yapılan bir şey. Kimsenin son 20 yılın, 25 yılın eseri değil. 50 yıla gider, 60 yıla gider. Savunma sanayi müsteşarlığının temelinin veya başkanlığın temelinin 80'lerde atıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu, bizim de bir söz söylemeye hakkımız var. Yani her şey günlük insanlık değil demek ki. Ve bu bir basit diğer sektörler gibi, onlarda da geçiştirilemez ama savunma sanayinde bunu savunma sanayi başkanlığının süratle reaksiyon göstermesi ve bu tedbirleri alması lazım. Eminim alıyorlardır diye düşünüyorum şu anda, veya umarım diye.
0: Dinleyicilerimize de hatırlatayım, emekli tümemiral Yankı Bağcıoğlu ile konuşuyoruz. Az önce dediniz ki Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Komisyonu'nu bilgilendirmesi ya da komisyonun mevzuat çalışması yapması gerekiyor da dediniz. Paylaşımınızda da bunu dile getiriyorsunuz. Soru şu, peki Milli Savunma Komisyonu'nun mesela savunma sanayi projelerindeki güvenlik ya da İşte şimdi konuşuyoruz, bu finans riskleri üzerindeki denetim yetkisi nedir şu an?
1: Şu anda bir yetkisi yok. Bir denetim komisyonu yok. Savunma Sanayi Başkanlığı'nı ziyaret, savunma işte bakım şirketlerini ziyaret, en öteye değil. Ama bizim işte vakit varsa o bizim teklifimiz veya abiye gündeme getirdiğimiz hususu hatırlatmak istiyorum.
0: Bu, tabii ki,
1: Etkin proje yönetimi, adil proje yönetimi, denetlenebilir proje yönetimi ve kayırmacılıktan, nepotizmden uzak personel yönetimi bizim. 3 yıldır bunu söylüyoruz. Eksik proje yönetimi, yani işte kabiliyetli bir firmanın işi alması, zaman olayları ve zaman planları, zamanında bitirecek mi, bitiremeyecek mi, işinin

0: değil mi? İşte burada şey devreye giriyor, biraz önce söyledim. Mali yapısı uygun mu? Sürdürülebilir mi? Bir işte kendi arkası bağlantıları var mı? Değişik ortaklar var mı? Bu proje yönetiminde bu kontrol edildi. Ondan sonra adil proje yönetimi. İşi yapan, işi bilen, gerçekten bu işi yapabilecek firma seçildi. Yani projeler, ihaleler neyse seçim usulleri bir siyasi görüşe veya tanıdığa ahbap çavuş ilişkisine bırakılmayacak. Üçüncüsü işte sizin sorunuz. Denetlenebilir proje yönetimi. Biliyoruz ki Milli Savunma Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi var mı daha üst makam? Yasama. Milli Savunma Komisyonu belki işte şu anda Sayın Aktar var sonlara hakim, ama onun dışında hani belki uzmanlık alanı bu olmayan üyeler de olabilir. Uzman desteğinde ne olacak? Milli Savunma Bakanlığı Harekat İhtiyaç Bakanlığı'ndan uzman desteği sağlayabilir. Savunmanın bağımsız kuruluşlarından destek alabilirler. Bu Milli Savunma Komisyonu Sayıştay'la birlikte bu süreçleri denetleyecek. Sonuncusu da adil personel, liyakata dayalı, yani siyasi referans, başka bir referans olmaksızın hakikaten işini bilen, vatanını seven insanların bu görevde, savunma sanayine görev almaları yetmez. Hak ettikleri yerlere gelebilmeleri, atama ve terfide de bunun dikkate alması. Dört tane temel kriter esasında güçlü veri. Yani bunlar uygulandığı takdirde şu anda elbette bugünün gururunu yaşıyoruz savunma sanayi ve bu hale getirilmesinde bütün Cumhuriyet hükümetlerine işte şimdi Turgut Özal'ın savunma sanayi, Erhameti Turgut Özal'ın savunma sanayi başkanlığı kuruluşunu, Fatih Erbakan'ın, Necmettin Erbakan'ın rahmetli işte ağır sanayi hamlesini başlatmasını, Sayın Bülent Ecevit'in işte ambargo sürecinde gösterdiği dirayeti, açtığı kurumları, bunları unutmak mümkün mü? Bütün Cumhuriyet hükümetlerinin ortak eseri bu savunma sanayi. Dolayısıyla biz de bu konuda işte siz de gündeme getiriyorsunuz, biz de gündeme getiriyoruz. Tabii. Daha iyiye gitmek için bunu ortaya koyuyoruz. Burada da bir mekanizma lazım, denetleme mekanizması. Kendin pişir, kendin ye olmaz, değerlendirme yap olmaz. Burada da en uygun mekanizma, madem Türk milletinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de işte sanayi teknolojiden ilişkin komisyonu destek verebilir. Ama esas olarak Milli Savunma Komisyonu bu konuda devreye girmeli. Yani gerekirse yasal düzenleme mi yapılır, idari düzenleme mi yapılır? Neticede bir denetleme, bir kontrol fonksiyonu yerine getirilmeli diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Anladım. Son bir soru size, eğer ekleyeceğiniz başka bir şey olmazsa, benim sorularım bu ama şimdi bu süreçten, bu fon krizi, fon tartışmaları vesaire, bu yolsuzluk tartışmalarından bağımsız olarak söylüyorum. Bir şirket, yani savunma sanayi için çalışan bir şirketin mali ya da hukuki bir krize girmesi durumunda tabii kritik askeri projeler, işte siz de söylüyorsunuz, övündüğümüz projeler bunların tamamı, işte konumuz bir gemi inşa şirketi. Mesela gemi inşa süreçlerinin aksamaması için bir alternatif tedarik planı gündeme gelebilir mi? Farklı ülkelerde farklı uygulamalar var mı? Siz tabii işin içinde olduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Aklıma gelen soru bu, son soru bu.
0: Yani şöyle, projeleri şimdi askeri tersaneler dışındakiler, onlar zaten görüyorsunuz işte İstanbul Tersanesi'ni, çok değişik devletlerin milli gemiler yapıyor. Ukrayna'ya işte donatımını yaptı, Pakistan'a yaptı. Dolayısıyla askeri tersaneler dışında özel tersane, sivil tersanemiz için ki birçoğu şu anda yeterli seviyede ama her an bir mali krize girebilir belirttiğiniz gibi. Dolayısıyla bir önce bunun tespit edilmesi lazım. Tespit edilecek bir krizin geldiği, yaklaşmakta olduğu. Bu da nereden anlaşılacak? İşte biraz önce saydığım durumların, tabii, yani firma kendisi söylemezse, bunların erken ihbar mekanizmasını çalıştırarak olacak. Daha sonra teşhis edilmesi lazım sorun alanının. Bu nasıl çözülür? Bunları yapacak olan Savunma Sanayi Başkanlığımızın bürokratları. Ondan sonra dediğiniz gibi işte alternatif yöntemler olmalı. Ama alternatif yöntem bir firma krize girdiği anda değil. Yani tabii, daha önceden böyle bir şey olursa bunun alternatifi, bunu nasıl çözülür olmalı. Ama bunun en başında, altını çizerek söylüyorum güçlü, yapılması gereken bu krize düşmeyecek. Yani dünya hali bu. Doğal afet olur, mücbir bir sebep olur, o ayrı konu. Ama bu krize düşmeyecek ve bu tip yollara sapmayacak firmalara bu kritik projelerin teslim edilmesi. Yani bakın, eski proje yönetimi dedik. Sizin sorunuza paralel olduğu için söylüyorum. Altay tankı bir firmaya verildi. O firma yapamadı. 2007'den beri biz Altay tankını bekliyoruz. Bakın 30 Ağustos'ta olsun dedik. 9 Eylül'de Fahrettin Altay İzmir'e giren süvarilerimizin başındaki komutan adını oradan alıyor tank. Bari 9 Eylül'de teslim edilsin dedik. O da olmadı. Demek ki dolayısıyla geçmiş dönem Savunma Sanayi Başkanlığı yönetimlerinde bu konuda bir zafiyet yaşandı. Yani burada şeye gerek yok. Savunma sanayi mükemmel. Elbette çok iyi tarafları var. Buna kimse bir şey demiyor. Ama biz her şey mükemmel, hiçbir sorun yok falan dersek o tip sorunlarla karşılaşırız. Allah muhafaza, biraz önce yayının başında ifade ettiğim, daha ciddi sıkıntılar da olabilir. Milli güvenliğimizi zarar verecek. Yani işin içine maddi sahipler falan giriyorsa, bu ispat edilirse, başka türlü yöntemlerle milli güvenliğimize zarar verecek girişimler de olabilir. Yani bu firma için kastetmiyorum, ben genel konuşuyorum. Yani bu konudaki tedbirleri almak lazım. Çok gelişen, şey yapan bir sektör. Yani gemi inşa sektörümüz şu anda işte 40-50 civarı gemi inşa ediliyor. Amerikan Deniz Kuvvetleri güçlü ve Kore, Japonya ve Türkiye'nin fırkateyn programından birini seçecek. Düşünün yani. Şu anda bizim 90'larda milli gemi projesiyle başlayan yapanların bir kısmının balyoz, diğer kumpaslarla hapislerde çürütüldüğü, bazılarının kalırlarından hayatını kaybettiği bu milli gemi projesinde yapılan İl sınıfı, işte İstanbul sınıfı fırkateynlerden belki de seçilecek. Amerikan Deniz Kuvvetleri onu fırkateyn projesi olarak devam ettirecek. Dolayısıyla bu derece dünyanın gözü önündeyken, bu derece gurur kaynağıyken, bu derece maddi kaynak getirirken, milli güvenimize katkı sağlarken, bir kere bu olaylar dünya üzerinde güvenilirliğimizi de sarsıyor. Olabilir, insanoğlu bu. Hata yapabilir. Ona müdahale edip en baştan itibaren olayı eğer suçlularsa, iddialar ispatlanırsa kesip daha temiz bir şekilde yola devam etmekte fayda var. Ama bunun yanında da düzeltici tedbirleri alarak bir daha böyle şeylerin ve Allah muhafaza bir önce ifade ettiğim daha kötü şeylerin olmaması için hazır olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, sizin en çok dikkat çektiğiniz, benim dikkatimi çeken bu tip projelerde denetlenebilirlik çok önemli. Dahası belki de her konuda olduğu gibi liyakat esaslı personel yönetimi çok da doğru söylüyorsunuz. Emekli Tümemirer Yankı Bağcıoğlu, çok çok teşekkür ediyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olunuz. Konumuz şu, şunu konuşuyoruz. Fon krizini farklı boyutlarıyla anlatıyoruz işte, değil mi? Medyada da kıyamet kopuyor. İsimler, gözaltına alınanlar, tutuklananlar, Masak'tan gelen açıklamalar, siyasi boyutu, evet tamam bunları tartışalım, ama bir yandan da mesela işte bir denizcilik firmasının, Özata denizcilik firmasının adı geçiyor bu fon tartışmaları içerisinde. Neden önemli? Çünkü bu firmaya bağlı tersanelerde deniz kuvvetlerimize için, deniz kuvvetlerimiz için Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi projeleri yürütülüyor. Bunlar da ortaklığı içerisinde yer alıyor. Sadece bu mu? Hayır değil. 4 akaryakıt gemisi projesinde de yine geçmiş dönem itibariyle bu şirketin bulunduğunu, o projelerde bulunduğunu söylüyoruz. Evet, daha süreçler ilerliyor. Yani soruşturma süreçleri ilerliyor, yargılama süreçleri ortaya çıkıyor. Şunu hatırlatmaya çalışıyoruz sadece. Şu gerçekliği göstermeye çalışıyoruz. Hani bu olay özelinde değil ama benzer olaylarda da nasıl bir riskle karşı karşıya kalabileceğimizi, nasıl bir güvenlik riskiyle de karşı karşıya kalabileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. İşte Yankı Bağcıoğlu'nun da dikkat çektiği bu. Önerileri de çok dikkat çekici. Milli savunma sanayinde olmazsa olmaz 4 ilkeden bahsediyor emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu. Etkin proje yönetimi, adil proje yönetimi, denetlenebilir proje yönetimi ve elbette sadece bu projelerde değil, sadece milli savunma sanayinde değil, her alanda olması gereken liyakatli, liyakat esaslı personel yönetimi. Çok konuşulmadığı için bu boyutu, bu meselenin, belki ilerleyen zamanlarda konuşuruz ederiz vesaire, ama bunların ayrıntılarını önümüzdeki dönem itibariyle de konuşacağız. Şimdi bir müzik arasına gideceğim ama İrem, editörüm İrem bir son dakika bilgisi aktarıyor bana. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmış. Az önce öğrendiğimiz bilgi, az önce önümüze düşen bilgi, gerekçe evrakta sahtecilik suçlaması kendisine yöneltiliyor. Toplamda şöyle söyleyeyim size, bunun haberin ayrıntılarını da sizlerle hemen şöyle hızlıca ulaşmaya çalışıyorum. Şöyle, 15 Eylül 2025'te başlayan bir soruşturma kapsamında Başkanı'nın Gündoğdu'nun, Ferhat Gündoğdu'nun Milli Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alındığını öğreniyoruz. Yürütülen soruşturma kapsamında şöyle evrakta sahtecilik suçlaması yöneltiliyor kendilerine. Çünkü sadece bir kişi değil, toplamda 4 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Toplamda da Ferhat Gündoğdu ile beraber 7 kişinin gözaltına alındığını öğreniyoruz. Konu ne? Başlık ne? Hakemler dosyası adı verilen bir soruşturma. 15 Eylül 2025 tarihinde alınan bir müşteki ifadesiyle başlatıldığını yine düşen haberler, önüme gelen haberler bu yönde. Bazı hakem ve gözlemcilere yönelik mobbing uygulandığı, resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönünde de iddialar var. Elbette soruşturma kapsamında pek çok kaynağında, açık kaynağında araştırıldığını öğreniyoruz. MASAK mesela ya da HTS kayıtları bu kişilerin inceleniyor. Bir şekilde müştekilerin ve tanık ifadelerinin de, sadece bunlar değil elbette, bilirkişi tespitlerinin de yine dosyaya dahil edildiğini öğreniyoruz. Peki mesela dediğim gibi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra bazı mevcut ve eski Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle hakem ve gözlemcilerin de soruşturma konusunda suçla bağlantılı olabileceği yönünde de bazı değerlendirmeler var. Önüme düşen ilk bilgiler, ilk dakika, ilk son dakika bilgileri bunlar. Şimdi biz bir müzik arasına gidelim. Tekrar edeyim o son dakika bilgisini. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. 15 Eylül 2025'te başlayan hakemler dosyası adı verilen bir soruşturma kapsamı. Bu bilginin detaylarına, bu haberin detaylarına da ben ulaşmaya çalışayım ama siz o sırada bir müzik dinleyin, bir müzik arası verelim, arkasından devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: araştırma. Üçe ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la ve zamanı devam ediyor.
3: Narsistlerden uzak durun, gerçekten doğru bir tespit bence. Gerçekten zarar veriyorlar. Devam edelim biz programa. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını öncelikle 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56 benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X'ten, Instagram'dan ya da artık biliyorsunuz mevcut şartlar dahilinde Blue Sky hesaplarımızda var. Blue Sky üzerinden de yine Güçlü Özkan birleşik harfle yazdığınız takdirde benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Müzik arasına gitmeden önce bir son dakika bilgisi sizlerle paylaşmıştım. Günün en enteresan haberlerinden bir tanesi bence çok da konuşulacak. Soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktıkça daha fazla konuşulacağına inanıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu kendisiyle birlikte toplamda 7 kişinin evrakta sahtecilik ve mobbing gerekçesiyle o isimlerin de bir şekilde MHK'nın eski üyeleri arasında olduğu da belirtiliyor. O isimler henüz netleşmedi. Evrakta sahtecilik ve mobbing gerekçesiyle gözaltına alındığını öğreniyoruz. Toplamda 4 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmiş. Hakemler dosyası çok konuştuk bir dönem itibariyle biliyorsunuz. Aslında sadece hakemler bu değil, futbolu bambaşka işte o şike vesaire o boyutlarıyla da geçmiş dönemde çokça yine yasa dışı bahis boyutuyla çokça konuşmuştuk, çokça tartışmıştık. Biraz böyle taca çıkan bir gündem başlığıydı ama yine gördüğünüz gibi o başlığın bir kez daha gündemimize geldiğini de görüyoruz ya da bunun bir sinyali olarak değerlendirilebilir. Ne var o hakemler dosyası, ne zaman başlıyor? 15 Eylül 2025 tarihinde yaklaşık, değil mi? Bir seneyi geçmiş. Bir sene önce alınan bir müşteki ifadesiyle başlatıldığı öğreniliyor. Öğrendik az önce, işte biraz daha baktım detaylara. Tabii sadece MHK başkanı değil, bazı hakem ve gözlemcilere yönelik mobbing uygulandığı, bu 7 kişinin hakemlere ve gözlemcilere mobbing uyguladığı gerekçesiyle bu soruşturma başlıyor. Sadece o değil, evrakta sahtecilik suçlamaları da yine bu isimlere yöneltiliyor. Tabii sadece bir ifade üzerinden harekette etmemiş savcılık. Öğrendiğimiz, gördüğümüz, gelen bilgiler ışığında sizlerle paylaşayım. MASAK, yani bu işin bir de para, yani bir finans boyutunda olduğunu bu MASAK ifadesiyle, MASAK ibaresiyle anlıyoruz. MASAK ve HTS incelemelerinin de bu kişilerle ilgili gözaltına alınan bu 7 kişiyle ilgili yapıldığını da yine görüyoruz. Şöyle incelemeler sonucunda dediğim gibi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra bazı mevcut ve eski Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle hakem ve gözlemcilerin de soruşturma konusu suçlarla bağlantılı olabileceği yönünde bir değerlendirmesi var. Savcılığın, bakalım, enteresan bir başlık, daha detay, daha ayrıntı da gelecektir. Hani program içerisinde, gerçi son 10-15 dakikam ama gelirse ben elbette sizlerle paylaşacağım. Benim program süresi içerisinde, yeri ve zamanı süresi içerisinde bu detaylar gelmezse tabii ki diğer programlarımız ve haber merkezimizin hazırladığı bültenlerde de o ayrıntılara, o detaylara ulaşabilirsiniz. Simge, bizdeyim.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
3: Devam edelim. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla devam edelim. Yeni tutuklamalar var çünkü. Biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki o heyet, helikopter kazasında beraberindekiler hayatını kaybetmişlerdi. O kaza, ya şimdilik kaza diyoruz, soruşturma tamamlanmadığı için, ama gelen bilgiler soruşturma kapsamı içerisinde medyanın ulaşabildiği, bizlerin ulaşabildiği bilgilere bakılırsa bundan sonraki süreçte muhtemelen kaza olarak değerlendirmeyeceğiz. Neden? Çünkü o soruşturma kapsamında dün 36 kişi, toplamda 36 kişi daha, neden daha diyorum onu da söyleyeceğim biraz sonra, tutuklandı. Başsavcılık bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyetin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda çalışmalar devam ediyordu. İşte o çalışmalar kapsamında toplamda 47 kişiyle ilgili gözaltı kararı verilmişti. Gözaltındakilerin FETÖ, Fethullahçı terör örgütü faaliyetleri kapsamında, dikkat, tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri iddia edildi. Sonrasında bu gözaltına alınan kişilerden savcılık soruşturması sonrasında 38'inin adliyeye sevk edildiğini öğreniyoruz ki Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri ve gözaltı işlemleri elbette uygulandı. Şöyle söyleyeyim, zaten hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden 10'u halen cezaevinde bulunuyor. 33 kişi ise dediğim gibi 25 Eylül'de gözaltına alındı. Daha sonrasında 5 kişi daha, sonrasında da 38 kişi mahkemeye sevk edildi tutuklama talebiyle. Bu 38 kişiden 36'sı Sulh Ceza Hakimliği tarafından da tutuklandı. Neden 36 kişi daha dedim? Bu soruşturma kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturması kapsamında tutuklanan kişi sayısı da toplamda 55'e ulaştı efendim. 55 kişi şu an itibariyle tutuklu. Tabii burada önemli olan şu. Şimdi bu isimler tutuklanıyorlar, ifadeleri alınıyor. Savcılığın eğer bir cinayetse bu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü, ki bu şüpheyle işte anlatıyoruz size, detayları da paylaşıyoruz sizlerle. Hazırlayacağı iddianamede çok şaşıracağımız ayrıntılar, çok şaşıracağımız detaylar olacaktır diye tahmin ediyorum. Peki bir yandan da sadece Yazıcıoğlu değil, Muhsin Yazıcıoğlu değil, Kaşif Kozinoğlu soruşturması da devam ediyor. Şimdi hatırlayınız, o dönemde bunu anlatmıştım sizlere. Önce gözaltına alınmıştı, arkasından serbest bırakılmıştı ve 4 gün sonra da evinde hayatını kaybettiğini öğrenmiştik biz. Kim o? O dönemde Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapan Turgay Tamer'in. Bu detayları sizlere anlatmıştım, hatta hani ne oluyor diye sorduran bir ölüm demiştik. Sonrasında kendisinin bazı hastalıkları oldu, hatta doktorluk da o hastalıklar nedeniyle yapamadığı yönünde de bazı bilgiler de olduğunu da sizlerle paylaşmıştım. Habertürk muhabiri, emeğe saygı elbette, Mustafa Şekeroğlu bu konuyla ilgili olarak bir haber hazırlamış. O da ne? Eşinin yani Turgay Tamer'in eşinin ifadesine ulaşmış Mustafa Şekeroğlu. 12 gün önce gittiği ülkesi, Moldova vatandaşıymış kendisi Marina Taner, eşine ulaşamayınca pencereden, evin penceresinden içeriye giriyor. Daha sonrasında eşini, yani Turgay Taner'i yerde hareketsiz buluyor. İhbar üzerine sağlık ekipleri hemen eve geliyorlar elbette. Marina Tamer ifadesinde tam olarak bu detayları, bu ayrıntıları anlatıyor. Eşimin diyor ayaklarında kan dolaşımıyla ilgili bir rahatsızlığı vardı. Tütün ürünlerini çok kullanırdı. Başka bir rahatsızlığı var mı diye de var mı bilmiyordum şeklinde de bir ifade vermiş kendisi. Bir tutuklama vesaire yok. O ifadesinden sonra Turgay Tamer'in eşinin serbest bırakıldığını yine biz Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberinden öğreniyoruz. Tabii Tamer'in o dönem yani Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği, şüpheli şekilde hayatını kaybettiği o günden sonra bu olayın da enteresan bir gelişme olduğunu söylemiştik ya. Turgay Tamer cezaevi doktoru, o dönemde kampüs doktoru olan bu ismin ölüm nedeni ne zaman belli olacak onu bekleyeceğiz. Adli Tıp Kurumu ATK'nın hazırlayacağı rapor sonrasında, otopsi sonrası hazırlayacağı raporla birlikte biz bunu bu detayı, bu ayrıntıyı öğreneceğiz hep beraber. Simge, devam edelim mi?
5: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
3: Özel üniversitelerle ilgili tartışmalar bitmiyor. Vakıf üniversiteleri değil mi? Teknik adı bu. Vakıf üniversiteleriyle ilgili tartışmalar bitmiyor. Bir kere şunu anlatmıştık. Yani öğrencilerin özellikle tabii bu fiyat politikaları, yani anormal rakamlarla şimdi öğrenciler karşı karşıyalar. Zaten çok fazla itibar etmedikleri yönünde, zaten sınav sonuçları belli olduktan sonra bilgi vardı. ÖSYM bunu paylaşmıştı. Şimdi ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Bakın, çok dikkat çekici bir rakam. Özellikle özel üniversitelerde açılan kontenjanların %75'i, dikkat, %75'inin boş kaldığını öğreniyoruz. Şöyle söyleyeyim size, ek yerleştirmede toplamda 100.738 kontenjan açılıyor. Bunun 34.117'si devlet üniversiteleri, 57.226'sı özel üniversiteler. İşte kalanlar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da diğer ülkelerdeki üniversiteler. Kalan 9.300 küsur üniversitede bu noktalarda, bu bölgelerde devlet üniversiteleri kontenjanlarında şöyle bir bakılırsa %79'unun dolduğunu öğreniyoruz, ama özel üniversitelerde tablo bambaşka. O tabloyu söyleyeceğim, bir de endişemi söyleyeceğim. 57 bin kontenjanın sadece 14.726'sının dolduğunu öğreniyoruz. Yani özel üniversiteler için ayrılan ek kontenjan %25'lik bir sadece doluluk oranına ulaşılmış. Tablo bu. Nasıl olmasın ki? Yani tek tek böyle üniversiteleri de sıralayabilirim. Ama ya da şöyle söyleyeyim, ÖSYM verilerine göre mesela lisans programlarında kontenjanı 10 ve üzerinde olan 179, ön lisanstaysa 80 bölüm hiç tercih edilmemiş efendim. Hiç tercih edilmemiş. Tercih edilmeyen bölüm sayısı 259. Yani bu bölümlerde, tabi bu 259 bölümde kontenjan ne kadardı? 4448. O bölümler, o fakülteler bu seneyi boş geçirecekler, onu anlıyoruz. Asıl benim burada endişe duyduğum nokta ne biliyor musunuz? Asıl endişe duyduğum nokta tercihleri öğrencilerin özellikle ekonomik sorunlar nedeniyle. Bunları zaten her programda paylaşıyoruz, anlatıyoruz. O belli, tamam, anladık, ama bir yandan da bu tablonun yükü, umarız vakıf üniversitelerinde hala devam eden öğrencilerin sırtına yüklenmez. İşte benim asıl endişe ettiğim noktada bu. Çünkü bunun bir maliyet hesabı var, değil mi? Vakıf üniversiteleri açısından bakılırsa, o vakıf üniversiteleri de ne kadar, birkaçını kenarda bırakıyorum, hakkında yemeyelim, orada haksızlık da etmeyelim, ama bu vakıf üniversitelerinde ne kadar bilim üretilebiliyor, o tartışma konusu. Hani daha çok işte öğrenci sayısı, işte ödenecek paralar vesaire, bunlar üzerinden biz vakıf üniversitelerini tartışıyoruz, değil mi? Asıl umarız bu tablo, bu gerçeklik, dediğim gibi, halen o özel vakıf üniversitelerine giden öğrencilerimizin, tabii ki dahası o öğrencilerin ailelerinin, analarının, babalarının sırtına da yüklenmez. En azından böyle umut ediyorum, onu da söyleyeyim. Umut ettiğimiz bir diğer mesele de, hala bir açıklama yok. Şimdi 30 Eylül Çarşamba günü gecesi Eşel mobil sistemi sona eriyor. Ne olacak? ÖTV farkının pompaya yansıması gibi bir tablo ortaya çıkacak. Yani motorine 3.60, 3 lira 60 kuruş eğer bu olursa, eğer yeni bir düzenleme gelmez ise, benzine de 12, dikkat, 12.40 12 lira 48 kuruşluk bir zam gelebilir. Ama yani görüyorsunuz da benzin istasyonlarında dün Mustafa Hoş'ta da konuşurken yani o kadar uzun zaman geçirmiş ki benzin istasyonunda, geldiğinde böyle çok gergindi. Evet, benzin istasyonlarında da ciddi kuyruklar var bu zam beklentisi ya da zam endişesi nedeniyle. Hala şu dakikaya kadar, işte bugün ayın 29'u, yani yarın gece itibariyle yarına kadar bu konuda bir adım atılmazsa gerçekten 12 lira 48 kuruş benzine 3 lira 60 kuruşta motorine zam gelebilir. Bakalım, göreceğiz, umarız bu konuda da bir adım atılır, bir önlem alınır diye umut ediyorum ben bakınca şöyle. Peki son birkaç dakikamız değil mi Simge? Bana tam olarak süreyi de söylersen ona göre bir, her zamanki bir zaman 4 dakikam. Tamam, teşekkürler. A Milli Takım Uluslar Ligi'nde beni mahcup etti. Dün İtalya karşısında galip geleceğimizi tahmin etmiştim. Bunu da öyle hani içime doğdu diye değil de, yani İtalya'nın Belçika karşısındaki performansı, bizim takımımızın Fransa karşısında öyle ya da böyle oynadığı oyun, aslında umutluydum ama hiç de öyle olmadı. Tam anlamıyla bir hezimet. Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenilen bir milli takımımız. Montella'ya soruldu, istifa düşünüyor musunuz diye. Hayır dedi, düşünmüyorum. Gündemimizde böyle bir durum yok. Ben istifa düşünmüyorsa o zaman görevinden af edilmesi konusunda ya da bu konuda bir talepte bulunmasını mesela önerebilirim. Ülkede biliyorsunuz böyle bir sistem yürüyor. Tamam, istifa etmiyorsanız o zaman af talebinde bulunabilirsiniz diye de, bunu İtalyancasını da öğreneyim, belki buradan söylersem sesimi de duyurabilirim. Montella neden istifa etmeli? Şöyle bir bakıyorum. Bir kere 5 ay içerisinde bizi böyle, hani bir, evet, Dünya Kupası'na katılma başarısı tamam güzel, ama o 5 aylık, geride kalan 5 aya bakıyorum. Ondan sonrasında zaten Dünya Kupası'ndaki performansımız ortada, ki Dünya Kupası'na katılmamızın, o gün de söylemiştim, evet çok büyük bir başarıydı, ama hani takım sayısının arttırılması, değil mi, FIFA'nın uyguladığı o politikalar, ne, hangi ülkeler katıldı, hangi ülkeler katıldı, katılmadı ki Dünya Kupası'na? Tabii ki biz de katılacaktık. Hani çok devasa bir başarı olarak değerlendirmemiştim. O dönemdeki kayıtlarda duruyor işte. Ama sonrasında zaten ortaya koyduğumuz performans Dünya Kupası'nda ya da işte şu an oynadığımız UEFA Uluslar Ligi'nde, ilk iki maç itibariyle grupta sonuncuyuz. Tablo ortada. Yani oyun kimliği, santrofor konusundaki ısrarı, kadro tercihleri, oyuna müdahale zamanlaması, değil mi? Maçlardaki, büyük maçlardaki özellikle milli takımın o kırılgan yapısı, bunlarla bir şekilde baş edemiyor, bunları yönetemedi benim görebildiğim kadarıyla, yönetemiyor. Tabii futbol yorumcuları, futbol dünyası çok daha iyi bilir bunu, ama bir şekilde bu nedenle bence görevinden af dileyebilir. Son 1-2 dakikam. Basketbolu da hatırlatalım. Avrupa Basketbolu'nun Kulüpler Ligi'ndeki bir numaralı organizasyonu, takımlarımızın, Fenerbahçe'mizin, Efes'in ve Beşiktaş'ın maçları var. Fenerbahçe Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek 20.45 itibariyle. Bugün 20.45'te Beşiktaş 30 Eylül Çarşamba günü 21.05'te. Onu da söyleyelim. Sırbistan'da İsrail'in Maccabi Rapid takımıyla karşı karşıya gelecek. 2 Ekim'de de Cuma günü de 20'de Barcelona'yı ağırlayacak siyah beyazlı ekibimiz. Anadolu Efes'te yine bugün saat 20'de Real Madrid'i kendi evinde ağırlayacak. 1 Ekim Perşembe günü saat 21'de de deplasman Kızıl Yıldız'la, hangi ülkenin takımı? Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe bugün 20.45'te Bayern'le oynayacak demiştim, Bayern Münih'le. Cuma günü de 20.45'te Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai basketbol takımını konuk edecek. Bu hafta ikili maçların olduğu bir hafta EuroLeague'de. Bütün takımlarımıza, Anadolu Efes'e, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da buradan başarı dileklerimizi de gönderelim. Ve yavaş yavaş da programın sonuna gelelim. Bu fon meselesini daha uzun süre konuşacakmışız gibi geliyor bana. Sadece işte finansal boyutuyla değil, bugün emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu'nu konuk aldık. Bir de işin adı geçen şirketler, adı geçen kurumlar itibariyle milli güvenlik boyutu da gündeme gelebilir ileriki dönemlerde.
0: İşte bu yaşanmasın, bu olmasın diye ne yapılması gerekiyor? Yankı Bağcıoğlu'yla bugün bunu konuştuk diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 29 Eylül 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği olan arkadaşlarıma, teknik masada Simge Erten, editörüm İrem Başköy ve müzik listemizi hazırlayan Ozi'ye çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte, saat tam 7:10 geçe sizlerle olacağım. Yapabilirseniz yarın sabaha kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'ler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yaşamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösterir. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devam eden fon soruşturmasına ilişkin net mesajlar var. SPK, Terra Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde fon piyasalarında yaşananlar vardı. Her kim milletin hakkına, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yapsın. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan dolaşanlarla mukayese etmesin. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.
1: Erdoğan konuşmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Ekonomi kurmaylarının diğer sorumlu bilimlerle koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.
2: Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır.
1: Cumhurbaşkanı konuşmasında Türkiye'nin finansal sistemine sirayet eden herhangi bir risk olmadığı mesajını verdi. Yakın zamanda kendisinin de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini söyledi.
2: Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de sahiptir. Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
1: Ve sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürerken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir açıklama geldi. Buna göre Terra Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hakkında suç duyurusunda bulunan isimler arasında Terra Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le şirket yöneticileri de yer alıyor. 39 kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl boyunca işlem yapma yasağı kararı alınırken 24 kişinin de lisansları iptal edildi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın meclisteki basın toplantısında sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkilamalarda bulundu. Günaydın bugün için Gündoğdu Tarım hakkında yeni bilgiler paylaşacağını söyledi.
3: Nasıl Özata Denizcilik üzerinden açıklamalarımızı birkaç gün evvel yapmışsak yarın da Gündoğdu Tarım üzerinden açıklamalarımızı yapacağız ve orta boy bile sayılamayan şirketlerin buralarda nasıl kullanıldığını, nasıl dolandırıcılığa alet edildiğini ve bunların AKP ile ilişkisini açıkça ortaya koyacağız.
1: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, fon soruşturmalarında adı geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili de Adalet Bakanı Akın Gürlüğe seslendi.
3: Fatma Betül Kaya Sayan Kaya, bu insider trading yaptığı azıcık aklı olan herkesin çok açık görebildiği bir şey. Bunun sermaye piyasası kanununda 107. maddede karşılığı var. İstifa ederek kurtuldu mu yoksa ona yönelik bir soruşturma başlatıldı mı? Hadi Adalet Bakanlığı bekliyoruz. Bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını söylesin. Biz de oradan buna ilişkin bir açıklama yapalım.
1: Bir sıcak gelişmeyi yine aktaralım. Fon soruşturmasında son olarak 5 kişi daha tutuklandı sevgili dinleyiciler. Fon soruşturmasında 51 kişi tutuklu bulunuyordu. 5'in daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 56'ya çıktı. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken iki şüpheli hakkında da ev hapsi uygulandı. Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı. Gazeteci Fatih Ergin, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli şekilde ölümüne ilişkin açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıpçı Turgay Tamer'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergin, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu tutuklandı. Spor. Milliler İtalya'ya kaybetti. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında Bursa'da İtalya'yı ağırladı. Ay Yıldızlar mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Fransa'nın ardından İtalya'yı da kaybeden A Milli Takım grupta puansız son sırada yer alırken ilk galibiyetini alan İtalya'da 3 puanla 3. sırada yer aldı. Milliler gruptaki 3. maçında 2 Ekim günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Ekonomi. TOKİ 383 arsayı açık artırmayla satışa çıkaracak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 46 ilde 383 arsayı 29-30 Eylül tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını duyurdu. Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü %2,38 değer kaybederek 12.592 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 98 kuruş, euro 55 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacağız. Gram altındaki düşüş devam ediyor. 6.573 lira. Çeyrek altına baktı, 10.725 lira. Tam altın 42.767. Ata altını da 43.719 lira. Yol durumu. İstanbul'daki trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %72'lik bir yoğunluk bekliyor. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. Bağlantı yoluna baktığımızda Yıldırım Bayrampaşa Otogar yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Tem Halkalı iki telli yönünde de sol şeritte bir araç arızası var. Yine bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de oldukça uzayan bir trafik yoğunluğu var. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19 kilometrelerinde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Edirne İstanbul yolunun 45-57. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten. Antalya Alanya yolunun 62-64 kilometrelerinde de ulaşım kontrollü devam ediyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47-64. Kilometrelerinde bulunan 10 tünel ve yaklaşımlarında saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

0: Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak sevgili dinleyiciler. Yine bir özel haberimiz var hemen bültenimizin ardından. Ülkenin nüfusu artıyor ancak doğurganlık oranındaki düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı 5%'e geriledi. Peki evli çiftler neden çocuk sahibi olmayı tercih etmiyor? Çiftler gerçekten çocuk sahibi olmak istemiyor mu? Yoksa değişen yaşam koşulları onları bu kararı ertelemeye mi itiyor? Aldığımız cevapların yer aldığı özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Doğum oranları neden düşüyor? Çocuk sahibi olmayan çiftler anlattı. Türkiye'nin nüfusu artıyor ancak doğurganlık oranındaki düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 2020 yılı sonunda 86.092.168 kişiye ulaştı ancak yıllık nüfus artış hızı 5%'e geriledi.
2: Doğum istatistikleri ise tabloyu daha net ortaya koyuyor. 2024 yılında 937.559 canlı doğum gerçekleşirken toplam doğurganlık hızı 1,48 çocuk olarak kaydedildi. 2001 yılında 2,38 olan bu oran 2014'ten itibaren aralıksız düşüş gösterdi ve son 8 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kaldı.
0: Peki evli çiftler neden çocuk sahibi olmayı tercih etmiyor? Bu sorunun yanıtını evli ancak henüz çocuk sahibi olmayan çiftlere sorduk. Kimi için en büyük engel ekonomik koşullar, kimi için çalışma hayatı ve kariyer. Kimi ise bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmeye henüz hazır olmadığını düşünüyor.
2: Bazı çiftler çocuk sahibi olmayı hiç istemediklerini söylerken bazıları ekonomik ve sosyal şartların değişmesi halinde çocuk sahibi olabileceklerini ifade ediyor. Çiftleri yalnızca neden çocuk yapmadıklarına değil, Türkiye'de doğurganlık oranının düşmesiyle ilgili ne düşündüklerini de sorduk. Devletin doğum oranlarını artırmak amacıyla hayata geçirdiği teşviklerin kendileri açısından yeterli olup olmadığını da değerlendirdiler.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mevcut doğum yardımı uygulamasında 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için ilk çocuğa tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuğa çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklara ise aynı süre boyunca aylık 5000 lira ödeme yapılıyor. Ancak çocuk sahibi olmayan çiftlerin gündemindeki soru şu, çocuk sahibi olma kararını yalnızca maddi bir destek değiştirebilir mi? Yoksa çocuk sahibi olma kararında barınma, eğitim, bakım masrafları, iş hayatı, gelecek kaygısı ve yaşam koşulları gibi daha geniş faktörler mi belirleyici? Türkiye'de doğurganlık oranları düşerken çocuk sahibi olmayan çiftlerin bu karara nasıl baktığını ve devletin teşvik politikalarını nasıl değerlendirdiğini konuştuk.
2: 2 yıldır evli olan İrem Işık, kısa vadede çocuk sahibi olmayı elinde olmadan düşünemediğini belirterek şunları söyledi.
0: 2 yıllık evliyim ve şu anda çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum. Çocuk sahibi olmak istemememin en önemli sebebi ülke ekonomisi. Ekonomik koşullar bu kararımda oldukça etkili. Çünkü çocuk büyütmek, daha doğmadan hamile olmaya karar vermenizle başlayan bir süreç, o sürecin tüm aşamalarında ekonomik olarak güvende olmak gerekiyor. Nasıl bir destek verilirse verilsin yeterli olacağına inanmıyorum. Bu yüzden kararımı değiştireceğimi sanmıyorum. Yalnızca para desteği yeterli olmaz. Her ne kadar en önemli etken ekonomik koşullar olsa da insanların çocuk yapma motivasyonları sadece bununla ölçülemez. İnsanların ülkede kendilerini özgür, güvenli hissetmeleri de çocuk kararında belirleyici.
2: İrem Işık'ın sözleri çocuk sahibi olma kararının yalnızca bugünün koşullarıyla değil, çiftlerin kendilerini gelecekte nasıl gördükleriyle de yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre ise Türkiye'deki düşüşü anlamak için yalnızca çocuk sahibi olma isteğine değil, bu kararın ne zaman alındığına da bakmak gerekiyor.
0: Evlilik ve ilk çocuk sahibi olma yaşı yıllar içinde yükselirken çiftler çocuk sahibi olma kararını daha ileri yaşlara bırakabiliyor. Eğitim, kariyer ve ekonomik bağımsızlık gibi yaşamın farklı aşamalarının tamamlanmasının beklenmesi ilk doğumunda daha geç yaşlarda gerçekleşmesine neden oluyor. Bu noktada demografik değişimin bir başka boyutu ortaya çıkıyor. Çocuk sahibi olma yaşının ilerlemesi, özellikle kadınlarda yaşla birlikte doğurganlığın azalması nedeniyle ertelenen kararın daha sonra biyolojik bir sınıra takılabilmesine yol açıyor.
2: Fizyoterapist olarak çalışan Gözde Başer ise çocuk sahibi olma kararını kendi açısından şöyle değerlendirdi.
0: Biz 1,5 senedir evliyiz. Evliliğin en azından ilk 4 yılında çocuk sahibi olmayı düşünmüyoruz. Bunun en önemli nedeni ise doğacak çocuğumuza hak ettiği geleceği henüz sağlayamayacağımızı düşünmemiz. Gelişimsel olarak sağlıklı bir çocukluk geçirmesi için en azından ilk 2 yılı annesiyle geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut şartlarda eşlerden biri çalışmadığı takdirde geçim sürdürmek çok zor. İki kişi çalışarak ancak ayı tamamlıyoruz ve birikim dahi yapamıyoruz. Bebeğin bereketiyle geldiği düşüncesinin aksine duruma biraz daha gerçekçi bakıyorum. Çünkü çocuk büyüdükçe masrafları da çoğalıyor. Henüz

0: mevcut yaşam düzenlerinin değişmesinin de yararlarını etkilediğini belirtti ve şöyle konuştu.
1: 6 yıldır evliyiz. Çocuk konusu bizim için her zaman bir soru işareti. Her zaman evet ya da hayır noktasında oluyoruz. Gezmek, kendimize vakit ayırmak ve o sorumluluğun içerisine girmemek bizim için önemli sebeplerden biri. Ekonomik koşullar tabii ki bir soru işareti. Kendi geleceğimizi inşa ederken başka bir bireyin yetişmesiyle ilgili ne olacak soruları bizi endişelendiriyor. Bunun aile içi yapıyı da etkilediğini düşünüyorum. Kadın için aslında en büyük faktörlerden biri bu oluyor. Hiçbir kadın kariyerinin değişmesini ya da geriye gitmesini istemez. Devletin verdiği desteklerden pek haberim yok. Ama değiştireceğini de zannetmiyorum. Para desteğinden ziyade eğitim ve gelecek kaygısını oluşturan faktörlerin ortadan kaldırılması daha önemli. Zaten bununla beraber para kaygısı da ortadan kalkar. Öncelikli olarak güvence sağlanması, eşit yurttaş yetiştirilmesine destek olması ve çocuklar için rekabetçi yaşam koşullarının ortadan kaldırılması daha önemli. İkili olan Gülşahiye, çocuk sahibi olmayı tercih etmeme nedenlerini şöyle anlattı.
0: Ekonomik nedenler başta geliyor. Ayrıca çocuk sahibi olmanın sorumluluğuna hazır hissetmiyorum. Kariyerim ve kişisel yaşamım değişeceği gerçeği de bu kararda etkili. Verilen teşviklerden haberim var ancak hiçbiri çocuk sahibi olmak istememe kararımı değiştirecek destekler değil. Para desteğinin artırılmasının çocuk sahibi olma oranını yükseltmede oldukça etkili olacağını düşünüyorum. Can P. ise çocuk sahibi olmayı tercih etmeme sebeplerini aktarırken ekonomik nedenlerin yanında barınma sorununun da önemli olduğunu vurguladı.
1: 5 yıldır evliyim. İkimiz de üniversite mezunuyuz ve İstanbul ortalamasında maaşlarla çalışıyoruz. Aslında eşimle çocuğumuz olsun istiyoruz ama 10 yıla yaklaşan çalışma hayatımız bize bu imkanı vermedi. Şu ana kadar çocuk yapmamamızın temeli hem bu zamana kadarki çalışma saatlerimiz hem de ekonomik durumumuz. Ayrıca evi olmayan şu an 30'larındaki her genç gibi kira ödemek bizim için bir çocuk büyütmek gibi oldu. Enflasyon kriziyle birlikte ev kiraları sürekli maaşlara oranla 3-4 kat fazla arttı. Çocuk sahibi olmak sadece onu dünyaya getirmekle ilgili bir şey değil maalesef. Devletin sunduğu destekler genelde bununla sınırlı. Biz bir çocuk sahibi olduğumuzda sağlıklı beslenmesini, nitelikli eğitim almasını, kültürel yeteneklerini istediği gibi geliştirmesini, barınma kaygısı yaşamamasını istiyoruz. Bu da devletin vereceği destekle olmuyor. Zaten aslında bunları sağlayabilmek için yeterince çalışıyoruz ya da tasarruf yapıyoruz ama bırakın bir çocuğa bunları sağlamayı, kendi asgari ihtiyaçlarımızı gidermek bile Türkiye'de çok zor. Örneğin İstanbul'da deprem riskinin görece az olduğu yeni bir binada 1+1 evin kirası bile 50-55 bin lira civarında. Yani bir dönem aile yapımıza uygun olmadığı söylenen evlerden bahsediyorum. Bunlar bile ulaşılmaz haldeyken devamını konuşmak çok anlamsız.
0: Bir fazla süredir evli olan Samet Şey, çocuk sahibi olmayı erteleme nedenlerini şu sözlerle anlattı.
1: 13 aydır evliyiz ve önümüzdeki 2-3 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı düşünmüyoruz. Henüz yaşımızın genç olması, bir çocuğun bakımını ve sağlıklı bir şekilde büyümesine hazırlıklı hissetmememiz, maddi manevi ve çocuğun tüm hayatımızı kısıtlayabileceğini düşündüğümüzden dolayı bu kararı erteledik. Bunlara ek olarak annelik ve babalık izinlerinde yetersiz olduğunu düşünüyoruz. En azından çocuk olana kadar bir birikim oluşturmak daha mantıklı geliyor. Şu an ikimiz de çalışıyoruz. Bir bebek düşünmek için birikime ihtiyaç var. Çünkü doğum yapan annenin çalışması imkansız hale geliyor. Bunlara ilk olarak çocuk doğduğu andan itibaren özel sağlık sigortası, bebek mamaları ve bezlerinin yanı sıra kreş ve okul masrafları da bu düşünceyi etkileyen faktörlerden. Sosyal devlet üzerine düşeni yapmalı. Doğum oranlarının düşmesini engellemek için ailelere çocuk sayısı dayatması yapmak mantık ve bilim dışı.
0: Uzmanlar doğurganlık oranındaki düşüşün yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağına da dikkat çekiyor. Aile yapısındaki değişim, eğitim düzeyinin yükselmesi, kadınların iş gücüne daha fazla katılması ve çocuk sahibi olmanın aile yaşamındaki anlamının dönüşmesi doğurganlık davranışını da değiştiriyor. Geçmişte evlilikle birlikte doğal bir yaşaması görülen çocuk sahibi olma, bugün çiftlerin daha fazla planlama yaptığı bir karara dönüşüyor. Çocuk sayısı da bu planlamanın bir parçası haline geliyor.
1: Burada önemli bir ayrım da ortaya çıkıyor. Çocuk sahibi olmayan herkesin çocuk istemediğini söylemek mümkün değil. Bazı çiftler çocuk sahibi olmayı gelecekte düşünüyor, bazıları ise istedikleri halde uygun koşullar oluşmadığı için bu kararı erteliyor. Dolayısıyla doğurganlık oranındaki düşüş yalnızca çocuk istemeyenlerin sayısı arttı şeklinde okunabilecek bir tablo ortaya koymuyor. Bu nedenle doğum oranlarının neden

0: düştüğünü sorusunun yanında bir başka soru daha önem kazanıyor. İnsanlar istedikleri aileyi kurabiliyor mu? Türkiye'de doğurganlık hızının yenilenme seviyesinin altında seyretmesiyle birlikte tartışma artık yalnızca daha fazla çocuğun nasıl dünyaya geleceği üzerinden değil, çiftlerin sahip olma kararlarını etkileyen koşulların nasıl değiştiği üzerinden de yürütülüyor.
1: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Şentürk'e göre doğurganlıktaki düşüşü yalnızca ekonomik koşullarla açıklamak mümkün değil. Şentürk, konut, eğitim, çalışma hayatı, bakım olanakları ve kadınların istihdam koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle aile dostu, konut ve çevreye erişimin sınırlı olduğu, iş ve yaşam dengesinin kurulamadığı koşullarda çocuk sahibi olmanın zorlaştığını belirtiyor. Şentürk ayrıca toplumsal dönüşümle birlikte evlilik, annelik, babalık ve çocuk sahibi olmaya ilişkin anlamlarında değiştiğine işaret ediyor.
0: Demografi uzmanı, doktor öğretim üyesi Selin Köksal ise ekonomik belirsizliğin çiftlerin çocuk sahibi olma kararını etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Köksal, geleceğe ilişkin ekonomik kaygıların insanların çocuk sahibi olma kararlarını yeniden değerlendirmelerine ve bu kararı daha ileri bir tarihe ertelemelerine neden olabileceğini belirtiyor. Köksal ayrıca doğurganlık göstergelerinin mevcut durumu yansıttığını, bugün çocuk sahibi olmayan gençlerin ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olup olmayacağının bu verilerden tek başına anlaşılamayacağını vurguluyor. Uzmanların değerlendirmeleri, çiftlerin çocuk sahibi olma kararının yalnızca isteyip istememek üzerinden okunamayacağını ortaya koyuyor. Ekonomik koşullardan çalışma hayatına, değişen aile yapısından çocuk sahibi olma yaşının yükselmesine kadar pek çok faktör bu kararı birlikte şekillendiriyor.
1: Türkiye'de doğum oranları düşüyor, ancak neden yalnızca çocuk istememek değil. Evli ve çocuksuz çiftler ekonomik koşullardan barınma sorununa, kariyer kaygısından endişesine kadar çocuk sahibi olma kararlarını etkileyen faktörleri anlattı. Peki çiftler gerçekten çocuk sahibi olmak istemiyor mu, yoksa değişen yaşam koşulları mı onları bu kararı ertelemeye itiyor?
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Sevgili Oğuz Aksaç'ı burada görmek muhteşem bir şey bizim için. Hocam nasıl gidiyor yoğunluklar? Çalışmalar nasıl
4: çok
3: gidiyor?
4: İyi çok gidiyor. Yoğun. Yani daha doğrusu bu iyi midir bilmiyorum açıkçası. Hı. Yoğun gidiyor. Hı
3: hı. Sen nasıl hissediyorsun hocam bu yoğunluğu? Yani sana enerjisi nasıl bunun?
4: Karmaşık bir şey aslında bu. Yani kazanç olarak kesinlikle. Ama çok çalışıyorsunuz yani. Yorucu bir şey. Hani iş iyi bir şey olsa üstte para vermezler. Ya bir de böyle bir yanı var bu iş. Benim en büyük kazancım edinim dostlarım. Edinim dostlarım.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Bunu biliyor muydunuz? Dünya üzerindeki en büyük hayvan olan mavi balinaların kalbi suyun altına daldıkları sırada dakikada sadece 2 kez atar. Bir insanın normal kalp atım hızı ise dakikada 60 ile 100 arasındadır. Suyun altında kalp atım hızlarının çok düşük olmasının nedeni bir memeli türü olan mavi balinaların nefeslerini tutarak gerçekleştirdikleri dalış sırasında dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltarak kandaki oksijen depolarının tüketimini yavaşlatmaktır.
1: Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik.

0: guai, entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Sputnik özel haber.
2: Tulane Üniversitesi tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan kapsamlı bir gözlemsel araç, yalnızlık ve sosyal izolasyonun insan hayatındaki hastalıksız geçirilen süreyi belirgin biçimde kısalttığını ortaya koydu. Araştırma kapsamında yaşları 40 ila 69 arasında değişen ve başlangıçta herhangi bir kronik fiziksel ya da zihinsel rahatsızlığı bulunmayan 277 bini aşkın kişinin verileri incelendi. Verileri inceleyen bilim insanları 50 yaşını referans alarak yaptıkları hesaplamalarda hem yalnız hem de sosyal izolasyon yaşayan bireylerin kronik rahatsızlıklara yakalanmadan geçirdikleri yılların ölçüde azaldığını saptadı. Çalışma sonuçlarına göre yalnızlık ve izole bir yaşam sürmek fiziksel hastalıklara yakalanma riskini artırırken en çarpıcı etki ruh sağlığı üzerinde gözlemlendi. Araştırma bu durumdan erkeklerin kadınlara kıyasla daha ağır etkilendiğini de ortaya koydu. Hem sosyal temas eksikliği çeken hem de kendisini yalnız hisseden erkeklerde zihinsel hastalıklardan uzak geçirilen sürenin yaklaşık 5,8 yıl azaldığı tespit edilirken bu kaybın kadınlarda 3,7 yıl seviyesinde kaldığı kaydedildi. Araştırmanın başyazarı Profesör Luki bunun erkekler ve kadınlar arasındaki cinsiyet farklılıklarını söyledi ki kadınların erkeklerden daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ve belirli hastalıklarda cinsiyet avantajları bulunduğunu da ifade etti. İyi beslenmek, egzersiz yapmak, yeterince uyumak ve sigara içmemek sosyal izolasyonla ilişkili hastalıksız yaşam beklentisindeki kaybın bir kısmını azalttı. Aynı durumun yalnızlık için geçerli olmadığı ortaya çıktı. Daha sağlıklı alışkanlıkların yalnız hissetmekle bağlantılı ek sağlık risklerini önemli ölçüde azaltmadığı belirtildi. Tulane Üniversitesi tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyonun kronik hastalıklardan uzak geçirilen süreyi belirgin şekilde kısalttığını ortaya koydu. Araştırma bu olumsuz tablodan erkeklerin kadınlara kıyasla daha ağır etkilendiğini ve zihinsel sağlık kaybının erkeklerde 5,8 yıla ulaştığını gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sput Özel Haber.
1: UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta İrlanda Cumhuriyeti İsrail'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İrlanda 12 dakikaya sığdırdığı 3 golle rakibini daha ilk yarıda dağıttı. İsrail ise ikinci maçında kaybederek puansız kaldı. Karşılaşmada skordan çok İrlandalı futbolcuların duruşu dünyada ses getirdi. Karşılaşmadan önce İrlanda milli takımının kalecisi Gavin Bazunu, İsrail'le oynanacak maçta forma giymeyeceğini açıkladı. Deneyimli eldiven bu kararı ile ilgili, İsrail'e karşı yapılacak maçlarda oynamanın yanlış olacağını düşünüyorum. Kararım tam masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor ifadelerini kullandı. Karşılaşmada ise İrlanda kalecisinin oynamayı reddettiği konudan devam etti. Yani İrlandalı tüm futbolcular rakipleri İsrail'e karşı sert bir tutum alarak ortak tavırlarını tüm dünyaya gösterdi. İrlandalı futbolcuların çok net bir tavırla çıktıkları sahaya, Gazze'de katledilen Filistinlilerin anısına siyah kol bantları taktı. İrlanda kadrosu İsrail milli marşı çalınırken başlarını öne eğerek marşın bitmesini bekledi. Marşların ardından iki ekibin tokalaşması beklenirken İrlanda bunu reddetti ve doğrudan kendi yarı sahalarına çekildi. Top ve kale için yapılacak yazı turaya İrlanda kaptanı Dara O'Shea katıldı. Kura'dan sonra iki takım kaptanlarının birbirlerine başarılar dilemesi beklenirken İrlanda kaptanı İsrail kaptanı Solomon'u yok sayarak elini sıkmadı. Kaptan Dara O'Shea sadece hakemlere başarılar dileyerek kendi sahasına döndü. Organizasyon gereği yapılması zorunlu olan iki ülkenin flama değişimi de bu maçtan önce yapılmadı. Milli maçlarda alışagelmiş bir klişe daha bu maçta yapılmadı. İrlandalı futbolcular İsrail rakipleriyle toplu fotoğraf çekilmek istemedi. İrlanda maça hızlı başladı. Macaristan'da oynanan maçta İrlanda ilk 12 dakikada 3 gol buldu. Jack Moylan, İrlanda'nın 3. golünü attıktan sonra siyah bandı çıkarıp öptü. Karşılaşma 3-0 sonuçlandı. İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü Hemir Halimgrunson, maçın ardından oyuncularının dünya çapında farkındalık yarattığını söyledi. UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta İrlanda Cumhuriyeti İsrail'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İrlandalı futbolcular sahaya Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına siyah kol bantları ile çıktı. İsrail marşı sırasında başlarını öne eğen futbolcular maç öncesinde tokalaşmayı, flama değişimini ve rakip takımına toplu fotoğraf çekimini de gerçekleştirmedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik'le haber.
1: Dünya haritasını yıllardır yanlış ölçülerle görüyorduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 457 yıldır kullanılan Mercator projeksiyonunun yerine kıtaların gerçek yüz ölçüleri arasındaki oranı daha doğru gösteren haritaların kullanımını teşvik eden kararı kabul etti.
2: Karar, Togo tarafından Afrika grubu adına Birleşmiş Milletler'e taşındı ve Afrika Birliği tarafından desteklendi. 4 Eylül'de yapılan oylamada 164 ülke evet dedi. ABD karara karşı çıkan tek ülke olurken Estonya, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna çekimser kaldı. Peki yaklaşık 500 yıl sonra neden dünya haritasını değiştirme ihtiyacı doğdu?
1: Sorunun merkezinde 1569 yılında Flaman haritacı Gerardus Mercator tarafından geliştirilen harita projeksiyonu bulunuyor. Mercator haritası aslında denizcilik ve yön bulmak için tasarlandı. Açıları ve pula yönlerini koruması denizciler açısından büyük avantaj sağladı. Ancak küre biçimindeki dünya düz bir yüzeye aktarılırken başka bir sorun ortaya çıktı. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarının yüz ölçümleri giderek daha fazla büyütüldü.
2: Bunun en çarpıcı örneği Grönland'la Afrika. Alışık olduğumuz Mercator haritasına Grönland, Afrika'ya yakın büyüklükte görünüyor. Gerçekte ise Afrika, Grönland'ın yaklaşık 14 katı büyüklüğünde. Yani haritadaki görüntü, ülkelerin ve kıtaların gerçek yüz ölçüleri konusunda yanıltıcı bir algı oluşturabiliyor.
1: Üstelik değişiklik yalnızca Afrika'yı ilgilendirmiyor. Mercator projeksiyonunda kutuplara daha yakın olan Grönland, Kanada, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika'nın kuzey kesimleri gerçekte olduklarından daha büyük görünüyor. Ekvatora daha yakın Afrika, Güney Amerika ve Güney ile Güneydoğu Asya'daki bölgeler ise bunlara kıyasla olduğundan daha küçük algılanıyor. Yeni haritada ülkelerin gerçek yüz ölçümleri değişmiyor. Değişen, birbirlerine kıyasla haritada kapladıkları alan.
2: Peki neden bu tartışma 457 yıl sonra gündeme geldi? Çünkü Mercator yöntem ortaya çıktığı dönemde bir dünya atlasından çok denizcilik için işlevsel bir araçtı. Ancak zamanla okullardan duvar haritalarına, medyadan dijital platformlara kadar dünyanın en tanınan görsel temsillerinden biri haline geldi. Afrika ülkeleri ise bu görüntünün yalnızca coğrafi bir hata olmadığını, Afrika'nın dünyadaki gerçek büyüklüğünün ve öneminin algılanmasını da etkilediğini savunuyor. Afrika Birliği Correct the Map, yani haritayı düzelt girişimini 2025'te destekledi. Süreç Togo'nun öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e taşındı ve 2026'da genel kurul kararına dönüştü.
1: Öne çıkan alternatiflerden biri ise Equal Earth, yani eşit dünya projeksiyonu. 2018 girilen bu yöntem ülkelerin ve kıtaların yüz ölçüleri arasındaki oranı koruyor. Bunun karşılığında ise şekil, açı ve mesafe gibi bazı özelliklerde bozulmalar oluşabiliyor. Çünkü uzmanlara göre küre şeklindeki dünyayı düz bir kağıt üzerinde her özelliği aynı anda doğru kalacak şekilde göstermek mümkün değil. Dolayısıyla eski harita yanlış, yeni harita tamamen doğru demek de teknik olarak doğru değil. Asıl fark hangi özelliğin doğru gösterilmesine öncelik verildi.
2: Kararın en dikkat çekici siyasi tarafı ise ABD'nin 164 ülkeye karşı tek başına hayır oyu kullanması oldu. Washington'un itirazı haritanın matematiğinden çok kararın siyasi çerçevesine yönelikti. ABD temsilcisi girişimi daha geniş bir radikal ideolojik projenin parçası olarak nitelendirdi. Özellikle kararda yer alan sömürgecilik mirası, tazmin ve bilişsel adalet yaklaşımına itiraz eden Washington, Birleşmiş Milletler'in barış, refah ve arası ilişkiler gibi daha acil konulara odaklanması gerektiğini savundu. Yani ABD'nin açıklanan tek gerekçesi yeni haritada ABD'nin daha küçük görünmesi değildi. İtiraz, değişikliğin coğrafi bir düzeltmenin ötesinde siyasi ve tarihsel bir gündemle ilişkilendirilmesine yönelikti.
1: Birleşmiş Milletler kararı bağlayıcı değil ve Mercator projeksiyonu yasaklamıyor. Ülkelerden, okullardan, uluslararası kuruluşlardan ve teknoloji şirketlerinden kıtaların gerçek büyüklüklerinin önemli olduğu durumlarda Equal Earth gibi alanları doğru oranda gösteren projeksiyonları tercih etmeleri isteniyor. Mercator ise özellikle yön ve açıların önemli olduğu kullanım alanlarında varlığını sürdürebilecek.
2: Birleşmiş Milletler 457 yıldır dünyanın en tanınan görüntülerinden biri olan Mercator haritasının yerine kıtaların gerçek yüz ölçülerini daha doğru yansıtan haritaların kullanımını teşvik ediyor. Bununla birlikte özellikle Afrika ve Ekvator'a yakın bölgeler dünya haritasına gerçek büyüklüklerine daha yakın görünürken Mercator'da olduğundan büyük görünen kuzey bölgeleri küçülecek. Ancak değişen ülkelerin yüz ölçümü değil, onları nasıl gördüğümüz olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul merkezi 12 ilde 30 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Marmaris Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanıkların tamamı tahliye edildi. Döviz dönüşüm desteğinde yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul merkezi 12 ilde 30 şüpheli yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 30 şüpheliye ait 505 banka hesabı, 82 kripto varlık cüzdanına bloke işlemi uygulandı. Marmaris Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanıkların tamamı tahliye edildi. Soruşturma ve davaya konu iddialarla ilgili yargı süreci ise devam ediyor. Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gizli soruşturmada düğmeye basıldı. İstanbul Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası kapsamında hakem atamalarında sahte evrak düzenlendi iddiasıyla MK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Kırıkkale merkezi 4 ilde Yaşyan Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve ihaleye fesat operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı. Demir parmak ardına gönderilenler arasında 2 eski belediye başkanı Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz da yer alıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Turaya Tüneli girişindeki kavşakta meydana gelen kazada yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza sonrasında yol üzerinde güvenlik önlemi alınırken kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde fon piyasalarından vardı. Her kim milletin hakkına, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan dolaşanlarla mukayese etmesin. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.
1: Erdoğan konuşmasında sermaye piyasası kurulunda yaşanan gelişmeleri yakın ettiklerini vurguladı. Ekonomik kurmaylarının diğer sorumlu birimlerle koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.
2: Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında yaptırımların hafifletileceği ve dondurulan fonların serbest bırakılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu doğru değil, onlara hiçbir şey teklif etmedim." ifadelerini kullandı. İddiaları gündeme getiren Axios ise haberini ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırmıştı. Haberde söz konusu teklifin Katarlı ve Pakistanlı arabulucuların ABD ile İran arasındaki diplomatik temasları sırasında gündeme geldiği öne sürülmüştü.
3: Ekonomi.
1: Döviz dönüşüm desteğinde yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirildiğini açıkladı. Döviz almama taahhüdünün kaldırıldığı, firmaların katma değerini ve döviz pozisyon oranını esas alan yeni uygulama talimatı 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Talimata göre destek kapsamında satılabilecek döviz tutarı katma değerle ilişkilendirilecek ve destek tutarına üst limit getirilecek. ABD ve Çin karşılıklı olarak yaklaşık 30'ar milyar dolarlık ithalatı kapsayan daha elverişli gümrük vergisi çerçevesinde uzlaştı. 30'a 30 olarak adlandırılan çerçevede ABD'nin Çin'den ithal edeceği mikrodalga fırın, kahve makinesi ve ev ürünleri yer alıyor. Çin'in ABD'den ithalat listesinde ise tarım ve gıda ürünlerinin yanı sıra ultrason cihazları, kalp pilleri ve MR cihazları gibi tıbbi ekipmanlar bulunuyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi kapatalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.592 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 10 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.568, çeyrek altın 10.716, tam altın 42.732, atı altın ise 43.686 liradan işlem görüyor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında Bursa'da İT'i ağırladı. 100. yıl Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Ay Yıldızlar 4-1 kaybetti. İtalya 9. dakikada Bastoni ile 1-0 öne geçti. Fratte ise 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kayo de 27. dakikada İtalya'nın 3. golünü kaydetti ve ilk yarı 3-0 sona erdi. Karşılaşmanın 2. yarısına A Milli takımımız golle başladı. Barış Alper Yılmaz 46. dakikada ilk gol golümüzü attı fakat 50. dakikada Esposito yeniden farkı 3'e çıkardı ve karşılaşma 4-1 sona erdi. Fransa'nın ardından İtalya'ya da kaybeden A Milli takımımız grupta puansız son sırada yer alırken ilk galibiyetini alan İtalya ise 3 puanla 3. sırada yer aldı.
3: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'i, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına bakalım. Ankara, İstanbul, Trabzon ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 19, İstanbul 21, Trabzon 24, Van 20 derece, İzmir ve Antalya çok bulutlu, İzmir 26, Antalya 30 derece, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu, Gaziantep 27, Diyarbakır 28 derece. Yayınımız emekli promosyonları alacak olanları ilgilendiren haberimizle devam edecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Emekli maaş promosyonlarında son güne yaklaşıldı. SGK uzmanı Melis Ermen, Sputnik'teki Çalışma Hayatın programında emekli maaş promosyonu alacak olanları uyardı, son tarihe dikkat çekti. Önemli olanın reklamlarda belirtilen rakam değil, emeklilerin eline geçecek olan tutar olduğunu vurgulayan Elmen şöyle konuştu.
4: Biliyorsunuz emekli olanlar bankalardan belli bir promosyon alıyorlar. Bu nasıl oluyor? İşte maaşınızı başka bir bankaya, A bankasından B bankasına taşıyarak daha yüksek bir miktarda para alabiliyorsunuz. Bunun için son tarihimiz 30 Eylül olduğu için hızlı bir giriş yapıyorum buraya. Son zamanlarınız kaldı. Gidip bankalarla görüşmeniz gerekiyor. Çünkü bankalar arasında ciddi bir rekabet başladı. Özellikle Temmuz ayı itibariyle enflasyon farkları, ben zam diyorum ama tabii enflasyon farkı ama kazanlar olduğu için enflasyon farkı diyorum. Enflasyon farkı ile birlikte maaşlar tabii ki otomatikman bir şekilde yükseldi. Ve Ocak ayı itibariyle de yükseleceği için bankalar alabildiği kadar emekliyi kendi bünyesine almak istiyor. Çünkü neden? Bu gelen bir para döngüsüdür neticede baktığınız zaman. Şimdi şöyle diyelim. Mesela bir banka 35 bin liraya kadar şey verebiliyor, promosyon verebiliyor. Tabii neden? Çünkü kampanyalar arasında bu rekabet olduğu için işte faturanızı, kredinizi, kredi kartınızı, artık ne varsa elinizdeki bütün varlığınızı yan bankaya alabilmek adına promos artı artı artı yapıyorlar. Tabii burada dikkat etmemiz gereken birçok koşul var. Çünkü örneğin mesela size ana olarak şey dedi diyelim, promosyon 12 bin lira dedi. Bu 35 bine çıkması için faturaları taşıyorsunuz, işte kredi kartı alıyorsunuz, belki kredi oluyor ya da kankanı pampanı getir kampanyalar oluyor. Yani bir emekliyi daha getirmeniz gerekebiliyor. O yüzden bankalarla görüşmek daha önemli. Şimdi mesela örneğin diyelim 20 bin TL üzeri aylık alan bir emekli üzerinden konuşacağım. Yani zaten genelde biliyorsunuz herkes en düşük emekli aylığını aldığı için bu yol üzerinden gideceğim. Bazı bankalarda mesela ana promosyon 12-15 arası değişiyor. Ek koşulları da yerine getirdiğiniz zaman biraz önce söylediğim gibi faturasıydı, işte kredi kartıydı, o suydu, bu suydu. 30 ile 35 bin lira arasında bir fark oluşabiliyor. Ama tabii her türlü 2 bin lira veriyor. Mesela işte suyu, doğalgazı, elektriği ödeyemediğimiz o muhteşem rakamlar var ya. Onları da taşımanızı istiyor. Dolayısıyla burada emeklinin bakması gereken tek şey reklamda yazan ya da beyan edilen ya da sosyal medyada böyle büyük puntolarla yazılan rakamlar değil, şunu sormanız gerekiyor. Ek şartların ne kadarını yerine getirebilirim? O yüzden bankayla bunu görüşmenizi istiyorum. Mesela diğer bankada belki küçük de olsa bir krediniz var. O krediyi iptal etmeden, o krediyi tamamen kapatmadan banka değiştiremiyor biliyorsunuz. Ne bileyim işte eski bankanıza 6 ya da 10 arası bir mesela borcunuz kalmıştır işte. 2 sene, 3 sene bitmemiştir diyelim. 10 bin lirayı oraya verdim. Ben buraya 30 anlaştım. Elime kalacak 20 bin lira. Bu da mı mantıklı diye görüşmeleri yapmanız gerekiyor. Çünkü kredi kartı kullanım sayınıza, yani daha doğrusu tutarınıza, ne kadar işte ne kadar yüksek, ne kadar az ya da aldığınız maaş da değişebiliyor. Mesela yetim, dolaylı alanlar var. Yani oranlı aylıklar alanlar var. Buna göre fark oluşabiliyor. Ama burada en önemli konu 3 yıl taahhüt verilmesi. Bunu vermenizde bir sıkıntı yok. Çünkü bunu daha önce de yaşadık. Şart 3 yıl taahhüt. Yani size bir sözleşme imzalıyorlar. İmzalatıyorlar daha doğrusu. Diyor ki 3 yıl bende kalırsan ancak bu promosyonu alırsın. Tabii bu şart şöyle delinebiliyor. Dediğim gibi biraz önce, eğer içeride kalan miktarı iade ederseniz sizi diğer bankaya geçirebiliyorlar. Geçmekte bir sıkıntı olmuyor ama kredi gibi şeyler aldığınız zaman o zaman bunları kapatmadan geçemiyorsunuz. Yani banka mesela örneğin 30 bin liralık bir avantaj sundu size. İşte fatura matura da götürebildiniz diyelim. Kartlarınızı vesaire de götürebildiniz diyelim. Diğer bankadan da 6 bin liralık iade edeceğiniz tutar var. Tamam. Bankamızı değiştiriyoruz. A bankasından B bankasına geçiyoruz diyelim. Ne olacak? 6 bin lirayı ben diğer bankaya iade ettim. Hop. Elimde ne kaldı? 24 bin lira. Yani burada bakmamız gereken konu ana şey değil, elimize geçecek para. Yani hani ana promosyon tutarı değil, elimize ne kadar geçiyor? Bunu da hesaplamanız gerekiyor. Yani kim, hangi şartlarda nasıl geçecek? Emeklinin cebine gerçekten hangi rakam girecek? Bunlar için maalesef emekliler gene gidip bankalarla tek tek pazarlık masasına oturmak zorunda kalıyor. Son tarih 30 Eylül. Genelde devlet bankaları sabit tuttu. Yani aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. İşte 12, 15, 20 civarı sabit promosyonlar var. Yani ek hiçbir şey götürmeden bazı bankalarda. Bunların işte üstüne ek gelir mi gelmez mi bankayla konuşmanız gerekiyor. Neyi getireyim neyi getirmeyeyim şeklinde. Şimdi tabii banka ismi malumunuz. Veremediğim için de bunu sizin konuşmanız gerekiyor. Son anı da bırakmayın. Çok kalabalık oluyor bankalar. Malum bizde emekli çok yaşlanan bir nüfus olduğumuz için. Banka hani şey tam şey videoluk olur ha. Haberlerde şey olur ya, emekli kuyruğunda, emekli maaş çekme kuyruğunda böyle emekliler dizilir ya. Onun gibi bir şey oluyor maalesef bu promosyon dönemlerinde. Olabildiğince hızlı geçmenizi tavsiye ederim.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, emekli banka promosyonlarında 30 Eylül son tarihine dikkat çekti. Elmen, yüksek promosyon rakamları yerine bankaların sunduğu ek şartlar ve taahhüt süresi sonrası emeklinin eline geçecek net tutarın dikkate alınması gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
5: Bidon tozu sulandırmak suretiyle 4-5 litrelik bir suyu bir gün boyunca içmek suretiyle ertesi gün girdim ve yaklaşık 15-20 dakika içinde de bu iş bitmişti. Yani aslında bu kadar basit. Bilmiyorum, benim görmediğim ve bilmediğim daha zor bir tarafı var mı bu iş?
6: Yok, esasında bu toplumdaki yanlış bilgilendirme ve biraz efsaneler, hurafeler nedeniyle işte ağırlıdır, ondan sonrasında topludur, işte şeydir. Esasında kolon kanserinin başlangıcı küçük poliplerden kaynaklanıyor. Yani bağırsağın iç yüzünü örten mukoza dediğimiz tabakadan kaynaklanan ufak poliplerden başlıyor. O polipleri çıktığınız zaman, erken dönemde kolonoskopiyle çıkarıldığınız zaman bunlar tedavi edilmiş oluyor. Kanserleşmesini önleyebiliyorsunuz. Sizin de belirle 15 dakika 20 dakikalık bir işlemle beraber bütün bir hayatınızı en azından 5 sene garanti altına almış oluyorsunuz. Herhangi bir şey saptanmadığı takdirde.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

Diamond.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapılan bir araştırmada bir yıl boyunca düzenli aerobik egzersiz yapan yetişkinlerin beyinlerinin egzersiz yapmayanlara göre ortalama bir yıl daha genç göründüğü ortaya çıktı. Manyetik rezonans görülemeyle yapılan ölçümlerde egzersiz grubundaki katılımcıların beyin yaşında düşüş gözlemlenirken kontrol grubunda ise hafif bir artış görüldü. 26-58 yaş aralığındaki

0: Ki 130 sağlıklı yetişkinin yer aldığı çalışmada egzersiz yapan grubun haftada yaklaşık 150 dakika orta yoğun tempolu aerobik aktivite gerçekleştirdiği belirtildi. Araştırma sonuçlarına göre beynin yaşlanma hızı orta yaş döneminde bile yavaşlatılabiliyor. Araştırmacılardan Dr. Lu Wan, sadece bir yıllık egzersizle beynin daha genç görünmesi ölçülebilir bir sonuç ifadesini kullandı. Çalışmanın günlük alışkanlıkların beyin sağlığı üzerindeki etkisini somut biçimde ortaya koyduğu aktarıldı. Yapılan MR taramaları haftada sadece 150 dakika yapılan düzenli aerobik egzersizin beynin biyolojik yaşını geri çevirebildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre aktif kalan yetişkinlerin beyinleri hareketsiz olanlara kıyasla daha genç görünüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 61 ülkeyi kapsayan bir araştırma, insanların doğayla kurduğu ilişkinin coğrafyadan çok zihinsel ve kültürel bir mesele olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Nepal'in ilk sırada yer alması, dağların, ormanların ve kutsal mekanların yalnızca bir manzar olarak değil, gündelik hayatın doğal bir parçası olarak yaşandığı toplumlarda doğayla bağın daha derin kurulduğunu gösterdi. İran ve Güney Afrika'nın üst sıralarda yer alması da doğayla kurulan ilişkinin yaşam biçimi ve kültürel pratiklerle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Çalışmanın dikkat çeken bulgularından biri ise Bangladeş ve Nijerya'nın refah seviyesi yüksek pek çok Batı ülkesinin önünde yer alması oldu. Buna karşılık Japonya, Almanya ve Birleşik Krallık gibi yüksek teknolojiye sahip ve yoğun kentleşmiş ülkelerde doğayla duygusal temasın daha zayıf ölçüldüğü tespit edildi. 61 ülkeyi kapsayan bir araştırma, insanların doğayla kurduğu ilişkinin coğrafyadan çok zihinsel ve kültürel bir mesele olduğunu ortaya koydu. Atlas dergisinde yer alan habere göre Nepal'in ilk sırada yer alması, dağların, ormanların ve kutsal mekanların yalnızca bir manzara olarak değil, gündelik hayatın doğal bir parçası olarak yaşandığı toplumlarda doğayla bağın daha derin kurulduğunu gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Bunu biliyor muydunuz? Hacimsel olarak dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Baykal Gölü, yerin yüzeyinde bulunan sıvı haldeki tatlı suyun yaklaşık %20'sini barındırıyor. Baykal Gölü aynı zamanda dünyanın en yaşlı ve en derin gölü. Dünyanın yüzey alanı açısından en büyük gölü olan Hazar Denizi ise 371 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kış mevsiminde bazı hayvanlar kış uykusuna yatar, bazı hayvanlar da göç eder. Yaz aylarında sıkça karşılaştığımız böcekler ise kışın genellikle daha az görünürler. Peki böcekler kış aylarında soğuktan korunmak için neler yapıyor? Bazı böcek türlerinin özellikle yetişkin üyeleri kış mevsimini kışa benzer şekilde geçirebilir. Diapoz olarak isimlendirilen bu süreçte böceklerin metabolizması yavaşlar, büyüme ve gelişme faaliyetleri askıya alınır. Diapoz çevre koşulları uygun olmadığında, örneğin düşük sıcaklıklarda ya da yiyecek bulamadıklarında gerçekleşir. Böcekler bu sürece hazırlanmak için kendilerini soğuktan koruyacak bir barınak bulmaya çalışır. Bunun için toprağın altındaki boşlukları, ağaç kovuklarının içini, taşların ve kütüklerin altını ya da kuruyup dökülmüş yaprakları barınak olarak kullanabilir. Bazı böcek türlerinin vücutlarında ise antifriz özellik gösteren kimyasal maddeler bulunur. Bu maddeler suyun donma noktası altındaki sıcaklıklarda hücrelerin ve dokuların hasar görmesini engelleyerek böceklerin hayatta kalmasına yardımcı olur. Birçok hayvan türü gibi böcekler de göç eder. Ancak böceklerin neden ve nasıl göç ettiği tam olarak bilinmiyor. Böcekler bulundukları bölgede popülasyonlarının çok artması ve besin kaynaklarının sınırlı olması gibi nedenlerle göç edebiliyor. Göç eden böceklerin bir kısmı göç ettikleri yere tekrar dönmezken, bazıları beslenme ve üreme bölgeleri arasında, bazıları ise kış uykusuna yattıkları yerler arasında göç ediyor. Yaz aylarında sıkça karşılaştığımız böcekler kışları genellikle daha az görünür. Çünkü böcekler kışın yiyecek kıtlığı ve sıcaklık düşüşü olduğunda kış uykusuna yatarlar. Bazı böcekler ise ünlü hükümdar kelebeği gibi kış aylarında daha sıcak bölgelere göç eder. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kafein, dünyanın en yaygın kullanılan uyarıcı maddelerinden biri. Sabah kahvesinden enerji içeceğine kadar pek çok üründe bulunan bu madde, doğru miktarda alındığında dikkati artırıyor, ancak uzmanlara göre fazlası vücut için ciddi bir stres kaynağı. Kafein, beyinde yorgunluk hissi yaratan adenozin adlı kimyasalın etkisini geçici olarak bloke ediyor. Bu sayede daha uyanık ve enerjik hissediyoruz. Aynı zamanda dopamin ve adrenalin gibi maddeleri artırarak kalp atışını ve zihinsel uyarılmayı hızlandırıyor. Ancak bu etki doza bağlı. Fazla kafein, kalbin daha hızlı ve düzensiz atmasına, sinirlilik ve huzursuzluğa ulaşabiliyor. Araştırmalar günde 2-3 fincan kahvenin, yani yaklaşık 200 ila 300 miligram kafeinin sağlıklı yetişkinlerde genellikle faydadan çok zarar getirmediğini gösteriyor. Hatta düzenli kahve tüketimi tip 2 diyabet, bazı kanser türleri ve Alzheimer riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak bu tablo herkes için geçerli değil. Yüksek tansiyonu olanlarda, hamilelerde ve kafeine hassas kişilerde riskler daha erken başlıyor. Kafein her içecekte aynı etkiyi yaratmıyor. Kahve ve çay antioksidanlar ve faydalı bileşikler de içeriyor. Enerji içecekleri ise kafeini şeker ve başka uyarıcılarla birlikte veriyor. Bazı ürünlerde 500 mg'a kadar kafein bulunabiliyor. Uzmanlara göre bu kombinasyon özellikle kalp ritim bozukluğu ve panik atak riskini artırıyor. Kafeinin etkisi saatlerce sürebiliyor. Bu nedenle uzmanlar uyku saatinden en az 8 saat önce kafein alımının kesilmesini öneriyor. Akşam yemeğinden sonra içilen kahve fark edilmeden uykuyu bozabiliyor. Uzmanlara göre sınırı aştığınızda şu belirtiler ortaya çıkabiliyor. Çarpıntı ve kalp ritim bozukluğu, huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, baş ağrısı ve mide bulantısı, uykusuzluk ve gece sık uyanma. Bu belirtiler varsa kafeini aniden değil kademeli olarak azaltmak öneriliyor. Aksi halde baş ağrısı ve halsizlik gibi yoksunluk belirtileri görülebiliyor. Bilim insanlarına göre kafeine verilen tepki büyük ölçüde genetik. Bazı insanlar kafeini saatler içinde metabolize ederken bazılarında bu süre 12 saati aşabiliyor. Bu nedenle güvenli miktar kişiden kişiye değişiyor. Kahve, çay ve enerji içecekleriyle her gün aldığımız kafein uyanıklığı artırıyor. Ancak fazlası uykusuzluktan çarpıntıya, kaygı ağrısına kadar uzanan bir tablo yaratabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma, egzersiz sırasında sevilen müzikleri dinleyen kişilerin tükenmeden önce yaklaşık %20 daha uzun süre performans gösterebildiğini ortaya koydu. Araştırmada 29 yetişkin yüksek tempolu bisiklet testine iki farklı şekilde katıldı. Bir test sessiz ortamda yapılırken diğerinde katılımcılar kendi seçtikleri müzikleri dinledi. Sonuçlara göre müzik dinleyen kişiler ortalama 35.6 dakika, sessiz ortamda egzersiz yapanlarsa yaklaşık 9.8 dakika dayanabildi. Bilim insanları bunun yaklaşık %20'lik performans artışı anlamına geldiğini belirtti. Araştırmanın başyazarı Andrew Danso, doğru müzik listesi zor antrenmanları daha katlanabilir ve keyifli hale getirebilir dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise katılımcıların daha uzun süre egzersiz yapmasına rağmen kalp ritmi ve fiziksel zorlanma seviyelerinde büyük fark görülmemesi oldu. Bilim insanları müziğin egzersizi fiziksel olarak kolaylaştırmadığını ancak kişilerin yorgunluğa daha uzun süre dayanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Danso, insanlar zor antrenmanları çok çabuk yorucu bulduğu için devam etmekte zorlanıyor ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Psychology of Sport Exercise dergisinde yayımlandı. Jibleskaya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, spor sırasında dinlenen müziğin dayanıklılığı ciddi şekilde artırabileceğini verdi. Araştırmada katılımcıların kendi seçtikleri müziklerle daha uzun süre egzersiz yapabildiği belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdamar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yeni partiye isim itirazı Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek. İstanbul'da terör örgütü IŞİD üyelerine finansman sağladıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. İsrail, Hamas'ın üst düzey komutanı El Beyt'i öldürdü. Ayrıntılar bültenimizde. Yeni partiye isim itirazı Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek. Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıması oldu. İtirazı değerlendiren Başsavcılık yeni partiye uyarı yazısı gönderdi. İtiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde ele alınacak. İstanbul'da terör örgütü IŞİD üyelerine finansman sağladıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalardaysa 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyalle örgütsel doküman ele geçirildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin muhtemel süresi bültenini yayınladı. Buna göre Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2025'te 16,8 yıl olarak hesaplandı. İlkokul çağındaki bir bireyin orta öğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre ise 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde 1,6 yıl olarak hesaplandı. Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Fenomen orucu Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti. Sosyal medyada motoblogcu dayı ismiyle tanınan motosiklet içerik üreticisi 46 yaşındaki Cumhur Kahraman İzmir'in Dikil ilçesine geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendisinden haber alınamayan olta balıkçısının cesedi denizde bulundu. Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin balık tutmak için denize açılan Özen Arslan'a ait olduğu belirlendi. Cenaze otopsi işlemleri için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dış gündemle devam edelim. İsrail, Hamas'ın üst düzey komutanı İzzettin Elbey'i öldürdü. İsrail, Hamas'ın üst düzey sorumlularından ve Gazze şehrinde Kuzey bölümünün silahlı kadrının lideri olan İzzettin Elbey'in öldürüldüğünü duyurdu. Sağlık görevlileri ve Hamas kaynakları belki şafak vakti Gazze şehrinin Nasır mahallesindeki bir apartmana düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Manş Denizi'ne göçmen teknesi faciası yaşandı. Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan 105 göçmeni taşıyan tekneden yardım çağrısı yapılmasının ardından kurtarma ekipleri harekete geçti. Teknede 10 yaşındaki bir çocukla 2 kadın hayatını kaybederken 102 kişi kurtarıldı. ABD'li milyarder Elon Musk hakkında hazırlanan belgesinin reklamları sosyal medya platformlarında engelle karşılaştı. YouTube, Meta ve TikTok reklamı siyasi içerik kapsamında değerlendirerek reddetti. Musk'ın sahibi olduğu X ise reklam talebine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
2: Ekonomi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından fon soruşturmasıyla ilgili ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bugün görüşme yapacağını açıkladı. Toplantının 14 sularında başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu dakikalarda 12.504 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 10 kuruş, euro 55 lira 65 kuruş. Kapalı çarşıdaki altının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.570, çeyrek altın 10.711, tam altın 42.705, ata altını ise 43.750 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazilerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına bakalım. Ankara, İstanbul, Trabzon ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 19, İstanbul 21, Trabzon 24, Van 20 derece. İzmir ve Antalya çok bulutlu. İzmir 26, Antalya 30 derece. Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu. Galip 27, Diyarbakır 28 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Birleşmiş Milletler yapay zekayı küresel zorlukların resmi gündemine alıp iklim, güvenlik, ekonomi, sağlık gibi şeylerde ele almaya başladı. Siyasi bir hale getirdi birazcık da yapay zekayı. Burası enteresan tabii. Düşünün, Amerika gibi federal bir devlet daha kendi içindeki eyaletlere sözünü geçiremezken biz tüm dünya bir araya gelsin de yapay zeka ile ilgili evrensel, global bazı adımlar atılsın diye kendimizi parçalıyoruz. Çok zor ya. Çok zor yani. İngiltere'de yapay zeka tartışması şöyle çıktı. İngiltere'de bir bakanlık danışmanının yaptığı açıklama bu yapay zeka özellikle yaratıcı sektörlerde büyük yankı uyandırdı. Danışmana göre yapay zeka şirketleri telif hakları ihlalleri nedeniyle sanatçılara, yazarlara, müzisyenlere tazminat ödemek zorunda kalmayacak dedi. Sanatçılar, meslek grupları ayağa kalktı tabii. Emeğin ve yaratıcılığın hiçe sayılması olarak nitelendirilen bu görüşe tepki gösterdiler el birliğiyle.
2: Ferhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'yı yenmenin ya da vatandaşlarını sindirmenin imkansız olduğunu, zaferin Rusya'nın olacağını söyledi. İngiltere'nin eski Moskova Büyükelçisi Zelenski çatışmanın sona ermesini istemiyor dedi. Çin'den Japonya'ya tarihi uyarı var. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Başkanı Vladimir Putin, ülkede düzenlenen seçimler sonucunda Devlet Duması'na giren siyasi partilerin liderleriyle Kremlin'de bir araya geldi. Putin burada yaptığı açıklamada, "Halkımız güçlü, cesur ve bilgilidir. Rusya etrafında nelerin olup bittiğini gayet iyi anlamaktadır. Ve bu insanların sindirilemeyeceği, böylesi insanları böyle bir ülkeye yenmenin imkansız olduğu açıkça anlaşılmıştır. Bu nedenle zafer şüphesiz bizim olacaktır" ifadelerini kullandı. Rusya'da Devlet Duması milletvekili seçimleri ve eş zamanlı diğer seçim kampanyaları 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Seçmen katılım oranı %59'u aştı. Seçim sürecini 133 ülke ile 13 uluslararası kuruluşu temsilen 1000'i aşkın yabancı gözlemcinin de aralarında olduğu toplamda 380 binden fazla kişi takip etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede düzenlenen son seçim kampanyası ve sonuçlarını değerlendirmek üzere Kremlin'de Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Panfilo'yu da kabul etti. Seçimlerin tüm hükümet organlarının meşruiyetini teyit ettiğine dikkat çeken Putin, düzenlenen seçimler hukuki açıdan da en üst düzeydeydi. Seçim komisyonunun tüm üyeleri yasalara harfiyen riayet etti dedi. Rus lider Panfilova'ya ve seçim komisyonu personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yurt dışından Rusya'ya zorluk çıkarma girişimlerinde bulunulduğunu kaydetti. Eski İngiliz diplomattan çarpıcı bir açıklama geldi. Zelenski çatışmanın sona ermesini istemiyor. İngiltere'nin eski Moskova Büyükelçisi Ian Prout katıldığı bir programda Ukrayna-Rusya çatışması ve Ukrayna'daki siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın NATO'ya hiçbir zaman üye olamayacağını kaydeden Prout, Zelenski'nin bu durumu kabul etmediğini söyledi. Zelenski'nin çatışmaların bitmesinden çekildiğini belirten Prout, "Savaş sona ermesini istemiyor çünkü onun açısından çatışma bittiği an siyasi kariyeri de bitecek" ifadelerini kullandı. Prout, Ukrayna'da yapılan kamuoyu araştırmalarının da Zelenski'nin olası bir başkanlık seçimini kazanamayacağını gösterdiğini de sözlerine ekledi. Zelenski'nin görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde dolmuştu. Ancak ülkede uygulanan sıkı yönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek devlet başkanlığı seçimleri iptal edilmişti. Zelenski o dönemde seçimlerin zamansız olduğunu savunmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı New York'ta yaptığı basın açıklamasında ABD ile arabulucular üzerinden devam eden mesaj alışverişine ilişkin bilgi verdi. Arakçı, arabulucu Katarlı yetkililerle bir araya geldiklerini belirtti. İran'ın şartlarının karşılanmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulduğunu ve ABD'nin nihai yanıtını beklediklerini ifade etti. Arakçı, "Katar bu fikirleri ABD'ye sunacak ve yarına kadar bir yanıt umuyoruz. Kısa süre içinde Tahran'a dönüyorum. Cevap iletildikten sonra kararlar Tahran'da verilecek" dedi. Arakçı, ABD'ye sundukları önerilerde ise nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın ancak ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesi halinde açılacağını da sözlerine ekledi.
Avrupa Birliği Filistin sınır yardım ve polis misyonlarının görev süresini 9 ay uzattı. Avrupa Birliği Gazze şeridinde Refah'taki geçiş noktasına konuştu. Avrupa Birliği sınır yardım misyonu ve Avrupa Birliği Filistin toprakları polis misyonunun görev süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Sırbistan erken seçime gidiyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić istifasını açıkladı. İstifa ile ikinci ve son görev süresini erken bitiren Vučić erken seçiminde yolunu açtı. Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak. Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabić ise Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek. Çin ve ABD karşılıklı ithal edilen toplam 60 milyar dolarlık üründe gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaştı. Tarım ürünlerinden ev eşyalarına kadar uzanan karar Trump Xi zirvesinin ardından atılan en önemli ticaret adımlarından biri oldu. Ve Çin'den Japonya'ya tarihi bir uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bu yılın 2. Dünya Savaşı'nın ardından Japon savaş suçlularının yargılandığı Tokyo duruşmalarının 80. yılı olduğunu hatırlattı. Wang, Japonya tarihten ders çıkarmaz ve savaş sonrası barış anayasasına meydan okuyup saldırganlık geçmişini geri getirmeye ve savaş suçlularını diriltmeye çalışırsa geleceğe ilerlemek bir yana dünyaya yüzünü dahi dönemeyecektir. Geleceğe

0: Siirt Bölge Yönetimi Başkanlığı binasının önündeki alana da yaklaşık 100 çadır kurdu. İspanya Kiracılar Sendikası ülke genelinde yeni gösterilerin düzenleneceğini açıkladı. Kongo'da Ebola salgını büyüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8000'i geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı da 3901'e yükseldi. Salgında ölüm oranı %48'in üzerinde kaydedildi. Japonya'yı vuran Dujuan Tayfun'un ardından bir hafta geride kalırken felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde farklı bölgelerde meydana gelen toprak kaymaları ve sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Yetkililer 3 kişinin halen kayıp olduğunu belirtirken arama çalışmaları sürdüğü aktarıldı. Chiba eyaletinde 1697, Kanagawa eyaletinde 7 olmak üzere toplamda 1704 bina hasar gördü. Chiba eyaletindeki 4000 hanede elektrik kesintilerinin sürdüğü ve bazı tren seferlerinde yaşanan aksamaların devam ettiği bildirildi. Geçtiğimiz pazartesi günü Pasifik Okyanusu üzerinden Japonya'ya yaklaşan tayfun ülkede şiddetli yağışlara ve rüzgarlara neden olmuştu. Tayfun nedeniyle 2 milyona yakın kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı. Kaliforniya'da tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yasaklanacak. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tek kullanımlık elektronik sigaranın yol açtığı çevre kirliliğine karşı harekete geçildi. Düzenleme kapsamında Kaliforniya genelinde birle çalışan tek kullanımlık elektronik sigaraların imalatı ve ithalatı 1 Ocak 2027'de, parakende satışları ise 1 Ocak 2028'de yasaklanacak. Yasağı ilk kez ihlal edenlere $500, ikinci ihlalde $1000, sonraki ihlallerde ise $2000 para cezası uygulanacak. Tek kullanımlık elektronik sigara atığından kaynaklanan pil asidinin ve toksik kimyasalların toprağa ve suya karışmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen kararname Vali Newsom tarafından imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün yaklaşık 500 bin tek kullanımlık elektronik sigara çöpe atılıyor. Dünyanın haberini aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, özden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı ülke tarihinde ilk kez 100 bin sınırını geçti. Japonya hükümeti her yıl 15 Eylül'de kutlanan Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla ülkenin yaşlı nüfusuna ilişkin son verileri açıkladı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na göre 100 yaşını aşanların sayısı 56 yıldır aralıksız yükseliyor. Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş kişi sayısı 107.677'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıla göre 7.914 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 94.298'ini kadınlar, 13.379'unu ise erkekler oluşturuyor. Ülkenin en yaşlı kadını 114 yaşındaki Kishimoto Fuyo, en yaşlı erkeği ise 112 yaşındaki Kato Hikaru oldu. Japonya'da 100 yaş üstü nüfusa ilişkin veriler ilk kez 1963'te tutulmaya başlandı. Bu nüfus 1981'de 1000'i, 1998'de 10.000'i, 2012'de ise 50.000'i aşmıştı. Ülkede ortalama yaş beklentisi kadınlarda 87,3, erkeklerde ise 81,3 olarak kaydedildi. Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 107.677'ye yükselerek ilk kez 100 bin sınırını geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı arasındaki para transferini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama tarihi bir kez daha değiştirildi. Ticaret Bakanlığı sistemin 1 Aralık'ta devreye alınacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre ertelemenin nedeni sistemin teknik altyapısı ve kurumlar arasındaki entegrasyon çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması. Uygulamanın sorunsuz şekilde başlayabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bankalar arasındaki veri paylaşım altyapısının kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Güvenli ödeme sistemine ilişkin düzenleme, taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte 29 Nisan'da yapılan değişiklikle getirilmişti. Buna göre taşınmaz satış bedelinin tamamının veya bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla ödenmesi halinde işlemin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Sistemle alıcı ve satıcının dolandırıcılık ve sahtecilik risklerinden korunması, kayıt dışılığın azaltılması ve satış bedelinin güvenli şekilde aktarılması hedefleniyor. Uygulama taşınmazın mülkiyetiyle satış bedelinin eş zamanlı olarak değiştirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bakanlık, zorunlu uygulamanın başlangıcının 1 Aralık olarak yeniden belirlenmesi için yönetmelik değişikliği yapılacağını bildirdi. Bu sürede ilgili kurum ve kuruluşlarla sektör paydaşlarının teknik ve operasyonel hazırlıklarını tamamlaması hedefleniyor. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri paylaşımının daha hızlı kurulabilmesi için bir entegratör belirlenmesine yönelik değişiklik yapılacağı açıklandı. Bankaların altyapılarının hazır hale gelmesinin ardından sistemin pilot uygulamasının başlatılması da planlanıyor. Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan güvenli ödeme sisteminin başlangıç tarihi yeniden ertelendi. Ticaret Bakanlığı uygulamanın 1 Aralık'ta başlamasının planlandığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uganda'nın tarihi monarşilerinden Toro Krallığı'nda 31 yıllık Kral Oyo döneminin sona ermesinin ardından tahtın yeni sahibi belli oldu. Devlet televizyonunda sunucu ve editör olarak çalışan 56 yaşındaki Prens Edward Rukidi Kyangoma Niyabongo II krallığın yeni hükümdarı seçildi. Goma'nın seçilmesi, merhum Kral Oyo'nun ardından yaşanan veraset tartışmalarının gölgesinde gerçekleşti. 1995 yılında henüz 3 yaşındayken tahta çıkan Oyo, 31 yıl boyunca hüküm sürdükten sonra 34 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Taht değişiminin öncesinde kraliyet ailesi içinde bir başka iddia gündeme geldi. Kral Oyo'nun resmi olarak evlenmediği, ancak geride küçük bir erkek çocuğu bıraktığı ve gizli bir vasiyetle bu çocuğu gelecekteki hükümdar olarak belirlediği öne sürüldü. Merhum kralın annesi Kraliçe Beth Kemigisa da torununun veraset hakkının korunmasını istedi. ABD'nin Texas eyaletinde bulunduğu iddia edilen çocuğun güvenlik gerekçesiyle Uganda'ya getiremediğini savunan Kemigisa, oğlunun cenazesi sırasında yeni kral için düzenlenen törenlere de tepki gösterdi. Ancak 21 üyeli Babito Klanı Konseyi söz konusu çocuğun bugüne kadar kamuoyuna tanıtılmadığını ve resmi olarak varlığının doğrulanmadığını belirterek vasiyet iddiasını kabul etmedi. Konsey, klan kuralları doğrultusunda yeni hükümdarın 11. Toro kralı Rukidi 3. soyundan gelmesi gerektiğine karar verdi. Yeni kralın belirlenmesinde farklı isimler de gündeme geldi. İngiltere'de futbol oynayan Prens George Desmond Kamurasi'nin görevi kabul etmemesinin ardından tercih Kral Oyo'nun kuzeni Kyangoma'dan yana kullanıldı. Makerere Üniversitesi mezunu olan Kyangoma, 21 yıllık medya kariyerinin ardından kraliyet tahtına oturacak. Yeni hükümdar sarayla halk arasındaki iletişimi güçlendireceğini ve sahip olduğu iletişim ağını krallığın kalkınması için kullanacağını açıkladı. Toro Krallığı'nın resmi siyasi yetkileri bulunmasa da Uganda'da önemli bir kültürel ve toplumsal konuma sahip olduğu belirtiliyor. Uganda hükümeti ve devlet başkanı Yoweri Museveni de klan konseyinin Kyangoma'yı seçmesini onaylayarak taç giyme sürecine destek verdi. Yeni kralın taç giyme töreni geleneksel ritüellerin ardından Karuzika Kraliyet Sarayı'na uzanan yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşle gerçekleştirilecek. Uganda'daki Toro Krallığı 34 yaşında hayatını kaybeden Kral Oyo'nun ardından yeni hükümdarını seçti. 21 üyeli klan konseyi 21 yıl boyunca gazetecilik ve televizyon sunuculuğu yapan 56 yaşındaki Prens Edward Rukidi Kyangoma Niyabongo II'yi kral ilan etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: enerjinin seyri.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Bulgaristan'da LPG ve doğalgaza 3 ay süreyle vergi muafiyeti getirildi. Libya'da silahlı bir grup göstericinin 6 gündür kapalı tuttuğu Şelale Zaviye Ham Petrol Bora Hattı üzerindeki vananın yıkıldığı belirtildi. Total Enerjis ve Sokar'ın Hazar'da gaz üretimi artacak, ayrıntılar bültenimizde. Bulgaristan'da LPG ve doğalgaza 3 ay süreyle vergi muafiyeti getirildi. Bulgaristan parlamentosu sıvılaştırılmış petrol gazıyla doğalgazın 1 Ekim 31 Aralık 2026 döneminde özel tüketim vergisinden muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Parlamentoda yapılan oylamada LPG ve doğalgazdan 3 ay süreyle ÖTV alınmamasını öngören düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre yakıt olarak kullanılan LPG ve doğalgaz 1 Ekim 31 Aralık 2026 döneminde ÖTV'den muaf olacak. Bahsettiğimiz yer Bulgaristan. Ön hesaplamalara göre söz konusu uygulama nedeniyle devlet bütçesinin 3 aylık dönemde yaklaşık 20 milyon euroluk ÖTV gelirinden mahrum kalması bekleniyor. Öte yandan Bulgaristan Rekabetin Koruması Komisyonu, Rus Enerji Şirketi Lukoil'in ülkedeki şirketlerinden benzin ve motorinin toptan satış fiyatlarının nasıl belirlendiğine ilişkin ayrıntılı bilgi talep etti. Libya'da silahlı bir grup göstericinin 6 gündür kapalı tuttuğu Şelale Zaviye Ham Petrol Bora Hattı üzerindeki vananın yeniden açıldığı belirtildi. Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada 21 Eylül'den bu yana kapalı olan Şelale Zaviye Ham Petrol Bora Hattı üzerindeki vananın açılmasıyla düzenli ham petrol pompalama işlemlerine yeniden başlanacağı ve akışın kademeli olarak normal seviyelere döndürüleceği vurgulandı. Açıklamada Libya'daki tüm taraflara ulusal ekonominin sürdürülebilirliğinin sağlanması için petrol sektörünü herhangi bir anlaşmazlığın dışında tutmaları çağrısı yapıldı. Noktan 21 Eylül'de yapılan açıklamada silahlı bir grubun Şelale Ham Petrol Bora Hattı üzerindeki 7 numaralı vanayı kapattığı ve Zaviye'ye giden bora hattının devre dışı kaldığı ifade edilmişti. Dünyanın en büyük kömür tüketicisi Çin, 2007 ve 2028 yıllarında ABD'den en az 10 milyon ton kömür ithal edecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 23-25 Eylül'deki ABD ziyareti sırasında iki ülke her iki yönde 30 milyar dolarlık hassası olmayan mal için daha elverişli gümrük tarifeleri uygulanmasına yönelik tavsiyeler üzerinde uzlaştı. Beyaz Saray'ın açıkladığı ticaret mutabakatına göre Çin, 2027 ve 2028 yıllarında ABD'den her yıl en az 10 milyon ton kömür ithal etmeyi taahhüt etti. 2 yılda toplam en az 20 milyon ton söz konusu. ABD yönetimi bunu ticaret gerilimlerini yumuşatma yönünde somut bir adım olarak sunuyor. Çin yılda 4 milyar tonun üzerinde kömür tüketiyor. Çin'in toplam ithalatı ve tüketimi içinde küçük bir pay olan bu taahhüdün yerine getirilmesinin kolay olduğu kaydediliyor. Çin 2024'te ABD'den 12 milyon tondan fazla kömür ithal etmişti. 2025'teki tarife gerilimiyle alımlar neredeyse durmuştu. Total Enerjis ve Sokar'ın Hazar'da gaz üretimi artacak. Fransız sermayeli küresel enerji oyuncusu Total Enerjis ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ve XRG, Azerbaycan'daki Apcheron doğalgaz kondensat sahasının tam geliştirilmesi için nihai yatırım kararı aldı. Total Enerjis'in %35 hisseyle işletmecisi olduğu Hazar Denizi'nde Bakü'nün 100 km güneydoğusunda yer alan Apcheron sahasında Sokar %35, XRG ise %30 paya sahip. Üçlünün sahip olduğu bu sahanın 140 milyar metreküp geri kazanılabilir rezerv içerdiği hesaplanıyor. Sahadaki yıllık 1,5 milyar metreküp ve günlük 12 bin varil kondensat kapasitesine sahip ilk geliştirme aşaması 2023 yılında üretime alındı. Apcheron sahasının tam olarak geliştirilmesiyle sahanın toplam üretimi yıllık 6 milyar metreküp ve günlük 47 bin varil kondensat seviyesine ulaşacak. Sahadaki yatırım sonrası yeni üretim planının 2029 yılında başlaması kararlaştırıldı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 99,39 dolardan işlem görüyor. Dün 101,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 97,83 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün aralık vadeli varili fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %1,6 artarak 99.39 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sürü Ham Petrol'ün Kasım vadeli varil fiyatı da 93,95 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Enerjinin seyri.
2: Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Hatta ifadesi şöyle: Amerika ve İsrail şerefli eksenine karşı TRC ittifakı diye simgelediği Türkiye-Rusya ittifakı diye. DSP'nin bu konudaki görüşü nedir?
3: Geçmişe dönüp baktığımızda küresel emperyalizmin her türlü dayağını yediğimiz noktada Amerika ve İngiltere bizim karşımızda olmuş, Avrupa Birliği ülkeleri olmuş. Her kurtuluşumuzda da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden itibaren başlayan Rusya ve Çin bölgesi olmuş. O zaman hepimizin aklı var, fikri var, yani oturup mantıklı bir düşünmemiz gerekiyor. Bunu biz yıllardır söylüyoruz. Rusya ile Sovyetler Birliği ile Türkiye mutlak surette iyi ilişkilerini geliştirmek zorundadır. Özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren başlayan bu ülkelerin bize olan desteğini unutmamamız gerekiyor. Büyük sanayi yatırımlarımızı onların katkılarıyla hayata geçirdiğimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ve bunu geliştirmek için de ekonomi politikalarımızda bir paralelliği burayla kurmak halinde Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir güvence oluşturabiliriz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik kapsamında düzen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi. Dosya kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri ve hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Son soruşturmasında ise 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 56'ya çıktı. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürerken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir açıklama geldi. Buna göre Terra Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hakkında suç duyurusunda bulunan isimler arasında Terra Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile şirket yöneticileri de yer alıyor. Ayrıca 39 kişi hakkında borsa ve teşkilat tutuklanmış diğerlerde 2 yıl boyunca işlem yapma yasağı kararı alınırken 24 kişinin de lisansları iptal edildi. SPK suç duyurusunda bulunan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için 15 günlük bir süre tanıdı. Ve fon piyasalarında yaşananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde. Cumhurbaşkanı dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye'nin finansal sistemine sirayet eden herhangi bir risk olmadığı mesajını verdi.
2: Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de sahiptir. Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
1: İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 siteye hizmet veren 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suçtan elde edilen mal varlığı değerleri kapsamında olduğu değerlendirilen 30 şüpheliye ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanı hesabına da bloke işlemi uygulandı. Yeni partinin ismin rumuzuna yapılan itiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunmasını sunması için bir ay süre verdi. Spor. Milliler İtalya'ya da kaybetti. A Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında dün akşam İtalya'yı ağırladı. Ay Yıldızlar Bursa'da 100. yıl Atatürk Stadı'nda oynanan maçı 4-1 kaybetti. Fransa'nın ardından İtalya'ya da kaybeden A Milli takım grupta puansız son sırada yer alırken ilk galibiyetini alan İtalya 3 puanla 3. sırada yer aldı. Milliler gruptaki 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.461 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira bandında, euro ise 55 lira 62 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.566 lira, çeyrek altın 10.703, tam altın 42.671, ata altın ise 43.618 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı ve saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Editör masasında güzeller güzeli editörüm sevgili İlknur. Teknik masada bugün Özgür var değerli dinleyiciler. Ya Özgür'ün hareketleri görmeniz lazım yalnız. Sevgili Kemal kardeşim, her zaman yayına girmeden evvel benim ışığımı düşünen adam ve klima ayarımızla ilgili olarak ortak kullanıyoruz çünkü. Ondan sonracığıma o ayarlamaları da yapıyor ve tabii ki benim programım için duyduğunuz tanıtımlarda sevgili Kemal'in de imzası var. Aynı zamanda diğer arkadaşlarım da yapıyorlar ama güzel tanıtımlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün iki tane konuğum var. Şimdi bir konuğum, değerli dinleyiciler, şöyle bir anne kız, öyle söyleyelim. Radyonuzda birazdan konuğum olacaklar ama saat 12.40-45 gibi planlıyoruz. Bir an şey gibi hissettim kendimi, pilot gibi. Efendim, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişimizi yaklaşık 15.25 olarak planlıyoruz. 2 saat 53 dakika 27 saniye sürecek uçuşumuzda hepinize hayırlı yolculuklar dileriz. Şimdi değerli dinleyiciler, 3 yaşından beri, ki şu anda yaşı 15 oldu bildiğim kadarıyla, sevgili Zeynep İslam canlı yayında konuğum olacak. Aynı zamanda annesi Ebru Uğurlu da değerli dinleyiciler burada stüdyo konuğum olacaklar. Kendileriyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tabii ağırlıklı olarak bugün aslında asıl konuğumuz Ebru Hanım, hiç kusura bakmasın, sevgili Zeynep olacak. Zeynep İslam, değerli dinleyiciler, saat böyle 12.40-12.45 gibi, onlar da biraz belki İstanbul trafiğinde kalmış olabilirler değerli dinleyiciler. Ha, bu arada yani önümüzdeki günlerde, şimdi biz Eylül ayını bitiriyoruz, Ekim ayıyla birlikte yarın mesela bir konuğumuz olacak, Kardeş Türküler solisti sevgili Feryal Öney canlı yayında konuğum olacak değerli dinleyiciler. Harika bir program gerçekleştireceğiz sevgili Feryal Öney ile değerli dinleyiciler. Benim çok ama çok sevdiğim isimlerden bir tanesi kendisi. Yarın itibariyle stüdyomuzda konuğumuz olacak kıymetli dinleyiciler. Tabii Ekim ayında şöyle bir baktığım zaman of ne konuklar var. Özgür, Besti geliyor. Az önce belli oldu, Ferman Akgül canlı yayında konuğum olacak, stüdyo konuğum olacak. Manga grubunun solisti biliyorsunuz. Mustafa Keser, değerli dinleyiciler, 60 yıllık muazzam bir sanat hayatı Mustafa Keser. Koridor grubu ve Hüseyin Atar, yine Angelika Akbar canlı yayında stüdyo konuğum olacaklar. Bunlar belli olan isimler değerli dinleyiciler ama tarihlerini paylaşmıyoruz tabii şimdi. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyiciler, saat 13.25'e kadar radyonuzda sizlerle birlikteyiz. Bu arada Manisa Turgutlu Spor Başkanı'na, sevgili Yılmaz Başkan'a da buradan sevgi ve selamlarımı göndereyim. Değerli dinleyiciler, o da radyomuzu dinliyormuş, takip ediyormuş. Süpersiniz sevgili başkanım, selamlarımı gönderiyorum size de. İnşallah bir gün buraya da bekliyorum. O zaman şöyle yapalım Özgür, WhatsApp numaramızı hatırlatalım, yayınımıza başlayalım. Hadi bakalım.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Bence var ya, bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum. Burada kol almayın falan mı böyle, yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan, bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah, nereden geliyor bu ses falan. Abi bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var, yanıp sönen bir şey var. Bence bunlara da yani hani böyle bir uygulama yapılır mı?
2: Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır.
0: Dolanabilirler mesela dronlar.
3: Şşt, takipteyiz. Takipteyiz. Sen bakma etrafına. Bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, gündeme yansıyan başlıklara şöyle bir bakalım. 1 Ekim'de benzine 12.47, motorine 3.60, LPG'ye de 1 lira 48 kuruşluk bir zam bekleniyor. Bakalım, bilmiyorum geri çekilir mi çekilmez mi, bir şey olur mu galiba. Bekleyeceğiz ve göreceğiz ama sağlam zam oranları biliyorsunuz bu sistem değiştiği için değerli dinleyiciler. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliye yönelik gözaltına alındılar. Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı, Ferdi Karaduruk Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı, Ahmet Şahin Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili, Yunus Yıldırım Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi, Sebahattin Şahin yine MHK Futbol Federasyonu Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu, Alican Sağlar TFF Hakem ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu, sevgili dinleyiciler, ve Emre Kosif Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı. Şöyle bir baktığımızda objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma, görev vermeme, suçlamalar neler onlarla ilgili olarak, görev vermeme, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma, puanlama ve atama süreçlerine müdahale etme, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapma, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale etme. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları oldu hanımlar beyler. Akın Gürlek ne söyledi? Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kurul sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. Soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi Sayın Bakan, Adalet Bakanı'nın hanımlar beyler yapmış olduğu açıklama. Şimdi şöyle bir bakalım Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili olarak. Geçmişte Burak Yılmaz'ından tut Ali Koç'una, ondan sonra son olarak yakın zamanda Beşiktaş Başkanı'nın bile yapmış olduğu açıklamalar var. Hatta biraz kurcalasak belki Simge bile MHK Başkanı ile ilgili olarak değerli dinleyiciler eleştirde bulunabilir yani. Hoş Simge'nin sağ solu belli olmaz. Değerli dinleyiciler, bulunacak mısın? Var mı öyle bir eleştirim falan? Hı? Yok. Tamam, şaşırttı bizi, yokmuş değerli dinleyiciler. Çok hakim olamadı girişte. Tamam, problem değil. Başka eleştirilerde buluşmak üzere diyelim o zaman. Şimdilik Simge'yi olduğu yerde teknik masaya geldi. Değerli dinleyiciler, bir görev değişikliği yaptık. Özgür'ü çıkardık. Simge'yi oyuna

0: Simge de diyor ki ses var diyor. O zaman ses ver Simge. Kaç tane? 3 tane ses var. Hadi var bakalım. 3 sesi de dinleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda bakınız neler söyledi.
1: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan dolaşanlarla mukayese etmesin. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de sahiptir. Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı diyor bir araya geleceğim dedi. Bence titresin birileri yani öyle. Bakacağız, göreceğiz tabii. Şimdi dün akşam Mustafa Hoş da anlatıyor yayınında. Yani Fatma Betül Sayankaya, değerli dinleyiciler, geçmişten günümüze gelene kadar, geçmişten günümüze gelene kadar kim olduğunu, nereden geldiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki burslardan, şuradan, buradan falan, bugün geldiğimiz, baktığımız noktada kim? Dünkü günaydının sesi. Şimdi girmeyeceğim çok fazla. Şöyle, ya ortada konuşulan paraları görüyorsunuz değil mi? Dün sosyal medyada, ki biz de yaptık onu, sevgili Mustafa Hoş da, hani paranın büyüklüğünü bir şekilde göstermek lazım. Kardeşim 11 milyar 20 milyar falan diyorsun ama yani 20 milyar deyince çok çok büyük bir para gibi gelmiyor. Bir de milyar, eskide hep milyar, sıfır atmadan evvel hep milyar milyar milyar falan diyor ya. Abi bu öyle böyle bir para değil. Yani o fon soruşturmasında kaldırılan para, birilerinin götürdüğü para, birilerinin götürdüğü para değerli dinleyiciler, öyle böyle bir para değil. Bunu somutlaştırmak lazım. Karşısına şunu koymak lazım. İşte şu kadar, ne bileyim, bilmem kaç bin emeklinin maaşı değil mi? İşte 100 küsür tane F-16 savaş uçağı alınabiliyor. Bilmem kaç yüz bin tane konut yapılabiliyor bu parayla. Bak düşün değerli dinleyiciler. Hatta neydi işte milletvekilinin yaptığı açıklama şeydi. Bu kaldırılan para Kemal, 200 TL'lik banknotlar halinde böyle ucuca tutturulduğunda dünyayı iki kere dönüyor. Bak dünyanın etrafını iki kere dönüyor. Ondan sonra bir de Konya'ya gidiyor. Mesela ucuca o kaldırılan para ucuca toplandığında, böyle tutturulduğunda buradan Ay'a gidiyor. Ay'a gidiyor, o kadar bir şeyden bahsediyorsun, paradan bahsediyorsun yani. Dün çok enteresan bir şey gördüm, şuydu galiba. 300 yıl boyunca, 300 yıldı galiba, 300 yıl boyunca her gün 10 milyon TL harcasan bitmiyor. Düşünebiliyor musun? Rakamı düşünebiliyor musun? Her gün 10 milyon TL. Bak Kemal, kucağına 10 milyon TL'yi verseler, al bunu bugün harca deseler, bak yemin ediyorum 10 milyon TL'den bahsediyorsun abicim ya. Bu yedi sülale de değil yani, kaç yedi sülale yani, birkaç yedi sülale. Hani tamam, bu bizim yedi sülale, senin yedi sülale de gelsin. Kaç etti? 2 etti. Daha 8-10 tane lazım. Simge'nin yedi sülale de gelsin. İlknur'un yedi sülale gelsin. İlknur'un yedi sülale kalabalık. Güzel, oradan 1,5 çıkartırız gibi değerli dinleyiciler. Öyle böyle bir para değil yani. Ben şunu anlamıyorum. Bak klasik bir söylem var arkadaşlar, katılır mısınız bilmiyorum. Bir insanın bugün, şimdi mesela bir bu video platform sitesinde çok fazla takipçisi olan bir kişi var.

yabancı. Onun böyle belli aralıklarla yaptığı yarışmalar var. Bugünkü yarışma bildiğim kadarıyla şu: markete gir, her şeyden ye, 1 milyon dolar al. Ha, böyle bir şey var mı ya? Şimdi bir insan bir yere kadar yiyebilir, değil mi? Yani bir yerde tıkanırsın, doyarsın artık yani. Hakikaten doyarsın. Ha, ne olabilir abi? Yani bu doyumsuzluk nedir? Efendim? Yani bu doyumsuzluk nedir? Ben bunu bir türlü gerçekten anlayamıyorum değerli dinleyiciler. Ama işte günümüzde bunlarla karşılaşıyoruz. İlk Nur bir tane şey göndermiş, dur, tweet göndermiş. Ne göndermiş? Gözlüğümü takayım da bir bakayım. Ha, Escobar, Pablo Escobar. Escobar'ın uyuşturucu imparatorluğundan elde ettiği ve dünya tarihine kazınan devasa servet 20 milyar dolar. Türkiye'de büyük fon vurgunundaki para miktarı 20 milyar dolar. Muhteşemsin, muhteşemsin İknur, canımsın. Görüyorsunuz işte, para yaktı. Bir de bu da ayrı bir konu ha. Yani Pablo Escobar aşkıyla yanıp tutuşanlar falan var. Biliyorsunuz o, hani bir tane paralı platform var. Dizilerin, filmlerin yayınlandığı, hatırlarsanız orada mesela Narkoz dizisi oldu. Pablo Escobar'ın hayatını anlatan dizi falan. Ya dizinin müziğini telefonuna yükleyenler, Escobar tişörtleri, şunlar bunlar falanlar filan. Konu dağılmasın. Abi para öyle böyle bir para değil yani, kaldırılan para. Sayın Cumhurbaşkanı'na biz güveniyoruz, üzerine gidecektir ondan sonra. Ceza alması gerekenler, lütfen bu paraları bize geri kazandırın. Çünkü malum yurt dışına kaçırdıkları söyleniyor. Mesela Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, onun 11 küsür milyar falandan bahsediliyor diyor falan. Yani çok fena. Onlar gerçi kabul etmemişler falan ama öyle böyle paralar değil değerli dinleyiciler. Okullarda güvenli ortamın tesisi için mevcut tedbirlerin gözden geçirildiğini ve ilave önlemlerin görüşüldüğünü aktardı Sayın Cumhurbaşkanı. Manisa Turgutlu'daki olaydan etkilenen öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve Osmaniye'de hayatını kaybeden öğretmene Allah'tan rahmet diledi. Değerli dinleyiciler, Rize toplam değeri 10 milyar lirayı aşan 26 projenin hizmete alındığını, bak düşün. 26 proje Rize'de hizmete alınmış. Sayın Cumhurbaşkanı bunu kabine toplantısında söylüyor. 3 yeni projenin temelinin atıldığını söylüyor. Düşün bak, 10 milyar TL diyor ya, 26 proje diyor ya, bu götürülen parayı da düşün, bundan kaç tane yapıyorsun bu projeden? Yani paranın büyüklüğünü düşün. Ne diyor? 1.7 milyarlık, 1.7 mi bu ya? Dur bakayım, arada nokta var. Evet, 1.7 milyarlık yatırımla hayata geçirilen 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi. O parayla kaç tane şehir hastanesi yapıyorsun? Kaç tane? Sputnik. Çok pis gaza geldim Simge. Sakin mi olayım? Biraz yavaşlayayım mı? Uyarı aldım değerli dinleyiciler Simge'den. İstanbul Havalimanı 890 milyon euro değerindeki 4. ana pistin açılmasıyla toplam pist sayısı 6'ya çıkmış. Bak 890 milyon para mı ya? Ya bırak al, 890 milyon euro para mı ya? Bundan kaç tane yapıyor? Kaç tane bu para? Sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanı başka ne dedi? Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul kapsamında New York'ta 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili temaslarda bulunduğunu, yatırımcılar ve sivil toplumda görüştüğünü söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle genel kurula katılamamasını insanlık adına utanç verici bir adaletsizlik olarak değerlendirdi değerli dinleyiciler. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol takımını, filenin sultanlarını ve altın madalya kazanan milli boksör Buseran Sürmeneli'yi tebrik etti Sayın Cumhurbaşkanı. A Milli Futbol takımına başarılar diledi ama A Milli Futbol takımı bildiğiniz darmadağın oldu. Değerli dinleyiciler, 4-1 nedir ya? Hiç kusura bakmayın, A Milli Futbol takımı çok kötü oynadınız. Yakışmadı yani. Bizim de bir sabrımız var artık, yeter. Hakikaten yeter yani, tamam diyoruz, iyi diyoruz, destekliyoruz, seviyoruz, anladık da be kardeşim, birazcık da oynayın ya. Vallahi birazcık da oynayın ya. Hani derler de, yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Filenin sultanları tarifeli uçakta gelirken siz jetlerle gidip geliyorsunuz. Milyonlarca euroyu alıyorsunuz. Ya tamam, paranızda gözümüz yok ya. Allah Allah. Böyle bir piyasa varsa, böyle bir futbol piyasası varsa, böyle bir para piyasası varsa eyvallah. Ama kardeşim yani kötü oynadınız, kabul edin ya. Ve bir çeki düzen verin artık.
Futbol Federasyonu Başkanı'na Bursa'da dün tepkiler geldi. Stadı galiba terk etmiş. Yani dışarı diye tepkiler gelince o da herhalde tepkileri anlamış olacak ki çıkmış gitmiş bildiğim kadarıyla. Böyle haberler çıktı. Pardon da kendinize gerçekten bir çeki düzen verin. İtalya'yı hiç yenebilseydik hiç yenemedik, yine yenemedik. Özür dilerim. Bak çok bağırdım. Ama bazen insanın hakikaten sabrı bir yere kadar, gerçekten değerli dinleyiciler. Tamam, seviyoruz. Ülkemizin milli takımına bağlıyız. Bireysel olarak takımlarımız, futbol takımlarımız yurt dışına çıktığı zaman Avrupa arenasında mücadele ettiklerinde onlara yine bağlılığımız sonsuz, çok güzel. Ama yani birazcık da artık başarıya açız ya. Allah Allah. Şimdi Özgür Özel, değerli dinleyiciler, bu fon skandalı ile ilgili yakalandınız dedi. Kabine toplantısının ardından fon skandalı ile ilgili açıklamasında muhalefeti hedef almasına tepki gösterdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, yakalandınız dedi. Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz. Üzerinden 2 lira çıkmadı ama senin yanındaki bakanın, genel başkan yardımcın milleti 2 milyar lira dolandırdı ifadelerini kullandı. Hanımlar, beyler, Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı yapmış olduğu açıklamada. Bu arada AK Parti'den de değerli dinleyiciler cevap geldi Yeni Parti'ye. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü. Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı skandallara, meydanlara, körü körüne kalkan olmak, belgelere ve iftiralara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur. Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyetiyle hareket ediyoruz. Sizin taraftaysa kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır paylaşımında bulundu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada, yani Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik, değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklama. Devam edelim. Nerede? Kırıkkale'de drift atan iki tane sürücüye 280 bin TL para cezası verildi. Şöyle bir bakalım. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osman Gazi Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda iki otomobilin drift attığını tespit ediyor. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 140 bin lira idari para cezası veriliyor. Her iki sürücünün de sürücü belgeleri iptal ediliyor. Araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi kıymetli dinleyiciler. Ve komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi. Dün akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Ölü Deniz gösterisinin ardından hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen yurt dışından döndü ve havalimanında gözaltına alındı. Değerli dinleyiciler, 4 Temmuz 2026 Cuma 2026 günü girdiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan Deniz Göktaş de edildi. Peki ne dedi? Sinem Dedetaş ve Mehmet Pehlivan hala burada. Hayalim üçümüzün tek bir arabayla beraber çıkıp İstanbul'a gitmesiydi ama olmadı. Oğuzhan Uğur burada ve suçlamasını bilmiyorum. Türkiye'de benim gibi tutuklu yargılanan binlerce insan var. Tabii ki dışarıda olmak çok güzel. Çok özledim ama içeri ya da dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir dedi Deniz Göktaş. Casusluk soruşturması, eski MASAK Başkan Yardımcısı dahil 3 kişi tutuklandı değerli dinleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturması 2012-2018 arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun, yani MASAK, kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi aşamalarında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu iddialarına dayanıyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 6 şüpheliden aralarında eski MASAK başkanı, başkan yardımcısı özür dilerim. İnönü Akgünalp ile Eda Aydoğan ve Güner Eken'in de bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanıp serbest bırakıldı. Adalet Bakanı MASAK bünyesindeki entegre mali istihbarat sistemine yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine dair önemli bulguları kaydettiği dosya kapsamı toplam 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, yurt dışında bulunan 16 şüpheli hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkarıldığını söyledi değerli dinleyiciler. Soruşturma çerçevesinde de bazı iki tane şirkete mahkeme kararıyla el konuldu ve TMSF'ye devredildi. Yani TMSF kayyum olarak oraya geçti değerli dinleyiciler. Konuklarımız geldi mi Simge? Gelmediler, yoldalar. Tamam. Zaten yazmıştı trafik çok fela diye. Ya bu trafik bugünlerde bir acayip ya. Viyadük mü tamir ediyorlarmış, ne yapıyorlarmış, bir şey yapıyorlarmış. Perişan etti bizi bu viyadük tamiri ya. Gerçekten. Efendim. Sabah Güçlü Özgan bana mı selam söyledi? Aa, çok teşekkür ederim. Beykoz'dan Mecidiyeköy'e giden bir dinleyici yazmış sabah. Sonra Güçlü Bey de dedi ki Okan da oradan geliyor dedi. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sevgili Güçlü'ye selamını aldığımı, tekrar ona selam söylediğimi iletirsen sevinirim. Efendim. Yarın sabah sen söylersin. Unutmazsın değil mi? Bunu unutmadığına göre onu da unutmazsın. Süpersin ya. Böyle unutmamak için yaptığınız bir şeyler var mı? Kaçma ilk dur, bir yere gitme, dur bakayım. Hemen anında yakalarım. Konuğa bakmaya gidiyordu. Ağla. Böyle gidiyordu. Şöyle bir döndü. Evet, unutmamak için, bir şeyi unutmamak için ne yaparsın ilk nur? WhatsApp'tan insan kendine mesaj atabiliyor mu? Senelerdir. Bu detayı da unutmayacağım yalnız. Hani Okan Bey gömdük, dur üzerine ben bir kapatayım der gibi. WhatsApp'tan kendine mesaj atıyorsun. Sonra dönüp bakıyorsun. Ya da kaydediyorsun. Dolmuştur bayağı bayağı. Ne hatırlattın mesela? En son kendini hatırlattın. Çok komik şeyler olur orada. Hadi söyle, var mı bir şey? Hatırla. Değil. Eve gidince kaşığı oradan çıkarmayı unutma. Ne bileyim. Kargo takibini unutma falan. Simge sen direkt takvime not alıyorsun. Kemal, WhatsApp. Sen de mi kendine? Aa, ne güzel bir şeymiş, onu biz de yapalım. Eskiden parmağa ip bağlama vardı, biliyor musunuz? Parmağa ip bağlarlardı, biliyor musunuz onu? Ya işte onu ben hatırlamıyorum. Yani parmağa ip bağlanıyor. Onu enteresan, parmağa ip bağlanır. Mesela saat değiştirilir. Hani saati çıkarıp sağ koldan sol kola, soldaysa sağ falan, neyse, böyle saati değiştirmek de bu da bir şey hatırlaması gerektiğini. Ama o gün hatırlanacak şey onunla hatırlanır yani. Hani hatırlanır. Cümleyi tamamlayamadım. Öyle işte. Hadi İknur, görüşürüz. Dikkat et kendine. Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Türk oyun sektörü 2025 yılında 2.75 dolar gelir elde ederek küresel mobil oyun pazarındaki payını %5'e çıkarmış. 2020'de 504 milyon dolar olan gelir 5 yılda %450 artmış. Değerli dinleyiciler, Dream Games 2025'te tek başına 1.7 milyar dolar gelir elde etmiş. Bak hep artık var ya, para duyunca hep bu fona gidiyor kafam. 2025 yılında Dream Games 1.7 milyar dolar gelir elde etmiş ya. Düşün, bundan kaç tane alıyorsun? 15-20 tane falan bu oyun gibi gelir elde ediyorsun. Düşün. Düşünemiyor. Ya Okan Bey yeter, düşün deyip üzer bize gelme. Çok canımız sıkıldı ya gibi. Bir de şöyle bir şey var bak. Ben şimdi görüyorum sosyal, abi ne para vurmuşlar ya, ne para kaldırmışlar ya falan diye. Bazılarının şöyle bir tespiti var. Bu ne kadar para kaldırmışlar, ne kadar para vurmuşlar falan diyenler genelde biz niye kaldıramadık şeklinde bir şeyle, içgüdüyle, öyle bir refleksle söylüyorlarmış. Ben söylemiyorum bunu. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan
38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında değerli dinleyiciler adli kontrol kararı verildi. Simge, efendim bir şey mi diyeceksiniz? Ha öyle mi? Tamam güzel, konuklarımız gelmiş, harika. O zaman şu haberi de verelim. İçişleri Bakanlığı'ndan değerli dinleyiciler okul güvenliği için yeni bir adım var silah sahiplerine. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla okul güvenliğine yönelik tedbirlerin artırılması amacıyla silah bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunan vatandaşlara SMS'le uyarı gönderilmeye başlanmış. İlk etapta 7 ilde uygulanan mesajlarda ruhsatlı silahların özellikle çocukların ulaşacak şekilde muhafaza edilmesi değerli dinleyiciler isteniyor. Biliyorsunuz çok acayip şeyler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz, üzülerek söylüyorum kıymetli dinleyiciler. Şimdi ben sizden yüksek müsaadenizi rica edeceğim değerli dinleyiciler, çünkü konuklarımız bugün gerçekten çok kıymetli konuklarımız var. Sevgili Zeynep İslam değerli dinleyiciler daha küçük yaşında çok önemli başarıları imza atıyor. Ben var ya onun çok önünü açık görüyorum. Müthiş önünü açık görüyorum. Çok da güzel bir hanımefendi. Annesiyle beraber burada konuğum olacak. Onlarla birlikte dönüyoruz. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Göçer değerli dinleyiciler.
1: Sevgili Okan, Radyo Sputnik ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir ortam. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
0: Abi çok şükür ya. Yani araya kimleri sok. Falcı'ya bile gittim. Baksana dedim, ne zaman geliyor? İhtimal ne zamandır?
1: Gerek yok. Göçer. Yani Mina'nın burada zaten. Big Boss. Geleceksin diyor, geliyoruz.
0: Abi
1: yani.
0: Falcı oydu zaten.
1: Kırbaçla geldim ben buraya.
0: Öyle mi getirdin?
1: Beni değil, arabayı kırbaçlıyordu artık. Canım şaşırdı.
0: Bunu kafamda canlandırdım bir ara, arabayı seni kırbaçlarken falan.
1: Direkt şaha kalktı araba yani.
0: Abi şimdi bir kelime aklına ilk gelen şey. Vefa.
1: İstanbul'da bir semt.
0: Para.
1: Oo. Araç.
0: Müzik.
1: Hayat.
0: Misafir.
1: Mangal.
0: Aşk.
1: Ömürgedik.
0: Radyo Sputnik.
1: Okan.
0: Canım abim benim ya.
1: Gerçekten sana da bütün Sputnik ailesine de yürekten teşekkür ederim. Harika bir tecrübe oldu. İyi ki gelmişiz.
0: Konuğumuz Ferhat Göçer'di. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz Radyo Sputnik'te ve şu anda da ekranda gördüğünüz üzere çok güzel bir hanımefendi konuğum, sevgili Zeynep İslam. Zeynep, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İdare ediyorsun, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sağ ol. İdare ediyorsun, bu idare tam anlamıyla iyi olmamak mı, nedir? Çok mu zor gidiyor hayat be?
1: Ya aslında o açıdan değil, benim halam var. Halam sürekli derdi böyle, çok iyi izlemeyin, işte nazar değer. Oradan ben de küçüklükten kalma bu biraz. Yani idare ediyoruz. Biraz da böyle hayat mücadelesi verdiğimiz, imajı verilsin açısından böyle. Çok rahat olduğumuzda belli olmasın.
0: Sen peki bunu hala savunuyor musun? Yani halanın bu söylediğini hala evet ya doğruymuş, yoksa ama yıllarca bizi kandırmışsın falan mı diyorsun? Ne diyorsun?
1: Alışmışlık diyorum. Öyle böyle mi olduğu için demiyorum. Çok da katılmıyorum yani buna ama küçüklükten kalmış yani bende. İdare ediyoruz yani.
0: Çok güzel, çok güzel. Şimdi sevgili Zeynep'i tanıyacağız. Ama hı-hı, benim bildiğim Zeynep seslendirme yapıyor ama sadece seslendirme değil. Yani Zeynep'in bir kere hayallerini de konuşacağız. Yapmak istediği şeyleri de konuşacağız. Belki hayatının ilerleyen dönemlerinde bambaşka bir yere de evrilecek olabilir ama senin bir kere seslendirme yaptığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Ve çok küçük yaşlardan bu seslendirme, hı-hı, işi değil mi hayatına dahil,
1: evet,
0: oldu?
1: 3 yaşından beri.
0: 3 yaşından beri. Nasıl oldu, hatırlıyor musun? Ya 3 yaşında sen Simge ne yaptığını hatırlıyor musun? Ciddi mi? Ulan bende sıkıntı var o zaman ya. Ebru Hanım, sizde var mı hikaye?
2: Ben de 4 yaşını hatırlıyorum yani. 4 yaşından beri hatırlarım.
0: Vallahi,
2: ben
0: Simge
2: de.
0: Gel siz devam edin, ben gideyim.
2: Size B12 takviyesi.
0: Bence de. Şimdi seslendirme olayı nasıl başladı? Sen de Zeynep?
1: Şöyle, benim babam zaten yönetmenlik yapıyordu. Hı-hı. Oradan da işte ablam başladı yavaş yavaş oyunculuk, dublaj diye. Hı-hı. Annem de ben de boş durmayayım diye. Hadi Zeynep de yapsın, hı-hı, diyerek böyle beni stüdyoya sokmaya çalışıyor. Böyle aşırı hareketli, asla yerinde durmayan, böyle, hı-hı, sürekli ağlayan, zırlayan bir çocuktum. Ve böyle küçük bir bacağıma bir cimcik atıyor böyle. Gir artık stüdyoya diye. Ben de böyle ağlaya zırlaya giriyorum stüdyoya. Hı. Ondan sonra işte yönetmenim bana ne demem gerektiğini söylüyor. Ben onu tekrar ediyorum. Böyle böyle başlıyor, hı, ve bu zamana kadar da geliyor yani böyle benimle.
0: Peki hoşuna gidiyor mu? Yani
1: tabii
0: seslendirme
1: ki
0: yapmak, şu anda bulunduğun yer senin sevdiğin, sıkı sıkıya sarıldığın bir yer mi?
1: Evet, yani çok zevkli ve insan hani o stüdyoya girdiğinde, hı, orada bir sürü insanla tanıştığında çok farklı hissettiriyor kendini, hissediyor kendini. Çünkü özel de bir şey yani, böyle bir yeteneğe sahip olmak, böyle farklı ses tonunda insanlarla tanışmak, yani buralara gelebilmek çok güzel yani benim için.
0: Sen şu anda hangi seslendirmeleri yapıyorsun? Yani sürekli yaptığın böyle söylendiği zaman seni seslendirmeden "aa o muymuş" falan diye genelde çocuklar mı biliyorlar? Çocuklar mı tanıyorsun?
1: Çocuklar tanır. Maşarla Kocayı vardı. Hı. Eski kızın sesi biraz büyüdüğü için bir süre ben seslendirdim. Hala da işte demo atıyoruz ve deniyorlar. Yani sesin büyümüş mü diye kontrol ediyorlar. Sonra Lego Türkiye'nin reklam sesini yapıyorum. Çoğu reklamını ben seslendiriyorum.
0: Lego Türkiye'nin?
1: Evet. Hı hı. Ondan sonra işte devam eden çocuk çizgi filmlerimiz var. Onları işte kelimeleri öğretebilmek için, atıyorum Yakadi var mesela orada. Renkli otobüs, mavi otobüs, kırmızı otobüs diye böyle işte 2-3 dakika boyunca otobüsü tekrar ediyor. Ki çocuğun aklında kalabilecek şekillerde söylüyor bunu da. Hı-hı. Böyle işlerimiz oluyor. İşte korku filmleri oluyor.
0: Korku filmi
1: oluyor.
0: Mi oluyor?
1: En sevdiğim zaten korku filmi.
0: Ciddi
1: benim.
0: Misin sen ya? Korku filmleri nasıl seslendiriyorsun? Yani korku, nasıl bildiğimiz, bizim izlediğimiz korku filmlerinden,
1: evet,
0: bahsediyorsun?
1: Evet, korku gurmesiyimdi. Ben normalde hiç normal film izlemem. Full benim korku, gerilim,
0: ciddi
1: polisi
0: misin
1: hep
0: sen?
1: Böyle.
0: Korkmuyor musun ya?
1: Çok eğlenceli oluyor.
0: Hadi ya, korku filmi eğlenceli oluyor. Neyse, bizim de olaya biraz daha farklı farklı bir taraftan bakmamız gerekiyor demek ki. Ney? Bayıldın mı? Çok tatlı ama gerçekten.
1: Teşekkür
0: ya. Çok
1: ederim.
0: Tatlı maşallah. Allah Allah bahtını güzel yapsın. Çok başarılı, evet, olacak. Bak Simge, bugünü bir yere yaz. Şimdi bak. Bugünü bir yere yaz Zeynep, tamam mı? Çok daha şöhret olacak. İnanılmaz parlayacak. İnanılmaz tanınacak. Sonra bizi tanımayacak.
1: Estağfurullah.
0: Alo Zeynep. Okan ben. Hani yoğun Okan mu abin gelmişti ya 15 yaşında. Okan. Hani Radyo Sputnik. Allah Allah falan. Yapmazsın öyle bir şey değil mi?
1: Asla yapmam.
0: Bak kayıtlı, bunlar kaydediliyor.
1: İnşallah değilim
0: de. Canım benim ya. Korku filmi orada yaptığın seslendirme ne? Yani yapsana bize. Bu arada bugün seslendirme ufak küçük küçük örnekler alırım senden. Yani tabii yaptığın ki seslendirmelerden böyle minik minik kupleler alırım yani. Heh. Mesela
1: benim
0: korku filmi.
1: Şu ana kadar aldığım en hoşuma giden korku filmi ama benim için de en zor seslendirme kaydıydı bu işte 12 senelik dublaj hayatım boyunca.
0: 12 senelik dublaj hayatım diyor ya. 12 sene diyen ağza bak ya. Vallahi billahi 3 yaşında kaç ya 3 yaşında başlamış. Dinliyorum ben seni.
1: Kız çok meraklı bir karakterdi ve işte böyle açık bir pazar gibi bir yerde bir sandık buluyor. Sandıkta tekin bir sandık değil belli ama kız onu merak ediyor. Hı. Evde açıyor bunu. Lanetleniyor kız ve içindeki yaratık kızın işine giriyor. 27 dakika boyunca yaptığım tek şey çığlık atmak. Boğazımdan böyle kan geliyor artık.
0: Allah Allah.
1: Hani, ama çok hoşuma gidiyor. Çünkü hani böyle seans gibi, terapi gibi. Ben içimi boşaltıyorum orada. İçimdeki tüm sinir stresi bağırarak atıyorum stüdyoda. Sonra işte kızın babası geliyor. Diyor ki işte ondan çık bana gir diyor. Ben bir 27 dakikada babamı ağlıyorum. Ağlıyorum, bağırıyorum, sonra hırlıyorum. Çok garip bir işti ama çok eğlenceliydi bence.
0: Allah Allah.
1: Hala da telefonda da ses kayıtları var bağırdığımı.
0: Peki sana şunu soracağım. Sen mesela ses senin tabii senin için artık en önemli şey. Onu korumak için, onun etkilenmemesi için bir şey yapıyor musun? Yani yaptığın bir şeyler var mı?
1: Yok.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet. Ben çok böyle dikkat etmem çevreme de böyle kendime de çok dikkat eden biri değilim. Hı. İşte annem bazen uyarıyor işte bağırma yapma etme diye.
0: Şimdi sana baktığımız zaman çok rahat bir insan görüyorum. Yani hani şöyle anlatayım ya hayatı çok umursamayan. Hakikaten öyle yani normal yaşayan aman bir hayatı yaşıyoruz işte. Bir şeyler yaparız keyif aldığımız şeyleri yaşarız. Önemli olan güzel şeyler yapalım. Değil mi kendini çok fazla üzmeyen öyle bir insan mısındır mesela?
1: Ya evet benim böyle genel olarak bizim ailemizde mesela annem çok aksidir buna yani annem mesela evden çarşaf toplamadan
0: sevgili
1: çıkmaz.
0: Sevgili dinleyiciler bu arada annesi de burada şu anda tam karşısında birazdan ekranda o da olacak zaten. Dinliyorum ben seni.
1: Ya çok bir düzenlidir böyle mesela çarşafı dağınık bırakarak çıkamaz evden. Ben de onun aksiyim hani bir kere geliyoruz dünyaya yani o çarşaf illaki bir gün toplanacak kafasındayım biraz. O yüzden annemle bazen öyle zıt düşebiliyoruz ama dediğiniz doğru aslında öyle de biriyim yani.
0: Tabii bir kere geleceğiz dünyaya diyerek daha 1,5 yıldır toplanmamış çarşaf da.
1: Ama topluyorum. Şu annem evde oluyor çünkü. Ha,
0: düzenlisin yani.
1: Evet düzen severim sadece temizlik yapmayı sevmem. Öyle işte toz al falan.
0: Seslendirme yapmanın zorlukları neler? Yani sen başladın ama başladığın andan itibaren çünkü çok küçük yaşlardan başladın ve bugüne gelene kadar da baya baya bir geliştirdin kendini herhalde değil mi? Aynı yerde durmuyorsun tabii. Ses de değişiyor. Sen işe daha bir hakim oluyorsun artık çok daha rahatsın. Öyle değil mi? Ne diyorsun?
1: Ya aslında zorlukları şöyle diyeyim. Mesela atıyorum İspanyolca ana dili İspanyolca olan işlerde karakter çok hızlı konuşuyor ve Türkçe'ye çevrilmiş halinde o cümle o kadar hızlı söylenebilecek bir cümle olmuyor. Bu yüzden böyle ona yetiştirmek için o karakterin ağzına oturtmamız gerekiyor ya bizim seslerimizi. Ona yetişmek için böyle oluyor bizim de cümle. Ya da atıyorum çok yavaşsa Fransızca gibi Fransızca yavaş olmaz da mesela İngilizce'de yavaş söylüyor karakter. Bir cümle 3 kelimeden oluşuyor. Karakter orada 6 kelime kuruyor. Yetişmiyor. Böyle zorlukları oluyor. Ya da bazen çok profesyonel yönetmenler oluyor ve bazıları işte böyle 15 yaşında olduğunu bazen unutabiliyor. Ya da işte o zaman kaç yaşındaysam. Çok iyisini istiyor senden. Okuldan çıkmışım çok yorgunum ve ona girebilecek bir psikolojide olmadığım zamanlarda oluyor. Defalarca aynı cümleyi, aynı senaryo sürekli almak zorunda kalıyorum işte. Söylüyorum aynı şeyi söylüyorum. Bana diyor ki işte şurasını düzelt ama düzeltebileceğim hiçbir şey yok orada. Anlamıyorum. Ben de böyle spam atmaya başlıyorum. Rastgele aynı şeyi söylüyorum. Hangisi tutarsa artık. Farklı farklı versiyonlar almaya çalışıyorum. Öyle zorluklar oluyor. Bazen işte dediğim az önceki korku filmi gibi sürekli ağlamam, bağırmam, çağırmam benim sesime de zarar veriyor. Hasta da ediyor beni. Yani boğazımın o gün 5-6 gün geçmemişti mesela. Orada yara oluşuyor çünkü. Böyle zorlukları oluyor işte. Ya da stüdyoda işte 1-2 saat kalmak.
0: Zeynep eğitim devam ediyor değil mi? Okulun devam ediyor
1: evet,
0: bu arada.
1: Evet tabii ki. Aynen.
0: Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Zeynep'in 15 yaşında olduğunu falan insanların unutmaları gayet normal yani. Hani hiç böyle bizde bir şey vardır Ebru Hanım. Ebru Hanım'ı bu arada ekran alabilir miyiz sevgili İknur? Artık yeter yani. Kendisi rica etti diye yaptık ya. Allah Allah. Bunu da anlamış değilim yani Zeynep. Okan Bey ben ekrana sonra gireyim. Az solistler sonra gelir.
2: Ondan değil hayır rol çalmamak için.
0: Yok ben gerçekten Ebru Hanım'ın bu arada hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: düşüncelerine gerçekten çok saygı duyuyorum. Çünkü o kadar güzel bir şey ki insende olması. Çünkü biz bu programı gerçekten senin için gerçekleştiriyoruz. Bizim misafirimiz sensin ama arka planda senin için, çocukları için mücadele eden bir anne de var. Ki bunu sen herhalde her ne kadar çarşafı toplamasan da farkındasındır diye düşünüyorum. Ebru Hanım hoş geldiniz
2: hoş
0: bu arada.
2: Bulduk,
0: İyi misiniz?
2: İyiyim çok şükür Allah. Ben de öyle çok şükür Allah.
0: Evet,
2: İdare eder yok bende.
0: İdare eder yok net.
2: İdare etmek yok çok şükür.
0: Net bir ifade. Nasıl bir mücadele yani baya bir direte direte Zeynep'i zorla o stüdyoya sokmuşsunuz ama
2: evet.
0: Sonuçta güzel şeyler oluyor galiba.
2: Olmadım.
0: Öyle mi?
2: İyi ki de yapmışım.
0: Siz daha çok başarılı olacağına, daha iyi yerlere geleceğine herhalde inanıyorsunuz değil mi?
2: Ben şöyle düşündüm. Hayattaki prensibim de o. İnsanlar çok sevdiği işleri yapmalı. Sabah kalktığında of neden işe gideceğim ya, yine mi işe gideceğim dememeli. Büyük kızım da çok yetenekliydi, onu fark etmiştim, onu o yönde yönlendirdim. Zeynep biraz çekingen bir çocuktu küçükken, böyle çok kimseyle konuşmazdı. İnsanlar işte merhaba falan dediklerinde şöyle bir soğuk, yani genetik yapıdan dolayı ailesi de baba tarafı da öyledir. Böyle nasıl açılabilir, ben nasıl ona nasıl bir yol açabilirim dediğimde dublajın buna çok iyi geleceğini düşündüm. Çünkü Helin'e de çok iyi gelmişti. Böyle o ilk gün işte ısrarla bir yerlere gitmek istiyor. Ben hayır diyorum. Şurada diyorum 2 dakika gireceksin. Mik yapacaksın yani. Bir şey yok. Bir çuf çuf yapacaksın. Hayır. Çuf çuf yapacaksın. Hayır filan. Çektim onu şöyle köşedeki bir yere. Sen bir gel bakayım diye bir şey. Piçim onu. Tamam dedi. Gidiyorum. Gitti içeri yaptı.
0: Anne
2: tamam.
0: Çimdiğini. Onu da hatırlıyor musun?
1: Onu da çok hatırlamıyorum.
0: Bak işte.
2: Çimcikti yani.
0: Ne güzel. Bu da çok güzel bir hareket. Yani hatırlamaman gereken şeyleri silmen. Çimdik. Evet. Hatırlanacak evet. Bir şey değil yani.
2: İyi meslek edinmesi saklıyorum. Evet meslek edinmesi için yani aslında bir B planı olsun diyeydi bunlar ama artık hayat öyle bir hale geldi ki çocukların B planı olmuyor, bu ana planları oluyor yani. Mesela çok iyi üniversitelerde okuyorsunuz ama asgari ücretle bir yerlerde çalışıyorsunuz.
0: Evet.
2: Yani sosyal medyada bir iş yaptığınız zaman seslendirmedir, oyunculuktur falan. Gerçekten gelirleri iyi artık yani, eskiden mesela gerçekten durum iyi olmayan insanların hayaliydi oyunculuktur, işte seslendirmeydi falan. Şimdi herkesin hayali. Herkes ünlü olmak istiyor. Herkes ekran önünde olmak istiyor. Yani o niyette başlamamıştım aslında. Sosyalleri için başladığım bir
0: ne güzel.
2: Onların hayalleri, işleri oldu.
0: Çok güzel.
2: Zeynep mesela bu işte çok başarılı. Kendini çok güzel ifade ediyor. Çok da küçüktü bu arada. Mesela Turkcell'le ilgili bir şey olduğunu onu aratırdım. Yani sen arayıp sen söyleyeceksin. Bu hesabı sen ödeyeceksin. Bunu sen yapacaksın. Ya da bir derdi sen anlatacaksın Türk Telekom'u. Küçücüktü mesela, benim yerimi o arardı mesela.
0: Ah ne kadar güzel.
2: Böyle bir sorun vardı telefonla acaba filan diye.
0: Ama ben şimdi mesela şeyi görüyorum. Zamanla Zeynep sen de öyle mi düşünüyorsun? Yani hani annenin bahsettiği o çekingenlik sürecini artık aştın. Çok daha rahatsın. Radyoya ilk geldiği andan itibaren o kadar sıcak ve o kadar samimi ki biz çok sevdik. Çok mutlu olduk. Çünkü buraya gelen insanların o doğal havayı, o samimi havayı hissetmesi, evde muhabbet eder gibi olması bizim için önemli. Öyle mi? O çekingenlik olayını falan biraz attın galiba. Ne diyorsun?
1: Ya aslında çekingenlikten çok benimki biraz şeydi böyle. Mesafe koymam gerektiğini düşünüyordum herkesle arama. Arkadaş edinme konusunda bunu en çok yapıyorum. Ben biriyle arkadaş edindiğimde mesela ablamın aksine mesafeli davranırım. Böyle hemen ona kucak açmam, gülümsemem. Çünkü şey diye düşünürüm. İnsan böyle karşısındaki ona ne kadar çok sıcak bir tavırla yaklaşırsa o kadar hani bu kız da böyle hani kandırılır zaten hani. Hep gülüyor. Hep gülüyor işte. Herkese çok samimi. Bizi ne yaparsak yapalım affeder kafasındaydı.
0: Zeynep dur. Bu çok önemli bir konu. Burada çünkü çok önemli mesajlar var. Bunu böyle kısa bir zamanda geçmek istemiyorum. Çünkü o kadar güzel bir tespit var ki orada. Onu tam anlamıyla duymak istiyorum. Bir saat başı jingle'ımız var. O jingle'ımızı bir girelim. Ondan sonra değerli dinleyiciler burada sevgili Zeynep'le ve sevgili Ebru Hanım'la konuşmaya devam edeceğiz. Gerçekten harika bir gün benim için. Minicik bir müsaade istiyorum. Saat başına gidiyoruz, ondan sonra tekrar buradayız. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ve konuğumuz sevgili Zeynep İstan ve Ebru Uğurlu. Zeynep, şimdi çekingenlik dedik. Helin Kandemir bu arada, hani ben şu ana kadar söylemedim ama sevgili Zeynep'in ablası Türkiye'nin tanınmış oyuncularından sevgili Helin Kandemir. Şimdi ikinizin arasında bir fark var ama ben senin huyuna bayıldım. Anladığım kadarıyla ben ablanın bir röportajında dinledim. Ablan da senden bunu öğrenmiş. Tesadüftür. Senin o yani senden öğrenilen şeyi ben de bundan birkaç yıl evvel öğrendim. Bir arkadaşımız bize söylemişti ama senden o anlatımı duymak istiyorum. Yani biriyle ilk karşılaştığında onu bir notlama olayı falan var. Ne olur sen söyle.
1: Tabii ablamdan yola çıkarak anlatayım. Ablam mesela biriyle tanıştığı anda çok mutlu gelir, ona çok iyi davranır. Aşırı da samimi de biridir zaten, yüz ifadesinden de belli olur. Ama bana, benim düşüncemle daha doğrusu, böyle yaklaştığında bir insana, insan senin hakkında şey düşünüyor işte. Kız çok güler yüzlü, onun arkasına bir iş çevirsek anlamaz ya da işte ona ne yaparsak yapalım, nasıl bir şey desek de hani çok mutlu bir kişilik olduğu için zaten umursamaz, ona istediğimizi yapabiliriz gibi bir tavır oluyor. Ama bence bir insana mesafeli yaklaştığında işte hani bu kızın bir duru var sonuç olarak. O insanı tanıdıktan sonra gerçekten ona samimi davranmalı mısın, yok etmiyor mu bunu gibi düşünüyorum ben. Mesela karşımdaki kötü biri, harika, kötü biri ise ona ben çok samimi davranırsam onu anlayamayabilirim ya da karşımdakini tanıyamayabilirim. Ama mesafeli yaklaştığında ona karşı hani az çok anlıyorsun, izliyorsun, gözlemliyorsun ve nasıl biri olduğunu çıkarıyorsun ya, buna göre davranışlarını yönlendirebiliyorsun. Samimi davrandığında, eğer onun kötü biri olduğunu anladığın zaman artık ona bir anda hani soğuk davranırsan bir şey oldu mu diye düşünür karşındaki. Ama soğuk davrandığında aslında sen seçiyorsun biraz da, yani onunla olan arkadaşlığını sen yönlendiriyorsun. İyi mi davranmalıyım yoksa bunun arkadaş olmamalı mıyım? Mesafesini koruyabiliyorsun. Ben böyle düşünüyorum. Böyle de doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Şöyle bir şey galiba. Şimdi bu hatayı ben de yaptım. Bana bir arkadaşım zamanında söylemişti. Bazı insanlar yeni tanıştığı insanlara 10 puan veriyorlar.
1: Evet.
0: Ve daha sonra puanları yavaş yavaş 9, 8, 7, 6, 5 diye düşürüyorlar. Ve bir yerden sonra da artık görüşmüyorlar. Ama sen harika bir yol tercih ediyorsun. Yeni tanıştığın birine 0 puanı verip onu yavaş yavaş puanını artırıyorsun. Belki bir noktada 4'te durduruyorsun onun. Tamam diyorsun sen, sen 4 puanlık bir arkadaşsın. Ama kimisinde de 7 puana kadar yükseliyorsun. Ebru Hanım, ne diyorsun?
2: Bazen 0.
0: Bazen 0'da. 0'da kalıyor.
1: Çok biraz öyle seçici olmak bence doğru bir şey.
0: Peki şimdi seslendirme senin hayatında hep olacak mı? Hep yapmak istediğin bir şey mi, yoksa farklı hayaller, bir şeyler var mı, nedir?
1: Seslendirme şöyle, mesela oyunculuğu böyle bakıyorum, tiyatroculuktaki böyle devamı olan bir iş gibi değil ki, yapay zekada geliyor. Ve bir yönetmenim bana 5-6 senesinin kaldığını söylemişti, belki daha da az olabilir.
0: Ve mesela, oyunculuk için mi söyledi bunu?
1: Yok, ikisi içinde, dublaj içinde.
0: Dublaj içinde söyledi.
1: Dublajda mesela sana iş verilmediği sürece yapabilecek hiçbir şeyin yok.
0: Şunu senden isterseniz siz de takın. Şöyle takmanızı rica edeceğim sizden, şu kulaklığı takar mısın? Hani evet, şöyle. Evet. Siz de şöyle. Heh, bir saniye. Evet, ben seni dinliyorum bu arada. Sen devam edebilirsin. Evet. Kendini duyuyor musun bu arada?
1: Çok aşırı duyuyorum.
0: Ha, şuradan ayarlayabilirsin sen kendi sesini. Tamam. Kısabilirsin.
1: ABC.
0: Siz duyuyor musunuz?
2: Duyuyorum.
0: Harika. Evet.
1: Mesela sana iş verilmediği sürece senin yapabileceğin bir şeyin yok. Hani bir gelirin yok. Bir çalışma hayatın olmuyor ve evini geçindireceksen geçindiremiyorsun mesela. O yüzden sürekli olan bir iş olduğunu düşünmüyorum daha çok. O yüzden sivil havacılık okumak istiyorum.
0: Sivil havacılık mı?
1: Evet.
0: O ne ya? Ne yapacaksın sivil havacılıkta?
1: Aslında pilotaj istiyorum ama...
0: Pilot mu olacaksın?
1: İnşallah.
0: Ya öyle mi?
1: Evet, öyle bir şey düşünüyorum.
0: Ha, öyle bir hayalim var yani.
1: Evet.
0: Peki ya, bu ileride değişir mi acaba, bilmiyorum.
1: İleride ya, onu Allah bilir. Ama pilotaj için biraz tereddütlüyüm çünkü sayısal konusunda biraz düşüğüm. Ama dilciyim. Yabancı dilleri çok seviyorum. Onları öğrenmeyi, kültürlerini de seviyorum. O yüzden de aslında biraz sivil havacılık. Çünkü dil de içeren bir bölüm ya. O yüzden inşallah ileride pilot olurum ama sivil havacılık da düşünüyorum. Bu oradan bir mevki. Bu,
0: sen mesela oyunculuk falan düşünmüyor musun? Gerçekten istemiyor musun?
1: Oyunculuk...
0: Ya ol yok. Zeynep ya. Ol ya.
1: Gerçekten istemiyorum.
0: İstemiyor musun?
1: Yok,
0: olursun. Yok yok, oyuncu... olur. Siz ne diyorsunuz Ebru Hanım? Olmalı mı?
1: Bence de olmamalı.
0: Olmamalı ya, mı?
1: Olmamalı.
0: Ha, anladım.
1: Ablam olmuş, o zirvede yeterli. Onu orada bırakmamız gerekiyor. Ben çok ilgilenmiyorum. Yani, tiyatro yapmayı çok severim. Ama oyuncu...
0: Ablan onu sana bir... mesela, Helin sana söylüyor mu mesela? Helin Kandemir sana söylüyor mu? Hani sen de oyuncu ol, sen de bu alanda kendini yapabilirsin falan, ister misin falan, bu tarz şeyler, böyle sohbetleriniz falan oluyor mu? Söylüyor mu?
1: Yok, o da gönlünde ne varsa onu olmamı istiyor.
0: Öyle mi? Aranız nasıl bu arada?
1: Aramız güzel, evet. Öyle mesela bir şey olduğunda ya da az önceki konuştuğumuz konu gibi nasıl yaklaşacağını bilemediğinde birbirimize var danışırız
0: mı?
1: Yani.
0: Gıcık olduğun bir şeyleri var mı ablanın? Böyle
1: abla
0: dağınık.
1: Kardeş arasında bazen
0: ya
1: bir şeyler oluyor.
0: Ya söyle canım, söyle abla kardeş, aramızda bir şey olmaz.
1: Ablam çok yoğun bir hayatın içerisinde. Çünkü hani başrol olduğu bir dizi var, onun dışında bir iş hayatı var. Görüşemiyoruz da böyle.
0: Ay
1: çok...
0: kıyamam. İzliyor musun dizisini? İzlemiyor kız. İzlemiyor musun? Allah seni kahretmesin.
1: Yani dizileri çok takip etmiyorum.
0: Ciddi misin sen? İnsan ablasının dizisini izlemez mi?
1: Ama bilerek değil.
0: Nasıl?
1: Aslında biraz bilerek ama hiç ilgilenmediğim için. Ablamı çok seviyorum, canım ablam. Seni seviyorum ama dizileri izlemeye gerek yok bence.
0: Ya peki, o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Hazır mıyız? Ver. 1, 2, 3 diyelim. Hazır mıyız?

0: umudun.
1: Canım.
0: Mutlu yıllar.
1: Yıllar sana.
0: Bravo. Sevgili Helin, duyuyor musun beni?
1: Duyuyorum, evet, duyabiliyorum.
0: Ay kıyamam sana. Helin, ağlattın kardeşine. Allah seni kahretmesin.
1: Ay benim bir tanem.
0: Sevgili,
1: çok.
0: Sevgili Helin Kandemir şu anda canlı yayınımızda. Değerli dinleyiciler, telefonumuzda, hattımızda. Helin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Sesini duyduk, daha da iyi olduk. Projelerini gerçekten... seni ben doğduğun ev Kadir İndir'den bu yana takip ediyorum. Çok başarılı. Başarılarının devamını diliyorum. Bugün dur.
2: Özür dilerim.
0: Üfledim.
2: Gerildim.
0: Ha, gerildin, tamam.
2: Evet.
0: Üfledim.
2: Eridiği için gerildim.
0: Ay kıyamam sana, tamam. Helin, doğum günü bugün Zeynep'in ve böyle bir sürpriz, evet, yapalım istedik.
1: Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederiz. Vallahi koskocaman bir temponun içinde koşa koşa bağlandım. O benim çok kıymetlim yani. Benim kız kardeşim, hayattaki en yakın arkadaşım.
0: Hı hı.
1: Çok gurur duyuyorum onunla. Önce hem sesinizi duymak hem de size etmek istedim.
0: Şu anda da gözyaşları döküyor, biliyor musun? Yani senin telefonda olduğunu ve bu doğum günü sürprizini yapınca o da çok duygulandı. Bir şeyler söylemek ister misin sevgili Helin'e, ablana?
2: Ağlamazsam söylerim.
0: Ay canım benim, o kadar mı çok duygusalsınız siz Helin ya?
1: Oo Zeynep, benden de bile duygusaldır. Ya. Bizim bağımız çok ayrı yani. O bilir, başka bir yol yürüdük biz onunla, kız kardeş olmanın da ötesinde.
2: Şöyle
1: görüşemiyoruz.
2: Şöyle biraz.
0: Heh.
2: Görüşememenin verdiği biraz aslında o bir özlem olduğu için.
0: Hani
2: çok yakın olamıyoruz.
0: Ay canım benim ya, Allah Allah, baya baya Helin var ya, herkes ağlıyor burada ya, ben de dayanamayacağım ha. Alo Helin, sen iyisin, sen de ağlamıyorsun inşallah.
1: Evet, benim biraz iş yerindeyim.
0: Ay kıyamam ya, şu anda sette misin bu arada?
1: Çalışıyorum, evet.
0: Yoğun bir şekilde devam ediyor.
1: Evet,
0: bak,
1: evet.
0: Bak,
1: o yüzden zaten yoksa doğum günü beraber geçirmeyi dilerdim. Ancak bu kadar eşlik edebildim. İnşallah yakın zamanda telafi edeceğim bir ayrılık bu.
0: Tamam, o zaman buradan canlı yayında senden sözü alıyoruz. Bak, annen de,
1: tabii,
0: sevgili kardeşin de seni çok özlemişler. En kısa zamanda o zaman kavuşmak gerekiyor demek ki.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Ebru Hanım, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı Helin'e?
3: Seni seviyorum anneciğim.
1: Ben
3: Allah yardımcın olsun.
1: Çok teşekkür ederim Zeynep. Seni çok seviyorum.
2: Ben de seni seviyorum.
1: Nice yani... güzel böyle uzun uzun yılların ablacığım. Hep gönlünce yani. Benim dünyamın en özel küçük kızı sensin.
2: Teşekkür ederim abla. Belki yanında olamıyorum ya da yanında olduğumu hissettiremiyorum ama seninle çok gurur duyuyorum ve seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum. Ben de seninle çok gurur duyuyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok gurur duyuyorum.
0: Helin, çok teşekkür ediyorum sevgili Helin Kandemir.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İyi ki varsın, gerçekten çok sıcak bir ailesiniz. Çok yoğunsun biliyorum ve çok da başarılısın. Bu başarılarının devamını diliyorum. Muhteşem projelere imza atıyorsun. Allah senin ayağına taş değdirmesin.
2: Amin.
0: İnşallah müsait,
1: böyle
0: rahat ettiğin, müsait olduğun bir günde de seni burada stüdyomuzda canlı misafir etmeyi çok isteriz.
1: Sana çok isterim konuşmak. Çok teşekkür ederim tekrar bugün benim ailemin de yüzünü güldürdüğünüz için.
0: Ah canım benim, harikasın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal sevgili Helin.
1: Hoşça kal, görüşmek üzere.
0: Evet, hadi bir daha söyleyelim. İyi ki.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün sevgili Zeynep'in doğum günüydü. Biz de kutlayalım dedik. Hadi tamam, çıkarın kulaklıkları artık, yeter ya. Ben evet. ben de kulaklığımın sesini açacağım. Ebru Hanım, ben sesi açıyorum, Ebru Hanım kısıyor.
1: Öyle, benim... Pardon. Ben de başörtüm bozuldu. Tekstilciyim de, nasıl dikkat ediyorum.
0: Dilek tuttun mu bu arada?
2: Hayır.
0: Tutmadın mı?
2: Yok, dua ettim ama.
0: Ha, ettin, çok güzel.
2: İçimden.
0: Çok güzel. En büyük hayalin nedir?
2: En büyük hayalim var. Ya kendim için mi, yoksa işte ailem, çevrem için?
0: Ne istersen, kendin için de olabilir, ailen için olanı da söyleyebilirsin, ama tabii bu sivil havacılık dışında olan mesleki olarak sormuyorum bunu yani.
2: Ya aslında en büyük hayalim ilk önce eğitimimi düzgün bir şekilde tamamlayabilmek. Çünkü böyle olduğunda annemin de işte bir kızının bir şey başardığını görebilmesi bence bir anne için çok değerli bir şey.
0: Ah canım benim.
2: Ondan
0: ya.
2: Sonra annemin de bu işte butik işinde istediği yerlere gelebilmesini çok istiyorum. Çünkü bir hayali var ve bir şeye başladı. Çok inanıyor da kendine. Biz de ona inanıyoruz. O yüzden bir yere gelebilmesini de istiyorum. Ablamın da işte istediği bir hayatı olmasını, bu işinde gerçekten istediği yerlere gelebilmesini istiyorum ki bir gün işte ablamla el ele tutuşup bir yurt dışına gitmeye de çok istiyorum. Mesela ah, abla kardeş benim.
0: Bir
2: gün
0: bu olabilecek
2: yapmaya.
0: Bir şey ama bu basit bir şey. Gayet.
2: Yani çalışıyor. Çok yoğun. O yüzden
0: sen
2: aslında...
0: böyle kendinde bu kadar bir yoğunluğu... Bu arada şunu es geçmeyeyim. Sevgili Ebru Hanım'ın çalışmaları devam ediyor dedi. Yeni bir proje falan filan dedi. Bana broşür sevgili. Yani. Ay broş. Broşür mü dedim. Allah beni kahretmesin mi? Sen böyle bir yoğunluğu istemiyorsun galiba, değil mi Zeynep? Bu kadar yoğun olmayı, bu kadar yoğun bir tempoyu herhalde çok arzu eden bir insan değilsin herhalde.
2: Aslında ben bir şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Mesela okuldan erken çıkıyordum geçen sene. Sürekli bir etkinliğe katılmaya çalışıyordum. Çünkü aslında evet, biraz yoğun hayat temposunu seven biriyim ben. Yani bir şeylerle uğraşmayı, bir şeylerle meşgul olmayı, işte kafamın dolu olmasını hoşuma gidiyor benim böyle şeyler. Neden böyle ben de bilmiyorum ama... Böyle değil aslında, işte herkese bir yardım edebileyim, her işte bir parmağım olsun, bir şeye değebileyim, bir şey yardım edebileyim. Hoşuma gidiyor yani, ben severim aslında. Öyledir yani.
0: Var mıdır böyle resim falan, yani herhangi, hani bunlar dışında yapmaktan hoşlandığım bir şey, resim yapmaktı, ne bileyim kitap okumaktı ya da televizyonla dizilerle anladığım kadarıyla çok fazla bir işin yok değil mi?
2: Ben şiir yazmayı severim.
0: Aa,
2: ya da yazı
0: misin?
2: Yazmayı çok severim.
0: Var mı yazdığın şiir?
2: Var.
0: Var mı?
2: Telefonda var.
0: Açsana. Bir tane fon versene Simge.
2: Evet.
0: Canım benim, hadi ya. Vallahi. Bak istersen sesini duymak iyi gelecekse kulaklığı tak.
2: Yok.
0: Sen bilirsin.
2: İyi böyle.
0: Tamam, çünkü böyle alttan fon müziği verecek sevgili Simge. Sevgili dinleyiciler, gerçekten çok hoş bir sohbet oluyor. Açtın mı?
2: Açtım ama bu şiir böyle bunu yazdığım zaman da söyleyeyim. Edebiyat sözlüsünde hoca dedi ki lirik... Yani işte aşk,
0: en
2: özlem
0: çok sevdiğim
2: konusunda
0: tarz.
2: Bir şiir yazın dedi. Onun aklıma ne geldiyse yazdım ben de ve bilmiyorum, çok güvenerek yazdım şiiri. Hocadan da aldım, öyle kaydettim. Yani edebiyat sözlüsünde 50 dakika içerisinde yazdığım bir şiir.
0: Ciddi misin sen ya?
2: Evet.
0: 50 dakika içerisinde. Vay arkadaş, çok duygusal bir insan. Bak bence var ya, kulaklığı al tak. Evet, çünkü onda. Fon müziği verecek ya.
2: O zaman olur.
0: Tabii ki fon müziği verecek. Sevgili Simge.
1: Bu arada onu yapay zekayla şarkıya da çevirdik biz.
0: Ciddi mi? Onu da dinlerim. Hadi
1: çok
0: bakalım.
1: Çok güzel oldu.
0: Evet sevgili dinleyiciler, hadi bakalım. O zaman sevgili Zeynep'in kendi yazdığı şiiri kendi sesinden bir dinleyelim.
2: Baktım gözlerinin içine. Bir zamanlar benim olan yeşiline. Ne kadar uzak, ne kadar farklı. Kalp nasıl kaldırır bu ayrılığı? Bir yuvaydı kolların, derin derin bakışların. Senin haberin yok belki ama uzaklardan duyulur haykırışlarım. İlla ki alışırım sensizliğe ama kim demiş istediğim budur diye. Eğer ki bulursan benden çok seveni, beni üzse de adına sevindirir bil ki. Şimdi alışıyorum yokluğuna, sensiz nefes almaya. Bir zamanlar benim olan gözlerin aynı aşkla mı bakıyor bir başkasına? Artık yolun sonu budur. Adına üzüldüğüm tek şey gururumdur. Her ne kadar çok yaksa da sen kendi yoluna, ben kendi yoluma.
0: Vay be, bravo ya. Bunu sen 50 dakika içerisinde mi yazdın?
2: Evet.
0: Vallahi tebrik
2: biraz
0: ediyorum
2: şiir
0: seni.
2: Şiir kurallarına uymamış olabilirim.
0: Aa yani.
2: Hece sayısı falan. Onlara
0: ay boş çok... ver kurallarını, gayet güzel olmuş, sen ne diyorsun? Ya Allah, çok güzel olmuş. Var mı böyle başka şiirlerin, yazmaya devam ediyor musun yani?
2: Yazmaya evet, içimden geldikçe yazıyorum genelde böyle işte şiir yazmak için. O an ne hissediyorsam ona göre yazdığım şiirlerim oluyor. Buna göre bir defter yapıyorum aslında şiirlerimi yazdığım ya da işte... Ben böyle öykü de yazmayı severim. Hı. Ya da işte arkadaşlarımın hayatlarından, bazı anılardan birleşmiş böyle kendi kafamdan uydurdum. Öyküler de yazmayı severim. Hı hı. Bir zamanlar akrostiş de yazıyordum.
0: Hı.
2: Ama bence şiir daha güzel olduğu için ona geçtim bu
0: Çok arada. Güzel yapmışsın ya, helal olsun. Biraz annene, Ebru Hanım'a biraz dönmek istiyorum.
2: Tabii.
0: Şimdi Helin Kandemir'de de Ebru Uğurlu'nun yani o başlangıç payı var. Payı çok değil mi? Aslında da Helin'de de biraz...
1: Helin de 3 yaşından beri oyunculuk yapıyor.
0: 3 yaşından beri. Aynı hikayeyi o da mı yaşadı yani geçmişte?
1: İnanın aynı hikayeyi o da yaşadı. Yine o da bir cimcikle başladı.
0: Öyle mi?
1: O da bir cimcikle başladı. Bir televizyon kanalında kamera şakasıyla başladı hikayesi. Daha sonra onun işte kastına kayıt oldu. Esmer, böyle tombik, çok tatlı bir çocuktu. Siyah Türk'tü yani. Hı. O kanalda da siyah Türk'e çok ihtiyaç vardı. Acıların çocuğu böyle dövülecek falan. Onun yolculuğu da öyle başladı. Dublaj da yapıyordu o, aynı o kanalda. Daha sonra işte daha büyük bir ajansa geçtik. Helin oyunculuk yapmayı küçüklüğünden beri istiyordu. Aslında herkes, biliyorsun, şu anda herkes istiyor da.

0: aileler, şartlar falan ona izin vermedi. Ama çocuklarıma dediğim gibi ben bunu aslında B planı olarak düşünmüştüm. Mesela Helin çok başarılı bir öğrenciydi. 99.8'de liseden mezun oldu. Her şey olabilirdi ama bunu tercih etti. Ve bir gün bana bir şey söyledi. Beni gerçekten çok derinden etkilemişti. Dedi ki anne dedi. Belki avukat olmamı, mühendis olmamı, psikolog olmamı ya da avukat olmamı istiyorsun ama bunları okuyanlar, işte bu mesleği icra edenler evlerine gelip oturup işte kumandayı alıp böyle ayaklarını uzattıklarında dedi. Onlar da beni izliyorlar. Bu da benim işim. Bu da benim gönül verdiğim meslek. Beni desteklersen birlikte yürürüz.
1: Ah ne güzel ya.
0: Benim orada o işle ilgili olumsuz şeylerim tamamen bitti. Evet, bu iş için doğmuş yani. Bunu yapıyor. Şimdi Zeynep'le ilgili de Zeynep bence müziği aşırı yetenekli bir kız. Yani sesi aşırı yetenekli bir kız. Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi gel gelelim. Valla on parmanda on marifet gibi
0: müziği
1: duruyor.
0: Müziği çok yetenekli inanın.
1: Sen söylüyor musun Zeynep?
2: Şarkı mı?
1: Söylemekten hoşlanıyorsun anladığım kadarıyla. Var mı öyle bir planlama hayatında? Yani
2: yok.
1: Şarkı...
2: Hobi olarak sadece.
1: Hobi olarak. Ne evet. söylüyorsun peki?
2: Ben Türk sanat müziği çok seviyorum.
1: Vay işte arkadaş ya. Vay işte arkadaş. Helal. Hemen vakit kaybetme. Bak vaktimiz daraldı. Hemen öyle Türk halk müziği, Türk sanat müziği söylüyorum deyip hemen söylemen lazım.
2: Gerçekten.
1: Gerçekten. Aklına ne geliyorsa, ne istiyorsan hemen bir kuple söyle bize.
2: Bu aralar sevdiğim bir fırtına tuttu bizi var.
1: Oo, ah canım benim ya. Bayılırım ya. Vallahi bir perişan İçer, olduk Simge bugün ya.
0: Bayılıyorlar.
1: Eledik bittik. Hadi o zaman.
2: İlk kıtasını söyleyeyim.
1: Böyle hani ilk kıtasını söyleyebilirsin.
2: Tamam.
1: Dinliyoruz seni.
2: Oturarak da çok iyi söyleyemem. Bir de hastayım umarım.
1: Olsun olduğu kadar.

0: Bravo, tebrik ediyorum ya.
1: Gerçekten helal olsun sana ya. Vallahi Allah seni nazarlardan saklasın. Aman diyorum, kendine iyi bak. Bize birkaç tane, şimdi buraya kadar gelmişsin. Şu anda asıl yaptığın şey, o sesin efsane güzel. Eğitimle, yani sesin, ses anlamında eğitimle falan inanılmaz bir noktaya gelir diye düşünüyorum. Hatta ben sevgili Doğan Cem'e bir göndereyim. Sevgili Zeynep'in sesine bakalım. Doğan Cem hocamız ne diyecek? Senden birkaç tane seslendirme yaptığın, böyle aklında kalan, hani yapabileceğin örnekler var mı? Bir duysak neler yaparsın mesela?
2: Lego reklamını biliyorum, onu yapabilirim.
1: Ney?
2: Pardon.
1: Estağfurullah.
2: Yapabilirim.
1: Tamam.
2: Yeni Lego Friends macera setleri. LegoFriends.com'da maceraya katılın.
1: Çok iyi ya. Şey, seslendirme yaptığın çizgi filmlerden falan sesler var mı?
2: Maşa ile Kocayı var.
1: Tamam.
2: Koca ayı, baksana, zarfları buldum.
1: Bu Maşa mı?
2: Evet, ben Maşa'yı böyle seslendiriyorum. Sonra bir kere erkek çocuğu seslendirmiştim. Bunu çok sık yapmıyorum. Sadece bir kere denemeyle olmuştu. Büyük anne, yardım et.
1: Ay, çok iyi ya. Başka var mı?
2: Başka. Şu an aklımda yok. Korku filmlerinden oluyor genelde.
1: Şu Maşa'dan biraz daha yapsana ya. Vallahi çok güzeldi ya.
2: Maşa'dan replik.
1: Ne olabilir? Nasıl? Bana. Ha tamam, peki. Ben Maşa ile muhabbet olayım madem, tamam. Öyle. O daha iyi olacak. Maşa, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne yapıyorsun, nasıl geçiyor hayat?
2: Hayatım güzel geçiyor, okulla ilgileniyorum. Arkadaşlarımla bazen dışarı çıkıyorum, şimdi de sizinleyim.
1: Yoruluyor musun peki?
2: Hayır.
1: Okulda durum nasıl? Yani okulda normal soruyorum bunu artık. Okulda arkadaşların falan senin seslendirme yaptığını falan biliyorlar değil mi?
2: Genelde çok söylemeyi tercih etmiyorum.

0: ama biliyorlardır.
1: Evet, biliyorlar. Herkese söylememin sebebi de biraz şu. Ortaokulda hem ablamın oyunculuk yaptığını hem kendimin seslendirme yaptığını söyledim. Hocalarım da biliyordu bazıları. Biraz rahatsız edici bir durum oluyordu işte. Ablam yüzünden arkadaş olanlar oluyordu. İşte benim yaptığım iş yüzünden arkadaş olanlar oluyordu. Yani böyle gerçekten beni sen değil de yaptığım aslında işleri böyle bizi biraz popüler görüyorlardı bizi yani. Ben de böyle aslında gerçekten beni ben olduğum için seven insanlarla
0: süpersin.
1: Arkadaş olmak istediğim süpersin. İçin genelde ilk tanıştığım insanlara çok kendinden bahsetmem.
0: Çok güzel.
1: Öyle o yapıyorum.
0: Çok güzel. Vaktimizin sonuna geldik herhalde. Vallahi canlarım çok güzel bir yayın oldu. Bunu tekrarlayalım olur mu?
1: Tabii.
0: Yani bu bir başlangıç olsun. Ben çok seviyorum böyle tekrar bir yayında, yeni bir yayında, başka bir yayında tekrar buluşalım. Sana hayat yolculuğunda hem kendi özel hayatında hem de meslek hayatında, eğitim hayatında başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Bence ne olduğunu bilmiyorum ama inanılmaz güzel bir yerde olacağına inanıyorum. Ama orada nerede olursan ol hep mutlu ol.
1: Teşekkürler inşallah.
0: İnşallah. Zeynep çok teşekkür ediyorum. Ebru Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: Bugün bu çok yayını gerçekleştirmemizde aracı oldunuz. İyi ki varsınız.
2: Evet, siz de iyi ki varsınız. Pasta için de teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Evet, telinin bağlanması da çok güzel oldu.
0: Biz teşekkür ederiz. Bir kez daha doğum gününü kutluyoruz sevgili Zeynep'in nice güzel senelere. Hanımlar beyler iki güzel insan bugün canlı yayında konuğumdu. Veda vakti geldi. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Butik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüştü. Fethullahçı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezi 6 ile düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD'li arabulucular üzerinden sürdürülen mesaj trafiğine ilişkin açıklama yaptı. Ayrıntılar bültenimizde. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunmasını sunması için bir ay süre verdi. İstanbul merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama, atama ve kural sınavlarına müdahale edildiği iddiaları incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı. Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması ve temiz futbol mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Fethullahçı terör örgütüne yönelik merkezi 6 ilde düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde fon piyasalarında yaşananlar vardı. Her kim milletin hakkına, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan dolaşanlarla mukayese etmesin. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.
1: Erdoğan konuşmasında sermaye piyasası kurulunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Ekonomi kurmaylarının diğer sorumlu birimlerle koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.
2: Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır.
1: Adana'da hortum faciası yaşandı. Kentte sağanakla birlikte hortum nedeniyle zarar gören çiftliklerdeki 20 bin civciv öldü. Malatya'da 2980 sentetik ecza hap ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyeti müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Kırıkkale'de drift atan 2 sürücüye 280 bin lira para cezası verildi. Ayrıca araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi. Turistik Kara Elmas Ekspresi Ekim ayında yeniden sefere başlayacak. Ankara Zonguldak arasında sefer yapacak olan tren 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Tren 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Dış gündemle devam edelim. İngiltere'nin eski Moskova Büyükelçisi Ian Broad, Ukrayna-Rusya çatışması ve Ukrayna'daki siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Broad, Ukrayna'nın NATO'ya hiçbir zaman üye olamayacağını ve Zelenski'nin bunu kabul etmediğini savundu. Broad ayrıca kamuoyu araştırmalarının Zelenski'nin olası bir başkanlık seçimini kazanamayacağını gösterdiğini söyledi. Avrupa Birliği, Gazze şeridindeki Refah geçiş noktasında görev yapan Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'yla Filistin Toprakları Polis Misyonu'nun görev süresini uzattı. Her iki misyonun görev süresi 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldı. Karar, Avrupa Birliği tarafından misyonların çalışmalarının devam ettirilmesi amacıyla alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'li arabulucular üzerinden sürdürülen mesaj trafiğine ilişkin açıklama yaptı. Arakçı, Katar'ın İran'ın şartlarını ABD'ye ileteceğini ve Washington Washington'un yanıtını beklediklerini söyledi. Arakçı, nükleer konuda taviz vermediklerini ve Hürmüz Boğazı'nın ancak İran'ın şartlarının karşılanması halinde açılacağını belirtti. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı ithal edilen toplam 60 milyar dolarlık üründe gümrük vergilerinin düşürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Karar, tarım ürünlerinden ev eşyalarına kadar farklı ürün gruplarını kapsıyor. Anlaşma, Trump'la Xi Jinping arasındaki zirvenin ardından atılan önemli ticaret adımlarından biri oldu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tokyo duruşmalarının 80. yıl dönümü nedeniyle Japonya'ya yönelik açıklamalarda bulundu. Wang, Japonya'nın savaş sonrası barış anayasasına meydan okumaması ve saldırganlık geçmişine dönmemesi gerektiğini söyledi. Wang, Japonya'nın tarihten ders çıkarmaması halinde geleceği ilerleyemeyeceğini savundu. Spor. Fenerbahçe'nin transfer yasağının kalkması bekleniyor. Fenerbahçe Kulübü eski futbolcusu En-Nesyri'nin bonservisi için 2,9 milyon euroluk taksidi ödeyerek dekontu FIFA'ya gönderdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sarı lacivertli kulübe verilen 3 dönemlik transfer yasağının kaldırılması bekleniyor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye, Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'yı konuk etti. Amili futbol takımı mücadeleden 4-1 mağlup ayrılırken bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya'nın ilk yarıda 3-0 öne geçmesinin ardından Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda maç öncesindeki büyük destek yerini tepkiye bıraktı. Stadyumda yer alan taraftarlar uzun süre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'yı istifaya davet etti. Ekonomi. Piyasadaki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST üzerinde 2443 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 10 kuruş, euro 55 lira 60 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6575, çeyrek altın 10716, tam altın 42727, ata altın ise 43677 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Yıllık yapay zekaya harcanması planlanan para yaklaşık 38.4 milyar lira olarak bekleniyor. Yani yıllık yaklaşık 824 milyon dolarla bizim dünyayı yakalayacağımız öngörülüyor. Dünyayı 824 milyon dolarla yakalayabilir miyiz? Çok zannetmiyorum ben. Önümüzdeki 5 sene yapay zekaya ayıracağımız para yaklaşık Diyanet bütçesinin bir yılına denk geliyor. Hangisi bizi daha çok ileri getirir sorusunu sizin bakış açınıza bırakıyorum. Ama Diyanet'in yıllık bütçesi 174 milyar lira. Yapay zekaya ayrılan para yıllık kamu yatırım payı 38.4 milyar lira. Yaklaşık 4,5 katı.
4: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Vücudumuzdaki bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, internete kendi başına hareket edebilmesi, yazılımları çalıştırabilmesi ve karmaşık işlemleri otonom şekilde yürütebilmesi planlanan GPT 6.1 Astra'nın piyasaya çıkışını durdurdu. Şirket, modelin kamuya sunulması için gereken güvenlik standartlarını henüz karşılamadığını açıkladı. OpenAI Güvenlik Sistemleri Başkanı Saki Yayın, şirketin güvenlik ve uyum kriterlerinin karşılanması konusunda yüksek bir eşik uygulandığını belirterek, Astra'nın bu aşamada yeterli güven seviyesine ulaşmadığını söyledi. Modelin belirlenen yetki sınırlarının dışına çıkabildiği ve gerçekleştirdiği bazı işlemler konusunda kullanıcıya şeffaflık sağlamadığı tespit edildi. Kararın Avustralya'da yaşanan bir güvenlik olayının ardından geldiği belirtildi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bir OpenAI ajanının Haziran ayında resmi devlet siteleri ve veri tabanlarına izinsiz erişim sağladığını açıkladı. Olaydan Services Australia'nın yanı sıra Yeni Güney Galler Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosu, Victoria Sağlık Bakanlığı ve Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü gibi kurumların da etkilendiği bildirildi. OpenAI, ihlalin Ağustos ortasında fark edildiğini ve ilgili kurumlara Eylül ayında bilgi verildiğini kabul etti. Şirket, iletişim sürecindeki aksaklık nedeniyle üzüntüsünü bildirirken, Avustralya makamları için özel bir siber güvenlik görev gücü oluşturulacağını duyurdu. Öte yandan OpenAI altyapısı ile ilgili bir başka güvenlik olayı da Temmuz ayında gündeme geldi. Şirketin açık kaynaklı geliştirici platformu Hugging Face ağına sızdığı tespit edildi. Yaşananlar otonom yapay zeka sistemlerinin ne kadar bağımsız hareket edebileceği ve bu sistemlerin nasıl sınırlandırılacağı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Donanım üreticisi Nvidia'da kontrol dışına çıkabilen otonom ajanların yeni güvenlik araçları geliştirdiğini açıkladı. Nvidia CEO'su Yelsen Huang, sorunun aşırı yasal düzenlemeler yerine mühendislik çözümleriyle ele alınması gerektiğini savundu. Yapay zekanın denetlenmesine ilişkin tartışmalarsa teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmadı. Papa 14. Leo, hükümetlerin yapay zekanın oluşturabileceği risklere karşı acil düzenlemeler yapması gerektiğini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da teknoloji şirketleriyle mevcut yasal çerçevenin yeterliliğini görüşüyor. OpenAI, internette otonom hareket etmesi planlanan GPT 6.1 Astra modelinin yetki sınırlarını aşması nedeniyle çıkışını süresiz olarak askıya aldı. Kararın arkasında bir OpenAI ajanının Avustralya hükümet sistemlerine izinsiz eriştiğinin ortaya çıkması da bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan son soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirecek. Mobbing mi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi talebini görüştü. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının şu sıralarda başlaması bekleniyor. Dünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına değinmiş, sermaye piyasalarının işleyişi sağlıklı hale getirecek her türlü gemin atılacağını ifade etmişti. Fon soruşturması siyasette tartışmalara yol açtı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere AK Parti'den art arda tepkiler geldi. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar dedi. Çelik, içine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize sıyrılamazsınız. Milletimiz hukukun ve hakkın yanında duranlarla siyasi esaret altında yanlışlara sahipler çıkan arasındaki farkı çok iyi bilmektedir ifadelerini kullandı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin mesajları da dosyaya girdi. Operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına da el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyon hakkında Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Gürlek, futbol vatandaşlarımızın ortaktu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temeldir. Devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunmasını sunması için bir ay süre verdi. Erzincan'da mevsimin ilk karı yağdı. Erzincan'da akşam etkili olan sağanak bir süre sonra yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Erzincan'ın güneyinde yer alan 3258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı ve kuzeyinde bulunan 3549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvelerine mevsimin ilk karı yağdı. Sosyal medyada motovlogcu dayı ismiyle tanınan motosiklet içerik üreticisi 46 yaşındaki Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikil ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.461 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira, euro 55 lira 64 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.576, çeyrek altın 10.721, tam altın 42.748, at altını ise 43.699 liradan işlem görüyor. Yayınımız Selin Yazıcı ve Serhat Aya'nın sunduğu Futbol Saati ile devam edecek.
2: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri.
0: Maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı. Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
1: Efendim yepyeni bir günden yine yepyeni bir programdan herkese merhabalar. Radyo Sputnik'tesiniz. Günlerden salı saatlerden 14.05 oldu mu futbol saati başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Serhat Ayın.
1: Sevgili Serhat nasılsın?
3: İyiyim sağ ol, sen de iyisin inşallah.
1: Ben de iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Futbolsuz bir hafta ne kadar iyi olabilirsek. Yani milli maçı böyle bir kenara bırakıyorum ama benim için dolu dolu böyle Süper Lig'in olmadığı haftalar boş geçiyor. Senin için de öyle biliyorum. Özellikle cumartesi pazar ben çok zorlanıyorum. Sen ne yapıyorsun?
3: Ben bayağı iş yaptım. Yani kendi kendime kitaplar falan yazdım, böyle söyleyeyim sana. Kendimi eylemek için.
1: Ben şu anda bir utandırdın sen beni.
3: Yok, ne alakası var? Hayır. Ya hikaye şu, öyle bir yere getirdiler ki bizi, liglerin oynanmadığı haftayı futbolsuz hafta sanıyoruz. Milli takım 3 günde 2 tane maç yapmış, 4 günde 2 tane maç yapmış ve biz buna futbolsuz hafta diyoruz. O seviyeye getirdiler bizi. İşte o yüzden bizim bugün konuştuklarımızı konuşuyor olmamız lazım.
1: Maalesef böyle Serhat. Bugün de öyle bir gündeme başladık ki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte MHK üyeleri, eski MHK üyelerinde aralarında olduğu 7 kişi 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Sabahtan itibaren biz bültenlerimize bunu veriyoruz ve bir hakemler dosyası soruşturması halinde eziyet, resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar var ortada ve öncesine baktığımızda birçok spor adamının bu isimlerle ilgili söylemleri de çıkmaya başladı. Mutlaka bunları da görmüşsündür sosyal medyada. Herkesin belirli bir diline getirdiği sistemleri, şikayetleri vardı ve işte şu anda bunlar artık vücut bulmuş hali mi diyelim, ne diyelim bilemiyorum ama gözaltı söz konusu. Neler söylemek istersin? Yani mevcut bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınmasını nasıl okumak lazım?
3: Selin, yani sen sıcak haberin içindesin. Ben sana şöyle bir soru sorayım. Tutuklamaların görüntüleri sızdı mı basına?
1: Yok, hayır.
3: Ters kelepçeler falan oldu mu peki
1: yok,
3: tutuklarken?
1: Yok, hayır.
3: Allah Allah. Demek bu sadece komik insanlara yapılıyor demek ki. Neyse, tamam. Ya şöyle bir şey var. Şimdi düşün ki Merkez Hakem Kurulu
1: ama
3: dediğimiz...
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Yazışmalar sızmaya başladı ki bunlar çok daha utanç verici. Bu yazışmalar sızdı. Onlar gerçekten şu anda gözaltında olan insanlar için de söylüyorum. Bunlar çok çok daha uyarıcı şeyler bence. Ters kelepçeyle gözükmesindense o yazışmalara olmak, o yazışmalarla iddiaların içerisinde bile olmak çok daha büyük utanç kaynağı bence.
3: Selin'cim, yani ben zaten şeyi söylemeye çalışıyorum. Bakış açısını ve şeyini söylemeye çalışıyorum. Yani olayın ne kadar ciddi olduğunu anlamak için basına tutuklanma görüntülerinin sızıp sızmadığına bakmak lazım.
1: Doğru söylüyorsun.
3: Bu kadar net. Ters kelepçele görüntüleri basına sızıyorsa demek ki çok ciddiye alıyorlar demektir.
1: Evet.
3: Yani mesela yargılanmadan 88 gün içeride durabiliyor demektir bu. Ama öyle bir şey olmadığına göre yani böyle bir eğlenelim gülelim tutuklaması gibi geliyor bana. Tamamen ülkedeki oluşumlara bakarak söylüyorum bunu. Ya hikaye şu, şimdi Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanı, hakemlikten sorumlu bağımsız kurulların en başındaki adam ve şeyden tutuklanmadı. Mesela para çalmak, bilmem ne yapmak filan falan değil. Evet. Yani ondaki insanlara, hak etmeyen insanlara hak etmediği şeyleri yapmak yüzünden tutuklandı, değil mi? Burada hemfikiriz. Ben yanlış anlamadım.
1: Hemen sana madde madde çok kısa bir şekilde söyleyeyim.
3: Harikasın.
1: Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma, görev vermeme, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma, puanlama ve atama süreçlerine müdahale etme, 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapma ve bak burası çok önemli, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale etme. Daha ne olsun?
3: Değil mi? Ne sınavı Selin? 2025'teki ne sınavı?
1: Hakem sınavı.
3: Kural sınavı dedi. Yani
1: evet, kural
3: maçların sınavı. Kurallarını öğrenip öğrenmediklerini sorguladığımız sınavda onların soruları vermek yüzünden suçlanıyorlar değil
1: mi? Evet, müdahale var burada ve bizim hani her hafta senle burada gelip de ya bu hakem buna bunu veriyor da bu niye vermiyor onun cevabı sanki burada saklı gibi.
3: Ya biz hep boşuna konuşuyoruz. Yani takımlar hakemleri de yenmeli filan falan. Hangi hakemi yeneceksin abi? Ya. Soru çalan hakemi yensen ne, yenmesen ne? Bir de şimdi bak, Hakem dediğimiz adam kimdir? O maçta, o anda o doğru kararı vermesi gereken aksirde o bütün yatırımın, bütün vücudun yok olması anlamına gelen bir adamdan bahsediyoruz, değil mi Selin?
1: Evet.
3: Mesela benim aklıma bunun gibi doktorlar geliyor. Mesela doktorlar sınavlarını kopyayla geçiyorlarsa biz onun karşısına çıkıp hayatımızı onun ellerine emanet ettiğimizde ne hale geleceğimizi var sen düşün. Aynı kesinlikle paralellikte düşünebiliriz. Kesinlikle. Yani biz diyorduk ki neden bu hakem bunu yapıyor? Neden bu hakem şöyle karar veriyor? Yani bunu çocuğun bile bilmesi lazım. Mesela işte evvelki hafta senden konuşmuştuk. Touch'tan offside'ın olmayacağını artık bir adam bilmiyorsa vay arkadaş filan demiştik. Demek ki bu sayede bilmiyormuş. Yani biz nasıl bilmiyoryu tartışırken ha demek ki böyle işledik ve ben ikna oldum. Evet, bunları bilmemenin bir yolu yani, var artık. Yani.
1: Dosyalardaki yazışmalar ortaya çıktı. İşte yazıyor, hakemlerin ismi gönderiliyor. Dört hakemin ismi sıralanmış. Bu dörtlüyü çıkartalım diye mesaj gidiyor. Karşı taraf diyor ki dikkat edelim diyor. Hemen diyor çıkarmayalım diye bir yanıt veriyor. Ona göre işte o süreç devam ediyor. Yani gerçekten
3: yani
1: bu
3: tarafsızlık bilmem ne falan yok. Bunu yok. Resmi olarak kanıtladık sanırım şu an itibariyle. Hı hı. Yani takımların hakemleri de yenmemesi gerektiğini, hakemlerin kendine çeki düzen vermesi gerektiğini, yani bizim yaklaşık burada 3 yıldır 4 yıldır söylediğimiz şeyin gerçek olduğunu sanırım ortaya çıkan delillerle kanıtladık.
1: Evet. Bunlar çok net.
3: Bundan sonrasını adamların bir yere doğru evrilip evrilmeyeceğini bize tarih gösterecek. Ve biz köşemize oturup bunların gerçekten doğru adam olup olmadığını izleme fırsatı verecek bize.
1: Kesinlikle.
3: Yani haklısın. Şu andan itibaren şunu yap, doğrular, bunu yapmazlarsa yanlış adamlar. Hı-hı. Hani biz bunu yanlış olduklarını söylüyorduk ama şu anda kanıtımız var elimizde.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Yani ben inan yazışmalara o kadar takıldım kaldım ki bir tanesini seninle paylaşmak istiyorum. Hakemlerden biriyle ilgili o hakemin kim olduğunu bilmiyoruz. Daha dün paylaşım yaptı diyor. Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin. Bu nasıl bir tabirdir? Demek ki kendilerine uymayan hakemler de var içlerinde. Yani bu
3: evet,
1: biz
3: işte
1: bu yaklaşımları
3: kuruluş filan dizilerini seyrederek kendilerini geliştirdikleri için, kesinlikle, Kurtlar Vadisi ile büyüdükleri için kafa kopartma, bacağını kırma filan gibi şeylerle hayatlarını şekillendiriyorlar.
1: Evet.
3: İşte bu yani. Bizim neleri temizlememiz gerektiğini bize çok iyi anlatıyor bu paylaşım.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Bu süreç nasıl ilerleyecek? Bu soruşturmadan neler çıkacak? Bunu göreceğiz. Ama insanlar gerçekten sosyal medya şu anda ciddi anlamda çalkalanıyor. Eskiye dair bazı işte mesajlar ortaya çıkıyor. Eskiye dair işte yöneticilerin videoları sosyal medyada dönüyor. İşte biz demiştik şeklinde. Bakalım herkes bir şey demişti ama işte en son bunun olması gerekiyordu. Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir konuşma yaptı. Herkes rahat olsun dedi. Her konuda dedi kim suçluysa dedi suçunu çekecek, her şey ortaya çıkacak dedi. Futbolda bunlardan bir tanesi dedi. Bakalım Adalet Bakanı'nın da bu açıklaması üzerine artık bize pek bir şey demek düşmüyor tabii ki haliyle.
3: Seni düşüyor bakacağız. Seni düşüyor. Yani bak şimdi biz bunların üstüne gideceğiz, suçluları yakalayacağız, benim beklentim değil. Benim beklentim böyle şeylerin olmaması. Mesela 20 milyar dolar çalınmış bu ülkenin cebinden. Biz failleri yakaladık, yargılayacağız. Hayır efendim. Yani ne yapayım? Bana ne? Benim 20 milyar doları ben kaybettikten sonra sen istediğin kadar yakala, istediğin kadar bilmem ne yap. Bana ne? Benim derdim o 20 milyar doların çalınmamasını sağlamış olmak.
1: Evet.
3: Yani sizin göreviniz birisi bir şey adam öldürünce onu yakalamak değil. Okul cinayetleri bunu görmedik mi? Hı hı. Bizim derdimiz okul cinayetini yapan çocuğun yakalanması değil ki. Hı hı. Bizim derdimiz o okul cinayeti yapan çocuğun yapmadan önce bu işin önüne geçilebilmesi. Hı hı. Ben yakalanmaktan gurur duymuyorum, onun yakalanmasından mutlu olmuyorum. Ben böyle şeylerin olmamasından mutlu oluyorum.
1: İstiyoruz tabii ki.
3: Şimdi hakemler mesela işte geçen sene bilmem kimin şampiyonluğu elinden alınmış. Belki sene bilmem kimin bir üst lige çıkması engellenmiş falan. Ama biz failleri yakaladık. Bana ne? Bana ne? O adamların yenen hakları ne olacak peki? O kaybedilen maçların, o yukarıya çıkamayan takımların durumları ne olacak? Bana ne sen bunu yakaladıysan? O senin artık bundan sonra detay onlar. Ben bununla mutlu olmuyorum. Yani bunu aday. Ya Bakanını da söylüyorum. Ekonomi Bakanını da söylüyorum. Hayır canım, olsun o detay ama %1'lik kısmı. Bizi ilgilendiren şey nasıl olacak da bundan sonra MHK başkanı birisinin kellesini almayacak, birisine imtihan sorularını önceden göndermeyecek. Evet. Bunu ne sağlıyor bize? Bu önemli.
1: Evet, göreceğiz. Vallahi göreceğiz bu konuda da. Dinleyicilerimize de mesaj numaramızı bir hatırlatayım ben. 0505 171 66 56, 0505 171 66 56'dan mesajlarınızı da bekliyoruz. Bu konuyla ilgili de sizlerin de paylaşımlarınız olabilir. Ve tüm bugün bunları konuşurken aslında şöyle bir düne baktığımızda milli takımın da hezimetini görüyoruz. Yani tam milli maçı, milli takımı konuşacağımız günde de böyle bir şey olması, bu da biraz değişik bir denk geliş oldu. Şimdi bir istersen...
3: Evet, evet. Montella'nın şansı diyelim.
1: Şanslı. Şansı mı diyelim? Peki öyle diyelim o zaman. Evet. Türkiye-İtalya dün akşamki mücadeleye şöyle bir uzanalım mı seninle? Eminim elinde çok fazla veri var. Çok fazla konuşacağımız şey var. Fransa maçına dairelerin olduğunu biliyorum. Ama en yakın olarak hani dünkü maçtan bahsedersek Uluslar A Ligi birinci grup, oh ne şahane dedik. Birinci A grubuna çıktık dedik, harika dedik ama o bir A grubuna çıkarken de rakiplerimiz de ortada, işte Fransa ile İtalya ile oynadık. Belçika ile oynayacağız. Bunun devamı böyle gelecek. Ve dün Bursa'da muhteşem Bursa taraftarı o yağmura rağmen, o kötü hava
3: şartlarına... başlayalım, Fransa'dan başlayalım.
1: Fransa'dan mı başlayalım? Başlayalım? Ben yakından başlayalım dedim.
3: Peki yakından başlayalım.
1: Yakından başlayalım dedim. Şimdi dün gerçekten Bursa'da o hava şartlarına, o yağmura rağmen şahane bir taraftar vardı. Stad'daydı ama tabii ki o taraftar hiç görmek istemediği bir... maç izledi. 4-1. Yani ben böyle bir skor bekliyor muydun? En başta ben sana şunu söyleyeceğim. Yani sen İtalya maçında Fransa maçını 1-0'la yenilen Türk milli takımını seyrettikten sonra bu maçı 4-1 diye bir aklına gelmiş miydi?
3: Vallahi 4-1, 8-1 ya da 1-0 benim için çok fark etmiyor. Sonuçta yenilgi yenilgidir. Kendi evimizde bir yenilgi yenilgidir. Biz iki tane kendi evimizdeki maçtan 6 puan kaybettik. 4-1 bekliyordum demek çok saçma ama yani yenilgiye kesin emin gibiydim. Kesin ve emin gibiydim yani. Evet yani birazcık Belçika maçındaki İtalya'yı seyrettikten sonra dur ya belki bunları bir şey yapabilir miyiz düşüncesi 12 salise boyunca kafamda döndü ama yok dedim sonra.
1: 12 salise.
3: Bizim maçın şeylerini görünce evet 12 yani sahnenin onda biri kadar bir zamanda. Ama yani şey yok, o yok, olacak biliyorsun. İş değil yani biz onları yenmemiz şu andaki bakış açısıyla çok zordu yani.
1: Ben mi birazcık Pollyanna'ydım acaba, bilemiyorum. Ben Fransa maçından sonra hani Fransa'yı, benim aslında şöyle bir şey var, şimdi 4-1'i bir yere koy, 1-0'ı bir yana koy, tamam. Hangi maçta hangi skoru aldın diye sorsalar bana, Fransa maçında 4-1 içinde 1-0 derim mesela ben şu anda. Ama tam tersi bir durum oldu yani, birçok kişide de böyle bir durum oldu. Hani Fransa'dan daha çok korkuyorduk. Fransa ile gerçekleşecek maçtan daha bol gollü olur, işte bir hezimet olur mu diye korkuyorduk. Ama tam tersi oldu.
3: Yani rakamlar seni birazcık yanıltacak düzeyde aslında. İstersen ben Fransa maçından başlayayım senin. Çünkü bu İtalya maçına da çok güzel göndermeleri var Fransa maçının. Sebep sonuç ilişkisinde Montella'nın kendini nasıl geliştiremediğini, hatta geriye doğru evrilttiğini de gösteren önemli göstergeler var. İzinle ben Fransa maçına şöyle bir minik yelken açayım. Ne
1: tamam,
3: dersin?
1: O zaman Kocaeli'nin

0: beklentisi mesela 1.21. Onların gol beklentisi 1.17. Bu konuda iyiyiz. Yani teknik olarak baktığımızda, rakamsal olarak baktığımızda senin dediğin çok doğru. Biz onlarla aşağı yukarı başa baş oynamışız gibi duruyor. Başa baş oynamışız gibi duruyor. Ama adamlar gol atabiliyor. Biz gol atamıyoruz. Neden? Çünkü adamların Mbappe gibi bir golcüsü var ve de arkalarından gelen bir sürü güzel insanları var, golcüleri var. Bizim sadece oraya koyabildiğimiz barışımız var.
1: Evet.
0: Biz hatalarımızdan ders almamayı bir gurur meselesi halinde yürütüyoruz. Yani Barış gol atamıyor, biz oraya bir daha Barış'ı koyuyoruz. Barış arkadan beslenemiyor, biz bir daha ona arkasına aynı insanları koyuyoruz. Yani bizim böyle bir şeyimiz var. Şimdi Barış sol arkasında Can, değil mi? Bunların gole doğru attığı adımlar, yani gol beklentileri ya da yarattığı fırsatlar sıfıra yakın. Bak dün mesela Barış gol attı değil mi? Herkes dedi ki ya bak gördünüz mü, Barış'a laf ediyordunuz, gol attı. Okey. Barış'ın gol pozisyonundaki gol beklentisini dışarıya çıkarınca iki maçta Barış'ın gol beklentisi 0.04 yapıyor. Yani kaleci Nübel hızlı degaj çekse, top kaleye doğru gitse o da 0.04 yapar. Ben sana söyleyeyim. Yani hal böyleyken bir de tabii şöyle bir şey var. Burada Montella'ya laf ediyoruz. Neden Montella'ya laf ediyoruz diye soranlar için şöyle söyleyeyim. Barış 88 dakika sahada kaldı. Can yani 70 küsür dakika sahada kaldı. Nasıl olacak bunlar? Yani olmayacağı, olmadığı çok belli olan insanları neden bu kadar fazla sahada tuttun? Olmayan şeyleri tekrar tekrar deneyerek neden farklı sonuçlara ulaşmaya çalıştın? Hani bilim insanları derler ya, bir deneyi sürekli aynı sonucu çıkmasına rağmen aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleyenler biraz çılgındır diye. Çılgındırı tırnak içinde söylüyorum. İşte onu yaşadık biz burada. Yani biz 54. dakikada 1-0 geriye düştük. Yani yediğimiz gol Fransa'nın her zaman atabileceği goldü. Yani Fransa 8-0'da yenilse öyle bir tane iki tane gol atar zaten. Bize bir tane atabildiler. Daha da atarlardı yani. Atmaları da çok şey yapmazdı. Dediğim gibi Can Uzun, şimdi bak Can Uzun'u 76'da Kerem Aktürkoğlu'yla değiştirdi. Can Uzun'a baktığımızda yani evet çok iyi bir futbolcu, çok da iyi gelecek vaat ediyor. Galatasaray 40 milyon 50 milyon eurolar vermeye çalıştı ama milli takımın bu oyununda ona imkan ve ihtimal yok. Neden biliyor musun?
1: Neden?
0: Can Uzun'la bizim sol bekimiz Ferdi'nin şeyleri üst üste, ortalama pozisyonları üst üste, neredeyse sırt sırt oynamışlar. Hani böyle bunu kaçırayım, ileride kale ceza sahasına doğru seksin, orada bir şeyler yapsın filan falan. Hayır, öyle bir şey yok. Çünkü Can Uzun biraz on numara, biraz sol kanat filan. Belki Konsa Barış'tan daha iyi santrfor olacağına da ben eminim ama neyse. Ama hani Ferdi ile kendi yerleri, Can Uzun'un yerleri sırt sırta olunca onların bir verimlilik abidesi haline dönüşmesine imkan ve ihtimal yok. Çünkü Ferdi önden ileriye doğru çıkabilen bir insan, Can Uzun çok ileriye doğru gitmeyip biraz daha orta sahadan kaleye doğru gitmeye çalışan bir insan. Onları koyunca pişti oldular orta sahanın ortasında. Bunu cebimizde tutalım. Şimdi ya Montella'nın başka hataları, mesela şuradan birkaç not almışım. Şimdi 3-4-2-1 ile başladık. Biz hani üçlü defans gibi başladık. Okey. Yani bu arada Fransa'nın oynadığı 4-2-3-1'e karşı hiç fena bir şey değil 3-4-2-1. Onu da söyleyeyim ben sana. Yani teknik olarak çok kötü bir şey değil. Ama bizim bunu oynayacak oyuncu grubumuz var mıydı? Yani bunu gerçekten kaldırabilecek oyuncu grubumuz var mıydı? Çünkü bu üçlü sistem oynattığında senin biraz daha fazla golcünün olması gerekiyor. Bizde olmayan tek şey de golcü. Ya düşün ki golcü olarak kendi takımında asla orada düşünülmeyen Barış'ı kullanıyoruz ya. Bu Barış kötü adam anlamına gelmiyor. Bak Barış mükemmel bir kanat oyuncusu. Sağ bek bile oynayabiliyor. Sol kanat oynayabiliyor. Sağ kanat oynayabiliyor. Ama adamın muhtemelen kalede de oynayabilir birazcık yatırım yapılsa. Ama santrfor oynayamıyor adam. Ya adam bunu bağıra çağıra yalvar yakar söylüyor bize.

0: Evet.
1: Bir şey diyordum, pardon.
0: Yok yok, ben bir anda aldım. Kendi de neredeyse bunu söylüyor gibilerinden bir şey demek istedim açıkçası yani.
1: Evet evet söylüyor işte, söylüyor adam bunu. Yüz ifadesi anlatıyor bunu bize, şeyi anlatıyor. Yani adam çaresiz kalıyor çünkü mesela ne bileyim Barış'ın beklenen bir son vuruşu yok. Barış'ın güzel bir kafa vuruşu yok. Barış'ın ne bileyim ayak içiyle sağ şeyi çatala topu takayım falan gibi bir durumu yok. Yani yok ama çok iyi koşuyor, çok iyi pres yapıyor, çok iyi top kapıyor. Ama santrforun çok iyi koşup, çok iyi top kapıp, çok iyi pres yapması gerekmiyor. Bu dünya bizim oynadığımız sistem o sistem değil. Montaigne'nin bunu anlaması için ne kadar ne yapmamız lazım bilmiyorum ya. Ne konuşmamız lazım daha bilmiyorum.
0: Çok haklısın. Bir sustum.
1: Neyse. Bir sustum
0: Bir
1: yani,
0: sustum.
1: aldım nefes aldım, bir derin nefes aldım yani. Yani dediğim gibi Fransa, Türkiye Fransa'ya yanlış bir sistem seçtiği için kaybetmedi. 3-4-1-2'yi ben, 2-1'i ben çok yanlış bulmuyorum. Ama yani Barış ileride yalnız kaldı bak. Arda oyun kurabilmek için geriye geldi. Oynaması gereken yerden başka bir yerde oynadı. Can Ferdi'nin koridoruna girdi. Orada oynaması gereken oyunu oynayamadı. Ondan sonra 10 numara Arthur Santrfor düşünüyor ya Monte, yani Santrforsuz ama hani iki tane ileriye çıkan, kanatlardan da ileriye çıkan adamlar düşünüyor. Hep kendi kafasında öyle bir dünyası var. Harikalar diyarında. O olmayacağı çok belliydi. Ve bunu değiştirmek için de 80 küsür dakika bekledi. Fransa maçı hani bence böyle yorumluyorum. Şimdi istersen gelelim Bursa'ya.
0: Peki şimdi gelelim Bursa'ya. Şimdi ama şöyle de bir şey var. Hani ben özellikle söylüyorum, böyle kendimi tekrar ediyor gibi oluyorum ama bu şekilde mesajlar da geliyor. Hani genelde de böyle bir futbol izleyicisinin böyle bir şeyi var. Şimdi sen bu Fransa ile oynanılan ve 1-0 sonuçlanan maçtan sonra İtalya ile oynanacak maç için hiç böyle bir ümidin olmadı mı gerçekten?
1: Hayır, olmadı.
0: Olmadı. Peki.
1: Gerçekten olmadı. Yani samimi söylüyorum, olmadı. Bunu
0: Ya çünkü
1: böyle diğer
0: İtalya'da,
1: spor
0: yani
1: yorumcuları
0: o
1: gibi
0: yılların
1: meşhur olmak için söylemiyorum.
0: İtalya'sı değil çünkü, hani İtalya'da yılların İtalya'sı değil, Dünya Kupası'na falan kaç şeydir giremeyen falan bir yer, ülke
1: Kesinlikle
0: sonuçta.
1: katılıyorum.
0: Yani hani o
1: Kesinlikle
0: eski
1: katılıyorum.
0: şaşalı dönemindeki İtalya değil.
1: Kesinlikle katılıyorum. Fransa fark atacak onlara. Bak bunu bir kenara yaz. Ama Türkiye hiçbir yılın Türkiye'si değil. Hani İtalya eski yılların İtalya'sı değil ama Türkiye hiçbir yılın Türkiye'si değil. Ve altılı jenerasyon diyoruz biz bu takıma.
0: İşte
1: Ya
0: tam onu
1: içindeki oynayan
0: söyleyeceğim
1: adamlar
0: yani, hani
1: falan gerçekten altın gibi altın adamlar yani.
0: peki nasıl olmuyor bunlar bir arada?
1: Monte'ye sormak lazım. Bize değil de Monte'ye sormak
0: Peki o
1: lazım
0: zaman
1: yani.
0: İtalya maçında şimdi şöyle bireysel hatalar da vardı. O da bir gerçek tabii ki, kalede hatalar vardı. Altay'ın maalesef böyle ilk topu kurtarıp ikincilerde yaptığı sıkıntılar vardı.
1: Sel gibi yağmur yağıyordu. Yani o olabilir bak.
0: Yağmur
1: Hani
0: yağıyordu ve
1: maçta en suçlanması gereken
0: hele
1: adam o
0: o
1: bence.
0: bir tanesinde böyle kurtarıyor ama böyle ayağı sanki resmen çamurdan çıkmıyor gibiydi. Sahanın
1: Evet,
0: zemin de
1: evet.
0: iyi bir zemin değildi bu arada. Onu da söylemek lazım
1: Kusura
0: diye düşünüyorum.
1: bakmasınlar. Yani kaleciyi ıslıklamayı orada
0: Aha.
1: tam anlayamadım ben. Yani önünde 10 tane adam var, hiçbir şey yapmayan ve kaleci gelen topları kurtarıyor ama seken topu bizim defans almıyor. Seken topu arkadan gelen adam alıp gol atıyor ve onlar kaleciyi ıslıklıyor. Hani ne yapsın
0: Yalnız
1: kaleci? Ne yapsın?
0: şöyle bir detay vardı, bilmem fark ettin mi, maçı anlatan spiker dahi Altay'ın bir tane kurtardığı pozisyonda, ikinci de kurtardığı pozisyonda dedi ki bu sefer kurtardı ikinci de dedi.
1: Ya tamam
0: Spiker
1: işte bu
0: bile
1: Türk insanının bakış açısı yani.
0: bunu
1: Bu
0: böyle
1: Türk insanının
0: söyledi.
1: bakış açısı.
0: Sonra da diyoruz ki
1: Spikerin birisi spiker
0: ıslıklamayın.
1: birisi yani işte.
0: Yani.
1: Fatih Terim işte, onun konuştuklarını da bakalım yani.
0: Ya.
1: Hani şey diyor, 3-0 3-0 geriye düştüler, moralleri bozuldu, bu normal. Yok ya. Peki bizim voleybolcu kızlar 2-0 geriye düşüp oradan dünya şampiyon, Avrupa şampiyonluğunu, milletler
0: Ya
1: şampiyonluğunu alırken o normal olmuyor mu?
0: işte bunları
1: Nasıl
0: konuşmak
1: olacak?
0: lazım.
1: Gidiyorlar kenarda ağlıyorlar kendi işlerinde, hırsından böyle tırnaklarını yiyorlar, birbirlerinin
0: Evet.
1: gözyaşlarını siliyorlar ama sonra sahaya çıkıp ortalığı yıkıp geçiriyorlar.
0: Evet. Onlarınki
1: Kızların
0: mental değil
1: ruhuyla
0: mi?
1: erkeklerin ruhu arasında, hep erkeklerin aldığı her bir maaş kız takımının tamamını satın alır.
0: Evet. Böyle
1: nasıl olacak bu?
0: Böyle bir durum var. Çok haklısın. Çok haklısın. İşte. Peki haydi maça geri dönelim.
1: Maça geri dönerken de ben hani Fransa maçıyla İtalya maçı arasında oyuncu biraz karşılaştırma yaptım. İster buradaki karşılaştırmalarla Montella'nın ne yapması gerektiğini ama yapmadığını da ortaya çıkar. Onu da söylemiş oluruz. Ne dersin?
0: Tabii hemen dinliyorum seni.
1: Mesela Can Uzun 76 dakika sahada kaldı. Fransa maçında bir tane ceza sahası içinde dokunuşu var. 14 tane mücadelesi var. Sadece 3'ünü kazanmış. Ortalama pozisyonda dediğim gibi Ferdi'nin üst üste. Fransa maçında ne var? 45 dakika, özür dilerim, İtalya maçında 45 dakika ilk 11'de sahada kalıyor. Bir şut çekiyor. Bir tane ceza sahasında dokunuşu var. Bak, bir tane ceza sahasında dokunuşu var.
0: Bir.
1: Yaratılan fırsat kaç? 0. Ve yani işte orası oradan, bu arada Kaya dedi önünden böyle langır lungur gittiği için, onu tutamadığı için de takımın dengesi darmadağın oluyor. İşte Montella aynı hatayı iki kere yapıyor ama burada diyor ki şey bekliyor bizden. Onay bekliyor. Bak diyor, ilk yarıda aldım yalnız ben bunu. Vay, aynı hatayı ikinci kere yapıp yarısından döndün. Bravo dememizi bekliyor. Şimdi Barış Alper mesela. 88 dakika Fransa maçında sahada kalıyor. 23 kere topa dokunuyor. Bir tane şutu var. 0-15 gol beklentisi var. 13 mücadelenin kaçını kazanıyor?
0: Kaç?
1: 3.
0: Oo.
1: Bak, 3'ünü kazanıyor. İtalya maçında 22 kere dokunuyor topa. 22 kere dokunabiliyor
0: kalıyor
1: topa.
0: İtalya'da kaç dakika, kalıyor?
1: İtalya'da kaç dakika kaldı ya? Dur, onu hatırlamıyorum şimdi.
0: Ha,
1: dur,
0: tamam, hemen bakarım, ben notlarında sana var diye sordum.
1: Ha, dur söyleriz onu ya.
0: Tamam, sen devam bakıyorum, et, ben bakıyorum.
1: Kaçta çıkmış? Kaçta çıkmış? 54'te çıkmış. Hı. Buldum.
0: Tamam.
1: 54'te çıkmış. Neyse, şimdi iki tane şut çekiyor. Golüyle beraber 0.90 gol beklentisi var. 6 tane ceza sahası içinde dokunuşu var. Yani teknik olarak buna düzeltme diyebiliriz. Öteki maça göre bir düzelme var diyebiliriz. Ama normal bir santrforla kıyasladığımızda abi bu ne ya deriz.
0: Evet.
1: Bu ne ya deriz. Şimdi Arda. Takımın yaratıcısı değil mi? Canımız ciğerimiz ya Arda. İlk maçta 0.52 asist beklentisi yaratmış. 3 tane fırsat yaratmış. Ama Barış'a ulaşmak için çok zorlanıyor. Neden? Çünkü geriye gidip top almak zorunda. Orta sahanın top taşımıyor. Geriye gidip top almak zorunda. Barış'ı bulmak için bir yarı sağa kat etmek zorunda kaldı çocukcağız. Ve bunun suçu Barış'ta ya da Arda'da değil. Montella'da. Nokta. Bunu hani söyleyeyim. İkinci maçta, dünkü maçta yani Arda en azından bize konuşacak bir şeyler verdi. Ya mutlu olacak bir şeyler verdi diye düşündüm. Bilmiyorum, sen ne diyorsun?
0: Aynı fikirdeyim. Yani maçta en istekli gördüğüm kişi de o olabilirdi yani.
1: Yani 101 kere topa dokunmuş, 71 tane pas vermiş, evet. 4 tane şut çekmiş ama yaratılan fırsat kaç? Bir 10 numaranın yaratması gereken fırsatlar var ya, yaratılan fırsat kaç? 0.
0: İşte bu nasıl?
1: Kusura bakma yani, neden? Çünkü yani fırsat yaratmak için orada bir fırsata kavuşması gereken bir adam lazım.
0: Biri lazım, evet.
1: Orada kimse olmayınca biri fırsat yaratmak için ya gidip kendin vuracaksın ki 4 tane şut çekmiş zaten. Yani...
0: Evet.
1: Yani sorun aynı mesela Fransa maçında, onun üstüne bir şey konmadı. Şimdi mesela merkez orta sahalara bakalım. İtalya maçında ne? İsmail Salih var, savunmacı bir ikili. Durdurdular Fransa'yı. Eğri doğruya doğru. Ama Türkiye yalnızca %36 ile topa sahip oldu. Ve Fransa'yı da 1.17'de tuttu gol beklentisi olarak. Yani aslında o orta saha yapması gerekeni yaptı. Şimdi bu maçta Orkun'la Salih başladı. Orkun barbar bağırıyor ben sakatım diye. Ama herkes şey dedi. Nasıl sakat? Oynasın. Allah Allah. Ayağı kopsa da oynayacak falan dedi televizyonda. Ayağı kopsa da oynayacak dedi. Ama mesela Hakan Çalhanoğlu sakat. O Hakan Çalhanoğlu ayağı kopsa da oynaması, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok mesela. Yani mesela Orkun sakat olduğu halde gelip milli takımı sahada izliyor falan. Hakan Çalhanoğlu kim bilir nerede. Ama herkes diyor ki Orkun. Peki. Okey, tamam. İtalya 2.39 gol beklentisiyle oynadı bu orta sahaya. Türkiye %54 bu arada topa sahip oldu. Yani bu ikiliyi koyunca topa sahip oluyorsun tabii ki. Yani çünkü İsmail'le Salih'in topa sahip olmasıyla Orkun'la Salih'in topa sahip olması arasında ciddi bir fark var. Ama işte adamlar 8 isabetli şuta sahip ve 12 tane ceza sahası içinden şut buldular. Daha kötüye gitti yani bence. Takımın geometrisi, bak mesela dedim ya 3-4-2-1 oynadı ilk maçta Türkiye. İkinci maçta 4-2-3-1'e geçti. Yani bu kez sol taraf daha iyi gidip gelmeye başladı. Ama orta sahayla savunma arasındaki güvenlik kaybı oldu. Yani ilk maçta daha güvenli bir orta sahaya, gol pozisyonu vermeyen bir orta sahaya sahiptik ya. İkinci maçta bunu ortadan kaldıralım, İtalya nasılsa kötü, biz bunları yeneriz diye düşündü sanırım Montella. Ve ilk 30 dakikada 3 tane gol yedik değil mi? Biz 30. dakikaya evet. kadar yedik 3 gol.
0: Evet.
1: Yani cungur cungur gol yedik yani. İtalyanlar da şey değiller. Ya da formsuz olabilirler, yeni bir hocayla bir şeylere çalışmaya başlıyor olabilirler. Yeni bir döneme giriyor olabilirler. Ama kötü oyuncular değiller adamlar, sonuçta İtalyan. O İtalya'dan çıkan hangi oyuncuyu Türkiye'ye getirsen her takım abi bana gel bana gel diye hani come to Fenerbahçe, come to Galatasaray, come to Beşiktaş yapar herkes yani. Oradaki en kötü oyuncuyu bile. Neyse. Topa sahip olmanın kalitesi mesela, işte bizim mesela ilk maçta şöyle bir güzellik var. 12 şutumuzun 10'u ceza sahası içinden. Bu çok güzel bir şey. Ceza sahası içinden vurmak çok güzel bir şey. Ama ikinci maçta nasıl? İtalya maçında 15 şutun 6'sı sadece ceza sahası içinden. Biz dışarıdan langır lungur vurduk. Kötüleştik yani. Şimdi kanat hücumları. Yani bak ilk maçta orta yüzdemiz, ortalarımızın isabet yüzdesi %29. Güzel değil mi? İkinci maçta kaç?
0: Kaç?
1: %4.
0: Oo, nasıl bir düşük o?
1: Ya o tabii. O tabii yani İtalyan onlar. İtalyan onlar. Ve bunu bir İtalyan olarak Vincenzo Montella bilmiyor da ben mi bilmeliyim? Yani %1 ya. Ya 25 tane orta yapmışız, bir tanesi bulmuş gitmesi gereken yeri. Ama sen 25 tane orta yapmışsın utanmadan yani, sıkılmadan. Hala dur dur bir şeyler olacak şimdi, Barış şimdi bir şeyler yapabilecek falan diye. Barış'ın bir tane kafa golü yok ya. Neyse. Birebirlerde mesela evet 32 mücadele kazanmışız Fransa maçında, 40 mücadele kazanmışız bu İtalya maçında. Onu düzeltmişiz. Ama mesela bak geçiş savunması, yani hızlı hücum savunmasına bakalım şimdi. Bizim Türkiye'de en fazla konuştuğumuz şey ya. İşte Fransa mesela topla üstünken 12 şut bulmuş, 1.17 gol beklentisi yaratmış. İtalya maçında 2.39, 27. dakikada durum 3-0. Yani ders almamışız. Daha da kötüye gitmesi için elimizden geleni yapmışız. Yani özetle Montella'nın başarısızlığı çok aşikar. Ya bilmiyorum, hayır ya aslında başarılı falan. Bu arada yeni troll hesapları türedi. Montella'dan daha ne istiyorsunuz? Daha ne yapsın adam? Elinden geleni yapıyor. Altın jenerasyonmuş. Hadi be bunların nesi altın falan diye jenerasyonu kötüleyen yeni troller çıktı.
0: Tamam sen...
1: Neyse aynı yerden aynı anda çıktı.
0: Bir onlara bir cevap var diye biliyorum ben, senin elinde bir veri var diye biliyorum. Hani şimdi bu Montella'nın maç sonu açıklamalarında da söyledi, işte çok büyük bir şey yapmış gibi. Bu takım 2,5 sene önce C ligindeydi, bak ben onu A ligine getirdim falan dedi böyle, ama hani bunların arkasındaki bir sende notlar var diye biliyorum ben. Paylaşacak mısın onları?
1: Yok ya, paylaşmıyorum. Tabii ki paylaştım. Onun için geceler boyu uğraştım senin. Geceler boyu uğraştım
0: ben onlar
1: onları için.
0: Ben onları halbuki sadece bana anlattın zannediyorum.
1: Ha, yok yok. Yok yok. Yani tabii o... seni bilgilendirmeyi çok severim ama dinleyicilerimizi bilgilendirmek daha böyle hoşuma gidiyor. Yani
0: evet, ona mutlaka değinelim çünkü vaktimiz azalıyor. Onu atlamak istemiyorum evet, evet. Ben açıkçası.
1: Yok yok, atlamayız atlamayız. Şimdi şöyle, olaya başından başlayalım. Montella diyor ki abi ben geldim. Oo %50 galibiyet bilmem ne filan falan. Ben aslanım kaplanım diyor. Hı-hı. Ben diyor bu takımı nereden aldım nerelere getirdim diyor. Teknik olarak haklı.
0: Evet.
1: Biz o kadar dipteydik ki oradan daha aşağı düşesimiz yoktu zaten. Bizim o zamanlarda Milletler Ligi'nde oynadığımız takımlarda ada takımları bilmem neler vardı bize rakip olarak gösterilen. Biz oradan A Ligi'ne geldik. Neden? Çünkü zaten bu oyuncularla ne kadar kötü oynatsan da daha kötü olamazsın. Yani sıfır taktikte çıkın abi, kafanıza göre takılın, isteyen kaleye geçsin filan desen bu takım zaten bu kadar başarı elde. Şimdi hikayem şu. Mota'ya diyor ya, ben herkesi yeniyorum, ben herkesi şunu yapıyorum, bunu yapıyorum filan diye. Ben şunu yaptım Selin. Dedim ki Monte'ye kimleri yenmiş? İşte. Hangi iyi takımları yenmiş? Hangi kötü takımlara yenilmiş? Hangi neleri yapmış? Bunlara baktım. Ve çok matematiksel bir sonuç çıktı ortaya Selin. Şöyle bir şey. Monte'ye galibiyet aldığı takımların dünya ortalamasına baktım. Mesela işte atıyorum İspanya dünyada birinci ya. İşte bilmem Almanya beşinci, bilmem kim sekizinci. Bunların hepsini topluyorum ve ortalamasını alıyorum. Yani mesela 5-8-1 topluyorum. Kaç? 14 yapıyor. 3'e böyle 3 yapıyor. 4 yapıyor ortalaması. Tamam mı? 4 küsür yapıyor mesela. Bunun gibi bir şey yaptım. Yani sayı ne kadar küçükse bizim oynadığımız rakipler o kadar kuvvetli anlamına geliyor. Çünkü dünya sıralaması daha yüksek anlamına geliyor ya o zaman.
0: Sayı ne kadar küçükse. Şimdi,
1: sayı ne kadar küçükse. Şimdi bizim galibiyet aldığımız 21 tane takım var. 21 maç var, özür dilerim. 21 maç var. Takım yok. 21 takımın dünya sıralaması ortalaması 49,1. Çok. Yani bunun içinde 49'uncular var. 60'ıncılar var, 38'inciler var. Hepsini toplayıp böldüğünde 49,1 yapıyor. Yani bizim yenebildiğimiz takımlar dünya sıralamasında ortalaması medyanı 49 olan takımlar. Acaba oradaki arkadaşlar şey yapabilirler mi? 49. sırada kim varmış? Hani o şeyi anlamamız anlamında dünya UEFA sıralaması, ligler sıralaması falan gibi baksalar, bize söyleseler mükemmel olurdu. Neyse, şimdi onu düşünmemişim, atlamışım. Neyse, bizim berabere kaldığımız takımlar Selin, 5 takımla berabere kalmışız. Dünya ortalaması 30 gibi gözüküyor. Yani biz 30'uncularla berabere kalıyoruz. Ama biz dünya sıralaması ortalaması 22,8 olan bir sürü takıma yenilmişiz. Yaklaşık 12 tane yenilgi almışız biz. Yani biz 33-38 maç yapmışız. 21'ini yenmişiz. 12'sini yenilmişiz. 5'inde berabere kalmışız Selin. Şöyle bir istatistik de var elimde. Mesela 51'in üstündeki ülkelere %88,9'luk bir galibiyet serisi var. Yani dünyada ilk 51 takımın altındaki takımları, ilk 50 takımın altındaki takımları %88,9 galibiyet almışız. Yani bizim galibiyetlerimizin büyük bir çoğunluğu, tamamını 50'den daha düşük olan takımlar. Yani biz küçük takım yenerek büyük bir teknik direktöre sahip olmuşuz.
0: Yani bahsedilen bu.
1: Evet.
0: Yani gerçekten sen rakamlarla konuştuğun için
1: ilk 10 takımın mesela ilk 10 takımla yaptığımız maçlarda sadece %16'lık bir galibiyetimiz var. O da özel maçta Almanya'yı yendik falan, sanırım onları söylüyorlar.
0: Evet, yüksek ihtimalle.
1: Onlar çıkıyor. Yani kalkıp da kimse bize şey demesin. Hani bize böyle biz var ya acayip, herkesi yeniyoruz, gelene 3 gidene 5 falan, öyle bir şey yok.
0: Yani
1: biz iyi takımlarla oynadığımızda biz puan kaybetmeye mahkumuz. İtalya ile cuma günü oynayacağız. Sonra Belçika ile oynayacağız. %90 onları da yenileceğiz yani.
0: Belçika Fransa.
1: Ki Belçika maçını dün seyretti mi bilmiyorum, Fransa maçını.
0: Yok, seyretmedim de birazcık kesitlerini görmese 1-0'la geç.
1: 88. dakikada çat yani. Aynen öyle. Mbappe yoktu bu arada.
0: 1-0'la. Evet.
1: Evet yani.
0: Yani
1: ileriye gitme ihtimalimiz gözükmüyor bizim.
0: Senle aslında aynı fikirde olduğumuz bir şey daha var. Hani çok değil, biz bundan bir 3 ay önce bir Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye'yi gördük ve hani olduğumuz gruba bakıp da konuştuğumuzda bu gruptan zaten çok rahat çıkarız da, hani çok rahat buradan zaten çıkacağız gideceğiz de devamı gelir falan diye konuşuyorduk. Çok hafif bir grupta olmamıza rağmen Dünya Kupası'ndaki başarımız da ortadaydı, zaten gruptan dahi çıkamadık. Şimdi böyle bir yerden çıkınca hocan değişmemiş, federasyon değişmemiş, hiçbir şey değişmemiş. Aynı şekilde şu anda bir Fransa ile, İtalya ile, Belçika ile oynarken zaten bunlara karşı bir galibiyet kazanacağımızı düşünmek de fazla polyanlılık gibi geliyor bana.
1: Selin çok güzel söylüyorsun. Zaten yine o bilim adamları şeyine geliyoruz buradan. Yani mesela suyu kaynatıyorsun. Kaç derecede kaynayacak diye bakıyorsun. 100 derece.
0: 100 derecede kaynadı.
1: Allah diyorsun. Sonra bir daha deneyeyim o zaman diyorsun. Bir daha 100 derecede kaynıyor. Allah Allah diyorsun. Bir daha deniyorsun. Bir daha. Ay inşallah şimdi 98 olur. Bir daha diyerek bu olmaz. Mesela içine tuz koyarsan daha yoğunlaşır. Farklı bir derecede kaynar. Mesela ne bileyim deniz kıyısından Ağrı Dağı'nın tepesine çıkarsan orada farklı bir derecede kaynar. Bunların hiçbirini yapmayıp bir daha suyu kaynatarak 100 dereceden farklı sonuçlar almaya çalışmak gerçekten de tırnak içinde söylüyorum artık akılsızlık anlamına geliyor.
0: Bu arada
1: bir şey olmaz.
0: Montoya ile alakalı olarak ciddi anlamda bir istifa beklentisi de oldu hani insanlarda ve sordular da ancak kendisi hiç böyle
1: sahada
0: bir
1: bağırdılar ya.
0: Böyle bir şey düşünmediğini de kendi de söyledi yani böyle bir istifayla alakalı.
1: Sen olsan düşünür müsün Selin? Sen olsan düşünür müsün? 6 jenerasyonun başına oturmuşsun. Ne yapsan kimse seni eleştirmiyor. Senin için devreye sokulmuş troller var, bilmem neler var. Yani hiçbir şeyi kabul etmiyorsun. Basından kimse sana bir şey diyemiyor filan. Sen olsan istifa eder misin? Hayatta istifa etmezsin. Hayatta istifa etmezsin. Bak bu arada şeyi buldum. Bizim ilk 10'daki UEFA sıralamasındaki ilk 10'daki takımlarla yaptığımız maçları buldum. Söyleyeyim mi sana onları?
0: Söyle.
1: İlk 10'da kimleri yenmişiz diye. Mesela bak Hırvatistan'ı yenmişiz ilk 10'da.
0: Hı hı.
1: O yani sayılıyor. Bir de İspanya ile bir kere iki berabere kaldık ya.
0: Berabere
1: o da böyle bir beraberliğimiz var. Ama ilk onda mesela Portekiz'e yenilmişiz, Hollanda'ya yenilmişiz, İspanya 6-0 yenilmişiz, Fransa'ya yenilmişiz filan. Hadi ne olacak şimdi, nasıl olacak?
0: Evet.
1: İlk 25'te mesela işte Almanya'yı hazırlık maçında yenmişiz. Avusturya'yı yenmişiz Euro 2024'te. Amerika'yı yenmişiz 3-2 Amerika'da. Hı-hı.
0: Şimdi
1: sevgili
0: Serhat ben bugün bir şey yaptım böyle biraz sosyal medyada fazlaca kaldım bu maç sonrasında ve yorumlara birazcık takıldım ve ama takıldığım yorumlar da böyle hani böyle en çok beğeni alan en çok RT edilen yorumlara baktım. Tabii ki genel olarak bütün bir halkta Montoya'ya karşı bir öfke söz konusu. Şimdi şöyle bir sosyal medya yorumu var, çok da fazla beğeni almış bu. Bunu ben sana sormak istiyorum. Şimdi diyor ki Montoya diyor Fransa maçını hiç ana edememiş diyor. Fransa'ya az pozisyon verme nedenimizdeki en önemli etken İsmail ile Salih orta sahasının sahaya koyduğu sertlik olduğunun farkında değil. Bir de diyor mücadeledeki en yüksek oyuncularımızdan Ferdi kenarda tutulunca sahada mücadele edecek kimse kalmamış diyor. Ciddi anlamda Ferdi Kadıoğlu Eren Elmalı'nın da böyle bir karşılaştırması yapılmış ve işte hatta böyle çok biraz ağır ifadeler de var. Eren Elmalı'yı öz babası olsa oynatmaz ama Montoya ısrarla oynatmaya devam ediyor şeklinde mesajlar çok fazla vardı. Sen bunları nasıl değerlendirirsin?
1: Ya bu zaten bizim söylediğimiz şeyler bu hı-hı. arada hatırlarsan hı-hı. hani tam kelimesi kelimesine bizim söylediğimiz şeyler bunlar. Diğer taraftan yani evet sosyal medyadaki insanlara böyle ağzı olan konuşuyor falan diyorlar ama yani adamlar bir şey söylemeye çalışıyor. Yani çok kör gözüne parmak gerçekleri söylüyor herkes. Evet yani bak biz de burada sayarken saydık dedik ki abi hani orta saha adamlara pozisyon vermedik çünkü İsmail işte şey ikinci maçta pozisyon verdik çünkü işte bu. Yani Orkun'la da pozisyon vermeyebilirdik ama adam bar bağırınıyor, antrenmanlara çıkamıyor ben sakatım falan diye. Hı-hı. Ayağı kopsun yine de oynasın. Okey peki oynasın. Ama oynayamıyor işte adam. Hı-hı. Ha bir de bak şunu düşünmek lazım. Yani oyuncuların koşularını bilinmelerini falan düşünürsün. Falan. Tamam bunu cebimize tutalım. Hı-hı. Ama dün şakır şakır yağmur yağıyordu. Hı-hı. O yağmur değişkenini düşünmeden yerden kısa paslarla gidelim diyen adam kusura bakmayın futbolda çok uzak bir adam olması lazım yani.
0: Evet.
1: Yani bak Ferdi ile şeyi karşılaştırdım bu arada sen söyleyince. Eren Elmalı'yı hı-hı. karşılaştırdım. Yani mesela biri işte Ferdi 89 dakika sahada kalmış. Eren 90 dakika kalmış. 6.9 almış ikisi de puan olarak. Ferdi 59 kere topla buluşmuş. Eren 73 kere topla buluşmuş. Pas yüzdeleri %77 Ferdi'nin, %85 Eren'in. son 3'ten 3'te 1'e pasların sayısı Ferdi'nin 6, Eren'in 2. Yani ileriye doğru paslarda sıkıntıları var. Şutları falan aşağı aynı. Gol beklentileri aşağı yukarı aynı. Ceza sahası dokunuşu 3 Ferdi'nin, 1 Eren'in. Başarılı ortası yok Ferdi'nin, çünkü denememiş. Eren 3'te 1 başarısı var. Yani Eren Ferdi'den daha kötü gözükmüyor. Ama daha hücumcu gözüküyor. Bunu belki bu gözle bakmak lazım.
0: Yani yıllardır
1: sevgili dinleyicilerimize söylemiş
0: evet,
1: oldum. Yani.
0: Gelen mesajları işte ben iletiyorum sana. Yine Barış'ı Ford oynatmak saçmalık şeklinde gelen mesajlar var.
1: Ya yanlış oldu, yanlış. Yanlış gibi yanlış yani. Hı-hı. Yanlış gibi yanlış. Yani hani bir şey yanlış ne demek filan dersek karşısında bu örneği çıkartabiliriz mesela. Barış örneğini çıkartabiliriz. Aa, bu arada şey söyledi ya notaya. Türkiye'de forvet mi var Türk kendi takımında oynayan?
0: Ya evet, öyle bir şey dedi. 2019'dan beri falan dedi. Bir de böyle bir yıl falan verdi. 2019'dan beri kendi takımında oynayan, gol atan bir forvet yok dedi.
1: Vay.
0: Ben, acaba dedim, bir çeviri hatası mı var orada?
1: Yok, antrenör hatası var orada. Çeviri hatası yok yani gerçekten.
0: Yani bu...
1: Gerçekten yani.
0: 2019'dan itibaren dedi Türkiye'de kendi takımında oynayıp da forvet olan, gol atan kimse yok. Türk forvet yokmuş yani. Kendi kulübünde sürekli oynayan Türk forvet yok dedi. Bir de yıl verdi, 2019, yani ne oluyor? 6-7 yıldır mı oluyor? Evet. İyi, 6-7 yıldır ne seyrediyoruz acaba biz gol? Allah'ım yarabbim.
1: Yani hayır, sıkıntı şurada. Yani adam kendini savunmaya geçtiği zaman gerçekten bazı konularda çok şuursuzluk yapabiliyor. Ama buradaki sorun onda
0: Türklüğümüze
1: değil.
0: Türklüğümüze de laf söylemişti hatırlarsan.
1: Sorun, tabii canım.
0: Onun da dersini, yani. Onun da dersini almıştık kendisinden. Yok, insanların işte, gerçekten ben böyle aslında böyle linç gibi de olmasın yani, böyle burada bir insana böyle sürekli bir şey söylemekten de rahatsız olurum ama hani gerçekten herkesin artık kredisi sonunda, kredisini çok doldurduğu bir kişi oldu Montoya, ama onun sonsuz kredisi nereden geliyor onu hiç bilmiyorum.
1: Valla şöyle bir şey var, çok siyah vardır, çok tevazu gösterirsen vasattan ders alırsın.
0: Ya.
1: Burada böyle bir şey var yani. Yani biz çok şey yaptık, tamam ya, bir yapar, tamam. Adam bize Türklük öğretti mesela sonunda. Ha tamam dedi, kapattık konuyu orada, o noktada. Yani hikayemiz şu, bizim rakamlara bakarak bile, hani yapay zekaya bunu versek bile ortaya daha enteresan bir takım çıkabilirdi. Yani ben mesela yapay zekayla şey çalıştım ya, Monta yanımı söylediğini ne diyorsun dedim. Yapay zeka bana pırrrt diye kendi takımında gol atan santrforlar çıkarttı. Hatta pozisyon sentrik de bana rakamlar çıkarttı. Hani Montella'nın oynatması gereken adamlar gibi adamlar çıkarttı. Hı hı. Mesela takımın içinde Barış'ın dışında orada oynayabilecek adamlar çıkarttı. Barış ve Kerem diyeyim de hani hak geçmesin. Kerem'i de oynatıyor ya çünkü orada.
0: Evet.
1: Yani oraya farklı farklı adamlar çıkarttı. Yani sıkıntımız şu. Teknörümüz yanlış. Biz onun yanlış olduğunu Amerika'daki küçük maçlarda gördük ve buna kani olduk. Bize verilerle kanıtlandı bu. Ama biz hala aynı yerden devam ediyoruz. Şunu umduk biz, dedik ki bu adam buradan devam ederken kendini geliştirecek ve bak bambaşka bir Milletler Ligi çıkacak ortaya. Onun da cevabını verdi bize. Yok ya, ne ben kendini geliştirmesi deli miyim ben dedi ve kendini geliştirmeyeceğini bize iki maçta çok açık ve net bir şekilde kanıtladı.
0: Ama ders alıyor daha.
1: Şimdi biz...
0: Daha ders alıyor.
1: Ders alıyor değil mi?
0: Dur daha.
1: O zaman özel ders verelim ya biz.
0: Ders alıyor. Ders çıkartacağız diyor bunlardan diyor da, onun dersler artık bütünlemeye kaldı. Yani yok artık bunun af bekleyecek. Yani bilmiyorum
1: şimdi
0: ben.
1: Şimdi bu şaka geliyor olabilir ama 86 milyon insan televizyonun başına geçip televizyonda ömrünü gününü verip reklamları izliyor, bu adamları izliyor. 30 bin kişi, 40 bin kişi Bursa'da şakır şakır yağmur yağarken, oraları sel götürürken sahaya gidip böyle o deli gibi soğukta milli takım seyrediyor. Ve bunu hiçbir şey karşılığında yapmıyor. Oraya gittiği için hani bazı şeylere gittiği gibi kömür, ekmek falan vermiyorlar oradaki adamlara. Tamamen milli takım sevgisi yüzünden gidiyor oraya.
0: Evet.
1: Ha, oradaki adamlar diyorlar ki hani villa satsana, villa satsana falan diye böyle tezahürat yaptıkları zaman da sen stattan ufak ufak hop hop hop hop hop deyip kaçıyorsun mesela. Evet. Bir de bu var tabii ki.
0: Evet. O da dün akşam.
1: Yani ya artık birilerinin bak doğru hareketler yapmasını beklemiyorum ben. Ben artık birilerinin bu kadar çok fazla yanlışı bir araya getirebilmiş olmaktan gurur duymayı bırakıp utanmasını bekliyorum. Ben var ya bir oturuşta 6 tane yanlış yaparım falan. Bu bir gurur meselesi değil. Değil abi. Of neyse yani inşallah şey olacak.
0: Peki o zaman
1: bir şekilde oturacak yani.
0: Çok kısa da şundan bahsedelim. Cuma günü 2 Ekim Hayır. Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacağız. Gruptaki 3. maçımızda dün Belçika Fransa'yla.
1: Belçika mı İtalya mı?
0: Belçika.
1: Belçika değil mi? Tamam.
0: Evet
1: tamam.
0: Evet Belçika ile karşılaşacağız. Belçika dün Fransa ile mücadele etti. Bir yenildi mücadeleden. Deplasman ne olur sence? Gerçi deplasman diyeceğim ama Belçika'nın seyircisi gurbetçi çok fazla vardır. Ben gene de millileri yalnız bırakacaklarını düşünmüyorum ben.
1: Belçika'da ben yaşadım. Evet yani orada çok fazla Türk var. Orada Skarbek Mahallesi yeter.
0: Evet o yüzden hani gene ben taraftarın gene
1: orada. Ama Belçika'nın
0: orada
1: taraftarı da hiç öyle zöktürük taraftar değil yani. Bir Hollanda taraftarı ya da işte ne bileyim hani Amerika'nın defense, defense diye bağıran taraftarı değil. Onlar da taraftar gibi taraftar yani. Bu arada onu kimse gözden kaçırmasın.
0: Üçüncü maç 2 Ekim Cuma Belçika ile deplasman. Haydi son sözlerini
1: umarım fark
0: alayım.
1: Yemeyiz.
0: Ya.
1: Umarım fark yemeyiz yani. Umarım.
0: O kadar.
1: Umarım fark yemeyiz.
0: Yemeyiz ya.
1: Ya ben beraberlik bizim için çok büyük başarı olur. Net söylüyorum ben. Yani
0: ya
1: beraberlik
0: bir şeytanın bacağını kırmamız gerekiyor. Pomamız gerekiyor artık.
1: İşte bundan sonrasını şeytan düşünsün seni. Yani zor gözüküyor bana.
0: Peki.
1: Zor gözüküyor. İstemiyor muyum? Deli gibi istiyorum. Ben istemem. Miyim ya bayrak sallayayım camdan oley yendik falan diye.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: Ben 4-1 yenince bayrak sallayamıyorum kusura bakmasınlar.
0: Tabii ki aynen son derece haklısın. O zaman yavaş yavaş veda vakti geldi efendim. Yine Süper Lig'in olmadığı bir hafta sonuna doğru gideceğiz ama dediğim gibi Cuma günü 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile mücadele edeceğiz. Dolayısıyla Salı günü haftaya Salı günü tekrar bir araya geldiğimizde bunu konuşacağız ve o zaman ligler de başlayacak yani hafta sonu ligler de başlayacak olacak. Dolayısıyla yine eminim konuşacak çok fazla mevzumuz olacak. Haftaya tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Trump Netanyahu ile görüşürken Türkiye'ye F-35'i vereceğiz. Bununla İsrail'e saldırmayacak. Efendim Kıbrıs'a saldırmayacak. Yunanistan'a saldırmayacak. Bunlara karşı kullanmayacak diye bazı ifadeler kullandı. Bizim düşmanımız kim şu anda? Bizi tehdit eden kim? İsrail, Amerika, Yunanistan üzerinden yine Amerika, Rum kesimi üzerinden İsrail ve Amerika. Peki biz bu uçakları ne yapacağız? Yani vitrine mi koyacağız alınca? Kuş mu avlayacağız? Biz daha önce gördük, Leopard tankları almıştık Almanya'dan. Dediler ki bunu teröre karşı kullanamazsın, PKK'ya karşı kullanamazsın dediler. Peki biz bunları yani arşivimizde bulunsun diye mi alacağız? Milyarlarca dolar verip o uçakları hangarlarda mı tutacağız yani? Onlar bize saldıracak, biz onlara karşı kullanmayacağız. Yok ya, yok ya. Peki İsrail'e verdiğin F-35 uçakları Türkiye'ye kullanamaz diye bir garanti sağlayabiliyor musun? Hayır. Yunanistan'a verdiklerin için sağlayabiliyor musun? Hayır. Ha, Türkiye'ye verdiklerini onlara sağlarım. Neyse, söyleyecek laf çok, söyleyecek laf çok.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, ülkemizin gündemi artık yani anlık değişiyor. Anlık. Her an değişiyor. Yeni Parti ile ilgili Yenilik Partisi'nin bir itirazı vardı. Dediler ki yani bizim partinin aynısı. Bu nedenle şeyini değiştir, amblemini, adını değiştir diye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bu konuda bir karar verdi ve isim değişikliği için yeni partiye bir ay süre tanıdı. Yani şimdi ya yeni bir parti kuruyorsunuz, ya Yenilik diye bir parti var. Ya bu kadar acele nedendir ya? İnsan ne yapar? Yeni adını koyacaksa yeni parti önce siyasi partiler listesine bir girer. Orada buna benzer bir şey var mı diye bir bakar. Daha önce bir sürü örnek var burada. Birçok partiye aynı yöntem uygulanmış. Yani bunu değiştirme sıkıntısı var. Tabelalar asıyorsunuz, bir sürü işte kağıtlar bastırıyorsunuz. Ya onca parayı harcıyorsunuz bir tarafa, bir taraftan da yani böyle anlamı da olmayan, ideolojisi de olmayan yeni parti. Yani bu reklamcıların ürettiği bir isim gibi gözüküyor. Yeni parti, iyi parti. Efendim ya bir nedir bunlar? Bir şeyi yok. Yani diyelim ki bir kendisini işte sosyal demokrat diye niteleyen, işte en azından Türkiye'de iktidara geleceğini söyleyen bir partinin nedir? Bir adının da bir anlamı olması gerekir diye düşünüyorum. O şimdi bir ay süre verilmiş ve bakalım nasıl bir karar çıkacak, ne yapacaklar? Mecburen değiştirecekler çünkü bunun başka şansı yok. Ha, başına şöyle bir şey koyabilirler. Türkiye Yeni Partisi veyahut da Toplumcu Yeni Parti diye bir T eklerler başına. Yeni Parti diye tekrar devam edebilir. Olabilir ama değiştirmek zorundalar. Yani böyle bir şey. Evet, futbol. Dün kötü bir sonuç aldık İtalya karşısında. İsterseniz hiç konuş. Ama futbolla ilgili o kadar çok şaibe var ki işte bahisler, şunlar, bunlar. Şimdi bugüne kadar futbolcular üzerine gidilmişti. Futbolcular işte sanki Erzurumspor'dan bir futbolcu diyelim ki, rastgele söylüyorum. Yani bütün bunlar onların suçu muydu? Büyük patronlar nerede? Milyarlarca dolarlık işler bunlar. Onlar nerede? Onlar yoktu. Şimdi yeni bir gelişme oldu bugün. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bununla ilgili 4 ilde yani başkaları da var. Orada bakıyoruz kimlermiş. Hakem Kurulu Başkanı, Faal Hakemler Derneği Genel Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili, Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi, Federasyon Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu, Gözlemci Derneği İstanbul Şube Teşkilat Sorumlusu, Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Hakem Kurulu Başkanı, yani 7 kişi daha gözaltına alınmış. Bunlarla ilgili suçlamalar var. Onları bazı sahtecilik yaptıklarına ilişkin bilgiler var. Araya bazı işte ilaveler yapılmış bazı kararlarda deniyor. Ve bunlarla ilgili soruşturma bakalım devam edecek. Evet, tabii herkesin konuştuğu ve etkilediği kişi sayısı sürekli artan olay. Fon vurgunu. Gerçekten de çok büyük bir olay. Borsadaki kayıp, yani bununla bağlantılı borsadaki kayıp yaklaşık 3-4 trilyon liraya ulaştı. Yani sadece bundaki kayıp işte 1 trilyon lirayı aşkın deniyor. Şimdi öyle bir şey ki, yani dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi, yani Türkiye çapında değil, dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi, kaç kişiyi etkiliyor sorusu hep konuşuldu. SPK 455 bin diye açıklamıştı. Ancak konunun uzmanları bunun 1 milyona yakın, yani yan gelişmelerle birlikte 1 milyona yakın olduğunu söylediler. Şimdi borsadaki değer kaybıyla beraber bu işten zarar görenlerin sayısı 5 milyonu aştığı ifade ediliyor. Şimdi bu neden önemli? Yani seçime 1-1,5 yıl kalmış. Bu ortamda yapılan 5 milyonu aşkın, bunların işte 4 kişi 5 kişiyle hesaplarsanız bir aileyi, yaklaşık 20-25 milyon insanı etkileyen bir durum. Yani tam seçim öncesi de çok dikkat çekiyor. Şimdi daha önceleri de hep anlatmaya çalıştık. Yani göz göre göre gelen bir kurum. Mehmet Şimşek 4 Kasım 2025'te Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşmuş. Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz diyor. Bakın bir yıl, yaklaşık 11 ay önce. Peki kardeşim ne yaptınız? Senin görevin ne? Yani herkesin bildiği ama seyrettiği bir olay. Ha, uyanıklar esas bu işin şeyleri erkenden çıkmışlar. Yani operasyon yapılmadan, şirketlere el konulmadan çıkmışlar. Bunlardan birisi de AK Parti'nin genel başkan yardımcısı çıktı, eski bakan. 163 bin milyar milyon lira yatırmış, 2 milyarın üstünde para alıp gitmiş eşiyle beraber. Yani şimdi bunun genel başkan yardımcılığından istifa etti ama yeter mi? O parayı iade etmesi lazım. Sadece iade yeter mi? Ya bunun hani biz niye sabahları operasyonlar duyuyorduk, işte gözaltılar, şunlar bunlar, yani bu kadar aleni bir olayda niye hani şeyin bazılarla ilgili bilgiler vardır, kimden aldın, sana bu bilgiyi kim verdi de çıktın, şimdi bunların sorgulanması lazım. Derir karartma diye ifade edilen şeyler burada niye hatırlanmıyor? Bence onların da hatırlanması lazım. Yani öyle bir şey ki ben geliyorum diyen bir şey ve yani garibanlar bu işte gitmişler, küçükler, %90'ın üzerindeki küçükler ve onlar gerçekten çok içler acısı öyküler var. Kimisi işte evlenecekken para biriktirmiş, işte biraz daha olsun çünkü bir düğün 1 trilyondan 1 milyondan aşağı yapılmıyor. Yani bunları hesaplamışlar falan, ondan sonra ya eşine söylememiş, ailesine söylememiş gençler. Buraya yatırdın. Hatta birisini dinledim. Ya senin de var mı oğlum demiş annesi. Sakın böyle bir şey. Yok anne demiş, ya öyle bir şey yok. Baba yok öyle bir şey falan demiş. Ya eşine söyleyememiş ya. Eşine şimdi, yani aileleri dağıtacak bir nokta noktaya doğru geliyor. Yani böyle bir durum. Ya bunları konuşurken bakın şimdi biz sadece bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısını konuştuk ama bütün siyasi partilerden isimler konuşuluyor. Yani çok sayıda siyasi partiden. Çok sayıda siyasi partiden isimler konuşuluyor. Başka ünlüler de var. Bürokratlar, ünlü sanatçılar, bilmem şunlar bunlar. Yani kurtarmış kimisi vurgun yapmayı planlarken yakalanmış. Ama kurtaranlar dikkat çekiyor. Yani işte son dönemde yürü ya kulum denmiş bazılarına, iş adamlarına, iş insanlarına. Onlar da paçayı kurtarmışlar galiba. Onunla ilgili de yoğun bilgiler geliyor. Şimdi bütün bunlar dosya açılmadan tabii SPK yasası nedeniyle isimler çok fazla ortalıkta listeler açıklanmıyor ama bunların açıklanması lazım. Yani kamuoyu bunları bekliyor. Olayın sezildiği andan operasyon yapılıp mesela SPK'nın 28 Ağustos'ta aldığı karar sonrası 17'sine kadar 105 milyarın üstünde bir para çekilmiş. Ya bunlar kim? Açıklanması lazım. Niye çektiler? Kim oldu? Şu anda içeriden bilgiyi kim verdi? Kim dedi ki kaçın? Batan gemiyi ilk terk edenler nereden öğrendiler bunları? Meclisteydik dün. Şeyi konuştuk ya, bu olayı konuşuyoruz tabii, herkesin dilinde bu. Bu işlerle hiç alakası olmayan bir milletvekiline dedim ki ne oluyor? Konuşmak istemedi. Bazı bildikleri olduğu anlaşıldı. Sadece masum değiliz hiçbirimiz diye bir şarkı var biliyorsunuz. Onu mırıldandı. Gerçekten de hiçbiriniz masum değilsiniz yani. Bakın tekrar söylüyorum. Her partiden, yani her parti demeyelim, her partiyi suçlamayalım. Ama mecliste bulunan birçok partinin yönetici veya milletvekilinden de bu vurgunda payı olanlar var. Yani biz bazı isimleri biliyoruz ama şimdi net bir açıklama olmadığı için söyleyemiyoruz. Yani böyle de bir durum var. Yani hiçbirisi masum değil. Şimdi bu paraların geri getirilmesi, geri alınması gibi bir çalışma yapıldığına ilişkin bilgiler var. Bunlar getirilmeli, alınmalı o paralar. Bir şekilde devlet zoru kullanarak gerekirse alınmalı. Yurt dışına kaçanlarla ilgili MASAK'ın tespit ettikleri var. Bunlar devede kulak. Efendim işte lüks araçlar, şunlar, bunlar, yatlar, uçaklar. Bunlar devede kulak. Bunlar toplasan 1 milyar etmiyor. Ya konuştuğumuz trilyon, 1 milyon. Pardon, 1 trilyon, 1 trilyon. Bizim de artık rakamlarda şeyimiz karıştı. Tevellüt eski olunca milyarlar, milyonlar, trilyonlar karışıyor. 1 trilyondan konuşuyoruz. Yani yakalananlar 1/1000'i bile değil. O nedenle bunların geri getirdiği. Sadece bunlar mı? Yurt dışında çıkarılan 500 milyar dolar. Bunlar, bu paralar Türkiye'nin artı değerleri. Bunların da geri getirilmesi lazım. Devlet gücüyle getirilmesi lazım. Çünkü devlet gücü, yani devlet, adı üstünde devlet. Devlet ne için var? Bunlar için var. Birileri bizim artı değerlerimizi soyup götürecek ve devlet seyredecek. Bugüne kadar seyretmiş ama artık buna dur demek lazım. Yani bu gerek iktidar içinde gerek bürokraside nasıl bir temizliğe yol açacak bilmiyoruz. Onları da göreceğiz. Şimdi bakın şöyle baktığımız zaman, yani özellikle bizim yaştakiler geçmişteki, yani bir bakıyorsunuz bankalar krizi, bir bakıyorsunuz banker krizi. Ya banker krizi de aynı. Banker krizinde örneğin banker Castelli batarken reklamlar artık saniyede bir neredeyse reklamlar dönerdi. Çok küçük aralıklarla dönerdi. Yani film dizimizi izlenmezdi. Sürekli banker Castelli reklamları. Kimler çıkardı? Türkiye'nin en ünlü sanatçıları, şunlar bunlar. Bakın el konulan şirketlere, onların televizyonlardaki reklamlarına bakın. Orada da aynı. Aynı yöntem. Bakıyorsunuz Türkiye'nin en tanınmış sanatçılarını reklamlarda oynatmışlar. Yani Ne kadar da insanı bu sisteme sokabiliriz, ne kadar garibanı bu sisteme dahil edip de onların paralarını söğüşleyebiliriz diye uğraşmışlar. Tosuncuklar vardı, bir arada tosuncuklar çıkmıştı biliyorsunuz. Yani sürekli vurgun. Ya bu bir sistem sorunu. Yani artık şu son geldiğimiz fon krizi sistemin açık iflası. Yani neoliberal sistem Özal'la başlayan, daha sonraki iktidarlar tarafından, şimdiki iktidar tarafından da devam ettirilen bu neoliberal ekonomik sistem işte geldi gene duvara tosladı. Eğer buna devam etsinler, yani bir 3-5 sene sonra başka bir şekilde daha toslayacak. Artık sistemin sorgulanması ve masaya yatırılması gerekiyor. Bu konuda artık yani üretmekten başka çaremiz yok. Faize ödenen para şu an itibariyle 2 trilyon civarında. Orta vadeli programda 4 trilyon lira. Ya bu paraları biz faize vermesek asgari ücretlinin maaşını 2 kat yaparız, emeklinin maaşını 2 kat yaparız. Ya biz faizcilere para aktarmaktan başka hiçbir yok ve bunların önemli bir kısmı da yabancılar. Yani ona artık yani bilmiyorum ne yaparız, bu gidişat pek iyi değil. Yani bize üretim devrimi döne döne dayatıyor ve eninde sonunda bu olacak. Ama ne kadar az hasarla bu işi yaparsak o kadar iyi olacak. Evet, siyasette yeni gelişmeler. Tabii bu fon krizinin özellikle AK Parti'de yaratacağı sarsıntıyı bilmiyorum, göreceğiz. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı bu konuda adımlar atacaktır diye düşünüyorum. Kulağımıza bazı gelen bilgiler var. Yani bekliyoruz. En azından bu sürecin bir şekilde toparlanmasını bekliyoruz. Artı da sorumluların mutlaka siyasette, bürokraside, her yerdeki sorumluların cezalandırılması. Hem de biz Gaziantep'te bir baklava çaldı diye çocuklara 9 yıl hapis cezası verdik ya. 9 yıl. Bir baklava çaldı diye. Peki bunlar trilyonları götürmüşler ya. Bunları ortalıkta dolaşacaklar mı böyle? Ya ayıptır yani. O nedenle bilemiyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu'da bir toplantıları vardı. Meclis grubu ve parti meclisi toplandı. Burada bir sonuç bildirgesi açıklandı. Gerçekten çok kritik bir açıklama. Hani Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde görevim CHP'yi kuruluş kodlarına döndürmek demişti. Bu bildirgeyi 4 maddede toparlamak mümkün. Temiz siyaset, bağımsız yargı, milli dış politika, üreten Türkiye. Şimdi bu temiz siyaset meselesi arınmadan söz ediyordu ısrarlı bir şekilde ve bu belediyelerdeki duruma dikkat çekmişti. Yani ilk başta tabii Kılıçdaroğlu'nun bu gelişi çok tartışıldı ama yani şu anda ortaya çıkan durum, ve bir Türkiye'nin, bütün partilerin ve bütün Türkiye'nin bir arınmadan geçmesi artık elzem hale gelmiş gözüküyor. Evet, bu bölümün sonuna yaklaşıyoruz. Bir konuya daha dikkat çekeceğiz. Fransa parlamentosunun üst kanadı olan senatoda yapılan seçimlerde Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi kendi grubunu kuracak sayıya ulaştı. Almanya'dan sonra Fransa'da da mevcut iktidarları devirecek ayak sesleri giderek yükseliyor. Almanya 1, Fransa 2, bunlar bütün Avrupa ülkelerini de etkileyecek gelişmelerdir. Öyle sanıyorum. Tekrar bizim, yani bir kahin falan değiliz, sadece durumu değerlendirdik. Avrupa'da bir içerisinde çok çok büyük değişiklikler yaşanacak, takip ediyorum.

0: Bakın bu olay dünyada oyun da değiştirdi. Amerikalıların bütün hesaplarını bozdu. Hep böyle yaptı. Hemen sıkıştılar, ülkeler bir önlem alıyor. Hemen Musk'a talimat veriyorlar. Musk uydusunu oraya yönlendiriyor ve orada istediklerini yapıyorlar. Artık yok öyle bir şey. O iş bitti. O iş bitti. Amerika telaşlanmış, Musk telaşlanmış, bu nasıl oldu diye çıldırmış. Durun bakalım daha neler olacak. Şimdi herkes bakıyor ki işte Amerika çok kuvvetli. Venezuela'ya gidiyor, bilmem ne yapıyor, oraya gidiyor bir şey yapıyor, buraya gidiyor bir şey yapıyor. Orhan Veli'nin bir şiiri vardır. Bu muydu acaba son nefesinde görüleceğinden bahsedilen şey der. Yani bir mutluluk olur o şeyde, o arada. Sonra arkadan ölüm gelir. Orhan Veli onu anlatır. Bu Amerika için de geçerlidir.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Parkı devam ediyor.
0: Evet sayın dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Konuğumuz emekli amiral Deniz Kutluk. Komutanım hoş geldiniz.
2: İsmet Bey hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Efendim günlerdir Mekke Anlaşması, Mekke Zirvesi, efendim Mekke İttifakı bir sürü adlarla bir şey konuşuluyor. Nedir bu Mekke Anlaşması denilen şey? Yani gerçi bir haber de çıkmadı. Yani içinde ne var ne yok bilmiyoruz ama.
2: Evet, yani ortada bir anlaşma taslağı imzası var herhalde. Üç devlet buna imza koymuşlar. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye. Bunun anlaşma olması için üçünü de onay sürecinden geçirmesi lazım bu taslağı. Üçünün de geçirmemiş olduğu gözlemleniyor. Hani Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bizden farklı onay süreçleri var ama onların süreçleri de çalıştırılmamış henüz. Dolayısıyla ortada bir anlaşmanın var olduğunu söylemek zor ama bir anlaşma siyasi iradesi olduğu anlaşılıyor. Ve buna da bir sürü doğru yanlış gönderme yapılıyor. Öte yandan bir anlaşmanın olmazsa olmazları var. Herhangi bir anlaşmanın olmazsa olmazları var. Mesela yürürlüğe giriş şekli.
0: Evet.
2: Yürürlüğe giriş zamanı, yürürlükte kalacağı süre, ortadan kalkacağı zaman periyodu, tarafların hangisinin bu işte kastodiyen olacağı, hangi lisanın geçerli olacağı, taahhütlerin anlamının nasıl hayata geçeceği bir taahhüt varsa ortada. Şimdi buna Mekke Savunma Anlaşması deniyor, ittifak deniyor. NATO anlaşmasının 5. maddesi gibi çalışacak deniyor. Ama bunlar biraz tartışmalı. Çünkü hiçbir devlet henüz bunu onaylamadı. İçeriği hiç kimse tarafından bilinmiyor.
0: Evet.
2: Bilindiği zaman ki herhalde bu hafta meclis açılınca meclise sunulacak öyle anlaşılıyor. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bu konudaki Yunan basında verdiği demeçte bunun meclise sunulmasının beklendiği bir anlaşma haline o zaman geleceği söyleniyor. Bence bir adım daha ileri gitmek lazım. Meclise girip, getirilip, irdelenip onaylanırsa bu onay belgesi diğer iki imzacı onayladığı zaman onlar arasında değişirse, değişime tabi tutulursa, onun üstünden süre geçerse, yürürlüğe giriş süresi olarak, o zaman yürürlüğe girmiş olur. Tabii ki böyle bir anlaşmanın çok büyük hazırlığı da ihtiyacı var.
0: Evet.
2: Hayata geçmesi için. Bir askeri yapıdan bahsedilecek, bir siyasi yapıdan bahsedilecek, çeşitli karar süreçleri olacak. Ayrıca bu üç ülkenin coğrafyası birbirine uyumlu değil.
0: Evet.
2: Bu coğrafya dolayısıyla çıkacak sıkıntılar nasıl karşılanacağı ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25 Eylül'de Newsweek dergisine verdiği bir aydınlatıcı demeç var bununla ilgili. Oradaki referanslara göre yani esas olarak her ortaya çıkan krizde bu Mekke Anlaşması'nın yürürlüğe gireceğini veya ona göre askeri güç kullanacağını düşünmek pek doğru değil. Lojistik, istihbarat, dayanışma gibi öncelikle kullanılacak destek şekilleri, sempatik destek diyelim, şekilleri öne çıkarılmış o demeçte. Hani nihai olarak askeri güç kullanacak.

0: olacaksa böyle bir ittifakın yapısı içinde, onun da çeşitli kuralları olacağı hissediliyor.
1: Evet.
0: Bunlar tabii ki Büyük Millet Meclisi'nde bu onay süreci yapılır ve arkasından gereken kağıt çalışmaları, yani birçok tüzükler, yönergeler hazırlanır ve karşılıklı yürürlüğe sokulursa olacak. Ayrıca şunu da düşünmek lazım. Bu üç devlet içinde uluslararası ittifak deneyimi sadece Türkiye'de var. Pakistan ve Suudi Arabistan'da yok. Ve bu deneyimi Türkiye'nin oraya taşıması icap ediyorsa, oradaki kazanımlarını taşıyacak çok fazla emekli diplomatı var. Mesela
1: Evet.
0: Genel Sekreter Pakistan'dan bir aday gösterildi şu an, Numan Mahmudi. Kimileri seçildiğini söylüyorlar bu genel sekreterin, kimileri de aday gösterildiğini söylüyorlar. Herhalde aday gösterildi demek daha doğru, çünkü seçimin nasıl onaylanacağı söz konusu değil, yani belirlenmişti. Yani böyle bir ittifakın genel sekreteri nasıl seçilir, nasıl onaylanır? Bu henüz bir yerde yazılı değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunun görülmesi lazım. Ayrıca tabii temel prensip olarak denmiş ki, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi, nefsi müdafaa maddesine göre işlem yapılacak. Birine saldırı, üçüne de saldırı anlamında olacak denmiş. Bu NATO'nun 5. maddesi yine düşüktür denmiş. NATO'nun 5. maddesini tarif eden 4. maddesi vardır. Yani her üye ülke bana saldırıldı, gelin yardım edin dediği zaman NATO'nun koşa koşa yardıma gideceğini düşünmek saflık olur. Dördüncü maddeyi çalıştırır. Neden bahsediyorsunuz der dördüncü madde bu saldırıyla ilgili. Öyle mi oldu, böyle mi oldu? Siz onu tahrik edecek bir şey yaptınız mı, yapmadınız mı? Bir de bizim istihbaratımız konuyu incelesin. Bakalım öyle miymiş, değilmiş filan. Yani beşinci maddeye geçmeden evvel oldukça bir uzun dördüncü madde safhası olur. Zaten NATO hayatta kaldığı dönem içinde bir kere beşinci maddeyi çalıştırdı. O zaman da işte 9-11'in ertesindeki bir eylem, denizlerde terörist avcılığı mahiyetinde bir eylemdi. Onun dışında da bir tartışma olmadı 5. maddeyle ilgili.
1: Evet.
0: Demek ki yaratılmış caydırıcılık NATO için, NATO'nun varlığından bugüne kadar işlev gördü. Yaratılacak bir caydırıcılık da belki Mekke Anlaşması için bir caydırıcılık sağlayacak ve uzun bir süre belki hiç kullanılmaksızın o caydırıcılık barışın korunmasına yeterli olacak. Ama eksik olan veya tartışmalı olan şeyler de gelişiyor. 31 Ağustos'ta İstanbul'da bir toplantı yapıldı bu ekip tarafından. Ve dendi
1: Evet.
0: ki Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları yan yana geldiler. Bunun içini nasıl doldururuz, organizasyonumuz ne olsun gibi çalışma gruplarında çalışmalar yaptılar. Ayrıca savunma üretimlerinin ortaklaştırılması konusunda bir takım çalışmalar yaptılar. Buradan anlıyoruz ki anlaşmanın yürürlüğe gireceğine o kadar kesin kanaatleri var ki bu ön çalışmaları yapıyorlar. Bir
1: Yani
0: de
1: anlaşma
0: genel hatları yapıyoruz.
1: onaylanmadan altyapısı döşeniyor bir anlamda.
0: Bir yandan öyle. Ama buna ön hazırlık da diyebiliriz. Yani çok yadırganacak bir yönü aslında yok. Olabilir yani. Çünkü anlaşma yürürlüğe girince bunlar hayata geçecek diye bir maddeyle bu tip ön çalışmalar yapılabilir. Bir de geçen hafta zannediyorum yine Riyad'da 3 Genelkurmay Başkanı Sahra kıyafetleriyle toplandı. Ve dediler işte, bir takım açıklamalarda bulundular. Biz çalışma yapıyoruz, şudur budur. Ama Riyad'da yayınlanan gazeteye bakarsanız bu çalışma Suudi Arabistan'a yapılan saldırıları önlemek için çalışma. Ama Türk tarafı böyle bir şey kabul etmiyor. Pakistan tarafı, meclisi bunu ittifakla reddetti, böyle bir düşünceyi. Dolayısıyla bu Riyad gazetesinin Riyad'dan aldığı talimat doğrusunda yazdığı bir makale olsa gerek. Yani ortada tartışmalı yönler, ama herhalde bu hafta daha fazla aydınlığa kavuşacak unsurlardır diye düşünmek lazım.
1: Şimdi komutanım, şöyle bir sıkıntı var. Yani daha çıplak aktaracak olursak. Şimdi Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan'ın bu ittifakı kurduğu koşullarda Husilerle Suudi Arabistan arasında yaşanan bir sorun var. Şimdi bu sorun
0: Var.
1: nereden kaynaklanıyor? Suudi Arabistan'ın Yemen'de bir kanadı destek vermesi nedeniyle biraz tırmandı. Ve Husiler de özellikle Boğazı, Kızıldeniz'deki Boğazı tamamen kontrol altına alacak pozisyonda üstünlük sağladılar şu anda. Hatta bugün sabah okuduğum bir metinde Suudi Arabistan'da eğer saldırılarını sürdürürse Suudi Arabistan'da köprülerin hedef alınacağını söylüyor. Biliyorsunuz Hürmüz kapanınca Suudi Arabistan karadan petrol sevkiyatı yapıyordu. Bir şekilde o hatta vuruldu, o da durdu. Yani burada biz, herkes, yani şu endişeyi ben de taşıyorum. Biz burada bir tuzağa mı çekileceğiz? Yani Husilere karşı Suudi Arabistan'a destek mi vereceğiz? Şimdi herkes bunu soruyor. O zaman da diyorlar ki, ya peki Husiler Hamas'a en çok destek veren ve Hamas için can veren bir grup. Biz şimdi Hamas'a destek veren grupla mı karşı karşıya? Ya bir soru var. Bunlar için ne dersiniz?
0: Şimdi doğrudan konuya girelim. Husiler Türkiye ile aynı tarafta.
1: Evet.
0: Yani Filistin politikaları bakımından Türkiye ile aynı tarafta ve Gazze'ye yapılan İsrail soykırımına silahla karşı koyan ikinci devlet İran dışında, evet, veya Hamas dışında veya Hizbullah dışında diyebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin Husileri karşısına alması için politik hedefler bakımından bir neden yok.
1: Evet.
0: Bir dil sürçmesi, zemin kaybetmesi, zemin sürüklenmesi, politik hedefle açıklamalar arasında bocalanması ve çelişkili bir karar verilmesi halinde Türkiye Husilere karşı pozisyona gelebilir. Türkiye'nin yani yetişmiş devlet aklı buna izin vermemelidir. Ama bu yönde açıklamalar oldu.
1: Evet.
0: En son Riyad'daki toplantı, öyle üniformalı üç genelkurmay başkanı toplantısı ve basında yazan haberler bu kaygıların sürdüğünü gösteriyor aslında.
1: Evet.
0: Ama bu bir Riyad gazetesi olduğu için ve Suudi Arabistan'ın duymak istediği şeyler olduğu için onun etki altında yazılmış bir haber veya makale olduğunu düşünmemiz için sebepler de var. Ama öte yandan Suudi Arabistan ve Husilerin arasındaki hasmane duruma bakarsak, şimdi biliyorsunuz Husilerin bir sürgünde Yemen hükümeti denen hükümetle anlaşmazlığı var. Kuzeydeki topraklar ve nüfusun %75'i Husiler olduğu yerde bulunuyor. Toprakların %75'i değil ama nüfusun %75'i Husilerin olduğu yerde bulunuyor. İşte Abdülmelik Husi onların liderliği ve Türkiye'ye de bu işe karışmayın diye ikaz yolladı. Diğer yandan Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmasal durum Temmuz ilk yarısında havaalanını Suudi Arabistan desteğiyle Yemenlilerin, yani Yemen sürgün hükümetinin bombalamasıyla başladı.
1: Evet, yani ve bu krizin başlamasında
0: yol açtı.
1: Krizin başlamasında Suudi Arabistan'da bir rolü var yani. Bu gerilim Suudi Arabistan'ın
0: da. Arabistan tetikleyici.
1: Tetikleyici rolü var. Hatta yani. Evet.
0: Kimi düşünürler diyorlar ki Suudi Arabistan kendini ayağından vurdu.
1: Evet.
0: Bu kadar büyük hata yapması için sebep yoktu. Acaba bu bir İsrail saldırısı mıydı? Husiler bunu Suudi Arabistan saldırısı diye düşündüler. Yani bu sual da ortada. Açıklık, evet, kazanmamış durumda. Dolayısıyla bu bir Suudi Arabistan'la onun arka bahçesinde Yemen'le yaptığı mücadelenin bir parçası ve kimseyi ilgilendirmez. Kendim ettim, kendim buldum durumu var.
1: Evet.
0: Ama ne oldu? Suudi Arabistan, İran-Amerikan Savaşı'nda az etkilenmiş olmasına rağmen savaştan ve aşağı yukarı ürettiği petrolün yarısını da Doğu Batı boru hattıyla Yanbu üzerinden Kızıldeniz'e çıkarıp satabilmekte iken,
1: evet,
0: böyle bir hata sonucunda bu imkandan mahrum kaldı ve şu an mali bakımdan açmazlara düştü.
1: Avrupa merkezinden borç istiyor galiba.
0: Borç istemiş. Zaten borç veren bir bütçesi vardı.
1: Evet.
0: Yani %140 gibi gayri safi milli hasılasının dış borca oranı yani bayağı yüksek. Dolayısıyla Suudi ekonomisi de başlıca sadece hidrokarbon ihracatına dayalı. Hürmüz kapalıydı, ihracat yapamıyordu. Şimdi Yanbu durduruldu. Oradaki depolama tesisleri vuruldu. Boru hattı vuruldu. Bu arada pompa istasyonu da Irak'taki Şii gruplar tarafından vuruldu iddiası ortaya atıldı.
1: Evet.
0: Fakat Irak açıkladı ki olmadı. Yemen açıkladı ki kendileri de vurmadılar. Muhtemelen burayı da İsrail'in bir sahte bayrak operasyonuyla vurdu.

0: olduğuna dair şüpheler çoğalıyor. Ama sonuç Suudi Arabistan o güçlü ekonomik yapısı şu an sarsıntı geçiriyor ve birkaç ay böyle gidecek gibi görünüyor. Bu
1: Evet.
0: arada tabii Amerika'dan yardım istedi Suudi Arabistan. Mısır'dan yardım istedi. Pakistan'dan yardım istedi. Bunlardan olumlu cevap alamadı. Amerika cevabını hani transactional diyorlar ya karşılığında veririm demiş öyle anlaşılıyor. Ve bu petrodolardan vazgeçme, de-dollarization sürecinden vazgeçme karşılığında Suudi Arabistan'a kimi yardımlar yapabileceğini ifade etmiş. Ve böyle anlaşılıyor arkasından F-35 satışı serbest bırakıldı Suudi Arabistan'a Amerika tarafından. Çok çok çok yüksek maliyetlerle de bir F-35 alımına Suudi Arabistan esas olarak F-15 ve Fransız uçakları kullanıyorken de F-35 alımına doğru gidiyor. Şimdi Suudi Arabistan'ın çok büyük
1: Komutanım,
0: mali
1: burada F-35 deyince bir şey sorayım. Yani ben çok anlamam ama yani artık bu tür uçakların bir anlamı kaldı mı?
0: ya F-35 başından beri hatalı bir proje. Bence hemen herkesin ilgisini soğutması lazım. Yavaş yavaş soğutuyor.
1: Evet.
0: Ama öte yandan da saldırgan bir Amerikan politikası var. Hani Lockheed Martin'i bu kadar zor durumda bırakacak proje iptallerinin cezası olacağını düşünerek endişe ediyorlar. Bu bakımdan Türkiye'ye iyilik yapmış oldular F-35'ten Türkiye'yi çıkararak.
1: Valla ben de
0: Umarım
1: aynısını düşünüyorum.
0: S-400'ü oraya buraya veririz gibi esası olmayan düşüncelerin arkasına güç koyup F-35'i geri almaya çalışmayız. F-35'i alacak bence hava kuvvetlerinde yer yok. O boşluk Eurofighter ve Kaan uçaklarıyla doldurulmuş vaziyette.
1: Evet.
0: Milli uçaklarımızla. Şimdi dolayısıyla Suudi Arabistan çok zor durumda. Ama bunun sebebi Suudi Arabistan'ın kendisi. Buna kimsenin dışarıdan yardım edecek bir şey hali yok. Ve Suudi Arabistan istediği yardımın aslında yapılabilir durumu da yok. Neden? Yemen'de tarih boyunca birkaç defa Yemen'i kara kuvvetleriyle müdahale ederek kontrol etmek Osmanlıları sayabiliriz. Birinci Dünya Harbi'nde yani 1915-16'da. Bu başarısız oldu. İki tümene yakın asker kaybetti Osmanlılar. Bu 26 taburdan bahsediyorum. Ve çok seçkin birliklerini orada bir kısmını kaybetti, bir kısmı esir oldu. Sonra bunu Mısır denedi. Mısır da başaramadı 1965 civarında. Yine çok büyük kuvvetlerle 70 bin 80 bin kişi kara kuvvetiyle ve birkaç filo uçakla. O fırsatta tabii İsrail Mısır'ın zayıf gördü. Mısır'a saldırdı o dönemde 67 savaşında. Arkasından Amerika bunu denedi uçak gemisi grubuyla. Amerika da orada bir ay kaldı. İki uçak kaybetti ve geri dönmek zorunda kaldı. Şu an Amerika ile Husiler uzlaşı içindeler. Husiler Amerikan bayraklı gemilere saldırmıyor. Amerikalılar da Husilere saldırmıyor. Yani bunu bozmak yapıyor ve diplomatik görüşmelerini yapıyor. Arabuluculuk yapıyor. Husilerle temas halinde olduğunu açıklamalar var. Suudi Arabistan'la temas halinde olduğunu da açıklamalar var. Hani bir çözüm bulunacaktır diye düşünmek lazım askeri güç dışında.
1: Efendim zaten Husilerin Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde Türkiye'den bazı siyasi partilerle ve gazetelerle görüşmeler yaptı. Biz Türkiye'den füze değil diplomasi bekliyoruz dediler. Bu da son derece önemli. Yani Türkiye'ye bakış açılarını. Peki efendim bu Mekke ittifakına yani gerçekten mesela zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da var işte bölgeye dışarıdan gelmeleri önleyecek bir ittifak falan diyor. Gerçekten bu ittifakın başarılı olması için bu ittifaka İran'ın, Yemen'in ve Filistin'in de girmesi gerekmiyor mu?
0: Şimdi o kadar büyütmeden şuna bakmamız lazım. Bir defa Amerika'nın bölgeden çekileceğini hemen hemen kesin görüyoruz.
1: Evet.
0: Amerika bir daha Basra Körfezi'ndeki o 17 tane askeri üssünü adam edip tekrar bölgede söz sahibi olacağını ileri süremez. Onun orada varlığı bir defa tek başına Körfez ülkeleri için tehlike yaratıyor. O halde Körfez ülkeleri kendi güvenliklerine sahip çıkmak zorundalar.
1: Evet.
0: Hani bunu yerelleştirmek zorundalar. O zaman bir örgütlenmeye ihtiyaç var. Bu örgütlenme de birilerinin liderliğinde yapılması lazım. Şimdi öyle bakınca Pakistan, Suudi Arabistan geçen yılki anlaşması belki buna bir başlangıçtı. Şimdi Türkiye ile Üçlü Mekke İttifakı adı verilen yapı yine bir

0: buna yol gösterici. Demek ki zaman içinde diğer ülkelerin de, Körfez ülkelerinin bu işe katılması lazım ve özellikle İran'la Körfez ülkeleri arasındaki görüş ayrılıklarının bu ittifak üzerinden giderilmesi ihtimali var.
1: Evet.
0: Her iki grubu da ittifak içine alarak veya ittifakın her iki grup arasında bir sözcülük rolü oynayarak, arabuluculuk rolü oynayarak bunu yapma şansı var. Çünkü görüyorsunuz Pakistan bugün arabuluculuğa soyunuyor Amerika'yla, yarın Katar soyunuyor ama bir organize bir şey yok ortada. Hani bunları sistematik olarak ele alan, sorunların hepsini bilen, dosyaları tamam olan bir yapı yok. Bu yapı Mekke İttifakı ile yaratılacak siyasi yapı olabilir. Askeri yapı da olabilir. Yani herkes bu ittifaka içinde şeffaflık yaratılırsa o zaman Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na benzer bir şeffaflıkla, tatbikatların açıklanmasıyla, askeri birliklerin yer değiştirmesiyle, sınır ötesindeki hareketlerin veya yığınaklanmaların yanlış anlaşılmasının engellenmesiyle, havadan uçuşların serbest bırakılmasıyla böyle bir yapı sağlanabilir. O zaman bölge Amerika gibi dış aktörlere ihtiyaç duymaksızın kendi güvenliğine sahip çıkar. Bunun içine Yemen girer mi? Girer. Bunun içine Filistin girer mi? Girer. Belki İsrail bile girer zaman içinde. Hani girer ve bu artık savaşla bu bölgede coğrafya değiştirmeye ve birbirini yok etmeye yönelik böyle ikinci dünya kalmış yöntemler ortadan kalkar. Tam tersi endüstriyel zirai işbirliğiyle taraflar birbirlerine yumruk atamayacak kadar yakınlaşmış olurlar. Yani bunu sağlayabilir Mekke Anlaşması'nın üstüne inşa edilecek gelişmeler.
1: Evet. Peki hocam bu Hürmüz'e ne oldu? Hürmüz'de yani her gün çelişkili haberler geliyor. Nedir son durum?
0: Vallahi Hürmüz için işte evvelsi gün İran tarafı, Arakçı ve Pezeşkiyan Amerika'ya bir 7 günlük ateşkes önerdiler. Ve 5. günün bu ateş kapsamında 5. günü Hürmüz'deki geçişleri serbest bırakmayı öngördüler. Amerika bunu reddetti. İçini okuyarak mı reddetti, okumayarak mı reddetti bilmiyoruz. Çünkü bunun başlangıç noktası Amerika'nın dondurduğu 12 milyar dolar civarındaki İran fonları olacaktı. Fakat dün akşam Trump'ın açıklamasına göre tekrar Katar üzerinden İran'la görüşmeler yaptıklarını beyan etti ve iyi gidiyor dedi. Hürmüz bu söylediğimiz 7 günlük ateşkeste ele alındı. Hürmüz'ün nasıl kullanacağı, Amerika'nın blokajının kaldırılması ele alınmıştı. Fakat diğer yandan Amerikan gemilerinin oradan çekildiğine dair de istihbarat kaynakları bilgi sunuyorlar. Yani Amerikan gemileri Hürmüz'den uzaklaştılar diye. Dolayısıyla evet. Hürmüz'ün kontrolü şu an İran'ın elinde gözüküyor.
1: Evet.
0: İki tane Amerikan denizaltısı galiba dün yakalandı Hürmüz'de, insansız denizaltı aracı.
1: Evet.
0: Ama bunun dışında bir şey olmadı. Herhalde onlar da mayınları tespit etmek üzere oraya gönderilmişti. Ne kadar mayın var, ne kadar temiz kanal var diye. Dolayısıyla Hürmüz şu an İran kontrolünde. Geçen geçebiliyor, geçemeyen geçemiyor. Amerika bölgedeki blokajını iddia ediyor var diye ama askeri varlıkları bölgede bu iddiayı gerçekleştirecek yakınlıkta bulunmuyor. Öte yandan Amerikan gemilerinin de son İran çatışmasında isabet aldığına dair duyumlar var.
1: Evet. Yani Trump her gün bir şey söylüyor da efendim, yani hangisi doğru hangisi yanlış o kadar karıştırdık ki artık.
0: Doğru.
1: Hani biz gazeteciler hemen dedi diye onu araştırırız ki hani söyleyenin güvenliği için. Şimdi Trump söylediyse bir dakika bir bakalım eğilimi güçlendi hemen hemen herkeste. Peki efendim dönecek olursak biraz daha yakınımıza, özellikle denizlerde, Doğu Akdeniz'de son durum, yani gerilim devam ediyor mu?
0: Valla Doğu Akdeniz'de gerilim eksik olmuyor. O bölgede geçen hafta işte bildiğimiz üçlü, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan yanında bir de Mısır yer alarak işte bir takım toplantılar, tatbikatlar, savaş zamanı işbirliği yapma açıklamaları oldu. Aynı Mısır biliyorsunuz Mekke Anlaşması'nın da tarafı olacaktı.
1: Evet.
0: Çünkü Mekke Anlaşması'nın öncesinde Mart'la Temmuz arasında kuartet denen bir yapıyla bu dört ülke, yani Mısır'ın dahil olduğu bu Mekke Anlaşması tarafları, dört diplomatik toplantı yaptılar dışişleri bakanlar arasında ve bir takım şeyleri olgunlaştırmaya çalıştılar ve son anda Mısır buna katılmadı.
1: Evet, o da
0: Mısır katılmayışını kendisinin Rum yönetimi, Yunan

0: Yunanistan ve Doğu Akdeniz politikalarının bu kadar hızlı ters yüz edemeyeceği ve İsrail'le olan 1978'den gelen anlaşmalardan o kadar uzaklaşamayacağı yönünde açıklandı. Belki bir de Arap dünyasının liderliğini Suudi Arabistan'a kaptırmaktan şikayetçi olarak belki geldi. Ve Mısır'ın hamlesi bekleniyordu. Şimdi Mısır halbuki bu üçlü, yani Rum, Yunan ve İsrail tarafında katılım gösteriyor. Dolayısıyla gerginliklerin artacağı beklenebilir. Bir de işte bir elektrik kablosu döşenmesi işi var Doğu Akdeniz'de. Evet. Bu üç ülkeyi iştirakleyecek bir sualtı elektrik kablosu. Bu kabloyu Türk kıta sahasından geçiş izni istemesi icap ederken Yunan tarafı Türkiye'nin kıta sahasını tanımış olmamak için bunu isteyemiyor. Evet. Onun üzerine bu işi Fransa'ya devrettiler. Fransa bu işe bakarken işte bugün gelen haberlere göre şimdi bu kablonun geçiş rotasını Türk kıta sahasının dışına doğru Girit Kıbrıs hattına doğru indirmeyi planlamakta olduklarına dair bir haber geldi. Türkiye'nin açıklamaları güçle buna engel oluruz tarzında olmuş. Dolayısıyla Fransa da bunu ciddiye almış, öyle anlaşılıyor. Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, buralarda gerginlik eksik olmaz. Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vasıtasıyla New York'ta bulunduğu süre içerisinde yine bir emrivaki toplantıyla kendisini yasal Kıbrıs Cumhuriyeti, Türk tarafında kendisine yamanacak bir azınlık olarak gösterecek bir birliktelik, çeşitli isimlerle onu aktarabiliriz, için hamle yaptığını, fakat genel sekreterin bunu kabul etmediğini anlıyoruz. Ayrıca genel sekreterin zemin olmadığı için grupları toplantıya çağırmayacağını anlıyoruz görev sorusu süresi bitinceye kadar.
1: Evet.
0: Ve Hristodioulis, neyse onun adı, Kıbrıs Rum yönetiminin liderinin de buna karşılık daimi üyelere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerine giderek bunların içerisinde genel sekreterin gitmesiyle bu sürecin sona ermesinin engellenmesine yönelik temaslarda bulunduğunu ve 5 ülkenin de kendisine merak etmeyin kim genel sekreter olursa olsun bu iş devam edecek şekilde teminat verdiğini anlıyoruz. Burada Türkiye ile Rusya'nın bence angaje olması gerekiyor. Bir takım güvenlik konseyini ilgilendiren işler açısın. Çünkü Rusya'nın Güney Kıbrıs'taki çıkarları bu Ukrayna Savaşı'ndan sonraki Avrupa'nın koyduğu çeşitli kısıtlamalarla ortadan kalktı. Hava sahasını, deniz sahasını, bankaları, transferleri yapamaz hale geldi ve Rusya bundan çok şikayetçi. Aynı şekilde Yunanistan'da da benzer durumları var, çok şikayetçi. Bir de Aleksandriyapolis'e Amerikan destekleri, oradan işte Ukrayna'ya malzeme transferi falan da, buna da Yunanistan'ın izin vermesi de Rusların canını sıkan işlerden. O bakımdan Ortodoks Birliği diye bilinen birlik Rusların bu işte Yunanistan'ı ve Rum yönetimini kabul etmediği bir yapı halinde devam ediyor sayılabilir. Sırbistan'la yürüyor herhalde. İşte bu fırsat da bence uygun bir fırsat. Yani olgunlaşmış şartlar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kimi kolaylıklar sağlamasıyla Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin eşit mesafede Rusya ve Ukrayna'ya durmasıyla yapılabilecek yakınlaşmalar kapsamında bence Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin örnek olarak Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresinin uzatılmasında bir engel olarak, itiraz noktası olarak çıkabileceği bir fırsat var. Hayır limanlarını kullanabileceği bir fırsat var. Hayır turizm acenteleri açarak oraya turist getirebileceği fırsatlar var. Bankalar sistemini kullanabileceği fırsatlar var. Yani bunların işletilmesi lazım. Bunlara ne kadar ilgi duyuyor iki taraf? Tabii o biz sivillerin dışındaki bir durum.
1: Evet. Tabii bazı Türkiye'nin de Ukrayna konusunda yani çok tartışılan, en azından Rusya tarafından şikayet edilen bir takım girişimleri konuşuluyor. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemem. Efendim sizi bulmuşken Sayın Deniz Kutluk.
0: Bulmuşken, evet buyurun.
1: Yunanistan Ege'yi neden kesiyor, kaşıyor?
0: Yunanistan çünkü iç politikada Ege çok prim yapıyor. Ege'deki kazanımlar Yunan tarafının iktidarda kalma yol açıyor. Hani kelebek etkisi var.
1: Evet.
0: Ege'deki her şey Yunanistan'da bir iktidar mücadelesinin parçası. Oysa Ege'deki bir takım değerler varsa, yani hidrokarbon değerleri varsa, bunlar iki tarafa da yetebilir veya hiçbir şey yoktur. İki tarafa da hiçbir şey çıkmayacaktır. O da bilinmiyor. Hani bunlar üzerine konsantre olsalar çok daha pratik olur. Misotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türk-Yunan meselesiyle ilgili olarak sadece kıta sahanlığı ve ekonomik bölge sorunumuz var, diğer sorunlarımız yok demeye getirdi. Halbuki adaların askerleştirilmesi bir nolu sorun. Egemenliği tartışmalı adalar üzerinde Yunanistan varlığı iki nolu sorun. Hava sahasının yetkisiz olarak karasular dışına çıkarılması üç nolu sorun. Karasularının Lozan Anlaşması'na aykırı olarak genişletilmek istemesi en baştaki sorun. Balıkçılarımıza müdahale etmeleri bir başka sorun. Ege'deki kirlenme bir başka sorun. Ege'deki yeni ilan edilen milli parklar bir başka sorun. Yani sorun üstüne sorun. Bana evet. Sorarsanız 170 tane sorun var.
1: Evet.
0: Ama Yunan Başbakanı'na göre sorun yok. Bir de kıta sahanlığı sorunu var. Dolayısıyla ama onda görüşmeye gerek yok. Çünkü bir kere görüşüldü ve Adalet Divanı'na götürüldü 1976'da Yunanistan tarafından. Adalet Divanı da reddetti bunu. Dolayısıyla görüşmeye de gerek yok. Ama yumuşama ilişkilerimiz var diyor. Yumuşak götürüyor ilişkiler diyor. Sorundan üstü örtülüyor ve dondurulmuş sorun gibi bakılıyor. Zaman zaman da patlıyor. En son Meis Adası'na gidip askersizleştirmiş olan bir adaya askeri botlarla gidip orada Paris Anlaşması'nı ihlal ettiği bir örnek buna son olarak verilebilir son iki hafta içinde. Dolayısıyla Yunan tarafı bunu kaşıyarak kendisini iç kamuoyunda Türkiye'ye karşı dik duran, sert duran, gerekirse her tedbiri alabilecek olan lider olarak pazarlamak peşinde. Türkiye'nin böyle bir kaygısı yok. Yani Türk iç siyasetinde Ege'nin bir rolü olmaz. Ama dış siyasetinde Ege bir nolu sorundur Türkiye'nin.
1: Evet. Herhalde bu Amerika ve İsrail'le kurulan sıkı işbirliği Yunanistan'ı biraz cesaretlendirmişe benziyor. Bir de Yunanistan'la ABD arasında yapılan savunma işbirliği anlaşması da herhalde Yunanistan'ı biraz cesaretlendirmiş gibi görünüyor.
0: Valla bu savunma işbirliği anlaşması her sene tekrar ediliyordu. Şimdi 5 yıla uzatıldı.
1: Evet, uzatıldı. Yani evet.
0: Ondan ibaret çok büyük farklılık yok. Ama bu savunma işbirliği anlaşmaları hiçbir ülkenin bekasını sağlamazlar. Yani
1: evet,
0: işler
1: evet.
0: Kötü giderse Amerika'dan gelip hiçbir şeyin Yunanistan'ı kurtarabileceğini düşünmüyorum bence.
1: Evet. Evet. Emekli amiral Deniz Kutluk. Efendim çok teşekkür ederiz. Özellikle gerek Mekke anlaşmasının yaratacağı sorunlar veya sürecin işleyişi nasıl olması gerektiği konusunda bilgilerinizi bizimle paylaştınız. İşte Hürmüz'deki ve Doğu Akdeniz'deki durum da son derece önemli. Yani bizim etrafımızda bu kadar ateş çemberi varken herhalde bizim de çok daha dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Efendim tekrar çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar efendim. Teşekkürler davetiniz için. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Evet sayın dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
1: Amerika Çin'de sert kayaya çarptı. Öyle şaklabanlık yaparak bir yere varmak da pek mümkün olmadı. Trump'ın o şovları karşısında Xi'nin yüz mimiklerini hepimiz hatırlıyoruz ekranlarda. Yani öyle ben senin şamara olanların gibi değilim dedi ve son derece ciddi bir duruşu vardı. Hiç mimiklerinde gram oynama olmadı. Tabii bütün Avrupa ülkelerini masanın önüne toplayıp boncuk gibi dizen bir Trump böyle bir şeye karşısında hem Putin'in karşısında hem de Xi'nin karşısında tabii umduğunu bulamadı.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasından ekonomi yönetimiyle bir araya geldi. Fon vurgunuyla ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı okul saldırılarının ardından provokatif paylaşımlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasının ardından ekonomi yönetimiyle düzenleyici ve denetleyici kurumlarının başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra SPK, BDDK ve Borsa İstanbul başkanları da katıldı. Fon vurgunuyla ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı. Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği öğrenildi. Ekonomim.com'un aktardığına göre söz konusu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktarıldı. Bakanlık yetkili ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde toplantının başlıkları arasında olacak. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da yaşanan okul saldırılarının ardından provokatif paylaşımlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3810 şüpheli gözaltına alınırken bu kişilerden 304'ü tutuklandı. 1163 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken ifade işlemlerinin ardından 2336 kişi serbest bırakıldı. 7 şüphelinin gözaltı sürecinin ise devam ettiği bildirildi. Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün siyasal casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada ara karar bekleniyor. Bitten beklenen yazı 3. celsede de mahkemeye gelmedi. Savcının tutukluluğa devam talebinin ardından mahkeme başkanının açıklayacağı ara karar bekleniyor. Sokakta yaşayan hayvanları besleme yasağına mahkemeden iptal geldi. Ankara 23. İdare Mahkemesi, Ankara Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun kamusal alanlarda köpeklerin kontrolsüz beslenmesinin yasaklanmasına ilişkin kararı iptal etti. Kararda besleme faaliyetlerinin yer ve zaman bakımından düzenlenmesi, besleme koşullarının ve ürünlerinin belirlenmesi veya hijyen şartlarına bağlanması gibi daha sınırlı tedbirler yerine doğrudan yasaklama yönteminin tercih edilmesinin orantılı ve ölçülü olmadığı kaydedildi. Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve tarım arazileri su altında kaldı. Kentte 2 gün boyunca etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi. Serdivan ilçesinde D100 karayolunun Aşağı Dereköy mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde yağış nedeniyle toprak yol kayması sonucu ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor. Havanın etkisi altında olan İstanbul için de AKOM'dan yeni bir uyarı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi kent genelinde soğuk ve yağışlı havanın pazar gününe kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Yapılan açıklamada cuma ve cumartesi günü için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Çin'de kene ısırmasının ardından ateş, yorgunluk ve sindirim sistemi sorunları yaşayan hastalarda daha önce bilinmeyen bir virüs keşfedildi. Virüs, Çin'in farklı bölgelerinden toplanan kenelerde tespit edilirken, laboratuvar deneyleri bu kenelerin virüsü bulaştırabildiğini gösterdi. Araştırmaya katılan 3163 kişinin %10,4'ünde virüs tespit edildi. New York Times'ta yönetici olarak çalışan Jonathan McKenzie, Kaliforniya'da bir otoparkta silahla vurularak öldürüldü. McKenzie'nin eşinin 77 yaşındaki anne ve babası cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.321 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira, euro 55 lira 60 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.580, çeyrek altın 10.724, tam altın 42.760, ata altını 43.704 lira. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 29 Eylül 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta tabii BM Genel Kurul haftasıydı ama aynı zamanda kritik bir buluşmaya tanıklık etti Amerikan başkenti New York'ta BM toplanırken. Trump ev sahipliğini yaptı, hemen ikili temaslarını tamamlayıp Washington'a geçti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı. Geçtiğimiz tabii cuma günü akşam saatlerinde, geç saatlerde bitti Xi Jinping'in temasları. Dolayısıyla size gelişmeleri aktardım. Pazartesi günü, dün de aktardım ama değerlendirememiştik. Bugün pek çok başlık var elbette ama bu zirveye bakacağız. Doktor Barış Adıbelli Hoca ile konuşacağız son bölümde. Tabii Amerika kaynıyor. İran 7 günlük ateşkes teklif etmişti. Trump ateşkesi reddetti ama buna rağmen görüşmeler devam ediyor. Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı, eğer bu saate kadar geri dönmediyse, uçağa binmediyse, arabulucular Katar özellikle aracılığıyla görüşüyor. Tabii işler kızışıyor. İran devrim muhafızları Amerikan halkına bir de bugün açık mektup yayınladı. Basın toplantısında duyurdular. İran cephesinde Hürmüz dahil Irak'ı etkileyen hava yollarını yere indirme, İran hava yollarını yere indirme kampanyasının gerilimi devam ediyor diyebiliriz. Aktaracağım hepsini sizlere. Tabii bu arada Amerika'nın Irak'tan çekilmesi meselesi var. Yarın daha detaylı buna bakacağım. Yemen krizi devam ediyor. İsrail'de artık seçimlere geri sayım başlamışken başında 7 Ekim davası var Netanyahu'nun. Üstüne bir de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli ziyaret patladı dün. Araplarla buluştuğu, Körfez ülkeleriyle buluştuğu söyleniyor Netanyahu'nun. Nihayet dün akşam saatlerinde doğrulama da geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyordu. Çok ilginç gelişmeler oluyor. Aktaracağım notlarını. Tabii aynı zamanda dün akşam saatlerinde bir de İngiltere'de bir İran provokasyonu, false flag ya da yanıltma operasyonu dediğimiz bir işmiş gibi kokuyor doğrusu. Fairford üssü, Amerika'nın İran'ı vurmak için kullandığı üs yakınlarında patlayıcı yüklü bir araç bulunması, işte 5 kişinin gözaltına alınması, sonra salıverilmesi. Gerçekten İngilizler bu işlerin uzmanları ama hakikaten tuhaf tuhaf gelişmeler, kontrol edemiyor gibi gözüküyorlar. Aktaracağım hepsini dediğim gibi. Aynı zamanda Avrupa'dan, Rusya'dan notlarım olacak. Çok sayıda not var Avrupa'dan, daha fazla vakit ayırmaya da çalışacağım bugün. Ve tabii ki birazcık makro düzeyde, jeopolitik düzeyde ABD Çin'e bakacağız. Doktor Barış Adıbelli Hoca ile birlikte son bölümde. Evet, başlamadan hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Telegram kanalına katı yeterli canlı yayınlar için. Aynı zamanda X hesabından da Radyo Sputnik TR'nin canlı yayınlar veriliyor. Buradan da takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, Evet, önce İran'dan başlayacağım bugün de, çünkü tabii bütün dünyayı Türkiye yakından ilgilendiriyor. En son bıraktığımız yer hafta sonu Trump'ın geçen hafta BM kürsüsünde İran'ı imha edebileceği tehdidin ardından bir İran'ın tabii diplomasi New York'a taşındı. Dışişleri Bakanı Pezeşkian, Cumhurbaşkanı geri döndü ama Abbas Arakçı orada dolaylı görüşmeleri sürdürüyor. 7 günlük ateşkes teklifini Trump reddetti ama bu hafta daha fazla görüşme yapılacağını kendisi de daha sonra dile getirdi. Anlaşmayı kabul etmiyor, kabul edilebilir bulmuyor ama görüşecek deniyor. Diğer yandan da tabii hazine, dün aktarmıştım, Hazine Bakanı Scott Bessent'ın 2 hafta içerisinde İran'ın artık Çin'e son teslimatlarını yapacağı petrolle alakalı ve ardından hiçbir şey yapamayacağı ve işte iflas edeceği şeklinde tehdidi olmuştu. Şimdi tabii dün Amerika ile yeni görüşme haberleri, hatta doğrudan görüşmeler ima edildi. Fakat İran medyası bunları yalanladı. Ve aynı da sadece tabii arabulucuları reddetmiyorlar. Katar aracılığıyla Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı da gerekirse kıyamete kadar savaşırız dedi ama diplomasiye de açık olduklarını belirtti. Amerika'nın yanıtını bekliyor İranlılar. Arakçı açıkça ifade etti. Şartları da değişmiş değil bu arada. Adil ve mantıklı diyor. Nedir? Yani ablukanın kaldırılması, dondurulmuş farklar. Aslında bunların hepsi bir şekilde mutabakat, İslamabad mutabakatında yer alan meseleler. Trump da altına imza koymuştu. Tabii tüm cepheler kısmı Lübnan'da, bunlar hiçbir zaman hayata da geçmedi. İran'ı ekonomik olarak boğma operasyonu yürütüyor. Amerika Birleşik Devletleri ara ara sıcak, kinetik aşama olsa bile. Son dönemde ekonomik baskılar, Scott Bessent'ın İran hava yollarını yere indirme şiarıyla ekonomik baskılar yoğunlaştı. Şimdi tabii 3 Kasım'a ayarlı her şey. 3 Kasım'dan sonra ne olacak bilmiyoruz. Meclis Başkanı Galibaf İran Meclis oturumunda biz petrol satamazsak kimse petrol satamaz. Yani Amerikalıların medeni bir ulusu imha etmeye giriştikleri gibi vurgulu açıklamalar yaptı. Dün bir de tabii Amerika'da böyle görüşmeler falan olunca hemen basın aracılığıyla, yani diplomasiyi Amerikalılar basın üzerinden yürüttükleri için mutlaka bir şey sızdırıyorlar tabii kendi çıkarları doğrultusunda. Arap medyasında da Suudilerin El Hadid ya da Axios bir anda böyle bir nükleer taviz dosyası ortaya atıldı. Trump'ın Amerikan tarafına da bir takım tavizler verdiren iddialar bunlar. Trump nükleer dosyadaki ilerleme karşılığında yaptırımları hafifletecek, dondurulmuş varlıkları serbest bırakacak. İranlılar da uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tümüyle durduracak. Yani açıkçası görünce ben bu nedir oldum, bu koşullarda çok da ikna edici değil. Tabii arka planda İran'da birileri farklı müzakereler istiyor olabilir ama resmi tutuma aykırı. Ve tabii çok geçmeden akşam saatlerinde, akşamüstü bunlar düştükten sonra yalanlama geldi. Devlet medyasına müzakerelere yakın kaynaklar bilgi verdiler. Bu tabii stratejik bir başarısızlık içerisinde diyor İran tarafı. Dikkatleri başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Uydurma, Amerikan psikolojik harp faaliyetlerinin bir parçası olarak nitelendirdiler. Ama sadece İranlılar değil tabii ki, Trump da yalanladı. Sosyal medya hesabından Axios'un işte iddiaları için doğru değil dedi. Hiçbir şey teklif etmedim onlara dedi. İşte bunlar tabii bu Axios gibi işte haber siteleri, Trump'ın düşkünlüğü sendromu deniyor. Taco da deniyor. Pek çok şey kullanılıyor tabii. Trump yükseltiyor, tırmandırıyor, sonra geri adım atıyor. Ürktü, korktu anlamında taco da kullanılıyor. İngilizce Trump's chickens out diye. Neyse. Özetle böyle bir durum ama tabii Marco Rubio Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Fox News'a tuhaf demeçler verdi. Videolarından görebilirsiniz. Hürmüz'ün açık olduğunu iddia ediyor. Tankerler geçiyor, görüyorsunuz diyor. Sonra eğer İran nükleer silah sahibi olursa Hürmüz açık kalmaz diyor. Yani nasıl bir bağlantı kurduğunu ben anlamadım doğrusu. Çünkü bu savaştan önce Hürmüz zaten açıktı. İran'da 25 yıldır nükleer silah bir türlü geliştiremedi. Öyle diyeyim. Neyse. Sonuç itibariyle tabii Rubio kendi Amerikalı seçmenlere hitap edip aynı şeyleri tekrarlıyor. Kıyametsel bir Şii, kıyametsel bir vizyona sahip radikal Şii din adamları yönetiyor İran'ı diye. Yani İsrail'de de böyle bir şey var. Neyse. Bu insanlar asla nükleer silahlara sahip olmamalılar. Çok tehlikeliler falan. Bunlar biraz tabii Amerika'nın politikalarını anlatmaya çabalamak. Yani şu ana kadar tabii son dönemde İran'da da mecliste özellikle dün Fars Ajansı bir takım muhafazakar milletvekillerine atfen nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çıkma değerlendirildiğini geçti. Ama zaten bir süredir var bu. Mecliste bu tartışmalar var. Ama henüz böyle bir şeye girişmiyorlar. Neden bu var tabii bu arada? İran çünkü bu anlaşmanın imzacısı tarafı, dolayısıyla da barışçı nükleer program geliştirme, tıbbi amaçlı vesaire bunlara hakları var. Pek çok ülkede, Türkiye'de de nükleer santral yapılıyor. Ama tabii Amerika ve İran bunların askeri düzeyde uranyum zenginleştirerek bomba yapımında kullanıldığı iddiasında. Dolayısıyla buradan sıkıştırıyorlar. İranlılar da biz anlaşmanın imzacısıyız. Denetime de açıyoruz ama kimseyi tatmin edemiyoruz. O zaman niye bu anlaşmada kalalım diye bir takım görüşler ortaya atıyorlar. Neyse. Sonuç itibariyle bu tabii ki yalanlandı. Nükleer yeniden, yani Hürmüz olmadı nükleer. Nükleer olmadı Hürmüz. Böyle olay gidiyor geliyor. Gördüğünüz gibi biz de bezdik. Sürekli bir tekrar ama gelişmeler bu şekilde. Amerika oradan olmadı buradan bu işi sürdürmeye çalışıyor. Bugün ilginç bir tavır geldi İran'dan, devrim muhafızlarından. Sözcü Tuğgeneral Muhibbi açıklama yaptı basın toplantısı, gazetecileri davet edip. Amerika halkına bir mektup yazdıklarını açıkladı. Eğer mektubu okusunlar, şüpheleri varsa buyursunlar gelsinler. Hürmüz'e götürelim, masrafları da biz karşılayacağız. Göstereceğiz her şeyi. Yani sizinkiler size yalan söylüyorlar, buyurun gelin diyen. Gerçekten çok ilginç bir hamle aslında. Mektup 26 sayfalık bir mektup bu arada. Mektupta Amerikan halkına mektubu açıklarken Muhibbi, amacımız hani propaganda yapmak falan değil, İran'ın tezlerini sergilemek değil, tek gayemiz o olsa zaten başka türlü yaparız. Bunun yerine daha dürüst, mantıklı, gerçekçi bir biçimde hitap etmek istedik. Onların çok geniş medya organları var. Biz kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Sesimiz ne kadar Amerikalılar tarafından duyuluyor. Hakikaten yani bırakın Amerika'yı, bütün Batı medyasını, Batı'nın elindeki en büyük silah medya. Onlardan süzülerek haberler bize geliyor. Bizim gibi ülkelerde de onlardan çevriliyor zaten. Yani kendimiz tabii ki bir takım haberler yapıyoruz. Perspektif değişebiliyor ama genel olarak dünya işlerinde, yani Türkiye'nin iç haberleri değil, dış haberlerini hep oradan buradan çeviriyoruz, Batı'dan çeviriyoruz. Neyse, İran'la ilgili, İran'ı Amerika'dan öğreniyoruz, öyle söyleyeyim. Neyse, genellikle öyle oluyor bu işler. Maalesef öyle. Evet, velhasıl Muhibbi sağdaki gerçekliğe dayalı, lütfen en az bir kez okuyun, biz hatta yazışmaya da hazırız diyerek iletişim adresi falan verdi. Mektupla ne deniyor? Aslında temel olarak çok özetlemek gerekirse, neden Amerikan bayrağı dünyanın diğer bölgelerinde yakılıyor? Neden ayaklar altına? Bir sorgulayın bakalım. Neden birçok ülkeye Amerikan başkanı aslında çok da gidemiyor? Ya da gittiği zaman protestolara uğruyor? Çünkü Amerikan ordusu vahşet ekip, nefret biçiyor. Dünyanın dört yanında insanlar görüyorlar bunu. Amerika halkı da bunu görmeli. Siz okyanuslarla çevrili bir ülkesiniz. Dolayısıyla doğal bir savunmanız da var. Yani hangi ülke Amerika'yı ciddi biçimde tehdit edebilir ki? Buna rağmen dünya çapında 800 askeri güç konuşlandırmanın amacı nedir? Bu kadar 1.1 trilyon dolarlık harcamalar filan. Neden yani, niçin böyle, yani biraz saldırganlığınızın bilincine varın demeye çalışıyor. İşte devrim muhafızlarını niye terör örgütü ilan ediyorlar? Çünkü İran bu yağmalama, kan dökme politikasının son bulmasını istiyor. Onun için terör örgütü. Nükleer silah diyorlar. 25 yıldır tekrarlanan yalanlar bunlar. Yani 25 yıl içerisinde sürekli bir de birkaç hafta kaldı diye bunlar sunuldu. O kaç hafta geçti. Evet, tabii yani burada ideolojik bir durum var. Amerika hegemonyası tabii hem askeri hem ekonomik, mali gücüne dayalı bir şey. ve 800'den fazla üsle bunu garanti altına alıyorlar. Tabii daha önemlisi de ideolojik hegemonya, o sözü edilen ülkelerdeki beyinler özeniyorlar sürekli Amerika'ya. Bunun kendilerince haklı gerekçeleri olabilir ama dönüyor dolaşıyor.

silinmesi, tam da detayları da anlatmamışlar. Velhasıl İran bu şekilde hem Amerika halkına hitap ediyor hem de askeri olarak da sıkışmışlık. Baki elbette Amerika güçlü, kudretli bir ülke, elbette donanması da öyle. Hiçbir şey bitmiş değil. Bir yandan tabii hava bağlantısını Tahran'ın kesmek meselesini aslında bir haftadır aktarıyorum. Scott Bess'in açıkladığından beri Türkiye, Azerbaycan gibi ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri bunlara uymuştu. Irak'ta herkesi şaşırttı. Irak'la tabii İran arasında Şiilik, yani kutsal yerler, karşılıklı ziyaretler, ticaret, her şey söz konusu ve işte Bağdat, Erbil, Süleymaniye ve Necef tabii protestolar Amerikan baskılarıyla İran'la hava sahası, hava yolu uçuşlar kapatılınca ortalık karıştı. Pek çok video var. Çok sayıda protesto gösterisi ve ardından tabii dün aktarmıştım, Irak hükümeti muafiyet talep edecek diye. Dün akşam saatlerinde yeniden Necef ve İran arasında uçuşların başlatıldığı haberleri düştü. Tedavi, eğitim, işte dini ziyaretler çok yoğun tabii ki. Bu arada bir İstanbul Havalimanı'nda İran merkezi Caspian, Hazar anlamına geliyor, Hazar Denizi den alıyor ismini, Caspian Airline'a ait bir uçak el konmuş, icra işlemi oluşmuş. Bilmiyorum, arkasındaki ekonomik sebepler herhalde, alacaklı bir şirket söz konusu. Yolcuları, ekibi uçaktan indirmişler, terminali almışlar. Böyle acayip işler. Evet, Amerika bu arada Irak dedik. Erbil'den de dün aktarmıştım tabii, Amerikan ordusunun çekilmesi için 30 Eylül son tarihi kondu. Şimdiye kadar açıklamayı sadece Iraklılar yaptı. ABD'den, Pentagon'dan bitti artık Irak işgali, 2003'ten beri çekiliyoruz diyen bir açıklama gelmedi. Belki yarın yaparlar. 30'u son mühletti anlaşma uyarınca. Ama Erbil'den de çekiliyorlar ve tabii hiçbir yabancı asker kalmayacak diye Bağdat açıklama yaptı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Özel Yönetim, Amerika'nın çekilmesinden biraz rahatsız gibi gözüküyor. Peşmerge Bakanlığı açıklama yapmış. Bir hava savunma sistemi olmaması endişe verici, ama Irak hava sahasının parçasıyız biz, dolayısıyla bizi federal hükümet korumalı, sorumluluk onlarda diyen. Tabii hava savunma sistemi yok değil, var ama tabii İran son dönemde özellikle Amerika'nın Kürtleri olarak kullanmaya kalkışması ihtimaline karşılık oradaki Kürt grupları Erbil havaalanındaki Amerikan üslerinde vurmuştu. Binden fazla balistik füze İHA saldırısı da yapılmıştı. Şimdi tabii Amerikan ordusu çekiliyor deniyor. Hakikaten çekiliyorsa bilmiyorum yani, bu 23 yıllık bir süreç bu işgalle başlayan ve Amerika aslında 2009'daki Sofa Anlaşması'ndan bu yana kaç kere Irak'tan çekildi ben unuttum artık, o yüzden bir türlü emin olamıyorum ama elbette açıklamalara bakacağız. Haçlı güçler bünyesinde Amerika silahsızlandırılmaları için bastırıyordu. Ketayip Hezbollah örgütü Irak'ta, bunlar da Iraklı adamlar bu arada. Amerika Irak'tan çekildikten sonra hava sahasının İran'a yönelik saldırılarda kullanılması halinde kendilerinin de hava araçlarını düşürecekleri resti çekti. Evet, Irak'ta kaynar kazan, gördüğünüz gibi. Kaynar kazan olan bir başka yerde Yemen tabii ki. Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki kapışma, Yemen'de nüfusun %80'den fazlasına hükmeden Sana hükümeti, Ensarullah hareketinin başını çektiği, işte kimileri Husiler deyip bir aileyle anıyor. Bir de Suudi Arabistan destekli hükümet, onlar Riyad'da otel odalar tabii ama bu son gerilim, Suudilerin hava saldırıları, Yemenliler de yanıt veriyorlar bu arada. Temsilciler Meclisi Suudi Arabistan'ı desteklediği, onlar Husilere karşı öyle diyerek, Husiler diyerek seferberlik ilan ettiler. Başkanlık konseyi var Suudi Arabistan'ı destekli, onun başkanı Reşat Muhammed El Alimi önermiş ve mecliste kabul etmiş. Tabii bunların temsiliyet meclis diyoruz ama meclis dediğimiz şey temsiliyet taşıyor. Burada temsiliyet nerede bilemiyorum. İki tarafta devrimden bahsediyor. Böyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Velhasıl Husilere karşı seferberlik yasalara dayanılarak ilan edildi deniyor. 2014'ten bu yana tabii Yemen'de iç savaş var. Hatta öncesinde başlayan. Orada
yani 2017'lerde, 18'lerde o kadar vahim.

edindi ki Suudi Arabistan 2015'te savaş başlattığında Yemen'de bir koalisyon kurarak, Arap koalisyonu, koşullar çok korkunç hale gelmişti. Kolera salgını patlamıştı Yemen'de. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yapmış. 6 Ağustos'tan bu yana çatışmalarda 838 kişinin hayatını yitirdiğini, 3643 kişinin de öldürüldüğünü söylemiş. Bunlar sivil mi yoksa asker mi onu da belirtmemişler ama kolera ve akut sulu ishal vakalarında da büyük artış kaydedildi. Ağustos başında 6134 iken şimdi 7784'e yükselmiş. Tabii 10.000'e yakında can kaybı var. Hakikaten Yemen'deki koşullar çok kötü. Yeni değil bu. 2015'ten bu yana Suudilerin saldırmasından bu yana da devam ediyor. Evet, bütün bunlar olurken efendim İsrail'de 27 Ekim'de artık bir aydan az bir zaman kaldı seçimler olacak. Dün aktarmıştım, Batı medyası arka arkaya Atlantik dergisi, New York Times, Wall Street Journal 7 Ekim saldırılarından aslında Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından uyarılarak önceden haberi olduğu ama hiçbir şey yapmadığı teması işleniyor. İlginç bir biçimde Haaretz Eylül'de haberi yayınlamıştı. BM dönüşü Netanyahu'yu sıkıştırmaya çalışıyorlar. İzlerimi edinmemek mümkün değil. Şimdi tabii Netanyahu da hayır ben hiçbir şeyden haberim yoktu. Tam tersine suçlu işte Shin Bet başkanı gibi laflar etmişti. Suçu sorumluluğu onlara atmıştı. Üst düzey yetkililer bana haber vermedi demişti. Shin Bet başkanı Ronen Bar görevden alınmıştı. Netanyahu'ya iftira davası açıyor. Diyor ki gerçeklikle bağını yitirdi, iftira kampanyası başlattı. Yaklaşan felaket konusunda ben ciddiyetle uyardım ama görmezden geldi diyor. Yani İsrail'in devlet yapısı içerisinde bir kapışmaya iş dönüşmüş durumda 7 Ekim üzerinden. Bir de tabii dün bomba gibi düştü gündeme aslında İsrail haberleri bakımından. İsrail'in bu 7 Ekim uyarısı tabii nereden kaynakları? Bir Mısır var önümüzde, bir de Birleşik Arap Emirlikleri var. Nahyan'la ilişki içerisinde İbrahim anlaşmaları çerçevesinde pazar günü Netanyahu'nun BM dönüşü eşiyle beraber Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği, gizlice gittiği, işte Abu Dhabi'de 6 saat süreyle kaldığı, 1 saat Muhammed Zayed'le görüştüğü iddiaları ortaya atıldı. Önce kimse açıklama yapmadı. Ardından 24 saat sonra Birleşik Arap Emirlikleri Haber Ajansı ziyareti doğruladı. Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan pazar günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kabul etti dediler. İkili ilişkiler, bunları geliştirmek ve bölgesel zorlukları ele aldıkları böyle kısa bir açıklama, yorumsuz. Tabii Netanyahu'nun burada hani beni daha önce uyardığınızı yalanlayın demek için gittiği iddiaları var elbette. Ama onun da ötesine geçilmiş gibi gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin arkasından İsrail Başbakanlığı da dün akşam saatlerinde Abu Dhabi ziyaretini doğruladı. Netanyahu'ya Mossad, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, Mossad Başkanı, Askeri Sekreter, Dış Politika Danışmanı, bayağı kalabalık bir ekiple Netanyahu'nun gittiği anlaşıldı İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasından. Ve hatta gitmekle kalmayıp ve sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile lideriyle görüşmekle kalmayıp aynı zamanda İsrail'le resmi ilişkisi olmayan bir takım körfez ülkelerinden de üst düzey yetkililerin toplantıya katıldığı iddia edildi. Daha önce de aslında böyle bir Amerika ile İran'ı sıcak savaşta vurur benzer bir vaka yaşanmıştı. Tabii flight radar verileri, işte Abu Dhabi'de Libya'dan uçuşlar, Fas'tan, Katar, Bahreyn'e, hepsi Riyad'dan uçaklar geldiğini herkes tespit etti. Suudi Arabistan temsilcilerinin de katıldığı anlaşılıyor. İsrail medyası en azından böyle iddialarda bulunuyor. Biraz İran'a ve Yemen'e karşı güvenlik işbirliği meselesi, hatta Amerikalılara karşı baskı oluşturmayı ele aldıklarını iddia ediyor İsrail medyası. Hatta Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfus meselesinde aralarının açık olması, Yemen'de kriz patlamıştı, aktarmıştım size bu yıl başlarından bu yana. Afrika'da da öyle. Suudilerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasında Netanyahu'nun arabuluculuk yapması çok enteresan. Gördüğünüz gibi trajikomik bir durum doğruysa eğer.
Evet, tabii bu hemen bu gelişmelerin, bu haberlerin ardından Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Salman davet çıkartmış. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı bugün Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Dediğim gibi araları son dönemde iyi değildi. Birbirlerine kardeş diye hitap ederek kardeşçe bir ziyarette bulunma teması var. Bir de Netanyahu Abu Dhabi ziyareti vesilesiyle bir de Libya çıktı şapkadan. Bu da İtalyan medyasına, Il Foglio gazetesine yansımış. Libya'nın doğusunda hakim olan Halife Hafter güçleri, oğlu Saddam Hafter'in de bu görüşmelerde oldu. Onun da Abu Dhabi'ye El Batin havaalanına indiği iddia ediliyor. O da tabii meşruiyetini güçlendirmeye çalışıyor deniyor. Bilmiyorum, gördüğünüz gibi resim epey bir karışmış durumda. Tüm bunlar yaşanırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti vardı. Devlet Başkanı El Nahyan tarafından kabul edildi. Açıklama yaptı Hakan Fidan bu konuda. İşte yardımcısı, efendim ulusal güvenlik danışmanı ile görüşmeler yaptığını aynı zamanda verimli bir görüşme olduğu. Şöyle ifadeler var Fidan'ın açıklamasında. Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Evet. Tabii karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ilişkileştirmek vesaire, kalıcı barış. Yani Suudilerle Bahreyn'in arası açık olduğu gibi Türkiye'nin de uzun süre arası darbe girişiminden bu yana açıktı, hatırlayalım. Gerçi Suudi Arabistan'la da açıktı, neyse. Böyle ilginç paslaşmalar, ilginç temaslar ortada. Evet, bütün bunlar olurken tabii İsrail Gazze'de bir binayı havaya uçurdu. Suriye'nin güneyinde evlere baskın yaptı. Havada, Suriye hava sahasında, sınır bölgeleri, Şam civarlarında sürekli İsrail İHA'larının uçuştuğu yönünde haberler var. İsrail medyasında Jerusalem Post gibi gazeteler Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de işte el üstünlüğü elde ettiğini yazıyorlar. Libya anlaşmasının sonuçlarından ötürü Girit ve Rodos dahil Yunan adalar zincirini devre dışı bıraktığını yazıyorlar. Biraz abartmışlar gibi geldi bana ama neyse. Sonuçta İsrail'deki bu haberleri Yunanistan'dan da tamamlayan haberler var. Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'i birbirine bağlayan denizaltı elektrik iletim kabloları projesi var. Fransızlar en son bu işleri ele almışlar. İşte ama Türkiye'yi özellikle Meis Adası yakınında Fethiye Kaş Milli Deniz Parkı ilan edilmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Kıta sahanının parçası Türkiye görüyor. İşte buralardan geçmesin diye konuştukları Yunan medyasına yansıyor. Ama tabii Yunanistan aynı zamanda Girit'in güney ve batısındaki karasularını 12 deniz miline çıkarmayı da değerlendiriyormuş filan. Sürekli bir Yunanistan'dan bu 12 sağcı hükümetten sürekli bir mil teması oradan buradan pırtlıyor. Gerçekten inanamıyorum ama neyse. Bir ilginç bir Yunanistan kaynaklı bir de bir başka not var, onu da iletmek istiyorum. Wall Street Journal gazetesi, bu galiba dün ben atlamışım, görmemiştim. Amerika'nın Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle Mart ayında bir yemeğe katılmış. Yunan ve Amerikalı yetkililerin katıldığı bir yemek ve Romanya'daki hükümet değişik, biliyorsunuz Romanya'da Demokratik Batı seçimleri engellemişti. Kendi adayları sandıktan çıkmayınca onu ekarte ediyorlar. Adam hakkında kumpas kuruldu. Sonunda yalan oldu, ortaya çıktı tam tersine. Liberallerin kurduğu kumpas olduğu anlaşıldı. TikTok kampanyaları falan aktarmıştım vaktiyle size. Neyse, sonuç itibariyle Romanya'yı konuşurken Atina Büyükelçisi ABD'nin bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz, burada da yapabiliriz demiş. Yunan Çevre Enerji Bakanı da Papastavro Amerikan elçisine sert tepki vermiş. Bizde böyle şey yapamazsınız seçilmiş hükümete demiş. Vallahi yaparlar. Ukrayna'da yaptılar, Romanya'da yaptılar. Moldova'da zaten biliyorsunuz diaspora oylarıyla başkan seçiyorlar. Rusya'da daha fazla insan yaşıyor, oraya sandık yollamıyorlar. Yani Ermenistan'da yasaları değiştirip yurt dışındaki Ermenilerin oy kullanmamasına çalışıyorlar. Böyle enteresan. Yani Batı demokrasi dediğimiz şey bir anlamda
onların arzuladıkları bir işbirliği yapıp çalışabilecekleri liderlerin çıkması. Olabilir, ülkeler böyle nüfusları genişlesin isteyebilir ama bunun adı demokrasi değil tabii, o ayrı bir şey. Bizi ipleyen kimse yok yani, sıradan oy veren insanlar, o anlamda söylüyorum. Evet, tabii böyle Yunanistan'daki hikaye Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar aktarmışlar. Bu sayede Amerikalıların yani biz her yerde darbe yaparız diyebileceklerini zaten biliyorduk. Yunanistan'da da yapabileceklerini düşünüyorlarmış. Onu da öğrenmiş olduk. Evet. Şimdi bunun dışında dün tabii bir de İngiltere'den bir takım böyle heyecanlı gelişmeler oldu. Amerika'nın İran saldırılarında kullandığı Fairford üssü. Bir anda böyle 3 beyaz minibüs, birileri ihbarda bulunuyor. 20'li yaşlarda 5 kişi erkek patlayıcı ve terör ithamlarıyla gözaltına alınıyor. Bomba uzmanları falan filan, işte köyler var, oraları tahliye ediyorlar. Ondan sonra İran arkasında bunun falan diye böyle fısıldamalar başlıyor. Sonra da serbest bırakıyorlar şüphelileri. Ya şimdi niye topladınız, niye bırakıyorsunuz, kimdir bunlar filan, herkes de bunları soruyor ve Londra sakini çıkıyor bunlar. Ve patlayıcılar da doğru düzgün patlayıcı da çıkmıyor. Yerel halk minibüslerle tarlalarda koşan maskeli şüpheliler falan diye ihbarda bulunmuş anladığım kadarıyla. Ondan sonra bir yandan bir İran'a, hani İran bakın bizi içeriden karıştırır, Rusya da yapabilir falan diyorlar ama biraz amatörce yapılmış gibi bana. Bir de yerel halk böyle ihbar yapınca ortalık biraz karışmış. Tabii Wes Sterling savunma bakanı İran tehdidi falan diye açıklamalar yaptı. İranlılar kategorik olarak bunu reddediyor. Uydurma spekülasyonlar, asılsız ve kötü niyetli spekülasyonlar. Yani kendi halklarına bakın, bunlar bizi tehdit ediyor demek için. Yani ben şimdi hemen bir kurgu yapabilirim. Bunun Hollywood ya da İngilizler de çok başarılı bu işlerde. Kendi kendilerine, kendi halklarının içinde korku yaratmak için bu tarz şeyleri çok şahane yapabiliyorlar. 5 kişiyi görevlendiriyorlar. Şu gençleri salarız, bir patlayıcı. Çok da etkili olmaz o patlayıcılar ama yakalarız, İran'ı suçlarız. Mutlaka böyle kafaları böyle şeylere çok iyi çalışıyor ama artık bu false flag, yanıltma operasyonu dediğimiz şeyleri giderek daha böyle tartışmalı yapar hale geldi. Zaten kanıt da göstermiyorlar hiçbir şey. Kanıt soruyorsun, yok kanıt, biz biliyoruz diyorlar. Böyle karanlık aydınlanma, öyle bir aşamadayız. Evet, Trump'a da sormuşlar. Şaşırmış, niye bıraktılar ki o 5 kişiyi diye. Bir takım bağlantılarım var, bir istihbarat ajanı mı bilemiyorum doğrusu. Ama İran'ın ilgisini de sormuşlar Trump'a. Trump da cevabı biliyorum, çok net bir şekilde ifade edebilirim ama söylememeyi tercih ederim demiş. Böyle bir acayip bir vaka. Evet efendim, Çin'le ilgili size pek çok gelişmeyi aktarmıştım tabii. Birazdan konuşacağız Doktor Barış Adıbelli Hoca ile birlikte ama tabii Trump'a Çin Devlet Başkanı görkemli biçimde ağırladıktan sonraki durum soruldu. Trump da 12 numara dedi. Nedir 12 numara? 0 ile 10 arasında bir ölçekte. Buna 12 puan. Yani 0 ile 10 arasında 12 yok tabii. Neyse. Bir yandan tabii ortalığı bulandıran vaka orada. Çin, ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdue'nun tuhaf açıklamaları. Financial Times'ı dün aktarmıştım. İşte Trump bir noktada işte Tayvan'a silah satışı, Çin'in endişeleri ki dondurdular yakın zamanda. Böyle olağanüstü teklif yaptı görkemli biçimde ağırlarken. Başkan Trump, hey biz dünyanın dört yanındaki ülkelere silah satıyoruz dedi. Şii'ye de siz de ister misiniz diye sordu falan. Ben hani dün aktarırken size kahkaha attım demiştim. Amerika Çin'e silah satmayı Trump teklif ediyor diye. Tabii Beyaz Saray bunu yalanladı. Yani kendi büyükelçilerini yalanladılar. Amerikan dışişleri Amerikan yasalarının Çin'e silah satışını yasakladığını New York Times'a söylemişler. Herhangi bir teklif olmadığını. Çin Dışişleri Bakanlığı, biz her zaman kendi ihtiyaçlarımıza göre yerli savunma kapasitesi güçlendiriyoruz. Hani bizim öyle Amerika'dan silah alacak halimiz yok diye bir yanıt vermişler. Tabii burada Tayvan işleri devreye giriyor. Tayvan'da bu ziyaretten sonra, Xi'nin ziyaretinden sonra ortaya çıkan tablo enteresan tabii. Bugüne kadar Amerikalılar stratejik belirsizlik politikası izliyorlar. Çinliler de onu sineye çekiyor.
gerekiyordu ama Xi Jinping biraz el arttırdı. Yani o 8 maddelik mutabakatı dün aktarmıştım, konuşacağız Barış Adıbelli Hoca ile, ama Tayvan konusunda artık Xi Jinping Amerika'yı bağımsızlığına açıkça karşı çıkma çağrısı yaptı. Bir adım ileri götürmüş gözüküyor. Bakalım ne olacak? APEC zirvesi var, G20 zirvesi var. İki liderin birine Çin, birine Amerika ev sahipliği yapacak. Gitmeleri bilmiyor. O zamana kadar kim öle kim kala bilemiyorum tabii, ama detaylarını konuşacağız. Fakat tabii bu Amerikan elçisinin silah satışı meselesi biraz insanları güldürdü zannedersem. Bunun dışında tabii Amerikalılar Orta Asya'ya da el atıyorlar yine. Ekim ayında, artık Ekim ayına giriyoruz, G5+1 görüşmeleri Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'a gidecekmiş. Çok kalabalık bir iş insanları heyetiyle görüşmeler yapacak. Tabii madencilik, işte kritik mineraller, bunlar hep böyle Çin'den kurtulmak için dünyanın dört bir yanında tedarik zincirleri kurmaya çalışıyor Amerika. Çin'e bağımlılıktan çıkmak için ülkeleri seferber edip kendisine bağlamaya çalışıyor. Bunun bir parçası olarak da görülebilir. Başka şeyler de var elbette. Grönland'ı bağladı zaten. BM Genel Kurulu vesilesiyle anlaşmayı açıkladılar. Yani bütün neredeyse işte düşman diye tanımlıyor, ama artık Grönland'a yatırım yapmak istiyorsanız Amerika'nın izniyle yapacaksınız. Zaten verili bir üs yeri, üsse iki üs daha ekleyecekler. Ondan sonra süresiz bir anlaşma, artık egemenliği bulmayı hepsini. Zaten NATO'da orta az biz, ne olacak hadi hani marka ABD diyerek Trump'a hiç de bir bedel falan ödetmeden anlaşma yaptık biz diyerek devretmiş gözüküyorlar. Marco Rubio süresiz yürürlükte kalacak. Bizim onayımız olmadan hiçbir zaman Amerikan düşmanları da tabii Grönland'a sanki yatırım yapacakmış gibi. Neyse, yani kimdir o düşman, ne zaman, nerede yatırım yapacak, onlar ayrı davalar. Kimse de sormuyor, kimi kastediyorsunuz diye. Neyse, füze savunma kalkanı kurulmasından tutalım da kritik minerallere kadar Amerika'nın borusunu ölçeceği ortada. Tabii bir de Kanada meselesi vardı. Trump kararnameyi imzaladı. $1 milyar bir ithalat yasağı Kanada'ya geldi. Yani tabii iki ülke arasında $880 milyar yıllık ikili ticaret var. Dolayısıyla $1 milyar para değil, ama sembolik olarak addedebiliriz en son gümrük vergileri. Ben biraz küçümsemiştim, hala ısrarlıyım. Pek çok Kanadalı şirket, yani Amerikalılarla ortak. Kanada ile Amerika'yı bu kadar, çünkü Kanada başbakanını böyle bir kahramanlaştırma, Amerika'ya bakıyorlar falan, çok popüler biliyorsunuz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Göreceğiz zaman içerisinde. %50 gümrük vergisi, bilmem ne, silahları falan. Trump sonuçta açıklama yapmış. Özür bekliyor. Gümrük vergisi uygulamaları çok adaletsiz Amerikalılara karşı diye. Böyle enteresan işler, oyunlar, öyle söyleyeyim. Evet, gelelim Rusya'ya. Tabii dün konuştuk, hatta seçimler sırasında Rusya'da bulunan Profesör Barış Dostlar Hoca'ya küresel mevzularla birlikte Rusya seçimlerinde sormuştum. Putin devlet başkanı dün Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Panfilova'yı akşam üzeri kabul etti. Seçim sonuçları en üst düzeyde meşruiyeti teyit etti mesajları verdi. Her şeyin yasalara uygun gerçekleştirildiği, halkın katılımı, hükümet organlarının meşruiyeti vurgusu, %59'u aşması katılımı vesaire, bunları vurgulamış. Aynı zamanda Duma'ya giren partilerin liderleriyle de görüşüyor Putin. Orada da tabii daha çok bu seçim kampanyasını bozma, Ukrayna'nın seçim günü Moskova'yı hedef alması, yüzlerce ihale, işte 2000'den fazla İHA'dan bahsediliyordu. Buna rağmen seçimlerin düzgün bir biçimde gerçekleştirilmesi, tabii hayatını kaybedenler de oldu bu saldırılarda sınır bölgelerinde, onların ailelerine yardım sağlanacağı vurgusu yapmış ve Putin tabii halkımız güçlü, cesur ve bilgilidir, Rusya etrafında neler olup bittiğini gayet iyi aktadır. Oy kullanma merkezlerinde uzun kuyruklar onların cesaretini, birlikteliğini teyit ediyor diye vurguluyor. Ve bu tür insanları sindirmek imkansızdır. Böyle bir ülkeyi, büyük ülkeyi yenilgiye uğratmak da imkansızdır.
mesajı vermiş. Zafer şüphesiz bizim olacak diyerek özel harekata atfen. Bu arada Dmitri Medvedev de Birleşik Rusya'nın da başında aynı zamanda Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı. 665 özel harekat gazisinin de çeşitli görevlere seçildiği parti grubunda Duma'ya katıldıklarmış. Bayağı aday olduğunu biliyorum ben. Özel harekata katılanlar arasından böyle bir bilgi vermiş. Dün Putin aynı zamanda silahlı kuvvetler personel sayısını 1.550.500'ü asker olmak üzere sözleşmeler gönüller ayrı 2.440.630'a çıkarttı. 15.500'lük bir artış. Bu normal Rusya ordusu seferberlik değil yani. Onu belirtmek gerekiyor. Çünkü böyle iddialar vardı. Aynı zamanda tabii Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un son dönemde ateşkes girişimleri oldu. Avrupalıların illa müzakere yürütürken ateşkes ilan edilmesi şart olduğunu savunuyorlar. Tabii yani öyle bir şart yok elbette. Dün de aktardığım gibi Amerikalılar ne Vietnam'da ne Kore'de hiçbir ne Afganistan'da hiçbir zaman müzakere yapacağız diye ateşkes ilan etmemişler. Neden Rusya'dan talep ediliyor sorusu düşüyor tabii ki. Bir de tabii Ukrayna'nın yendiği teması var. Yeniyorsa neden Ukrayna için ateşkes talep ediliyor sorusu da aynı zamanda var. Peskov dün ben bunu o kadar iyi aktaramadım size zannedersem. İlginç açıklaması. Aslında Putin'i de yankılıyor hafta sonu açıklamasını. Ukrayna'nın son aylarda gerçekleştirdiği eylemlerin bedelini ödemesi bedelini ödemesi zaten beklenen bir şeydi. Vurgusu yapıyor. 40 günlük savaş ilan ettiler, depoları vurdular, sivil tesisleri, Ozon'u, işte Wildberries'i vurdular. Karşılığında Rusya da aynı şekilde yanıt verdi. Ondan önce böyle bir şey yapmıyorlardı. Güvenliği teminat altına almak üzere ulusal çıkarlarını Rusya savunmaya devam edecekti. Şu anda yaşananlar bu. Yani böyle eylemde bulundular. Karşılığı bu oldu diyor Kremlin sözcüsü. Bugün de aynı şekilde Rusya'nın çıkarlarını %100 güvence altına almak üzere özel harekata devam edeceklerini vurgulayan açıklaması var. Eğer böyle şimdi ikinci 40 günlük bir şeyden bahsetmişti, saldırı dalgasından Zelenski, başladı mı başlamadı onu da bilmiyorum ama çok, çünkü Avrupa'ya gitti geldi, İskandinavya'ya gitti geldi, efendim ABD'ye gitti geldi, arada böyle laflar etti, her birinden Ukraynalılar zararlı çıktılar. Bu devam edecek mi onu bilemiyorum doğrusu ama sonuç, ben size özetlemiştim sonuçları. Bugün Valdai, bu arada Valdai tartışmaları başladı. Bu vesileyle Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları var. BBC muhabiri soru sormuş. Gördüğünüz gibi Batılılar rahat rahat soru soruyorlar Rusya'da. Avrupa ülkelerine karşı hibrit savaş diye bir tema artık Batı medyasında çok moda. Aksine Avrupa Rusya'ya karşı savaş yürütüyor demiş. Bunun Avrupa'nın bize karşı yürüttüğü bir savaş olduğuna şüphem yok. Uzun zamandır söylüyoruz diyor. Tabii İngiltere'nin, Almanya'nın, özellikle İngiltere'nin tabii ki İHA'lar, füzeler sağladığı, onlarla Rusların öldüğünü hatırlatmış. Polonya'nın kendi topraklarında Patriot tesisi kurduğunu hatırlatmış. Yani bunları da açıkça söylüyor Batılılar tabii, yani biz Ukrayna'ya drone vereceğiz, para vereceğiz, üreteceğiz, dronelar üretiliyor, Çin'den alınan parçalar vesaire. Dün bir izleyicimiz şikayetçi olmuş benden, hatırlatmak istiyorum. 2014 yılında Amerika Kiev'de darbe yaptırdı ve iç savaşa sebep oldu. Ben şahsen 2018 yılında Donbas'a gittiğimde savaş uçakları tarafından bombalanmış binalar gördüm. Yani bu çatışma 2022'de başlamadı. Çok önceden Rusça konuşan nüfusa karşı darbe sonrası darbeyi kabul etmedikleri için bir iç savaş çıkardı. Minsk anlaşmaları, Rusya Minsk anlaşmalarını o dönemde desteklemişti ama Ukrayna tarafı bunlara uymadı. Onun destekçileri de daha sonra itiraf ettiler Angela Merkel, zaman kazanmak için kullandık diye. Dolayısıyla bütün bunlar olmuşken 2022'de de hemen masaya oturulmuştu. Onlara da uymadılar. Yani çatışmayı devam ettirmek istiyorlar.
Yapacak bir şey yok. Dosyayı iyi bilmek gerekiyor öyle şikayette bulunmadan önce. Evet, her günde tekrarlayamam size dosyayı. Neyse, tabii sahadaki durum da çok parlak değil dediğim gibi. Özellikle son dönemde kombine saldırılar yüksek hassasiyetli silahlarla Kiev, başkent Kiev'de de yoğunlaşmış durumda. Tek tek hedefleri açıklıyor Rusya Savunma Bakanlığı. İşte Kiev'de Flamingo bileşenlerinin, füze bileşenlerinin saklandığı yer. İşte Ukrayna ordusu istihbarat bilgileri dahil veri aktarımı için kullanılan B-Mobil, Perkovi veri merkezleri, onlar da yoğunlaşmış durumda. Odessa'da öyle. Silah taşıyan, askeri mühimmat taşıyan kuru yük gemileri. Yani ben açıkçası Karadeniz blokajı açıkça uygulanırken hangi sivil malzeme gemisinin Ukrayna limanlarına gitmeye cesaret edebileceğini anlayamıyorum. Yani bir gemi oraya gidiyorsa muhakkak askeri mühimmat göze alıp, vurulmayı göze alıp askeri mühimmat taşıyordur diye düşünüyorum. Yani sigortasıyla migortasıyla çok zor bunlar. Maalesef tabii işte yaz başında Rusya'ya saldırılar başlatıldığında yüzden fazla Rus tankeri, sivil tankeri vurularak bunlar tetiklenmişti. Biraz aslında Ukrayna tırmandırıyor, Ruslar da yanıt veriyorlar. Böyle bir bunun yerine bir barış masası gerçekten kurulması umarım en kısa zamanda mümkün olur. Şimdi de şikayet ediyorlar. Dün Ulusal Bilimler Akademisi'nin vurulması çok Batı medyasında yankılandı. Hani sanki böyle sivil bilim insanları orada çalışıyorlarmış gibi. Ama 2014 yılından bu yana bu Ukrayna Güvenlik Silahlı Kuvvetleri'yle iç içe geçmiş, teknik programları olan, savunma araştırmaları yapan bir kurum. Yani askeri sınai tesisle bağlantılı bir kurum. Öyle astroloji bilimiyle ilgilenmiyorlar diye belirtmek istiyorum. En azından Rusların yaptığı açıklama bu şekilde. Sadece Batı kaynakları, tabii onlar orası vuruldu diyorlar ama hedeflenen yerin ne olduğuna dair fazla da bilgi vermiyorlar. Ama tabii Ruslar açıkçası öyle yapmıyorlar. Özellikle dışişleri özel temsilcisi Rodion Miloshnik 21-27 Eylül tarihleri arasında tek tek nerede, işte Donetsk'te, Lugansk'ta ile sivil yolcu otobüsleri, yük taşımacılığı, efendim mülkiyetli konutlar, ölenler, kalanlar hepsini tarihleriyle açıklamışlar. Bakarsanız Telegram kanallarında hepsi var tek tek. Bunları suç eylemleri olarak, askeri eylem değil, doğrudan sivilleri hedef alan eylemler olarak aktarıyorlar. Bütün bunlar olurken tabii Karadeniz kapalı. Ukrayna'nın tırmandırma, Rusya'yı masaya oturtacağız diye ilan etmişti Zelenski. Tırmandırma eylemleri geri tepti bumerang gibi ve şu an Karadeniz kapalı. Ateşkes'e de Bloomberg haber yazmış, tahıl ihracatı konusunda olumlu sinyal gelmiyor. Tarım Bakanı 30 milyon ton tahılın ihraç edilemeyeceğini ve bu yaklaşık tabii alternatif güzergahlar en fazla %45'i sağlıyor. Dolayısıyla da bir çıkmaza girmiş durumdalar. Rusya'da artık şimdiye kadar Karadeniz'de her türlü şeye müsamaha gösterdikten sonra artık bir daha izin vermeyeceğiz diyorlar. Dolayısıyla Avrupalılarda sıkıntı. Avrupa Komisyonu'ndan para istediler. Çiftçileri desteklemek için reddetmiş Avrupa Komisyonu 220 milyon euro vermeyi. Trump zaten rafinerilere takmış durumda. İsterseniz Rus sivilleri öldürün, önemli değil, yeter ki rafinerileri vurmayın. Böyle demiyor tabii. İlk kısmını söylemiyor. Ben öyle anlıyorum. Nereyi vurursanız vurun, rafinerileri vurmayın. Dizel sıkıntısı var diye. Washington'ın ihracat yasağını ciddi ciddi değerlendirdiği iddiaları var. CNBC'ye piyasa uzmanları uyarıda bulunmuşlar. Bence yapamazlar Amerika'da böyle bir şey ya. Neyse, yani bunları tartışma konusu yapıyorlar. Eğer Amerika böyle bir şey yaparsa, dizel ihracat yasağı getirirse, Avrupalılar ayvayı yediler tabii ki. Dizel şişeyebilirler şimdiden, alametleri var. Tabii Avrupalılar biz ne yapsak, ne etsek, patriot versek diye tartışıyorlar. Buna anlaşamıyorlar. Zaten yok bu arada. Hani Zelenski Trump'tan patriot istiyor. Trump olsa verecek ama İran yüzünden o kadar çok stokları azalttılar ki, kendisi de birkaç kez söyledi, biz stoklarımızı dolduruyoruz dedi. Avrupa'da da yok
Yani az var ya da yetmiyor sonuç itibariyle. Neyse, onun yerine masaya otursalar diyeceğim ama onu yapmak istemiyorlar. İşte Kaya Kallas'ın çok trajik açıklamaları var yine. Yani illa tabii ki savaş istiyorlar. Finlandiya Cumhurbaşkanı, biz hazırız Rusya ile savaşmaya. Ama zaten biz güçlüyüz. Moskova bize saldıramaz gibi. Yani kış savaşı 1939-44 tabii Nazi işbirlikçisi Finlandiya. Tabii aslında Sovyetler Birliği'ne çok şey borçlular. Tarihi farklı algılıyorlar herhalde. Neyse. Alman istihbaratı Berlin'deki Rus elçiliğine gözetleme faaliyetlerine başlamış. Personel baskı uyguluyorlar. Niye böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. İşte Alman vizesine sahip Rus iş insanları aileler üzerinde denetimleri sıkılaştıracaklarmış. Rahatsız edici sorular soracaklarmış. Zaharova biz de hayal gücü olan insanlarız diye bir yanıt vermiş bu gelişme. İlginç bir şey, Almanya'da Kuzeyren Vestfalya Nisan'da seçimler olacak, eyalet seçimleri. Onun başbakanı Hendrik Wurs Türkiye'yi ziyaret etmiş. Türkiye'ye gelmiş, ben görmemiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından edilmiş. Tabii sadece bir eyalet başbakanı, dolayısıyla çok da böyle alışılmış bir şey değil. Genellikle Türkiye'de başbakan adayları ya da halef gösterilenler, hani başbakan adayı değil tabii Wurs ama olabilir deniyor, halef diye bakılıyor. Bakılanlardan birisi daha doğrusu. Genellikle Türkiye'den batıya böyle gidilir. İlginç. Türkiye'yle yeni sayfa açmalıyız demiş. İş adamları dahil bir heyetle gelmişler. Neden yeni sayfa? Eski sayfa neydi de yeni sayfa gerekiyor? Hiç anlamadım ben verdiği mesajları ama yani ilginç. Tabii Kuzeyren Vestfalya'da çok fazla Türk kökenli, yani Almanya'dakilerin çoğunluğu orada yaşıyor, o önemli. Fransa'da Macron'un popülaritesi %18'e düşmüş efendim. Baharda seçimler var Fransa'da ve tabii dizel krizi var, son anketler bunlar. Savunma Bakanı Ukrayna hava sahasını korunmasının öncelikli hedefleri olduğu söylemiş. Neden Fransa Ukrayna'nın hava sahasını öncelikli hedef olarak görüyor hiç bilmiyorum. Ama tabii Fransa'da lise öğrencileri eğitim koşullarının kötüleşmesi nedeniyle liseleri ablukaya alma eylemleri düzenliyorlar. Bazı yerlerde polisin göz yaşartıcı gazlarla müdahale edip liseli çocukları gözaltına dair haberler gördüm. Hatta İçişleri Bakanlığı bir de genelge göndermiş valilikler ve rektörlere. Kabul edilemez şiddet girişimleri cezasız kalmayacak diye. Fransa sömürgesi eski atıldı. Fransa, Burkina Faso'dan, hatta Mali ve Nijer ve Çad'da da benzer durum var. Burkina Faso'nun devlet başkanı İbrahim Traore direniş hattının dünyada kahramanı oldu. İlk ulusal altın rafinerisinden çıkan altın külçesini gururla tanıtmış efendim. Tabii Fransa kendi içinde hiçbir altın madeni olmamasına rağmen bu ülkelerin kaynaklarını yıllarca sömürüyordu, politikalarını dayatıyordu ama artık kovuldular. Dolayısıyla Traore gururla bunların işletmesini kendilerinin yapacağını söylüyor tabii, aynı zamanda kalkındıracak şekilde. Evet, tabii vaktim kalmadı. Evet, peki çıkışta belki Barış Hoca ile Asya olunca çok kaynatıyoruz ama belki fırsat bulurum. Bir kısa ara, hemen ardından tabii birazcık Amerika Çin zirvesine bakacağız. Doktor Barış'ın adı belli, Hoca ile az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Doktor Barış Adıbelli Hoca hattın diğer ucunda. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu Asya işleri konuşmak hep çok keyifli oluyor. Bu sefer Asya, tabii Amerikan başkentine taşındı. Asya'nın kalbi Çin. Pandalar, kel kartallar efendim 10 üzerinden 12 dedi. Donald Trump çok memnun gözüküyor. Hakikaten çok görkemli bir ağırlama yaptıkları anlaşılıyor Amerikalıların gelen görüntülerden. Hatta Xi Jinping'i de işte Trump, Joe Biden'ın bu meşhur imza, otomatik imza şeyi ile güldürmeyi de başardı. Perseid'le. Görünüş çok şahane hocam. 8 maddelikte bir mutabakat var. Tabii farklı görüşler tartışılıyor. Burun kıvıranlar var. Çok muhteşem bir sonuç çıktı diyenler var. Tukidides tuzağı, onu hep konuşuyoruz sizinle. Xi Jinping sürekli tekrarlıyor Amerika ile görüşmelerinde. İran meselesi var. Baskı yaptığı, Trump'ın başarılı olamadığı söyleniyor. Yani kulislerden. Bu 8 maddeyi tabii onun içerisinde hepsi de var. Ticaretle ilgili alınan kararlar da var. Öncelikle siz zirveyi nasıl değerlendirdiniz? Hem genel değerlendirmeniz hem de bu 8 maddelik mutabakatla ilgili değerlendirmenizi isteyeyim.
2: Şimdi öncelikle Çin bir Pasifik ülkesi. Biliyorsunuz. Tabii ki ilginçtir. Amerika da bir Pasifik ülkesi. Yani hep Amerika'yı Atlantik kıyısından değerlendirirler. Kimse Pasifik Okyanusu kıyısındaki işte Los Angeles'tan başlayan o hattı hiç değerlendiremez. Halbuki Amerika'nın bütün ticari limanları, her şey bu taraftadır. Hı hı. Ve Amerika sanıldığının aksine Atlantik'ten değil, Pasifik'ten yürütür gemi ticaretini. Onun için Amerika'nın işte Akdeniz'e, Süveyş Kanalı'na, Babel Mendebe ve Hürmüz Boğazı'na çok ihtiyacı yoktur. Hı hı. Yani bu da artı bir bilgi verelim. Çünkü onun daha çok ticareti Pasifik'tedir. Evet. Onun için Asya'nın kalbi Çin dedik ama ben iki Pasifik ülkesinin bir araya gelmesi olarak nitelendiriyorum. Hı hı. Çünkü Amerikalılar kendilerini aynı zamanda Asya Pasifik'te, Pasifik ülkesi olarak. Gerçi onlar sonradan değiştirdi bunu. Hint Pasifik dediler ama evet, onlar Hint bölgesine değil, Pasifik bölgesine aitler. Hı. Dolayısıyla aslında hemşeri sayılırlar Çin'de, ABD'de. Evet. Pasifik bölgesinden olma itibariyle. Şimdi işin esprisi tabii şakası bir tarafa, ben sonda söyleneceği başta söyleyelim. Bu ziyarette kazanan Çin'dir. Çin, hı hı, olmuştur. Yani hatta Wall Street Journal'ın çok güzel de bir ifadesi var hafta sonu. Diyor ki Trump Xi Jinping'i dost, arkadaş görürken Xi Jinping onu kullanılabilir bir araç olarak görüyor. Gördü. Kullanılabilir, yönetilebilir. Şimdi bu çok önemli. Bu az Çin tarihinin geleneksel stratejik tavırlarından bir tanesidir. Yani kendinden görmez ama kendini uzakta tutmaz. Hı hı. Bu o ülkeyi küçümsediği anlamına gelmez. Bu bir tarzdır. Hı hı. Yani tıpkı kucaklaşmama gibi.
1: Evet.
2: Mayıs ayında Trump geldi. Xi Jinping onu işte parlamentonun basamakları da Tiananmen Meydanı'nın kenarındaki o binanın önünde karşıladı ve bir metre uzaktan karşıladı. Yani kendine yanaştırmadı. Halbuki Trump gelirken dedi ki ben kucaklaşmak istiyorum. O sırada ben Ticaret Bakanlığı'nın Çin'de bir toplantısındaydım. Sordum. Ya tam Trump'ın gelmesinden bir gün önceydi. Dediler ki bizde böyle bir uygulama adet yok. Protokole bir şey yok. Yani kucaklaşma diye bir şey yok. Dedim Putin'le kucaklaştınız. O ayrı dediler. O ayrı. Yani Putin başka bir şey dediler. Yani Putin'i aynı kategoriye koymuyorlar.
1: Koymuyorlar. Evet.
2: Dolayısıyla Trump da Putin'den gördüğü için meğer beklentisi Xi Jinping'de şöyle bir kucaklaşırız. Dostum, arkadaşım derim. Günü kurtarırım. O olmadı.
1: Evet.
2: Ama hani genelde uluslararası ilişkilerde mukabiliyet önemli. Yani siz burada onu merdivenlerde karşıladıysanız devlet başkanı da sizi geldiğiniz zaman merdivenlerde karşılar. Hani genel protokol böyledir. Eğer bir rutin uygulama yoksa. Şimdi ama Trump çok sürpriz yaptı. Yani egosu, evet, yüksek bir lider. Hani hiç, evet, biliyorsunuz tokalaşırken insanlar kendine çekiyor falan, böyle garip şeyler olan bir adam. Bir baktık ki uçağın merdivende gelmişler first aid'iyle.
1: Evet.
2: Bilmiyorum Çin tarafı bunu biliyor muydu? Yoksa sonradan mı, son dakikada mı öğrendiler? Ama birçoğu hepimiz için bir sürpriz oldu bu. Şimdi semboller uluslararası ilişkilerde önemli olduğu kadar Çin'in kendisinde daha da önemli. Yani o zaman ejderhayla anlatırlar, başka şeylerle anlatırlar. Bu semboller çok önemli. Dolayısıyla şimdi bu ziyarette Xi Jinping'le Trump'ın bir konuşma anı var. Zaten onun dışında da peki işte yemekte falan oldu ama bana göre esas o konuşma önemliydi. Bu Beyaz Saray'ın girdikten sonra Trump konuştu, o bildik şeyleri söyledi, sonra oturdu. Sonra baktık ki Trump sanki taziyeye gelmiş, cenazeye gelmiş birisi gibi suratı asık, üzgün, ellerini böyle umutsuzca bağlamış, gözü sürekli yukarıda, bir şeylere dalıyor, orada yok. Ama Xi Jinping bir şeyler sıralıyor. Ve Xi Jinping söyledikçe Trump daha da kötü oldu, rengi kısardı. Halbuki dönersiniz böyle, o lider af gülümsersiniz. Her vurguda başınızı sallar, onaylarsınız. Çünkü mesela orada bazen Trump'a, bazen Amerika'ya gülüyor. Fakat Trump böyle sanki Karadeniz'e gemileri batmış veya akşam dükkanda ne hasılat oldu onları hesaplıyormuş gibi böyle bir dalgınlığı vardı. Ben daha ilk anda bunu seyrederken hemen paylaştım görüntüsüyle birlikte. Bu ilginçti. Acaba dedim nedir? Tabii Xi Jinping yenilir yutulur şeyler söylemedi. Dedi ki barış içerisinde bir arada yaşayalım. Gezegenimiz çok büyük onun için. Sonra ne dedi? Sonra dedi ki işte Amerikan dostluğu, işbirliği bunlar söyledi. Rekabet dedi, ya ben mealen söylüyorum birebir değil. Rekabet dedi birbirimizi yok etmek istediğimiz bir süreç değil de birbirimizi yakalamaya çalıştığımız bir yarış olsun dedi. Şimdi bu Amerika'nın hiç sevmediği bir şey. Evet. Yani Trump'ın ne demek? Çin diyor ki ben senin yakalayacağım bir yarış olsun. Adam onu istemiyor. Yani burada Xi Jinping'i şöyle yorumladılar. Senin yerine gözümüz var. Seni yakaladığımız zaman yerine geçeceğiz. Amerika onu istemiyor. Rekabet dediği Amerika'nın anladığı şey birinin hayatta kaldığı birinin yok olduğu. Evet. Güçlü olanın ayakta kaldığı şeydir rekabet Amerika için. Evet. Bugün de daha her alanda. Her alanda acımasızdır o konuda Amerika. Trump ne diyor? Ya işte bir yarış yapalım. Bu bir güreş değil, bir bilek güreşi değil. Ya adam bilek güreşi değil, Amerikan güreşine benzetiyor zaten bu şeyi. Bu konuda pek bir şey olmadı. Şimdi bunları söylerken olurken Amerikan medyasını günlerde tarıyorum, takip ediyorum. Amerikan medyasında temkinli bir imserlik var. Amerikan medyasında kimse coşkuyla bunu yazmıyor. Hatta Wall Street Journal yine bir yorumunda demiş ki yani medyası bizden daha coşkulu yazdı bu işi. Bizde o kadar coşku yoktu. Çünkü şimdi sorabilirsiniz ya da ben sizin adınıza sorayım. Bu Çin'e güvenmedikleri için mi, Trump'a güvenmedikleri için mi? Ben söyleyeyim, Trump'a güvenmedikleri için. Evet. Bakın yani Çin'in verdiği sözlerin arkasında durmayacağından değil. Aksine Trump'ın yarın sabah uyanınca yine günübirlik, dün ne söylediyse dün dündür, bugün bugündür deyip merhum Demirel gibi evet, yani yola devam edeceğinden korkuyor.
1: Onun hocam için... şeytanın avukatlığını yapayım mı hocam?
2: Ben de yapacağım şimdi
1: şöyle,
2: birazdan.
1: Yani evet. Ya yani şimdi tabii Çinlilerin çok ağzı yandı. Hani sizinle kaç zirvedir konuşuyoruz. Bütün zirveleri hep istiyorum sizinle değerlendireyim. Çok güzel izah ediyorsunuz çünkü biliyorsunuz o özellikle Türkiye'ye çok yabancı bir şekilde Çin kültüründe. Ya şimdi Joe Biden tabii o kadar kazık adamla görüştüğü arkasından daha 2 saat geçmeden diktatör dedi falan. Çip savaşı açtı. Ama Huawei'nin başında. Yani Çinlilerin
2: kimin mirasını aldı? Kimin mirasıydı Biden'ın yaptığı işler?
1: Trump başlattı ama hani yani şunu demeye çalışıyorum. Çin için çok da bir şey fark etmiyor gibime geliyor. Yani Biden'dan da çünkü çok beklentileri var yani Trump'tan sonra. Boşa çıktı hepsi. Şimdi tekrar biraz yalnız şöyle bir şu bağlayarak hemen şunu sorayım size. Daha önceki zirvelerde Çin daha az güvenliydi. Sanki bu zirvede özellikle geçen yılki gümrük savaşlarından beri Trump'ın açtığı gelir gelmez. Sanki Çin artık yani öyle olmayı tercih etmeseler.
2: Onu söyleyeceğim. Niye olduğunu şimdi söyleyeceğim. Evet.
1: Evet, peki, buyurun.
2: İşte
1: evet.
2: Xi Jinping'in konuşmasında saklı, işte Trump'ı mahveden, orada ecel telleri döktüren konuşma. Şimdi bu Trump'ın birinci dönemi Çin çok panikledi. Çünkü ilk defa daha yeni 19. parti kongresi yapılmış. Burada ilk defa Çin büyük güç olduğunu söylüyor. Xi Jinping işte sınırsız bir önünde iktidar var. Daha yeni Çin yerli yerine oturuyor. Bir takım projeler ortaya atılmış. Çok paniklediler. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Fakat ondan sonraki süreci, krizi iyi kontrol ettiler. Öncelikle krizin beraberinde olası getirebileceği kimi eksiklikleri çok hızlı bir şekilde tamamladılar. Ayağı yere basan bir politika. Bakın, Xi Jinping 2013'ten beri önemli ekonomik reformlar, siyasi reformlar yaptı. Habire partiden, ordudan bir sürü insan tasfiye ediliyor. Bunlar boş yere değil. Daha güçlü kadrolar geliyor. Dolayısıyla Biden döneminde artık bu işin bir nevi tatbikatı yapılmaya başlandı. Yani acaba hani sağlaması alındı. Çin'in bu politikalar işe yarıyor mu? Biden döneminde biraz daha rahatlayan bir Çin, daha da tecrübe kazandı. Ve nihayetinde Trump gelmediğinde bize ne, bana ne moduna geçen bir Çin. Sen böyle mi yaptın, ben de soya fasulyesini almıyorum, hadi eyvallah dedi. Amerikan çiftçileri büyük bir zarar ettiler. Hepsi de Cumhuriyetçi Parti'nin destekçisi. Şimdi ne dedi Trump, Xi Jinping? Dünyadaki dedi bütün krizleri birlikte çözebiliriz, bazen çözemeyiz. Biz dün iki büyük gücüyüz dedi. Bakın, inanılmaz bir şey bu. Dünyanın iki büyük gücüyüz. Yani artık Çin kendisini ABD'nin yanında bir güç olarak, Çin'de değil. Bakın, Çin'de bunu yaptı. Geçen Trump'ın geldiğinde Mayıs ayında Çin aynısını söyledi. Biz dedi dünyanın iki büyük ekonomik gücüyüz dedi ama. Ama bu sefer dünyanın iki büyük gücüyüz dedi. Ekonomisini falan katmadı. İlk defa yabancı bir ülkede, yabancı bir liderle görüşürken Xi Jinping bunu anlattı. Halbuki daha o dakikaya kadar Çin kendisini gelişmekte olan üçüncü dünya ülkesi olarak hep lanse ediyor ve küresel güneye aitim diyordu. Ama şimdi Amerika'ya denk bir güç olarak kendini ilan etti. Mayıs ayında da Trump Çin'i Amerika'ya denk büyük bir güç olarak kabul ettiğini Pekin'den zaten söylemişti. Şimdi bunu da söyleyince Çin artık, yani senin kardeşinim, hani Çiçek Abbas da dediği gibi, senin kardeşinim Şakir dediği gibi, burada Trump'a Xi Jinping artık biz senin kardeşiniziz, kardeşinim. Ve bundan sonra birlikte hareket edelim, işbirliği yapalım, sorunları çözelim. Şimdi bu da Amerika'nın çok hoşuna gitti. Çünkü sorunları sadece bir güç çözer. Trump'ın deyimiyle dünyanın en güçlü askeri ordusu olan Amerika Birleşik Devletleri sorunları da çözen yegane ülkedir. Şimdi Çin'in bunlar aslında Xi Jinping'in konuşmalarının satır araları bence büyük meydan okumalardı. Mesela 100 bin öğrenciyi dedi, efendim 2030 yılına kadar açtık kapıları, geldi. Aynısını Amerika diyemedi. Şunu diyemedi. Bin tane öğrenci gönder diyemedi. Çünkü böyle bir imkan yok. Zaten mevcutları da Amerika'dan kovmak için Trump elinden geleni yapıyor. Evet. Yani şu anda Amerika'nın en prestijli, özellikle matematik, mühendislik, bilgisayar, yazılım gibi alanlarda doktora yapan büyük programlarda hep Çinliler var. Dolayısıyla bakın 100 bin öğrenci muazzam bir rakam. Bunun işte barınması, parası, yemesi, içmesi, hepsi bunlar Çin, ben vereceğim diyor bursu. Aynı, hadi ayıp olmasın biz de bir jest yapalım deyip 1000 kişi dahi Amerika açıklayamadı. Çünkü yok öyle bir gücü. Onun için şimdi Xi Jinping'in bir jest olarak bir teşekkür konuşması yapıyormuş gibi olsa da birebir her ayrı bir başlıkta bir meydan okuma var. Eşi arkadan first lady, her konuşmasında gülümsüyor. Her konuşmasında gülümsüyor. Çünkü onlar onun derinliğini biliyorlar. Şimdi bu tarafta Trump böyle kaldı. Ondan sonraki işte sizin 8 maddelik mutabakat dediğiniz, ki ben yani Tayvan'ın olmadığı bir mutabakat içinde Çinlilerin tam da istediğinin olmuş olduğunu düşünmüyorum. Şimdi
1: hocam bir adım ileri atmış gözüküyor Tayvan'da ama Xi Jinping.
2: Bakın yani şunu diyor. Ben şunu söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere her şeyden önce şununla başlayalım. Ya yani onunla başlayacaktık tabii, lafı değiştirdi. ABD ile Çin birbirine muhtaç. Bakın böyle bir şey yok. Yani birbirinin sırtını döner gider. Ben kendimi yalnızlaştırıyorum dese de siz yalnızlaşamazsınız. Bu dünyada bir küreselleşme gerçeği var. Teknoloji gerçeği var ve küçük bir köy haline gelen bir dünya var. Siz şimdi tutup ben izole edeceğim deseniz bile bir yere bağımlısınız. İşte Kuzey Kore kendini izole evet. ettiğini zannediyor ama hani söz meclisten dışarı don lastiğine kadar Çin'den alıyor. Yani bir yere bağımlısınız. Dolayısıyla iki ülke de birbirine bağımlı. Zaten bunun tersi düşünülemez. Bu sağlıklı bir şey de değil zaten. Yani yüksek teknolojiden Çin oradan alıyor, çip alıyor, Amerika Çin'den, efendim küçük ev eşyaları, başka şeyler alıyor. Evet, tarım ürünü şu, bu karşılıklı bir bağımlılık var ve size şunu açıkça iddia edeyim. Dünyada da karşılıklı bağımlı olan, en fazla bağımlı olan Çin ve ABD. Birbirlerine muhtaçlar. Onun için bu mantığı Trump çözemediği için kendince bir şeyler yaptı. İşte dedi ki ben Tanrı beni gönderdi. Mücadele edeceğim Çin'le. Efendim Çin Komünist Partisi'ne dünyayı yönettirmeyeceğim. Kızıl tehdit dedi. Çin'e dünyayı yönettirmeyeceğim dedi 2020'de. Şimdi Xi Jinping demir yumrukla yönetiyor dünyayı dedi. Falan falan böyle devam etti. Oradan merdivenin önüne benim değerli dostum Xi geldi. Şeyine dönüştü. Şimdi bunda tabii içerideki durum var, seçim var, ekonomi var. Biden evet. dedi, bakın Biden Trump'ın her şeyini reddetti. Sadece Çin konusundaki politikalarını daha ileriye taşıdı. Trump geldi, Biden'ın hiç mesela görev gücü var şu anda Pentagon'da. Sadece 7/24 Çin'i takip ediyor, Biden yaptı açılışını. Trump bunu kapatmadı.
1: Evet.
2: Şimdi ben de bugün bir başka yayında da aynısını söyledim. Peki dedim, bu Trump'ın şahsi problemi mi? Yoksa müesses nizamın problemi mi için? Buna da şöyle bir cevap verdim. Şimdi hem dedim bu son ziyarette Trump ve eşi çok samimler ama daha önce yalnız 2015 miydi Mar-a-Lago'da ziyaret ettiler. Şeyle First Lady ile Xi Jinping. Yine orada First Lady Trump var. Trump çıktı işte Ivanka'da oturuyordu bu son ziyarette. Yanılmıyorsam onun kızı. Dedi ki bir tablet çıkardı. Bakın benim torunum dedi ne güzel Çince konuş. Şimdi size diyor bir Çince şarkı söyleyecek dedi. Çin devlet başkanıyla eşine. Tabletten tabii. Şöyle tableti uzattı. Aldılar tableti. İşte dedi ki merhaba büyük baba Xi. Merhaba büyük anne Peng. İşte ben size Çince söylüyor. Ben size diyor şimdi bir şarkı söyleyeceğim dedi. Ve bir Çin şarkısı söyledi. Çince. Şimdi orada baktığınız zaman burada gurur duyan kim? Çin devlet başkanı Xi Jinping. İnanılmaz göğüs kabardı. Öbür tarafta keyifli kim? Trump. Çünkü torunu Çince konuşuyor. Şimdi iki taraftan memnun. Yani demek ki bir, Trump'ın zaten burada şahsi ticari ilişkileri de var. Şimdi evet. Çin'le nefret eden bir adam torununa Çince öğretir mi? Öğretse bile torunun bu Çincesini şov amaçlı Çin devlet başkanına gösterir mi ki o adam da kanlı bıçaklı? Şimdi evet. burada anlıyoruz ki aslında Ceyda Hanım bu mesele müesses nizam meselesine nizam. Doğru gidiyor. Evet. Hocam... Şimdi Trump 2019'da NATO'ya Çin'i tehdit olarak gösterdi. Ta ki Ankara zirvesine kadar bu geldi. Ankara zirvesinde birden bir geri adım atıldı. Çin'i attılar Rusya'ya göre. Ben zaten o zirveyi yorumlarken Çin'le yeni bir sayfayı da bekleyin demiştim. Çünkü evet. bakın geldi. Çünkü Çin'i yeniden dost ilan etti. Daha başka bir şey söyleyeyim. Bu Rusya'ya karşı bir birleşik cephe mi? Bu soru işareti yine benim kafamda dolaştı.
1: Hocam hep böyle diyorlar ama.
2: Bu denklemde evet. ama şöyle 1900 ama şöyle ama 1971 normalleşme 72 normalleşmesi ne atıfta bulunuyoruz. Bunu ben de yazdım. Çünkü şöyle 72'de Çin'le ABD normalleştikten sonra
1: evet.
2: Sosyal emperyalist olarak birbirlerini bir sürü şeyle adlandırdılar. Onlar Çinlilere revizyonist, Sovyetler revizyonist evet. dedi. Çinliler onlara sosyal falan. Bayağı büyük bir tartışma ama Çin'le ABD birlikte hareket etti. İşte 79 Afganistan evet. işgalinde birlikte hareket ettiler. Şimdi Kissinger'ın bir lafı vardı. Dedi ki eğer 21. yüzyılda bir mücadele ortaya koyacaksan Rusya'yla o zaman Çin'in yanına alacaksın. Yok evet. ben Çin'le mücadele edeceğim diyorsan Rusya'yı yanına alacaksın.
1: Evet.
2: İki cephede bir arada mücadele edemezsin. Bunu kaybedersin diyor. Hele de Rusya'yla Çin cephesi birleşikse ortaksalar tümden kaybettin. Onun için burayı böleceksin. Kissinger sonunda
1: ama hocam aynı oyunu, aynı oyunu sürekli oynayıp yani sonucu alma olasılıkları artık herhalde yoktur. Bilemiyorum ki.
2: Eyvallah yani. Yıllardır ana kullarında kutu kutu pense elma mı yense oyunu oynanıyor. Aynı sonuç alınmıyor. Bazen evet. bu oyunlarda aynı sonuç çıkıyor.
1: Evet.
2: Şöyle tarih tekerrürden ibaret hikayesi var ya. Evet. Aslında çok da fazla tarih değişmiyor. Yine aynı jeopolitik alanlarda o mücadele sürüyor. Hikaye oradan kaynaklanıyor aslında. Evet. Mesele şu sonunu söyleyeyim lütfen. Kissinger sonunda da diyor ki benim tavsiyem Çin'in yanına.
1: Hmm.
2: Evet, bununla ilgili çok şeyler var.
1: Evet, doğrudur. Şimdi hocam tabii başka şeyler de sormak istiyorum. Onun için şey yapıyorum. İran konusunda herkes bildiride işte geçiş ücreti alınmamasına taktı. Ama çok muğlak bir ifade var. Yani işte Çin İran'ı da terk etti falan diye yorumlanıyor birincisi. Siz öyle bir izlenim ediniyor musunuz? Yani bir geri adım.
2: Ben şimdi
1: ara buluculuk da yapmıyor ama öyle bir iddialar ortaya atmıştı. O da yok gibi. İkinci kısmını da bile birazcık şu yemekteki, yani vaktim de azaldığı için hemen çok kısa.
2: Kel Kartal'ı da konuşalım.
1: Hocam
2: Kel Kartal'ı.
1: Işte 4 dakika.
2: Hemen söyleyin. Bakın siz tam düşürken o Kel Kartal'ı önemli.
1: Tamam peki. Heh. Buyurun.
2: Çünkü o çok önemli. Bence Elon Musk'tan evet. da önemli. Tamam. Şimdi evet. tuttular Kel Kartal'ı heykel hediye ettiler Xi Jinping'e. Çin'de sosyal medya ayağa kalktı.

0: girmez. Bakın angajman diyorum. Savaşa da girmez. Ne zaman girer? Çin vatandaşları bundan doğrudan Hürmüz Boğazı'na zarar görür. Sen iki çingenisi batırırsın. Orada 50 tane Çinli ölür. İşte o zaman Çin dolanmasını orada görürsün.
1: Anladım. Evet.
0: O zaman Çin devreye girer. Yani şunu beklemeyin. Efendim Çin'le bizle omuz omuza savaşacak. Sadece bakın istisnasını söylüyorum. Barışı koruma, barışı tesis etme, Birleşmiş Milletler misyonunun dışında Çin asker göndermez. Ya bunu bir kabul ediyor. Özellikle bizim Türkiye'de bunu kabul etmiyorlar. Yani hatta o ya böyle üst kademede generaller bile çıkıyor. Çin 2 gün 3 gün sonra gelecek. Amerika'ya saldıracak dediler ya basrasında.
1: Evet, çok acayip.
0: Ya Dışişleri Bakanlığı açıklıyor Çin'in. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Bizim Türkiye onların açıklamasına rağmen hayır diyor, gelecek saldıracak.
1: Evet.
0: Yani tamam anlıyoruz, romantik bir beklenti var. Dünyada bir iki kutupluluğa bir özenti var. Bir Varşova Paktı beklentisi var. Aslında beklenti şu. Şu çok acı bir durum aslında Ceyda Hanım. Adaleti olmayan bir dünya var. Adaletin ortadan kalktığı bir uluslararası sistem var. İnsanlar artık Birleşmiş Milletler'in ümidini kesmiş. Güçlü bir zalimin karşısına daha güçlü bir ülke veya ülkeler grubu çıksın da ağzının payını versin diye. Özellikle Soğuk Savaş dönemini hatırlayanlar buna çok özlemle bakıyorlar. Yani karşıda da bir Doğu bloku, ne bileyim bir Sovyetler Birliği, bir Varşova Paktı olsa da hani bir denge olsa. Şimdi esas hikaye bu. Yoksa bu Çin konusunda herkes daha iyi biliyor da insanlar ya bir Çin gelse, bir Rusya gelse bu işi durdursa. Evet. Çünkü Amerika'nın...
1: Biraz irrasyonel bir şey hocam. Doğru söylüyorsunuz.
0: Ya ama işte yani o romantizm var. Sadece bizde değil. Dünyada var. Orta Doğu'da var. Latin Amerika'da var. Asya'da var. O da tabii Birleşmiş Milletler'e çok hızlı bir şekilde reforme edilmesi lazım ki bu işler değişsin. Yani Çin'den hocam, değil. BM'den medet umalım. Bakın. Evet, Çin'den değil. BM'den medet umalım. Buyurun.
1: Hocam son olarak artık bir dakikam falan kaldı.
0: Ya 8'de hiçbir şey anlatamadık. Tayvan meselesinde anlaşamadılar mesela.
1: Evet.
0: Amerika bir açıklama yapmadı.
1: Evet. Hocam tarihe girince çıkamıyoruz. Onun için.
0: Ama orayı anlamadan da bunu anlayacaksın. Evet. Oraya bir atıfta bulunmamız hocam, lazım.
1: Evet. Doğru söylüyorsunuz. Trump bir de silah teklif etmiş, Amerikan silahı. Ben çok güldüm Financial Times'a. Yani siyaset magazini de dışında tabii Tayvan var bu işte. Bir de onu sorayım size. Çünkü Tayvan'la ilgili teskil etmeye çalışırken
0: bir yere not edin.
1: Dönüyor diyor ki biz de size silah satalım. Amerikan elçisi söylüyor. Nasıl olabilir?
0: Bir yere not edin. Bir yere Ceyda Hanım bir yere not edin. Bir gün bu haberi de duyacağız. Çin ABD'den silah alıyor.
1: Ciddi misiniz?
0: Tabii bakın burada başka bir şey var. Çin şu anda muazzam bir parası var, ekonomik gücü var. Şimdi Çin bazı konularda da hemen bir ticaretin ağzını açıyor, musluğun ağzını açıyor, susturuyor. Bakın Amerika'yı ona susturdu. Yani tarifeler, marifeler, daha fazla satma, daha fazla taviz. Şimdi Amerika orada bir şeyi açık etti. Benden 11 milyar dolarlık ben Tayvan'a silah satıyorum. Eğer ben bunu iptal edersem 11 milyar dolar zararı uğrarım. Çin içinde diyor ki sen onu iptal et, ben senden 30 milyar dolarlık silah alayım. 50 milyar dolarlık silah alayım. Ne alacak? 3-5 bir şey alır. Envanterine koy. Şimdi size garip gelmesin. Çin yüzlerce Boeing yolcu uçağı alıyor. Almıyor
1: tabii
0: mu?
1: Ya, tabii.
0: Amerikan yapımı yolcu uçaklar
1: tabii.
0: Uçuyor şu anda Çin'de.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Yani onu alırken garip olmuyor da. Bir tane ama Amerikan hocam, ne bileyim savunma sistemi alması. Bakın onu kullanır kullanmaz önemli değil. Anladım. Mesele başka bir şey.
1: Çok paraları var. Çok paraları
0: para değil. Bakın oradaki 11 milyarı bırak, ben sana 30 milyar kazandırayım.
1: Anladım tabii. Tayvan dosyasını farklı bir
0: şekilde. O zaman ben bu Çin'den korkmalıyım. Bak başka bir şey diyeyim. Çünkü Çin diplomaside Sun Tzu'nun savaş sanatının da önüne geçti.
1: Anladım.
0: Bakın hiç savaşmadan, çatışmadan ekonomik güç veya artık yumuşak gücün her planını, her yönünü kullanıyor.
1: Evet.
0: Onun için ben dedim ya size not alın. Evet. Not alın lütfen.
1: Aldım hocam.
0: Yarın bir gün duyarsanız şaşırmayın.
1: Aldım hocam.
0: Bu iş olacak. Yani bu boş yere teklif edilmedi.
1: Aldım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun değerlendirme için. Vaktiniz oldu. Keşke daha çok konuşabilsek. Sizinle çok keyifli oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet. Barış Adıbelli Hoca ile konuştuk. Xi Jinping'in Amerika görkemli ziyaretini aslında hocamız özetledi. Gayet güzel özetledi. Çok da somut bir şey yok. Ben de size başlıklarıyla tek tek aktarmıştım. Tabii bu hafta başka görüşler de alacağız. Yarın tekrardan buradayız. Dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Konuklarımızla konuşacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele.

Ve dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Fon soruşturması kapsamında dün adliyeye girilen isimlerden 5'i daha tutuklandı. İspanya'nın doğusundaki şiddetli yağışlar ulaşımı durdurdu. İngiltere'de 43 günlük stok kalması sebebiyle akaryakıt karne ile alınacak, ayrıntılar bültenimizde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen isimlerden 5'i daha tutuklandı. Fon kurucusu ilgili yaklaşık bir haftadır yoğunlaşan gözaltı ve ifade işlemleri sonrasında tutuklananların sayısı böylece 56'ya çıktı. Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi hakkında soruşturma açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında yağma ve kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliden 36'sı yakalandı. Firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalara sürdüğü bildirildi. Tiyatro, dizi ve seslendirme sanatçısı Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Hürol'un ölümü büyük üzüntü yarattı. Profesör Doktor Şener 65 yaş üstüne grip aşısı çağrısında bulundu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Alper Şener, havaların soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonlarında beklenen mevsimsel artışın yaşandığını belirterek grip aşısının koruyucu başlamasının 15-20 günü bulabildiğini, bu nedenle özellikle 65 yaş üstü vatandaşların erken dönemde aşılanmasının önemli olduğunu söyledi. Dış gündemle devam edelim. New York Times yöneticisi öldürüldü. New York Times'ta yönetici olarak çalışan Jonathan McKinsey, Kaliforniya'da bir otoparkta silahla vurularak öldürüldü. McKinsey'in eşinin 77 yaşındaki anne ve babası cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. İspanya'nın doğusundaki şiddetli yağışlar ulaşımı durdurdu. Barcelona'daki bazı metro istasyonlarının su bastı ve metro seferlerinde ciddi aksamalar olduğu da duyuruldu. Şiddetli yağışlardan dolayı Barcelona'daki El Prat Havalimanı'nda gün içinde 100'den fazla uçuşun iptal edildiği, 270'den fazla uçuştaysa rötar olduğu kaydedildi. İsrail'in ateşkesten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1422'ye yükseldi. Soykırımcı İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze şehrine düzenlediği saldırılarda 1422 kişi hayal etti, 4996 kişi yaralandı.
0: Ekonomi.
2: Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırı kaldırmasının ardından şirketlerin geri alım iştahı arttı. 22-28 Eylül döneminde 58 şirket toplam 1 milyar 961 milyon 626 bin 849 lira tutarında pay geri alımı gerçekleştirdi. Geri alım işlemlerine son işlem günü olan 28 Eylül'de 39 şirketin pay geri alımı gerçekleştirmesi dikkat çekti. Bu tarihte toplam geri alım tutarı 495 milyon lira oldu. İngiltere'de 43 günlük stok kalması sebebiyle akaryakıt karne ile alınacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın dizel ihracatını durdurma sinyali vermesiyle İngiltere'de yakıt fiyatları tarihi rekor kırarak litresi 199 peniye çıktı. Yaklaşık 42 günlük stoku kaldığı bildirilen Londra yönetimi olası bir krizde yakıt karneleme uygulamasını başlatmak için acil durum planını hazırladı. Euro bölgesine ekonomik güven geriledi. Avrupa Birliği Komisyonu Eylül ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği'nde ekonomik güven endeksi Eylül'de aylık bazda 0,4 puan gerileyerek 97,9 puan oldu. Euro'da endeks aynı dönemde 0,5 puanlık düşüşle 97,9 puana geriledi. Piyasa beklentisi Euro bölgesinde Eylül'de endeksin 99 puan olması yönündeydi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle Bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.310 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 10 kuruş, euro 55 lira 60 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.661, çeyrek altın 10.774, tam altın 42.963, atı altın ise 43.914 liradan işlem görüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: Burası Sputnik, ben Mustafa Hoş. Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay canlı yayınımızda.
4: Kendileri çok ciddi kar ederken vatandaşın zarar etmesine sebep teşkil etmişler. Ve bu bence koordineli ve organize bir şekilde olmuş. Çok ciddi kazançlar var. İçinde işçiler var, asgari ücretliler var, emekliler var, öğrenciler, polisler, askerler, memurlar, avukatlar, diş hekimi, hemşire var, beyaz yakalı, mavi yakalı çalışanlar var. Ya depremzede var Mustafa Bey. Yani depremden kurtulmuş Hatay'da birikimini ailesiyle beraber burada değerlendirip 15 gün sonra evlenmek isteyen bir çift var.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: their roles with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz bugün de başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Büyük vurgunlarda ya da büyük sosyal sonuçları olan olaylarda enformasyon yağmuru başlar. Ana odaktan uzak tutacak bilgi belge yağdırılır. Peki enformasyon yağmuru niye yapılır? Zihinsel yorgunluk ve stres tetikler, beyin sürekli gelen verileri ayıklamaya çalışırken aşırı enerji harcar. Kronik yorgunluğa, anksiyeteye ve tükenmişlik hissine neden olur. Karar felci yaratır. Bir konu hakkında çok fazla seçenek veya çelişkili bilgi olması kişinin doğru kararı vermesini zorlaştırır veya karar vermeyi tamamen ertelemesine yol açar. Odaklanma ve dikkat dağınıklığı yapar. Sürekli bildirimler, kısa videolar ve anlık haberler derinlemesine düşünme yeteneğini köreltir. Dikkat süresi kısalır ve konsantrasyon güçleşir. Unutkanlık ve bellek sorunları ortaya çıkar. Yeni bilgilerin kalıcı hafızaya aktarılabilmesi için beynin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Kesintisiz bilgi akışı hafıza transferini engeller ve sonuç dezenformasyon ve bilgi kirliliği ortaya çıkar. Bilginin doğruluğunu teyit edecek zaman kalmadığı için sahte haberler, yani fake news ve manipülatif içerikler çok daha hızlı yayılır. Tam da günümüzde yaşadığımız şeyin ne olduğunu anlamak için önemli bir durumu size aktardım. Fon vurgununda da aslında tam bunu yaşıyoruz. Duyurularımızla devam edelim. Okullarda gün yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı ortalama 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyet 235 milyar lira. Yani 5 milyar dolar. Bütçenin %1'i. 2026'nın 8 ayında bütçeden faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar lira. Bütçe içindeki payı yaklaşık 14,5. Fon vurgununda iç edilen para tahmini olarak şu anda tam rakamda bilinmiyor ama 20 milyar dolar. Şimdi bir de Fatma Betül Sayan ve eşinin fondan elde ettiği para var. Bu parayı şöyle ne olabilirdi o parayla? Mesela 15 milyon öğrencinin tamamına bir gün yemek verilebilirdi. Hatta ertesi gün yaklaşık 6,5 milyon öğrenci yine yemek yiyebilirdi. Yani 180 günlük eğitim üzerinden bakarsak bu parayla 119 bin öğrencinin bütün bir eğitim yılı boyunca her okul günü bir öğün yemeğini karşılayabiliyordu. Şimdi fon vurgun dedik ya, rakamları çok büyük, boyutları da çok büyük. O 20 milyar dolarla neler olabilirdi? Ya da okulda öğrencilere ne sağlanabilirdi? 180 okul günü kabul edildiğinde tam 3,6 eğitim yılı boyunca her gün bir öğün ücretsiz yemek sağlanabiliyor tüm çocuklara. Yani yaklaşık 4 yıl boyunca 15 milyon öğrencinin okul yemeği karşılanabilirdi. Şimdi bu 20 milyar doları üzerinden baktığımızda 15 milyon çocuğa yaklaşık 4 yıl ücretsiz okul yemeği verilebilirdi. Diğer duyurumuz.
5: Çakal, sağ çek, sağ.
1: trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları ise her zamankinden daha çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi. Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri sonucunda MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MYK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar'la TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isminin siyasi partiler kanununa aykırılığı ileri sürülerek hükümsüzlüğe ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini inceledi, partiye konuyla ilgili savunmasını yapması için bir ay süre verdi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 38 kişinin tamamı adliyeye sevk edildi. 36'sı tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Yazıcıoğlu ailesinin yıllardır avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici ile suikast iddiasını dile getiren Emrullah Önalan da yer aldı.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Fon vurgununda iç edilen para hala büyüklüğü, boyutu, sosyal ve ekonomik anlamda etkisi tam olarak kavranmış değil. Çünkü o enformasyon yağmuru adı altında asıl odak noktası gözden kaçmaya başladı. Şimdi 20 milyar dolar var. Türkiye'de neler yapılabilir? Yüksek standartlı demir yolu yatırımları, tüm Türkiye'deki yüksek standartlı demir yolu yatırımlarının 6,18 katı yapılabilirdi. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim yatırımları, yani tüm Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her kurum ve kuruluşun 5,61 katı yapılabilirdi. Sakarya ilinin doğalgaz sahası yatırımının tamamının 4,26 katı yapılabilirdi. Deprem tedbirleri, deprem ülkesiyiz ve deprem riski altında yaşayan tüm Türkiye'de deprem tedbirleri yatırımlarının 1,29 katı yapılabiliyor. Tüm 2026 kamu yatırımları tamamının 0,47 kat. Yani giden para böyle bir para. Hala belki o rakamlar bir şey ifade etmemiş olur. Şöyle, bu parayla, fon vurgununda iç edilen parayla 32 milyon kişinin bir aylık ya da 2,67 milyon kişinin bir yıllık net asgari ücreti ödenebilirdi. Yani 32 milyonun asgari ücreti ödenebilirdi bu parayla. Tekrar bir daha anlatayım. Net asgari ücretin verildiğinde 2,67 milyon kişiye bir yıl boyunca para ödenebiliyor. 15 milyon öğrenciye 642 okul günü bedava verilebiliyor. 13.600 yeni okul yapılabiliyor ve 246.000 derslik. Aynı zamanda 51.000 yeni yatak kapasiteli hastane yapılabiliyor bu parayla. Özgür, sıra sende.

Ne diyorlar? Sistem çökerse altında kalırız. Hani belki altı üstünden daha güzeldir. Hani daha nasıl altında kalınacak ki? Hani daha bundan öte nasıl olabilir ki? Hani 20 milyar dolar değil de 40 milyar dolar mı? Ya bunu söyleyerek sistem çökerse altında kalırız. Aslında var olan durumu hem hafifletme hem de o hafifletme içerisinde zaman kazanıp ayıklama zamanını kazanmak. Hani ayıklama mevzusu önemli. Bak sistem nasıl çökmüş? Onu bir örnekle anlatayım. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta canlı yayına katıldı. Burada anlattı sistemin ne olduğunu. Bir kez de ben söyleyeyim. Tera Portföy Birinci Serbest Fonu. Takasbank bu fonun usulsüz bir şekilde TEFAS'la işlem yapmasına izin veriyor. Şöyle ki bir fonun TEFAS'a alınabilmesi için izahname ve düzenlemenin SPK tarafından onayı gerekiyor. Bu fon için ne hikmetse Takasbank herhangi bir onay almıyor. Usulsüz bir şekilde TEFAS'ta işlem görme izni sonrasında bu fon daha geniş yatırımcı kitlesine ve dağıtım kanalına ulaşıyor. Bu fon 7 Temmuz 2025'te TEFAS'a alınıyor. SPK'nın meseleyi fark etmesi 11 ayı buluyor. SPK 17 Haziran 2026'da fona sembolik bir ceza kesiyor. Bu arada binlerce insanın bu fon olmasına göz yumuluyor. Bu tezgahı görüyor musunuz? Hangi irade bütün kurumların bu soygun içinde yer almasını sağlıyor? Temel soru bu, diyor Erhan Usta. Hani şimdi kısa hatlarını okudum ama bunların da söyleyeyim ki hangi kurumlar bu işin içerisinde daha net anlaşılsın. Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, SPK dediğimiz, Takasbank. Takasbank'ta Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin menkul kıymet ve nakit takasının yerine getirilmesinden sorumlu Merkezi Takas Kurumu. TEFAS'ta Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu. Ne diyorlardı? Sistem çökerse altında kalırız. Altı üstünden daha iyi. Devam edelim.

0: Fon vurgununda Fatma Betül Sayan toz bulutu arasında başka kimler var? Özellikle siyaset ve bürokrasi ayağında kimler var? Bu çok konuşuluyor ama diğer taraftan da bildik bir isim. Mustafa Sandal, pop şarkıcısı. Onun eşi Melis Süt Şurup Sandal. Fon soruşturması başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin lira alıp Dubai'ye gittiği haberleri vardı. Bu habere ilişkin Melis Sandal bir açıklama yaptı. Burak Doğan'a yapmış. İfadeye çağrılırsa geleceğini söylüyor. Ve fona para yatırdığım doğru ancak rakamlar doğru değil. 15 Eylül tarihinde çektiğim paradan daha fazla yatırdım, param içeride kaldı. Yani fon mağduru olduğunu söylüyor. Mustafa Sandal da bir açıklama yaptı sosyal medyadan. İşte bu para işinin eşi tarafından yapıldığını, kendisinin bilgisi olmadığını, ne kadar işlem olduğunu bilmediğini ama kendi adının karıştırıldığını, bunun içinde hukuksal işlemler başlanacağını söyledi. Yani biraz daha devam etse Melis Süt Şurup Sandal kim diye soracak. Neredeyse oraya vardı. Şimdi mesele burada, bu paralar ne kadar doğru, 11 yok diyor. Hatta içeride param kaldı diyor Melis Sandal. Bu rakamların ne kadar doğru değil tabii, bir tam bir şeffaflık üzerinden hiçbir şey yürütülmediği için ben söylemiştim. Bütün bu kaynaklar kamuya açılsın, herkes görsün kimin ne olduğunu. Artık vurgun gizli saklısı yok. Ortada büyük bir vurgun var. Kim ne almış, ne kaçtan almış, kaçtan satmış, hangi tarihlerde ne yapmış, herkes görsün. Sadece belli kişiler değil. Eğer böyle olursa bu işin içerisinden çıkılır. Ama niye olmuyor? Çünkü bu ayıklama kısmı önemli. Peki Mustafa Sandal ve eşi daha önce bir röportajlarında hani gelecek kaygısı yaşıyor musun diye bir soru sorulmuş. Bakalım onların gelecek kaygısı var mıymış o zaman?
1: Herkes çok pozitif. Çünkü gelecek kaygısı yok bu ülkede. Yarın endişesi yok. Bana ne olur? Benim halim ne olacak gibi durumlar ve duygular yok. Bunlar olduğu zaman da
2: İnsanların her haline
1: ne yansıyor? Oradaki enerjilerine yansıyor yani.
3: Peki bu korkuları yaşıyor musunuz?
4: Yani, kendiniz için veya çocuklarınız için?
2: Tabii ki yaşıyorum.
1: Evet, yani genelde böyle bir enerji yok mu arkadaşlar?
2: Herkes
1: yani?
2: Var aynı.
1: Herkes yarını kurtarma, bir gün sonrasını kurtarma, bir gün sonrasının endişesi, bir gün sonrasıyla alakalı bir kaygı duyması, duyguları hepimizde var. Herkes de var. Şimdi bunun olmadığı bir ortama girdiğin zaman ve oradaki pozitif enerjiyi hissettiğin zaman bunsuz yaşamak nasıl bir duygu, onu hissediyorsun ve o insanı etkiliyor bir şekilde yani.
4: Hayırlısı olsun diyelim. Tekrardan doğum gününüz kutlu olsun Mustafa Bey.
0: Mustafa Sandal değildi. O uzaylı kimdi? Şarkıcı. Mustafa Topaloğlu konuşuyormuş gibi geldi bir anlamda. Tabii ki yani bu kadar rahat olduktan sonra, bu kadar paralar konuşulduktan sonra bunları söylemek kolay. Hani yarını düşünmek değil, adam ötesini bile halletmiş. Devam edelim.

fon vurgunundaki en dikkat çekici isim Fatma Betül Sayan Kaya'ydı. Bu isim üzerinde tartışmalar çok oldu. Hatta bütün geçmişi, geleceği, ortadaki yaptığı iş, geçmişte ne yaptı, etti, her şey didik didik edildi ki doğrusu da o zaten edilmesi lazım. Çünkü bu kadar bir para nereden elde edildi sorusunun yanıtı yok. Hayır, fondan yaptığı vurgundan söz etmiyorum. O fona dahil olduğu paradan 133 milyon liraydı galiba. 133 milyon gibi bir rakam yaratıp onun üzerinden inanılmaz bir para sahibi oluyorlar. Şimdi bugünkü haber şu: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade ediyor. Fon soruşturması kapsamında adı gündem eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği öğrenildi. Söz konusu tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktarıldı. Şimdi bunun üzerine erdemlilik bazıları başladı. Erdemlilik üzerine yorumlar ya da olayı oraya çevirdimek. Şimdi burada bir erdem mi aramak lazım, yoksa bu paranın kabullenişinin delili mi bu? Çünkü resmen bu paranın alındığı bugüne kadar teyit edilmemişti. Şu anda bu paranın alındığı kabul ediliyor. Edilmiş oldu. Artık bu parayı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın aldığını net bir şekilde herkes söyleyebilir. Diğer türlü söylerken iddia denilebilirdi. Çünkü bir kesin kanıt yoktu. Şimdi bu parayı iade ettikleri açıklandığına göre bu paranın alındığı, bu paraya fondan çıldığı kabul edilmiş oldu. Tamam, şimdi para iade edilince her şey bitiyor mu? Hani hadi öptüm geçti, öpüştük barıştık. Hani böyle bir şey mi bu? O para nereden bulundu? Şimdi 2,2 milyar liranın günlük faizi inanılmaz. Bak sadece onu bile geri vermemişler. Hani kaç gündür bu para tutuluyor? Ne zaman aldılar bu parayı? 16 Eylül'den olsa. E şimdi 10 gün. 10 günlük bir rakamı Özgür hesaplayabilir misin hele? 10 gün 2,2 milyar liranın 10 günlük faizini. Hani iş orada şimdi bunu, ama Fatma Betül Sayan Kaya'nın ya da bu parayı iade ettiren iradenin erdemliliği üzerine konuşmak yerine bir suçun tescili kabulünün konuşulması lazım. Ve SPK şu ana kadar bir suç duyurusunda bulunmadığı için bir yargılama aşaması da yok. Birazdan ayrıntılarını konuşacağız. Bu parayı iade edince ne oluyor? Etkin pişmanlıktan mı faydalanmış oluyor? Hangi yasa bunu söylüyor? Hangi yönetmelikte bu var? Birazdan konuşacağız. Ekonomist İnan Mutlu konuğum olacak. 10 günlük para kaç lira ediyor bu paranın faizi? 24 milyon lira. E tamam, 24 milyon lira yaklaşık bir para var 10 günde faizi. E bu para nerede tutuluyor olabilir? Ya şimdi bankadaki işlemlerde biz bu fon vurgunun ilk zamanlarında görmedik mi? Yani işte 400 milyon liraya el kondu, izin vermedi. Niye? Banka sinyal verdi, devreye masak girdi. 2,2 milyar liranın sinyali nerede? Bu para nerede tutulduk? Yani bir tane tırla mı taşınıyor bir para? Şu anda Ankara'ya doğru yolda mı bu tır? Elden ele geziyor mu? SPK 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu fon vurgununda kilit isimlerden birisi Emre Tezmen dahil. Erdin Özel ki çok kritik isimlerden birisi. 37 kişi var. Bu 37 kişi içinde tek tek baktım. Biraz SPK'nın kendi sayfasından, açıklamasından Fatma Betül Sayan Kaya neden? Hadi o yok. Eşi İlyas Kaya da yok. Neden suç duyurusunda bulunmadı? Parayı aldıkları kesinleşti. Para geri alındı dediğine göre artık bu kanıtlanmış bir durumda. Suç duyurusu nerede? Yok. Hangi mekanizma
Nerede tutuyor bu insanları hala? Çünkü bu meseleyi anlama açısından bir şey daha gözden kaçıyor. İşte bu enformasyon yağmuru dediğim şey tam da bu. Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Takas Bank ve Tefas. En önemli 4 kurum var bu işin içerisinde. Ve bunun üstünde Hazine ve Maliye Bakanı. Ki kendisi 2025'te fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldı dediğine göre o da biliyor. Şimdi bu 5 kişi ve kurumlar da tek bir istifa olmadı şu ana kadar. Saat başına gidelim, devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Siz nasıl görüyorsunuz bu fon vurgununu? Çapı da çok büyük, etkisi de çok büyük.
2: Bu itiraz edenlerin arasında belki para kaptırmış olanlar da var. Ama önemli bir kısmı bu kadar da olmaz diye isyan eden. Bence bunun patlayacağını taraflar biliyordu. Ama Fatma Betülhan'ın Tayyip Bey'in Amerika heyetinde. Ben tanıklardan duydum. Uçakta Mehmet Şimşek'e Erdin Özel'in ne kadar masum ve olayların dışında olan birini anlatmaya çalışıyormuş.
1: Fatma Betül Sayan Kaya o Amerika heyetinde bile Erdin Özel'le ilgili terapi ve yönetim kurulu başkanı savunmaya kalkıştı ve onu kurtarmaya çalıştı.
2: Evet, bugün de iddialar var diyelim. Sonuçta uçakta sınırlı sayıda insan olduğu için kimseyi zor duruma bırakmayalım. Bu yönde iddialar var.
1: Anladım.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Fon vurgunu bir dalga kıran mı? Neden etkisi büyük oldu? Fatma Sayan'ı kurban verecek kadar ne yaşandı? Ülkeye bu yapılır mı yerine Erdoğan'a bu yapılır mı anlayışı bize ne anlatıyor? Benim değerlendirmem, Adalet ve Kalkınma Partisi zenginleri ya da elitleri ilk kez kendi tabanından çok çaldı. Bunun bir kelebek etkisi yaşanıyor. Acaba böyle mi? Saadet Partisi İstanbul Milletvekili, Meclis Grup Başkan Vekili Bülent Kaya canlı yayınımızda. Alo.
5: Alo Mustafa Bey, merhaba, iyi yayınlar.
1: Merhaba, hoş geldiniz Bülent Bey. Bir durumu anlatmaya çalıştım biraz. Hani şimdi bu fon vurgununda sosyal, siyasal, ekonomik etkisi çarpanı çok büyük bir o söz ediyoruz ama İş sanki böyle bir alan daraltıldı, birkaç kişinin böyle bir gafleti, delaleti ve sonra da yanılgısı, şeytana uymasıyla öyle bir şey oldu, geçti gitti noktasına doğru gidiyoruz çok kısa bir sürede. Siz bunu nasıl görüyorsunuz?
5: Tabii ki yani bahsettiğimiz işte 850-900 milyar, yani henüz daha tam bilançosu belli olmasa bile Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgun ve yolsuzluklarının bir tanesi. Sadece bir isim feda edilerek veya bir isim üzerinden konuşulması elbette doğru değil. Çünkü önümüzdeki günlerde bunun daha detaylı olarak mutlaka diğer isimleri de ortaya çıkmış olacak. Yani ettiğimiz 850 milyar içerisinde 2 milyar neredeyse 400'de biri durumda. Dolayısıyla hani o vurgunun içerisinde çok sembolik bir rakam gibi duruyor. Yani her ne kadar rakam itibariyle yüksek olsa bile belki işte Fatma Betülsayan'ın daha önceki bakan olması, aktif bir genel başkan yardımcısı olması ve belki de Kaya Sayan ailesinin birçok önemli ferdinin bu iktidarın bürokratı veya siyaset içerisinde önemli yer alan bir önemli bir aile olması da bu etkiyi fazlasıyla artırmış diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu fon meselesinde 455 kişi var. Siz sosyal medyada yazmışsınız. Çarpıcı bir bakış açısı. 66 milyonu 1 milyar 344 milyon yapmış. Fon mağduru 455 bin kişiden değil, sadece Sayın Cumhurbaşkanı'ndan af diliyor. Bir sistem ya da Türkiye başka bir şeyle mi yüzleşiyor? Yoksa hani o taban açısından da bakıldığında gelinen durumu siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü bu zamana kadar çok fazla yolsuzluk gibi iddialar da oldu. Böyle bir durumla yüzleşme olmamıştı.
5: Şöyle belki hani ilk kez amasız fakatsız veya daha doğrusu tevil edilemeyecek açıklıkta bir olay ortaya çıkmış oldu. Yani çünkü 4 aylık bir süre bahsettiğimiz işte her ikisinin ortaya koymuş olduğu rakama bakacak olursak yaklaşık 160 milyon TL ama 4 ayda elde edilen 2 milyar 200 milyon. Yani bunun büyüklüğüne baktığımız zaman dün Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Samsun Şehir Hastanesi ile ilgili hizmetinden övünerek bahsediyordu ve 17 milyarlık bir yatırımdan bahsediyordu. Yani o bahsettiğimiz İstanbul Şehir Hastanesi'nin neredeyse %20'sine yani %10-15'ine denk gelecek bir rakamdan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla bu 4 ay içerisinde hiçbir emek harcanmadan tamamen içeriden alınan bilgilerle kazanılan bir para. Dolayısıyla bu kadar çıplaklığıyla ve inkar edilemeyecek tabiri caizse suçlu yakalanma hali belki ilk kez oluyor. Yoksa benzer iddialar farklı siyasi şeyler tarafından gündeme geldi ama ilk kez bu çıplaklığıyla bence yakalanmış oldu yani.
1: Şimdi muhafazakar taban açısından bir anlamı var mı bütün bu olan bitenin?
5: Elbette var. Yani hani niyetinde...
1: Hayır, yani şöyle bir süreçte 25 yıllık bir deneyimden gidiyor herkes. Bu 25 yıllık süreç içerisinde çok tartışıldı, çok olaylar çıktı, çok bir sürü şeylerle yüzleşildi ama bir etkisi olmamıştı. Sanki şimdi etkisi fazla gibi. Bunun nedenini...
5: Bunun nedeni rakamın büyüklüğü, hani insanların artık bu kadar da olmaz dediği bir rakam olmuş olmaz. Yani bu kadar dediğim gibi bütün çıplaklığı da olayın ortada olmaz. Hani tevil edilebilecek veya işte aslında öyle değildi denilebilecek bir kaçış rampasının olmamış olması birinci sebep. İkincisi de direkt bu yani hele hele son dönemlerde özellikle Sayın Erdoğan iyi etrafı kötü şeklindeki yaklaşımların da arttığı bir dönemde Erdoğan'a bu yapılır mı şeklinde aslında bu savun. Halbuki ben de orada ifade etmeye çalıştığım şey oydu. 455 bin kişinin hakkından birer parça almayı değil de Sayın Erdoğan'a karşı mahcup olmaktan dolayı bir af dileme talebi söz konusu. Yani dikkat ederseniz insanlar en çok eleştirirken hatta AK Partililer reise bu yapılır mı? Yani bu haram, bunu nasıl yaparsın şeklinde bir değerlendirmeden daha çok tamam bunu yap ama bu reise yapılır mı şeklinde bir savunma mekanizması geliştiriliyor. Yani işte devletin önemli bir görevlerinde bulunmuş kişiler böyle iş yapar mı şeklinde veya millete karşı bu yapılır mı şeklinde yani sadakatin devlet ve millete değil tek kişiye gösterildi ve bunun da meşrulaştırıldı bir siyasal sistem aslında inşa edildi. Devlete ihanet edebilirsiniz, millete ihanet edebilirsiniz. Bunlar çok önemli problem olarak görülmüyor. Ama Sayın Erdoğan'ın emeğine ihanet ettiğimiz an herkes tarafından bu büyük bir suç olarak görülüyor.
1: Yani bunu bu reaksiyonları da şu andaki var olan durumdaki tepkinin hassasiyetini de buradan anlayacağız.
5: Biraz evet yani çünkü tam da bir seçim dönemine giderken bunun seçime yansımalarının özellikle hani iktidar partisinin sürekli belediyedeki yolsuzlarından bir gündem oluşturdu bir dönemde iktidara ciddi şekilde zarar verebilecek bir gündem olduğu için de bu kadar tepki çekti herhalde iktidar çevrelerinden.
1: Peki siz Saadet Partisi olarak da bundan sonraki süreç içerisinde bu nasıl bir yere götürülür ya da siz şöyle ya mesela şimdi Fatma Betül Sayan bugün parayı iade etti deniyor. Aslında o parayı iade etmesi bunun kabullenilişi anlamında ilk defa resmen kabullenilmiş demektir bu. Diğeri iddiaydı çünkü buradan fondan para aldı diye ama şimdi o para iadesi olduğuna göre bu kabullenilmiş demektir. Hani böyle bir helalleşme süreci mi olacak bu?
5: Zannetmiyorum çünkü sermaye piyasası kanunu gereğince ana parayı yani daha doğrusu elde ettiğim menfaati iade etmesi suçtan cezadan kurtulması için yeterli olmadığı gibi hani sadece
1: SPK'nın suç duyurusu olmadı ama bugün de yok bu zamana kadar
5: yani, hesapları dondurulduğuna göre bir soruşturmanın sorması gerekiyor çünkü başta soruşturma...
1: Hesap dondurulmuş olsa o para ödenemez ki.
5: Şöyle ya hazineye ödeneceği şeyler varsa varsayım üzerine söylüyorum. Onun üçüncü kişilere aktarımı ile ilgili belki bir engel söz konusu olurdu. Yoksa hazineye iade ederken o tedbir kararına rağmen iade söz konusu olabilir. Bir de orada şeyden bahsediyor. Yani soruşturmadan soruşturma hiç açılmadan paranın iade edilmesi 107. maddede bir suçtan kurtulma amacı olarak görülmüyor. Soruşturma açıldıktan sonra kovuşturmadan önce bir de hükümden önce de 3 safha öngörülüyor. Yani hiç soruşturma başlatılmadan yapılan iadenin bir ceza indirme olacağına dair ilgili kanunda bir düzenleme yok. Ama hani buradaki rakamın büyüklüğünü şu açıdan söylüyorum. Bu 16 Eylül'de bu para 28 Eylül'e kadar nerede muhafaza edildi? Eğer bir herhangi bir banka hesabında muhafaza edilmiş olsaydı sadece günlük faiz geliri tahminen 2 milyon 200 bin TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Yani bu paranın 12-13 gün kendisine ait bir hesapta tutulmasının mevduat geliri bile sadece 30 milyon civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Yani bu ana parayı iade etmesi tek başına diğer nemaları da ortadan kaldırmaz, onu ifade etmeye çalışıyorum.
1: Evet öyle. Bir de şu var, yani bankada da olsa bu kadar bir para, o bankada hani uyarı geliyor deniyor ya, işte normal günlük olağan akışı dışında bankada bir hareketlilik olsa her yerden sinyal geliyor. Burada bütün bankanın alarmı çalması lazımken o da olmadı.
5: Tabii yani dediğim gibi, yani muhtemelen alıcı taraf eğer iddia doğruysa, çünkü hani net bir belge paylı, ama havale yapılan yer hazine olduğu için herhalde bankada gerekli kolaylığı zaten gösterir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
5: Abi çok sağ olun.
1: İyi akşamlar. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili, aynı zamanda Meclis Grup Başkan Vekili Bülent Kaya ile konuştuk. For vurgununda gelinen durumu. Bülent Kaya muhafazakar taban açısından bir durumu tespiti yaptı. O da şu: kişilerin devlet ve millete karşı yaptıkları hatadan daha çok Erdoğan'a karşı yapılan hatadan daha fazla sorun yaşadığını, Fatma Betül Sayan'ın da aslında istifasının hani yine de bu nasıl oldu da Cumhurbaşkanı'ndan af dilemesi, oradaki mağdur ettiği ya da elde ettiği ya da Türkiye değil başkanından af dilemesinin de bu aynı sonucu getirdiğini ve bunun etkisinin bu kadar çok olmasının da rakamın boyutlarının çok büyük olmasına bağladı Bülent Kaya. Biz devam edelim. Bir etkiden bahsediyoruz. O etki şöyle bir şey. Tamam, şimdi Fatma Betül Sayan Kaya parayı ödedi, iş bitti ve bunun üzerine bir erdemlilik propagandası başlatıldı bugünden, ama mesela şimdi Selçuk Özdağ da sormuş. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili diyor ki, şimdi bu kişi diyor, eğer muhalif bir siyasetçi veya muhalif bir isim olsaydı yine böyle bir süreç mi yaşanacaktı? Çok net bir süre. Yani kafa önde ters kelepçeyle artık nerede bulunduysa yedi ceddi şu anda ifade veriyor olacaktı. Bir de Fatma Betül Sayan, hani bu kadar bir para rakam ortaya çıktı, işte ödedi deniyor, şimdi o kabullenilmiş anlamına gelir. Neye takmış? Mesela işte Muhammed Yarız'ın özel jetiyle hacca gitti iddiasını hemen açıklama yaptı bunun için. Propagandist Nagihan Alçı'ya açıklama yapıyor. Diyor ki hani böyle bir şey olabilir mi? Bu bir iftira. Ben Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle gittim. 2 milyar aldın. İster tarifeyle git, ister deveyle git hani, ya da uçakla. Daha mantık. Yani o uçağa binmemek erdem mi şimdi? Parayı aldın ya. Yani deve hamuduyla götür, ondan sonra uçak meselesi olsun. İşte bu bahsettiğim enformasyon yağmuru tam da bunun için. Hani bu sanki bir önemliymiş gibi ortada 2 milyar lira bir para var alınan. O para varken uçakla gitti mi gitmedi mi? Ne önemi var ki? Ama işte dediğim gibi bu öyle bir şey ki bu enformasyon yağmurunda ana odaktan uzaklaşılsın. İşte o 2 milyar değil de bunlar konuşulsun. Şimdi dedim ya, bunun bir etkisi var. Bu etki artık bu aşamadan sonra başka, bu enformasyon yağmuruyla birlikte başka bir şeye dönüştürülecek. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik'i dinleyelim.
6: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve mekayaka üyemiz değildir. Bundan sonrasıyla ilgili olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Dediğim gibi bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde bu ilkelerinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Dolayısıyla biz temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Bu sadece bahsettiğim gibi belli bir partiye, belli bir şeye dönük değildir. Bizim buradaki yaklaşımımız ilkeseldir, sistemiktir. Partimizin programı açıktır, partimizin tüzüğü açıktır. Tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Arkadaşlarımız da bu siyasi sorumluluğu gösteriyorlar. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın talimatı nettir.
1: Masumiyet karinesi hep o tarafı çekiyor. O konuştu. O ne demiş? Onu dinleyelim.
7: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak...
1: Erdoğan da bunu söylüyor. Hani şimdi aydınlığını al. Adalet ve Kalkınma Partisi açısından şuna dikkat çekiyor. Diyor ki bu pisliğe bulaşmış kim varsa hayatında bir kez olsun mertçe davransın, çıksın, ben yaptım desin, itiraf etsin, kenara çekilsin. Nasıl olsa yakalanacaksınız, teslim olun ki işleri kolaylaştırın diyor. İş teslim olun aşamasına kadar geldi ama bu şu kenara çekilsin meselesi nedir ya? Niye kenara çekiliyor? Hesap verecek, hesap versin değil, kenara çekilsin. Hani ne yapılırsa yapılsın bir cezası olmuyor. Kusur oluyor ya da yanlışlıkla oluyor. Ama ceza hiç olmuyor. Suç olmuyor daha doğrusu. Hani suç olmadan ceza zaten olmaz. Önce suça gelelim ki sonra cezayı tartışırız. Ama hiç suç olmuyor. Ya kenara çekiliyor, ya yanlışlıkla oluyor, ya şeytana uyuyor, ya da istemeden oluyor. Hep böyle. Devam edelim.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
11: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
12: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
13: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: Hukuk devletinde gazeteci Selahattin Günday 16, Lale Ozan Arslan gazeteci 25, gazeteci Tuğba Tekerek 15, gazeteci Merdan Yanardağ, bugün duruşması var, şu saatlerde yapılıyor duruşma, 338, gazeteci Fatih Atik ikinci günde, gazeteci Tarakçı. Bakın, hukuk devleti diye başladım, şimdi okuduğum yerde ilk 6 kişi gazeteci. Devam edelim. Çiğdem Mater 1622, Selçuk Kozağaçlı 3233, Selahattin Demirtaş 3619, Tayfun Kahraman 1622, Aykut Erdoğdu 481, Osman Kavala 3252, Erdal Beşikçioğlu 62, Sinem Dedetaş 63, Ömer Günel 196, Tunç Soyer 459, Hakan Bahçetepe 482, Gürkan Akgün 561, Mine Özer'den 1622 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Can Atalay, Hatay'ın seçilmiş milletvekili 1622 gün hapiste devam ediyoruz.
14: Anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız sesimiz kesildi ya.
1: Fatma Betül Sayan Kaya, bugünlerinin en çok konuşulan ismi. Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili dün yayınımıza katılan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ilginç bir bilgi aktardı. Dinleyelim.
2: Devletin bütün kurumlarının bu sürecin bırakınız denetleyici olma rolüyle engelleyicisi, ön açıcısı ve bir parçasına dönüşmüş olması ve bunun bürokrasiyle sınırlı kalmadan siyasetçilerle de bir rant paylaşımı fotoğrafının ortaya çıkması. Bunların yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Üst Kurulu üyesi var, Cumhurbaşkanı danışmanı var, Başbakan eski müşaviri var, eski Maliye Müsteşar Yardımcısı var, Bakan Yardımcısının hali hazırda damadı var, BDDK üyesinin oğlu var ve bunların tamamı, biz şimdi hangi birinin Fatma Betül gibi ne kadar pay aldığını bilemiyoruz. Bu mutlaka belgeleriyle ortaya çıkacak ama tamamının bu süreci kolaylaştıran bir rol oynadığını görüyoruz. Bence bunun patlayacağını taraflar biliyordu. Ama Fatma Betül Hanım Tayyip Bey'in Amerika heyetinde uçağında. Ben tanıklardan duydum. Uçakta Mehmet Şimşek'e Ervin Özel'in ne kadar masum ve olayların dışında olan birini anlatmaya çalışıyormuş.
1: Şu anda yani tutuklu olan bir Amerika heyetindeydi Fatma Betül Sayan Kaya. O Amerika heyetinde bile Erdin Özel'le ilgili Terapört ve Yönetim Kurulu Başkanı, en büyük vurgunların adı geçen bir ismi orada bile savunmaya kalkıştı ve onu kurtarmaya çalıştı.
2: Evet, bu yönde iddialar var diyelim. Ben artık sonuçta uçakta sınırlı sayıda insan olduğu için kimseyi zor duruma bırakmayalım. Tamam. Bu yönde iddialar var.
1: Anladım. Şimdi Erdin Özel fon vurgununun en kilit isimlerinden bir tanesi, Terapört ve Yönetim Kurulu Başkanı. Fon vurgunu ortaya çıktığında ona 16 Eylül tarihinde gözaltına alındı. Sonra adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı. Dün tekrar gözaltına alındı. Kelepçeli fotoğrafları servis edildi. Daha önce

0: bilgi çok önemli. Çünkü Fatma Betül Sayan Kaya Amerika heyetindeydi. O uçakta Mehmet Şimşek Erdin Özel'in masum olduğunu anlatıyorsa bu bir ilişki zinciri. Onu anlatır. O ilişki zinciri. Mesela şimdi Fon Vurgun'un 16 Eylül, hadi bir hafta öncesi olsun, 8 Eylül'den bugüne kadar şu HTS kayıtları var ya, işte o belli isimler kimlerle görüşmüş trafiği, sadece o bile birçok bilgiye ulaştırabilir. Tabii o bilgiye ulaşılmak isteniyorsa, yolu çok, yordamı çok. Hani deniyor ya masumiyet karinesi, siz de yazıyorsunuz görüyorum. Ama cuma günü konuşacağız bütün gelen mesajları ve soruları. Şimdi masumiyet karinesi dediğiniz şey hep bir taraf için geçerli oluyor. Tamam, bu kadar hassassanız masumiyet karinesi de, bu herkes için geçerli olması lazım. Yani kendi gelip teslim olan adama ters kelepçe yapılmadı mı ya? Deniz Göktaş işte, yani dün tahliye oldu. Son günlerin iyi haberlerinden biri, kendi geldi. İstese gelmezdi. Hatta birçok kişi gelmez, niye geldin demiş. İddiasın o Kemal Kılıçdaroğlu'ydu, niye geldin? Hani Deniz Göktaş'ın Türkiye'ye geldikten sonra en çok karşılaştığı şey, niye geldin, niye geldin? Ona rağmen geliyor ama yine ters kelepçe yapıldı bu ülkede. Devam edelim Özgür. Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azara bir Kürt. Azara bir Kürt daha. Azara bir Kürt. Bu arada ikinci çözüm sürecinde bir adım ileri, iki adım geri süreci de devam ediyor. PKK yöneticisi Beze Hozat diyor ki iktidarın terörsüz Türkiye adını verdiği sürecin şu ana kadar PKK ve Abdullah Öcalan'ın adımlarıyla ilerlediğini söylüyor. Sürecin başarısı için demokratikleşmenin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Ve yasal statü konusunu bir kez daha hatırlatıyor Abdullah Öcalan'a ve sonra da uyarı geliyor. İşte o kısım. Bu süreç tek taraflı gitmez. Aba altından sopa göstermeler başladı. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: İktisatçı, iktisatçı Nazır Kapusuz. %65 enflasyon varken kamu bankalarının %15 ile 2 trilyon lira, 4 yıl önceki rakamı söylüyor. Kredi verdiği patron masak listesini de yayınlanacak mı diyor. Bu da başka bir boyutu. Bakın 4 yıl önce %65 enflasyon varken %15 ile 2 trilyon lira kredi verildi. Kim bunlar? O kredilerden ne kadarıyla fon alındı? Ne kadar o fondan para kaldırıldı? Hani şimdi bankadan krediyi aldın. Ya şimdi kredi aldığında şöyle bir madde var. Bunu hiçbir şekilde yatırım aracına kullanamazsın. Herhalde bizler için o. Fakirler için yapılmış bir şey, uyarı. Sen alıyorsun parayı, o yatırım düşünene kadar para gidiyor zaten. Kredi alınca öyle. Ya tatil için ya bilmem ne için. Biz fakirler için öyle uyarı var da, bu çok para götürenler için uyarı yok mu acaba? Var mı Özgür? Nasıl? Ha, kimse yakalanana kadar. Yakalanmıyorlar da zaten. Hani böyle bir uyarı da yok herhalde. Nazır Kapusuz diyor ki bu bankaların %15 ile 2 trilyon lira, ki 4 yıl önceki tutar, bu listenin yayınlanması gerekiyor ya da yayınlanacak mı diye soruyor. Bu kamuyu soymak artık sıradan bir şey. Şu anda kavgası yapılan birbirlerini soymuşlar. Bana neden haber vermedin kavgası? Ya benim niye haber olmadığını çok duydum mesela ben. Gidin konuşun o tarafa yakın insanlar arasında. Benim niye haberim yok? Öfkesi var, nefreti var. Hem de çok yüksek miktarda. Eski Masak Başkan

0: Yardımcısı Ramazan Başak deneyimiyle bilgisiyle uyarmaya, yol göstermeye devam ediyor. Diyor ki kamunun ağır ihmali sonucu ortaya çıkan mağduriyet giderek büyüyor. Öyle ifade edildiği gibi hiç sınırlı da değil. En üzücü olanı da ülkeye yaşatılan itibar ve güven kaybı. Kamuoyunda doğal olarak ağırlıklı olarak tasfiyeye tabi tutulan 131 fona yatırım yapan 456 bin yatırımcı konuşuluyor. Ancak mağdurlarının sayısı aşağıda da belirttiğim gibi çok daha fazla. Tasfiyeye alınan 131 fona yatırım yapanlar, her an satış yapma hakları yasaklanan ancak her ayın 15'inde belirlenen fiyatlar üzerinden satış yapabilecek yaklaşık 90 fona daha yatırım yapanlar, şaibeli işlemlerle fiyatı artırılan hisselere yatırım yapanlar, endeksteki gerilemeye bağlı olarak hisseleri değer yitirenler ile bu gerileme ile birlikte değer yitiren yatırım fonlarına yatırım yapanlar, bireysel emeklilik fonu yatırımcıları. Bunları saydığında rakamın çok daha fazla, çok daha büyük olduğunu söylüyor eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak. Konuğumuzu arayalım mı? Konuğumuzla da tam da bu konu üzerine diğerlerini de konuşuruz. Ekonomist İnan Mutlu konuğumuz olacak. Sosyal medya hesabı kapatıldı. Erişime engellenen isimlerden birisiydi İnan Mutlu. Tekrar hesap açtı ve o hesapta da görüşlerini, bilgilerini aktarmaya devam ediyor İnan Mutlu. Şimdi İnan Mutlu'yla konuşacağız. Büyük vurgunlarda ya da büyük olaylarda çok büyük bir enformasyon yağmuru başlıyor. Başladı söylediğim gibi. Bu veri boğma durumu oluşuyor ve sonuçta hafızasızlık ve odak noktasından sapmaya yol açılıyor. Fon vurgununda da aynı şeyi yaşıyoruz. Fatma Betül Sayan parayı geri verdi diyorlar. Hangi yasa, hangi yöntemle, ne sahikle? Mesela şimdi bu parayı geri verdi, her şey hallolmuş mu olacak? Çünkü erdem propagandası da başladı. Yol arkadaşında en çok adını duyduğunuz isimlerden biridir ekonomist İnan Mutlu. Hazırladığı grafiklerle, ekonomi bilgisiyle çok sık yol arkadaşında da kendisinden bahsederiz. Şimdi canlı yayında İnan Mutlu. Alo.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz İnan Bey.
1: Hoş bulduk Mustafa Bey.
0: Şimdi şu güncel olanla bir başlayalım. Yani deniyor ki Fatma Betül Sayan Kaya parayı getirdi, tamam. Bunun bir yasal zemini var mı? İki katı diyen de var. Meseleyi tam net anlamak için bir oradan başlayalım isterseniz.
1: Tabii ki ben hukukçuyum ama artık hepimiz hukukçu da olduk bu meseleler yüzünden. Şöyle, sermaye piyasası kanununda pişmanlığı düzenleyen bir madde var Mustafa Bey. Bu 2012 yılında kabul edilen sermaye piyasası kanununda, oradaki piyasa manipülasyonu, piyasa dolandırıcılığı suçlarını işleyenler soruşturma açılmadan önce kazanç elde ettikleri meblağın iki katını öderlerse ceza almazlar. Soruşturma aşamasında öderlerse yarı oranında ceza alırlar. Hüküm verilinceye kadar öderlerse üçte biri oranında ceza alırlar gibi bir düzenleme var. Yani dolayısıyla bu şekilde parayı ödeyerek soruşturmadan kurtulma şansı ki bakanın.
0: İki katı diyor ama yatırdığı 2 milyar zaten kendi yatırdığı.
1: Burada kritik olan nokta şu, bu ne kadar menfaat sağladığını belirleyecek olan kurum SPK. Aslında şöyle bir durum var, şimdiye kadar SPK bu 107-1. madde, yani piyasa manipülasyonu, piyasa dolandırıcılığı maddesinden suç duyurusunda bulundu birçok insan hakkında ama Sayın Bakan hakkında bulunmamışlar.
0: Hatta 37 kişi var dün, evet, baş şey dolandırıcından.
1: Benden Alkin kardeşler, Yarız gibi kamuoyunun yakından tanıdığı son dönemde isimler hakkında bu suç duyurusunda bulunuldu. Bu suçlardan soruşturma açılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarınca SPK'nın suç duyurusu duyurusunda bulunma şartı var. Bu suç duyurusu şu an için kamuya açıklanmadı. Böyle bir suç duyurusu yapılıp yapılmadığı. Ama daha dün 37 kişi hakkında Sayın Bakan'ın, eski bakanın da işlem yaptığı hisselerde piyasa dolandırıcılığı yaptıkları için 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.
0: Yani aslında şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Söylüyorum, bu tip olaylarda, daha çok sosyal olaylarda da, büyük vurgunlarda da, yolsuz iddialarında da bir enformasyon bombardımanı oluyor ve sonra odak kayıyor. Gerçekten de bunun kaydırılması başarılabiliyor. Şu aşamada bile aslında o paranın iade edilmesiyle birlikte nasıl bir erdemli hareket edildiğinin propagandası da başladı.
1: Evet.
0: Bu daha çok yer alıyor. Aslında dönüp bakıldığında, ya ne olmuştu diyor, İşte birileri bir yanlış yapmıştı, hemen düzeltildi, bak halledildi aşamasında. Hani ortada hiçbir şey olmuyor, suç olmuyor. Suç olmadığı için de bunun bir cezaya da dönüşmüyor. Suç ortadan kalkıyor. Şimdi bu büyük fon vurgununda biz neyi kaçırıyoruz, neyi anlamamız lazım? Bu gerçekten çok büyük bir vurgun değil mi? Telafi edilebilecek bir şey mi?
1: Çok büyük bir vurgun Mustafa Bey. Şöyle açıklayayım. Bu şimdi bakanın bugün iade ettiği iddia edilen 2.2 milyar lirayı büyüklüğünü şöyle anlatayım size. Bir asgari ücretlinin ömrü boyunca 40 yıl çalıştığını düşünün. Bu 2 milyar lirayı elde edebilmesi için 148 kere hayata gelip 40 yıl çalışması gerekiyor. Yani burada bahsettiğimiz rakam bu kadar büyük bir rakam. Bu sadece eski bakanın iddia edildiği, yani menfaat sağladığı iddia edildiği rakam. Bu kadar büyük bir rakam. Hani oradan baktığımızda da şimdi şu an için çeşitli ölçümler yapılıyor. İşte 800 milyar, 900 milyar civarı bir paranın tasfiye edilecek fonlarda kilitli kaldığı söyleniyor. Ama yapılan hesaplara göre borsa bu kriz başladığından beri 4 trilyon liranın üstünde değer kaybı yaşamış. Hani buradan baktığımızda da aslında çok büyük bir meseleyle karşı karşıyayız. Ama iktidar bu kriz patladığından beri iki çaba içerisinde. Bir, bu işin siyasi sorumluluğunu izole etmeye çalışıyor. İki, dediğiniz gibi bu meselenin aslında tartışıldığı kadar büyük bir mesele olmadığını, hani bir şekilde çözülecekmiş gibi davranıyor. Ya ben şöyle görüyorum, aslında deve kuşu gibi şu an başlığa gömmüş durumdalar ve onları görmediğimizi zannediyorlar, yaşanan sorunları görmediğimizi zannediyor iktidarda maalesef.
0: Peki şimdi bu fon vurgununda gelinen noktada şimdi bireysel tercihler mi yoksa gerçekten bir zincir mi? Bu nasıl değerlendiriyorsunuz bugüne kadar açıklanan, resmi kanalların açıkladıkları, tanıkların açıkladıkları ya da bir sızdırılan bilgiler ışığında?
1: Ya burada çok örgütlü, organize bir iş olduğu, zaten bir tane fonun tasfiye kapsamına alınması, 131 fonu sahibi aslında 7 portföy yönetim şirketi. Hani burada aslında baktığınızda çok bir organize bir hareket olduğu, burada hani 2 kişi 3 kişi bir yan yana gelse örgüte sokmaya hevesli devletin, burada niyeyse organize bir suç örgütü görmediğini de görüyoruz aynı zamanda. Ben bu meselenin cidden çok örgütlü, işin içinde bürokrasi, siyasi partilerinin de olduğu çok örgütlü bir suç örgütü görüyorum açıkçası. Ama şu ana kadar bu meseleyi soruşturanlar bu açıdan bakarak bu şekilde bir çözümleme yapıp ortaya koymadılar açıkçası.
0: Şimdi bunun bu vurgunun boyutlarının ve sorumluluklarını ölçme açısından bir sağlamasını yapmak gerekirse, şimdi bu büyük vurgunun içerisinde yer alan kurumlar Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Takas Bank ve TEFAS ve Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı da şöyle, kendisinin açıklaması olduğu için 2025'te borsada manipülasyonlar yapılıyor, bunu biliyoruz dediği o açık ama Sermaye Piyasaları Kurulu sempozyumunda, ki o sempozyumun da sponsoru bu fon vurgunundaki en önemli yerlerden birisi olan pusula.
1: Evet. Tere yatırım.
0: Evet. Şimdi elimizde böyle bir şey var. Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Takasbank ve Tefas ve Maliye Bakanı bu vurgundan önce kimlerse şimdi de aynı.
1: Ya aslında soruya şöyle bakmak gerekiyor. Bu sorunu engellemeyenler bu problemi nasıl çözecekler? Yani hayatın gündelik denetim faaliyetlerini yerine getirmeyenler, bu kurumlara banka kurma izni verenler, bu kadar fazla fonlarda işlem yapılmasına göz yumanlar nasıl bu sorunu çözecekler? Asıl bakmamız gereken nokta orası. Pek de çözüyor görünmüyorlar açıkçası. Yani şöyle düşünün, nasıl enflasyonu kendi kendine düşmesi için bekliyorlarsa bu sorunun da kendi kendine çözümü için bekler durumdalar. Şu ana kadar atılmış herhangi bir çizim olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde oyalamakla, işte bu tasfiye 3 ay önce tasfiye edileceğini söylediler, şimdi 6 aya çıkardılar gibi önlemlerle bir de birbirlerine topu atma derdindeler. Yani Mehmet Şimşek çıkıyor, yetkili SPK'dır diyor vesaire. SPK işte suç duyurularında bulunuyor ama kamuoyuna yansıyan olaylardan bir haber şekilde bu suç duyuruları yapılıyor. Bir akşam 46 firmaya mal varlıkları donduruldu diyor. Adalet Bakanı tweet atıyor. Sonra bu firmaların isimleri basına sızınca, tabii bu firmaların arasında borsada halka açık şirketler de var. Apar topar bu tedbir kararı, mal varlığı dondurma kararını kaldırıldığı ilan ediliyor gibi. Hani kurumlar arasında bir koordinasyon olduğundan söz etmek mümkün değil. Açıkçası bu sürecin sonunda şöyle bir tehlike var. Bu iş mağduriyet edeceğiz diye attıkları adımlar daha çok mağdur yaratmaya gebe. Öyle olunca da iyimser olmak için çok fazla neden görünmüyor açıkçası.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
1: Çok sağ olun.
0: Ve bu arada sosyal medya hesabınız tekrar var değil mi?
1: Evet. Engelleme bir kararı ulaşamadık henüz ama engellendi. Şimdi İnan Mutlu 1'di, İnan Mutlu 10 oldu. Twitter'da paylaşım yapmaya devam ediyorum.
0: Bu bile aslında İnan Mutlu 10 bile aslında ne durumda olduğumuzu en net gösteren örneklerden biri.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Peki, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ekonomist İnan Mutlu'yla konuştuk. Fon vurgunundaki durumu bize özetledi ve anlattı. Biz devam edelim yolculuğumuza.
2: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Tabii şimdi fonda büyük vurgun yapanlar var ama içinde o gerçekten mağdur olanlar da var. Devlete güvenmiş, Takas Bank'a, SPK'ya, Tefas'a, Borsa İstanbul'a güvenip oraya yatırım yapan insanlar da var. Onlar ne olacak? İşte onlar dertlerini anlatmak için kapı kapı dolaşıyorlar. Onlardan birisi, dinliyoruz.
3: Ben de fon mağduruyum. Hem de bütün param gitti. FİBA Bank'tan beni aradı bir şahıs. Hiç düşmeyen fonlarımız var. Siz bize 15 senedir para yatırmıyormuşsunuz dedi. Olur geleyim dedim. Çok bana güvence verdi. Katiyen dedi paranız gitmez. Şöyle böyle. Ben fonmon bilmezdim yani hiç. Evet yatırırdım ama vadeli mevduata yatırırdım. Gittim yatırdım. 6 Ağustos'ta yatırdım. 6 Eylül'de vade olduğu 16'sında da telefon açtım. Ben dedim paramı çekmek istiyorum. Yok, çekilmiyor. Herhangi bir cevap da gelmiyor bana. Saadet zinciri gibi bir şey yapmışlar diye aklıma geliyor. Yani şüphelendim ben. Yani bankalar da sanki işbirliği etmiş gibi bizim paralarımızı silkelediler bizi yani. Ben 78 yaşındayım. Emekliyim ve alacak mıyız acaba? Yüzde kaç alacağız? Ne alacağız? Ya biz merdiven altı bir yere koymadık ki. Bu devletin kontrol ettiği bir şey fon. Beni nasıl kandırdılar diye de çok üzgünüm. Ben bu parayı 8 senedir biriktiriyordum. Maalesef gitti.
0: Devam edelim.
4: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
0: İlahiyatçı Profesör Doktor Öztürk kendi mahallesinden, o zamanki mahallesinden Necip Fazıl Kısaküre'yi anlatıyor. Medyascope kanalında konuşmuştu. Dinleyelim bakalım ne diyor.
5: Gibi birileri bize bir Necip Fazıl anlattılar. Mete Tepe'de gittik sabah akşam Sakarya şiiri okuduk falan filan. Bir kahraman çıktı. Abi biz de bir baktık ki CHP'nin daha kuruluş yıllarından beri bir Necip Fazıl'la tanıştık ya. Atatürk etiyle, kanıyla, canıyla, ruhuyla yeryüzüne tekrar dönecek yani. Adam buralardan başlamış. Menderes'e param bitti abi, 3 kuruş versene ya. Başkasına yapsaydım bu işi var ya, beni paraya boğardı. Ben senin için her türlü tetikçiliği yapıyorum lan geçmiş. Abi böyle bir adam çıktı karşımıza. Yanar döner bir tip. Ben kararda yazdım abi. Yıl yıl yazdım. 1930 Necip Fazıl cümlesi. 40, 50, 60. Bir bak, anormal tarzda yani, hatta normalin üstünde bir kızgınlığım, hiddetim var. O da o gençlik yılları onların söylemleriyle, nutukları. Yani ben özü, sözünün eri adamlar olduğunu düşünüyordum. En azından Necip Fazıl. Yıllarımı çalmış ya. Yani kaldırımlar şiiri bilmem ne, şunlar bunlar bilmem ne. Bunları okuyarak geçtik. Geriye dönsem de keşke okumasam onları. Bak hayatımda var. Şunlar hafızamdan silinse, bunlara verdiğim zamanlar çıksa diyeceklerimden birisi Necip Fazıl'dır abi. Ya onun yerine halı sahada maç yapsaydım ya, o kitabı okuyana ya.
0: İlahiyatçı Profesör Doktor Mustafa Öztürk bunları söylüyordu. Bir Necip Fazıl anısı da ben size aktarayım. Yıl 1952. Necip Fazıl 1950 yılında Said Nursi ile görüşmek üzere Afyon'a gidiyor. Başka müritler de birlikte sokakta dolaşırken öğle namazı okunuyor. Necip Fazıl da türbe camiine girerek namazı kılar. Namazdan sonra mürşitlerden biri ki abdest almadan namaza girdiniz. Necip Fazıl önce biraz bocalar, sonra hiddetle geriye döner ve der ki sizin büyük din işlerine aklınız ermez. Ben abdestimi İstanbul'da almıştım. Bizim abdestimiz bozulmaz. 10 Aralık 1952 Vatan Gazetesi'nden bir haber okudum size. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Ben giderim, Tom Waits başlar.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayı anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması üzerinden yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon tasfiye sürecini yönetmek için kurul oluşturulduğunu belirterek fonlar için devlet denetleme kurulunu görevlendirdim. Bu süreci süratle neticelendireceğiz dedi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre fon vurgunuyla ilgili iktidara seslendi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti konseyinde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında fon soruşturması üzerinden yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi.
2: Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele de bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin diye uyardı.
2: Sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden muhalefete de sert eleştiriler yöneltti.
2: Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yola, dolandırıcıya, şantajcıya sahip.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon tasfiye sürecini yönetmek için de kurul oluşturulduğunu belirterek fonlar için devlet denetleme kurulunu görevlendirdim. Bu süreci süratle neticelendireceğiz dedi.
2: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş kanlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak.
1: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre de fon vurgunuyla ilgili parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Skandala adı karışan bakanlık, bakan yardımcılığı, milletvekilliği yapmış isimler olduğunu belirten Emre, iktidara bunları siz açıklayın, bize bırakmayın diye seslendi.
3: Bizim elimizde olan bilgilerden daha fazlası sizde var. Siz kendi içinizde bu soruşturma içerisinde bulunanların hangi görevlerde bulunduğunu, neler yaptığını gayet iyi biliyorsunuz. Buyurun siz açıklayın. Öyle ya, madem siz şeffaflıktan yanasınız, Madem ki biz bu açıklamayı yaptıktan sonra sanki biz hiç yapmamışız da siz kendi kendinize bu tespiti yapmışsınız gibi açıklamalar yaptınız. Biz tolerans göstermeyiz dediniz. Kendi içimizde olsa da asla şöyle yapmayız, kapatmayız vesaire dediniz. O zaman kapatmayın.
1: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da adı fon skandalında geçen eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya'nın 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iade ettiği iddiasına ilişkin konuştu. Özata işlemlerinde Sayankaya ve eşinin etkin pişmanlık listesinde bulunmadığını belirten Günaydın, gereken ödenmesi gereken tutarında 4,4 milyar lira olduğunu kaydetti.
4: Fatma Betül Sayankaya'yı şimdi gören var mı? Yok. İlk önce soralım. Neden Özata işlemlerinde Fatma Betül Sayankaya eşiyle beraber 2.1 milyar lirayı götürdüğü halde, 2.2 milyar lirayı götürdüğü halde bu listeye koymamıştın? Soru 1. Soru 2. Şimdi Fatma Betül Sayankaya 2.1 milyar lira ödemiş. Oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı değil mi? Yani 4.4 milyar TL ödemesi gerekiyordu. Götürdüğü parayı aynen hazineye irat kaydedince Fatma Betül ve eşi bütün soruşturma ve kovuşturmalardan muaf mı olacak? Aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor?
1: Ekonomi. Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,40 değer kaybederek 12.290 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira, euro 55 lira 64 kuruş aldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.576, çeyrek altın 10.721, tam altın 42.748, ata altını da 43.699 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde şu dakikalarda trafik yoğunluğu %83'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Maslak'ta yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Ataşehir'de yoğunluk var. Yayınımız Fethi Yılmaz'ın sunduğu yazı yorumla devam edecek.
0: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılanlar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
5: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum başlıyor.

0: Bugün 29 Eylül Salı, saatler 19.09'u gösteriyor. Yazıyorum programıyla karşınızdayız efendim. Ben Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'tesiniz. Bizi Radyo Sputnik'in Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Sputnik internet sitesinden canlı olarak takip edebilirsiniz diyelim. Hemen WhatsApp ihbar hattı numarası. Vereyim 0505 171 66 56, 0505 171 66 56. Buradan sorularınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hemen konu başlıklarına geçiyorum. Bir solukta ağızdan çıkan o parayla neler yapılır? Şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık 25 milyar dolarlık bir fon vurgunu tamamı konuşulan para bu. Bu kadar olduğu şu an söyleniyor, yazılıyor, tarif ediliyor. Peki şimdi 25 milyar, yani memlekette hala 6 sıfırı hanesinden atmayan insanlar var değil mi? Yani soruyorsunuz ne kadar maaş alıyorsunuz? 50 milyar maaş alıyorum diyor. Haliyle paylaşırken artık bunu somutlamamız gerekiyor ki biz aylardır birçok programımızda benzer içerikleri yapıyoruz. Burada da şu fon vurgunuyla neler yapıldığını üzülerek anlatacağız efendim. Neden üzüldüğümü rakamları görünce anlayacaksınız. Fon vurgununda sorguya alınmayanlar kimler? Bunları konuşacağız. Kim bunlar diye. Muhafazakar camiada bir kırılma mı bu anlamda yaşanıyor, yaşanmıyor? Bunu konuşacağız. Abdurrahman, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'la konuşacağız. Yani kendisine de soracağım. Yaş aralığı hala var. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi. Din kültürü ve ahlak bilgisi, ahlak bilgisini konuşacağız biraz. Fondan kazanılan para ile Kabe ziyaretleri, bunları konuşacağız. Ya da işte özel jetlerle uçanlar da var. Bunları, bu detayları vereceğiz. Ve sabah yapılan operasyon, bu MHK başkanının, Ali Koç haklı çıktı çünkü aylar öncesinden benzer bir uyarıda bulunmuştu efendim. Yayına girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Bu fon vurgunuyla ilgili ve biraz önce spiker arkadaşımız Ebru bahsetti. Kısaca özetleri söyleyeyim şöyle. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızda aramıza kimse giremez. Giremedi, bundan sonra giremeyecek dedi. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. AK Parti gibi AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin aklına helal getiremez, leke süremez dedi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz dedi. Atılacak adımlara dair de bir rota çizmişti. Detayları bültenlerimizde vermeye devam edeceğiz diyelim. Hadi diğer konulara geçelim.
1: Ben Fethi Yılmaz. Radyo Sputnik'te yazıyorum programındasınız.
0: George Orwell'ın güzel bir sözü var. Diyor ki gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir.
1: Hakikati araştırmaya, gerçeği bulmaya, anlatmaya devam ediyoruz.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programında Ruysu köşesindesiniz. Yaklaşık 3 yıl önce bu programa katılan Ruysu Dostlar Korosu'nun o dönemki şefi Refik Köksal İstanbul'da dedi, biz belediyelere, ilçe belediyelerine, daha sonra büyükşehire başta bulunduk. Ruysu'nun ismini bir salona, bir alana verin diye vermediler. Bize dönüş dahi yapmadılar bu anlamda dedi. Biz farklı bir nedenle konuk almıştık. Bunu söyleyince Ruysu'nun ismine İstanbul'da konan bu ambargoyu öğrenince, bu ambargo kalkana kadar bunu bir köşe yapacağız dedik ve o köşeyi devam ettiriyoruz. Dediğim gibi daha önceki programlarda da söyledim. Bazı belediye başkanlarının danışmanları ya da ilgili birimler ulaşıp çalışma yapıyoruz falan diyorlar. Ben de diyorum ki çalışma değil, sonuç alınca lütfen beni arayın. Ben de köşeyi bu anlamda sevinerek bitireyim. Ruysu'nun ismine konan İstanbul'daki bu ambargo kalkanak bu köşede devam edecektir efendim. Diyelim, hadi Mikail, diğer konu.

0: hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz. O yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Ali Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Biz dinlendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunsun? Gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Emiz olanın şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, bu fon vurgunuyla devam ediyoruz. Konuğumuz da Haber Vaktim yazarı, gazeteci, araştırmacı, yazar Abdurrahman Dilipak. Sayın Dilipak, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Sayın Dilipak, ben öncelikle sizin bu mesajlarınızı ve konuyla ilgili yazılarınızı takip ettim. Siz bir mesajınızda diyorsunuz ki, yani haddinden fazla ihtiras ve iştah gayedeki hikmeti yok eder. Bu işin fetvasını kimden aldılar? Bir cami yaptırıp bir hacca gidince bu günahların silineceğini mi zannediyor bunlar? Şeytan bizler, Allah'la aldatmasınlar. Şimdi bunu okuyunca aklıma benzer bir ifadeleri daha önce ta ben ortaokuldayken din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde hocamız da çok söylerdi. Şimdi bakıldığında yani görüntü itibariyle verilen mesajla yapılan eylem birbirinden farklı. Ne oldu da biz bu ahlak meselesi oturtamadık ya da anlatamadık ya da uygulayamadık sizce?
2: Yani böyle bir sadece ülkemizde değil bölgemizde, İslam ülkelerinde ve Batı'da da aynı sorun yaşanıyor.
0: Evet.
2: Yani bu Epstein skandalı olsun ya da Covid sürecindeki halka söylenen yalanlar olsun ya da tüm dünyada işte bir takım ahlaki sorunlar yaşanıyor. Yani sadece bunun için selleye indirgemeye gerek yok. Hı. Uyuşturucusu da var bunun içinde, kumar da var. Ne bileyim, her şey var. Olmayan bir şey yok ki. Yani kaçırılan çocuklar var. Biliyorsunuz yani yaşanan gerçekten bir bunun mantığını bulmak da çok zor. Hı. Ve Türkiye'de bu saldırıların merkezinde yer alıyor sanki. Kuzey ile güney, doğu ile batı arasında bir noktadayız. Uyuşturucunun da geçiş koridoru üzerindeyiz. Yani üç tarafımız denizlerle çevrili bir ülke. İşte burada Ukrayna var, burada Ege var. Aşağıda Akdeniz var. Turizm üzerinden gelen bir takım ahlaki zaaflar söz konusu. Bir de zamanın böyle bir zayıf noktası ortaya çıktı. Aynı durum işte demin de söyledim. Bütün dünyada yaşanan bir durum. Türkiye'de bu işi biraz hapur hapur yerken üstlerine başlarına döküyorlar. Yoksa Batı'da olmuyor değil. Hı hı. Batı'da da bir sürü skandal şeyler var. Amerika'da da var. Asya'da da var. Ama bizimkiler biraz üstlerine başlarına döktüler sanıyorum.
0: Peki siz yazınızda 500 bin kişi, bu fon sürecinin içinde yer alan 500 bin kişiyle ilgili diyorsunuz ki bu 500 bin kişi de suça iştirak, suçluya yardımdan yargılanmalı. Onların bu oyunda hani Guinness Rekorlar kitabına girecek bir yargılamadan bahsediyorsunuz ve 5'e ayırıyorsunuz bu foncuları diye tarif edilen. Bu 5'e ayırma, yani bu 5 kimlerden oluşuyor? Neden herkes bu anlamda bu 500 bin kişi, orada bir şerhiniz de var ama, yargılanması gerektiğini düşünüyorsunuz? Biraz açar mısınız yazınızdaki bu konuyu?
2: Yani, bunun bir organizatörleri var. İkinci planda bundan büyük ölçekte vurguna katılanlar var. Hatta bugün yeni ortaya çıkan bir şey, kamu bankalarından 600 milyon dolar civarında para çekilmiş. Demek ki örgütlü bir suç var. Paylaşmışlar, kendileri parayı dağıtıyorlar, tekrar kendileri topluyorlar ama işte bu sırada manipülasyon gerçekleşmiş oluyor. Sonradan katılanlar, bu yağmaya katılanlar, ki ben onların suçlu olduğunu bunun için söylüyorum. Eğer kazansalardı o zaman suçlu olacak. Kaybettikleri için mi suçsuz oluyorlar? Hayır. Bu sadece bir para kaybı değil. Yani Türkiye'de hani bunu kumar oynadılar, birinin cebinden çıktı, ötekinin cebine girdi. Hayır, bu paraların bir de yurt dışına kaçırılması var. Yabancı bankalara kaçırılması var. Hı hı. Türkiye'den para çıkışı söz konusu. İkincisi, bankacılık sisteminden çekilen paraların borsada kullanılması suretiyle bankacılık sisteminde de önümüzdeki günlerde krizler yaşanabilir. Çünkü o çekilen paralar nasıl ödenecek? Buradan büyük kazanç elde edecekler. O kazançla bu parayı tekrar bankalara ödeyeceklerdi. Ama artık o da söz konusu değil. Dolayısıyla hepsinden daha önemlisi, Türkiye bu süreçte borsasıyla, siyasetiyle, ekonomisiyle çok büyük bir itibar kaybına uğradı. Bu da apayrı bir suç. Bu evet. Sadece mali bir suç olarak görmemek gerekiyor. Bu sistem içerisinde bir de Forex olayı vardı. Forex evet. Artık zaten kimse konuşmuyor ama bakıyoruz, İsrail'den gelen bir ekip 20 kadar ülkede, ki Pakistan'dan da 20 kadar eleman getirmişler. Türkiye üzerinden bir dolandırıcılık sistemi gerçekleştirmişler. Bu işin siyasete uzanan ayağı var. Oralarda henüz fazla bir faaliyet görmüyoruz. Bürokraside uzantıları var. İş dünyasında, sermaye grupları içinde var. Onun dışında daha birçok alanda bunların örgütlü bir şekilde birlikte hareket ettiği

0: Burada da eğer bir kişi burada çok hızlı bir büyüme var, yatırdı ne bileyim işte 3-5 bin lira, 10 bin lira, bir hafta burada başka oyun var dedi, çıktı. Bunları dava konusu etmeye gerek yok çünkü onlar gaflet sonucu, yani taammütle değil, taksirle bu olaya bulaşmış oldular. Taammüt içinde olan herkesin hem örgütlü suçtan hem bu olaydan bizatihi ve bu olayın Türkiye'ye getirdiği bu büyük ekonomik, sosyal risk, güven ortamını da yok eden suçtan dolayı yargılanmaları gerek. Sadece bunun yargılanması değil ki, tekrar şunu da hemen hatırlatayım. Bu paraların borsalarından, fonlar üzerinden birilerinin kasasına girmesi ayrı bir konu. Bu paraların Bitcoin'e ya da kripto paraya çevrilmesi ayrı bir konu. Bu paraların yurt dışına kaçırılması ayrı bir konu. Yine bankadan çekilen krediler ayrı bir konu. Bütün bunların hepsinin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve Türkiye'nin operasyonu dış ülkelere genişletmesi gerekiyor.
1: Siz bu forex vurgununa da bir anlamda yazılarınızda da atıf yapıyorsunuz ve bu fon meselesinde de hani bunlar araştırılmalı derken o yurt dışı bağlantılarını kastederek mi bunu söylüyorsunuz, yoksa?
0: Yurt dışı bağlantıları kastediyorum, bir de doğrudan Adalet Bakanlığı bu ilgili Rothschild Bank'a gitmiş. Biz burada köfte kola boykot uğraşırken milyarlarca dolar İsrail'i kuran, Osmanlı'nın yıkılışındaki kilit aile olan Rothschild'lerin bankasına gidiyor bu para. Bu paranın derhal geri getirilmesi gerekiyor. Ve bu parayı dışarı çıkartanlar, eğer dışarıdalarsa da hatlarında kırmızı bülten çıkartıp bu paraların hem ülke bazında takip edilmesi, sorunların izlenmesi ve bulunduğu bankalardan da paranın Türkiye'ye iadesi gerekir. Bu para sadece Rothschild'lerin İsviçre'deki bankaları değil, İngiltere'de de var, Malta'da da var. Daha başka nerelere gitti? Bunların da araştırılması gerekiyor. Yani konu tek başına MASAK sorunu değil.
1: Evet.
0: Konu tek başına emniyet MASAK'ın ya da emniyet istihbaratın değil. Bunun aynı zamanda bu kadar büyük yüzlerce tır dolduracak para, eğer polis bölgesi dışındaysa jandarma istihbaratının da burada devrede olması gerekiyor ve yurt dışındaki bağlantılar itibariyle de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu büyük vurgunu araştırıp raporlayıp yargıya teslim etmesi gerekiyor ve top burada duyarlı olması gerekiyor. Cemil Barış'ın çok güzel bir sözü var, Türkiye'de sağ dediğin diyor, devletin pastasını sağdan kemirenler, sol dediklerini de diyor soldan kemirenler. İkisi de kemirgen sonuçta, yani kamu kaynaklarını hortumluyorlar. Bunun sağı solu, Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü yok kardeşim.
1: Evet.
0: Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karşı olacağız ve burada da ayrım gözetmeyeceğiz. Birlikte bunun üzerine gidecek ve takipçisi olacağız. Türkiye'de bir anda bütün gündem değişti. Artık Türkiye barışını konuşmuyoruz, anayasa değişikliğini konuşmuyoruz, seçimi konuşmuyoruz. Eğer bu hızla devam edecek olursa bu dava birkaç yılda bitmez. Ama bu arada korkarım birilerini günah keçisi olarak gösterip kendi paçalarını kurtarmak için onlara karşı suikastlar da planlayabilirler, komplolar da örgütleyebilirler. Dikkatli olmak gerekiyor.
1: Peki şimdi 1 Ekim'de meclis açılacak. Siz yazınızdan da bahsetmişsiniz. Bu konu geldiğinde Cumhur İttifakı kanadı ne diyecek, muhalefet ne diyecek? Bu konuyla ilgili bir yani mecliste bir çalışma yapılabileceğini soru sormuşsunuz ama ben de size sorayım. Daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da biraz önce bir açıklama yaptı. O da bir yani bu konuyla ilgili hem devlet denetleme kurumunu göreve çağırdığını, yani görev verdiğini kendilerine, hem de Cevdet Yılmaz'ı görevlendirdiğini söyledi. Yani denildiği gibi sonuna kadar gidileceğine dair sizin bir kanaatiniz var mı bu fon vurgunu ile ilgili?
0: Ben ümitle korku arasında

0: bir yerde durmayı tercih ediyorum. Buna havf ve reca dengesi diyeyim. Ümidim çok değil ama kaybetmek istemiyorum. Bu konuda da siyaset ve bürokrasiye değil, toplumun bu konudaki samimiyetine inanmak, güvenmek istiyorum. Yani bu ülkedeki namuslu insanlar, dürüst, akıllı, cesur insanlar, sağ sol o beni pek ilgilendirmiyor. Birlikte bu ülkeye sahip çıkmamız gerekiyor. Namussuzlar kadar cesur olmazsa namuslu insanlar, biz bu savaşı kazanamayız. Dolayısıyla birbirimize karşı kazanacak bir zaferimiz yok. Artık ulus devlet de tartışılıyor. Sağ sol her şey tartışılıyor. Bundan sonra ne olacağını da bilmiyoruz. Gloria seçilerin işte önümüzdeki günlerde Antalya'da COP zirvesi var.
1: Evet.
0: Yani onun arkasında yine uluslararası sistemin komploları var. Dolayısıyla Türkiye'deki namuslu, akıllı, dürüst insanların birlik olup bu davayı sonuna kadar takip etmeleri ve sadece bu davayı def mazarat konusunda değil, yani zararı gidermek konusunda değil, geleceğimizi doğru düzgün inşa etme konusunda el birliği, gönül birliği yapmaları gerekiyor. Bu o zaman bir şansa dönüşür bu yaşanan ahlaksızlık ya da soygun. Türkiye'nin kurtuluşu için bir şansa dönüşebilir. Bu konuda hiçbir ayrım gözetmeden herkes kendi namussuzluğunu savunacak olursa bu sorun çözülmez ve hep birlikte batarız.
1: Peki.
0: Bu saatten sonra da hiç kimse geleceğinden emin olamaz. Uzarsa da geciken adalet, adalet değildir. Burada da ilk kurtarılması gereken, ilk temiz bir şekilde sürece hakim olması gereken yargıdır. Yargının bu anlamda hem kadrolarının çok temiz olması gerekiyor, hem de siyasetin yargı üzerindeki baskılarının söz konusu olmaması gerekiyor.
1: Peki şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Yine sizin sosyal medyadaki hesabınızda bir mesajınızda bu konuyla ilgili. Birilerinin hataları yüzünden insanların dine ve dindarlara güveni erozyona uğruyor diye yazdınız. Şimdi gerçekten bunu bu konudaki yani açık bir şekilde mesajınızı yazmışsınız. Ama mesela bakıyorsunuz jetlerle işte Kabe ziyaretleri, oradan fotoğraflar paylaşma, sonra bunu yapan insanların perde arkasında işte görüyoruz insanları dolandırdığı. Yani burada başka bir hayat var ama görüntüde ya da verilmek istenen başka bir hayat profili çiziliyor. Yani orada bir asli unsurla şekli unsur arasında muhafazakarlığın da bir kafa karışıklığı mı var? Siz kafa bunu nasıl tanımlıyorsunuz? Nedir bu?
0: Doğrudan. Bu iki yüzlüktür. Bu çifte standartlıktır. Bakın, bir dine inanmamaktan daha eşittir bir dini kendi karanlık emelleri, çıkarları için istismar etmek. Bu anlamda bütün bu yanlışlardan sonra arınmak için bir fırsat var önümüzde. Bu sadece iktidar partisi, hı hı, ya da koalisyonu için değil, CHP için de böyle. Sanki CHP'liler çok mu temiz ya da, hı hı, ötekiler çok mu temiz? Hayır, siyaset bu kirden kurtulması gerekiyor. Siyaset çözüm üretmiyor Türkiye'de maalesef gelinen noktada. Sorun üretiyor. Onun için ilk kurtarılması gereken adalet demiştim. İkincisi de siyaset. Çünkü siyaset yasama, yürütme ve yargı üzerinde bir şekilde tasarruf sahibi. Onun için siyasetin arındırılması gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkürler Sayın Dilipak.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yazar Abdurrahman Dilipak, kendisine hem bu konuyla ilgili yazılarını sorduk, hem ister istemez işte muhafazakar camiayı da, hem Türkiye'yi çok iyi bilen, muhafazakar camiayı da yakından tanıyan, bilen bir isimdi ve bu anlamda söyledikleri, bu anlamda yazdıkları önemli olan bir isim ve bir anlamda o camianın kanaat önderlerinden de biri. O yüzden söyledikleri önemliydi. Şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra diğer konu başlıklarımıza geçeceğiz. Bir nefes alalım, bir soluk alalım efendim. Ondan sonra da diğer konu başlıklarımıza geçelim. Bir müzik arası, hemen birlikteyiz.

I certainly was in the right. Evet efendim, Fethi Yılmaz'la yazıyorum programına devam ediyoruz. WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını da vereyim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56. Şimdi bir solukta ağızdan çıkan o parayla neler yapılıyor? Birçok gazeteci vesaire yazdı bunu. Köşelerinde yazdı ne olduğuna dair, ne kadar para ediyor. Çünkü şundan dolayı biz bunu aylardır programlarda yapıyoruz. Şimdi 20 diyorsunuz, hani 20 milyar. Yani ne bu para? Yani ne yapılıyor bununla? Hani çok gibi gelmiyor haliyle. Bir solukta çıkıyor çünkü ağızdan. Keza hala vardır belki etrafınızda da, benim etrafımda var. Hala 6 sıfırı atmayan insanlar var yani. Bazen kaç para maaş alıyorsun diyor diye sorduğunda 65 milyar diyor. Yani o yüzden hani daha tam oturamadı çünkü bazı şeyler. Haliyle bu tip vurgunlarda, bu tip usulsüz işlemlerde rakamın neye tekabül ettiğini anlatmak için bir devletteki o rakamları da bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Mesela bu son fon vurgunu 25 milyar dolarlık bir iz bıraktı. Şimdi Türkiye ekonomisi 1.6 trilyon dolar. Her şey dahil buna, sizin verdiğiniz, kazandığınız, yaptığınız bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yıllık emeğinin, tüm emeğinin karşılığı 1.6 trilyon dolar. 61'de birine tekabül ediyor bu vurgunda kazanılan para. 60-25 milyar dolar. Şimdi mevcut, şöyle söyleyeyim, devlet okullarındaki 15 milyon öğrenciye, devlet okullarındaki 15 milyon öğrenciye 5 yıl boyunca öğlen yemeği verilebiliyor bu parayla. 1. 2. Tüm üniversitelerde örgün okuyan öğrencilere 4 milyona tekabül ediyor bu örgün okuyan öğrenciler. 6 yıl 3 ay boyunca burs verilebiliyor. 3 ile 6 yaş arasındaki 5 milyon çocuk için 50 bin kreş yapılabiliyor bu parayla. Yaşlılar için 20 bin 50 kişilik yaşlı bakım evi yapılabiliyor. 20 bin. Mesela İş Bankası'nın, Garanti Bankası'nın, Akbank'ın toplam değeri kadar bu vurgun. Düşünün bu bankaları, köklü bankalar Türkiye'nin. Gelelim diğer rakamlara. F-16 blok 70 uçaklarından 416 tane alabiliyorsunuz bu parayla. Bu fon vurgunundaki 25 milyar dolarla. F-35'lerden 227 adet alabiliyorsunuz. Bakın, 227 adet alabiliyorsunuz bu parayla. TCG Anadolu'dan 25 tane. Türkiye'nin şu an Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi TCG Anadolu'dan 25 tane yaptırabiliyorsunuz bu parayla. Gelelim köprülere. Mesela Çanakkale Köprüsü'nden 10 tane yapabiliyorsunuz bu parayla. Osman Gazi Köprüsü'nden 16 tane yapılıyor bu parayla. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 31 tane yapılıyor. Bu fondaki vurgun 25 milyar dolar parayla ve 25 milyar dolar yine batırdığı parayla, yani vurgun yaptıkları parayla 80 ilimize 100 tane şehir hastanesi yapmak mümkün efendim. Şimdi kafada oturdu mu bazı şeyler? Mikail, ağzı açık dinleme. Yani insan haliyle bu karşılaştırmalar yapılınca ancak parada kafada oturuyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 3 ile 6 yaş arasında 5 milyon çocuğumuz ya. 5 milyon. 50 bin kreş yapılıyor. Bugün belki Türkiye'deki eğitim anlamında en zorlanılan nokta. Kadınlar bu yüzden çocuklarını kreş arıyorlar, bırakamıyorlar, bıraktıklarında problem yaşıyorlar. 50 bin kreş. Yaşlılar için daha geçen Okan'ın programında vardı. Yaşlı bakım evleri, ki gelecek dönemin en büyük problemlerinden biri bu olacak. Yaşlı bakım evleri. 50 bin kişilik, 50 bin adet. Pardon, düzeltiyorum. 20 bin adet
50 kişilik bakım evi yapılıyor bu parayla. Ya düşünün, 5 yıl boyunca devlette okuyan çocukların ilk öğretim, yani ilk 8 yıl pardon ilk 12 yıl öğlen yemeği, 15 milyon öğrenci, 15 milyon öğrenciye 5 yıl boyunca öğlen yemeği vereceksiniz. Bu paranın karşılığı, bu fondaki vurgunun karşılığı. Yani geçelim diğer başlığımıza şimdi, yine fonla ilgili. Fatma Betül Sayan. Şimdi Fatma Betül Sayan biliyorsunuz daha önce de çıktı. İBB bursuyla okudu. Yani şöyle, İBB bursuyla yüz binlerce dolar bu arada. Bu arada bu burs karşılıklı bir burstu. Yani bunu aldıktan sonra...

0: gelip çalışıp geri ödeyecekti. Bugünün parasıyla 4 milyondan fazlaya tekabül ediyor. Ödemedi de sonra, çünkü önce milletvekili oldu, sonra bakan oldu. Yani devletin parasıyla doğrudan İstanbul, yani sizin cebinizdeki parayla okudu. Belli ki yetmedi hanımefendiye. Bu zenginliği nereden elde etti bilmiyorum. Ama Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon 46 bin lira yatırdı. 2 milyar 170 milyon lira kar elde etti. 2 milyar 170 milyon lira kar elde etti. Ve şimdi bu paranın, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı, eski Aile Bakanı, aynı bu hanımefendi. Tabii tek başına bu yok. Yani çünkü bu Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu çalınan paradan, bu fonda çalınan paradan hissesi 550'de 1'e tekabül ediyor. 549'u daha meydanda yok. Yani parayı geri iade etti kendisi. Parayı geri iade etti. Yani 2 milyar, yaklaşık 2 milyar 200 milyona yakın bir parayı, 2.2 milyar lirayı geri iade etti ve böyle olunca da etkin pişmanlık için bunu yaptığı yönünde haberler çıkmaya başladı. Ancak etkin pişmanlık yöntemi farklı. Şöyle ki hemen ilgili yasal maddeyi de söyleyeyim. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3. maddesi kapsamında eğer etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorsanız, elde edilen menfaat olarak kabul edilen paranın hazineye en az 2 katının yatırılması gerekiyor. Yani bir etkin pişmanlık söz konusu, bu yönde ifade verecekse, kendisi ifadeye çağrılacaksa, henüz böyle bir durum olmadı, olursa 4 milyar 14 milyon TL'nin yatırılması gerekiyor ki etkin pişmanlık kapsamında elde edilen menfaatin 2 katını yatırmış ve bundan yararlanmış olabilsin. Tamam, böyle bir hukuki süreç işliyor mu? SPK'nın bu yönde bir kararı var mı? Bu henüz yok. Sadece bu hesap ediliyor. Çünkü hazineye yatırdığı için bu parayı, 2.2 milyarı ister istemez akla şu geldi: etkin pişmanlıktan yararlanacak, gidecek, ifade verecek ya da savcılar çağıracak ifadeye kendisini. Çünkü 160, bir de şu soru da var tabii, soruluyor. Yani 163 milyon TL'yi nasıl kazandınız? O da soruluyor çünkü. Çünkü daha 2008 yılında İBB'nin bursu, yurt dışına gittiniz, Amerika'ya eğitim aldınız. Hadi 163 milyon TL'yi edindiniz. Daha sonra 2.2 milyar TL para kazandınız. Haliyle bunu, iadesi söz konusu olduğunda, etkin pişmanlıktan yararlanacak herhalde yanıtı ister istemez geliyor efendim. Tablo böyle Fatma Betül Sayan için. Takip edeceğiz tabii. Tek başına Fatma Betül Sayan mı? Çünkü şu an bir tek istifa eden ve en çok konuşulan isimlerden biri. Konuşulması da çok normal bu arada. İktidar Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı. Görevlerinden affını istedi bir şekilde. Ama bir sürü bürokrat, siyasetçi, kim bunlar? Bir sürü isim var. O isimlerde umarım bu soruşturma dahilinde ortaya çıkar efendim diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Hani kamyon arkası yazısı vardır ya, bazen çünkü bazı meseleleri anlatmak için, yani taşı gediğine bir şekilde oturtmak için kullanılması güzel oluyor. Toplum içinde adam bozanın tenhada özrü kabul olmaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, bu sabah bir operasyon daha başladı. MHK Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile beraber 7 kişi gözaltına alındı. Şu an soruşturmaları devam ediyor. Hakemlerin sınav, terfi, puan, mobbing ve hakem atamasında usulsüzlük yapıldığına dair ciddi yazışmalar, WhatsApp yazışmaları da var efendim. Şimdi bu konunun nasıl başladığını, burada Ali Koç'a da vurgu yapacağız. Çünkü Fenerbahçe Başkanı iken Ali Koç, bugün gözaltına alınan bu 7 kişiden 4'ünün ismini vermişti efendim. Şimdi nasıl başladı bu iş? Suçlamalar, yani sınav, terfi, puan, mobbing, hakem atamalarında usulsüzlük yapıldı. Ben böyle özetleyeyim size.

0: Şimdi 15 Eylül 2025 dosyanın başlangıcı, 15 Eylül 2025 tarihli müşteki soruşturmanın başlangıcı. Savcılık yaklaşık bir yıldır bu soruşturmanın üstüne çalışıyor. HTS kayıtları, MASAK verileri vesaire ve 29 Eylül bugün itibariyle 4 ilde operasyon yapıldı. Şimdi ilk müşteki başvurusundan yalnızca 3 gün sonra, müşteki başvurusuyla başlıyor ya ifade, yalnızca 3 gün sonra 18 Eylül 2025 yılında dönemin Fenerbahçe Ali Koç TFF'ye gitti ve TFF'deki bu görüşme sonrası çıkışında çok ciddi ifadeler kullandı, çok ağır ifadeler kullandı. O zaman bayağı şaşırılmıştı da. Yani evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, bazı hakemlerin kayrılması ve bazı hakemlere mobbing uygulandığını ileri sürmüştü. Hatta böyle bayağı da yani son olarak bunlar böyledir diye de ifade etmişti. Bazı hakemler soruları çalışmaları gerektiğini bildirdi. Yani düşük sınav notlarının yükselttiğini iddia edilmişti ve soruların çalındığını söylemişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, o dönemde Fenerbahçe Başkanı olan, 18 Eylül 2025'te. Bugünkü soruşturmaya baktığımızda aslında bu anlamda Ali Koç'un dediklerinin doğru olduğunu görüyoruz efendim. Ve 4 kişiye işaret etmişti Ali Koç. Kimdi onlar? Bir, Ferdi Karaduruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım. Bir de MYK Başkanı. Bu dört isimle ilgili yani MYK Başkanı, tekrar edeyim, MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadonuk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım. Bugün gözaltına alınan yedi isminin dördü bunlar. Yani aslına bakıldığında bir yıl öncesinde bilinen, soruşturulan, incelenen bir soruşturmanın sonucunda yapıldı bu operasyon. Tabii sadece bu değil, Antalyalı hakemler de savcılığa gitti ve bu konuyla ilgili 23 Şubat 2026'da Antalya bölgesi hakemleri Ferhat Gündoğdu hakkında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı, bugün gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvurudaki dikkat çekici iddialar vardı. Yani sınav evraklarında oynama ve değişiklik. Şimdi bir hakemin klasmanının yükselmesi için sınava giriyorlar. O sınavları, işte o sınavların sorularını bunlar kimilerine veriyor, kimilerinde oynama yapıyor. Şimdi mesela eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna, sınava giriyor. Daha sonra sınav sonucuna itiraz ediyor. Kendi sınav kağıdını görmüyor. İmzası var çünkü kendi sınav kağıdında. Yargıya başvuruyor bununla ilgili. Ve sınav kağıdı yok. Adamın sınav kağıdı bulunamıyor. Nerede bu sınav kağıdı? Ortalıkta yok. Bununla ilgili hukuki süreç de başlatıyor. Orijinal sınav kağıdı, Ali Tuna'nın orijinal sınav kağıdı bulunamıyor efendim. Haliyle bu hakemler için önemli. Dediğim gibi yani bu sınavlarla klasmanları yükseliyor hakemlerin. Bunlar biraz daha, yani MYK'nın başındaki isimle birlikte bir sistem kurulmuş ve bu sınav soruları, zaten çalınmayan sınav soruları da yok. Gelmeden önce onlara hazırlanacaktım. Hani sınav, çalınan sınav soruları, hatta ne zaman çalınmış, iptal edilen sınavlar. O kadar fazla haberini yapmışım, haberi yapılmış başka meslektaşlarımda, ama yani geçmişte FETÖ'cüler neredeyse bütün sınav sorularını çalmışlar. Belli o. Haliyle hani şu sınav çalındı, bu sınav çalındı diye bir veri ortaya koymak çok zorlaşıyor efendim. Bir hakemlik sınavında soruların çalınmadığı kalmıştı. Hani o da oldu. Onu da gördük diyelim. Şimdi bazı sorular var tabii ki. Yani hangi hakemlerin, öyle bir tablo var ki artık, hangi hakemlerin sınav puanları değiştirildi? Hangileri terfi ettirildi? Haksız bir şekilde terfi edilen ya da haksız bir şekilde sınav kağıdı düşürülen hakemler kimler? Kimlerin klasmanı düştü terfisi? Terfi eden hakemler daha sonra hangi profesyonel lig maçlarını yönettiler? Çünkü belirli bir çıkar var ki bu soruşturma sonunda tüm bu detaylar ortaya çıkacaktır efendim. Tablo böyle. Hakemlerde de, hakem dünyası, Türkiye'de özellikle futbol karşılaşmaları sonrasında çok fazla tartışılan başlıkların arasında geliyor. Ama dediğim gibi bir yıl önce, yani 15 Eylül'de düzeltiyorum, bir başvuruyla başlayıp 18 Eylül'de dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gidip TFF'ye görüşüp çıkışta da bugünkü soruşturma başlıklarının tamamını Ali Koç o zaman söyledi. Hatta bugün gözaltına alınan 7 kişiden 4'ünün de açık bir şekilde ismini verdi. Bunlar yapıyor dedi. Tablo bugünkü soruşturma sonucu, yani şu an soruşturma devam ediyor ama ortaya çıkan yazışmalar, ortaya çıkan belgelerden görüyoruz ki evet efendim Ali Koç haklı çıktı. Diyelim, son konu başlığımıza geçelim.
1: Kapitalizmi sadece şöyle bir ekonomik model olarak algılamayın lütfen. Eğer böyle algılarsanız gerçekten problem olur. Bu aynı zamanda siyasi, aynı zamanda askeri, aynı zamanda ideolojik, aynı zamanda kültürel bir sistemler bütünüdür. Ve tıkandığı noktada, adım atamadığı noktada işte böyle Venezuela'da olduğu gibi doğrudan o emperyalizmin ne olduğunu bize gösteren saldırılarla ortaya çıkar. O yüzden sadece bir ekonomik modeldir diye tarif etmeyin. Böyle de düşünmeyin. Ne zaman kriz yaşasa birbiriyle bağlı olduğu için benzer yönteme başvurmaya devam ediyor. Bunu normalleştirmek adına söylemiyorum. Sadece bir ekonomik modelle birlikte bir siyasal ideolojik modelin dallarından bahsediyoruz ki bunu ben söylemiyorum. Daha önce işte Lenin'den de örnek verdim efendim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programına devam ediyoruz. Şimdi bazı mesajlarınızı okuyayım hızlıca. Bülent Yüce Balkan ne yazmış? Kaç cami yapılır diye yazmış. Yani meselenin aslında olmadığını bu programda biraz anlatmaya çalıştım ben. Hani öyle görüntü, o yüzden hani asli unsur ve şekli unsur biraz maalesef toplumumuz, ki Abdurrahman Dilipak'a da o soruyu sordum. Bir toplu bir mahalleyi ya da bir düşünceyi bununla mahkum etmemek gerekiyor. Ama bir şekle dair bizim, yani meselenin dini boyutta da asli unsuruna değil şekli unsuruna yöneldiğimiz görülüyor. Yani örnekleri de var bu arada, daha önce haberler de çıkmıştı. Yani hırsızlık yapıp Kabe'ye, orada o affedilmiyor. Yani onu tabii takdir Allah'ın denir ama hani para çalıp ya da bir şekilde yetimin hakkını yiyip, çünkü bizde hep şu vardı değil mi, yani hani şu ifade vardı, belki o kayboldu. Allah'tan kork derdik biz, yani hani bir şey yaptığında. Şimdi bunun bir karşılığı yok artık, yani hani şimdi bir şekilde bir hak, usulsüz bir şekilde insanları dolandırıp paralarına el koyup, ya ister tarifeli uçakla gidin, Fatma Betül Sayan öyle tarifeli uçakla gittim, ya ister tarifeli uçakla gidin, özel jetle de giden var, neyle giderseniz gidin, yani hani orası belki görüntü itibariyle öyle bir imaj çiziyor olabilirsiniz ama son kertede aynaya baktığınızda kendinizi tanıyorsunuzdur. Yani o yüzden gerçekten hani laiklik meselesinin ne kadar önemli olduğunun en önemli göstergelerinden biri yani. Çünkü bu meseleler geçmişte de farklı formlarda yaşanmışlar. Şimdi 6 Ekim gelecek. Önümüzdeki hafta Salı 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu. O günde özel programlarımız olacak. Yani gerçekten şu devletimler kurarken bütün bu çemberin içinden, bu ateş çemberin içinden geçmişler ve bu anlamda toplumlarını da tanıyorlar. Bu tanıdıkları topluma da uygun bir rejim, uygun bir yönetim inşa etmeye çalışıyorlar ki etmişler de. Bozulmasaydı eğer, ya da bozmak istemeselerdi, neden bozdukları da, neden bozmak istediklerini de bu ve bu tip durumlarda siz de görüyorsunuz efendim diyelim. Diğer yorumcumuz kim? Erdal Gürsel. Erdal Bey ne yazmışlar, hızlıca bakıyorum. Sayın Bakan, aileden sorumlu bir bakan, bir eş ve anne olarak bir kadının ailesi için yapabileceği fedakarlığa örnek teşkil etmiştir. Netekim yazmış kinayeli bir şekilde Erdal Bey. Diğer mesajlara vaktim bitiyor. Onlara da şöyle, kaç dakikamız var? 2 dakikamız mı var? 2 dakikamız varsa son başlığımızı da söyleyelim. Şimdi cep telefonu e-mail ücretleri efendim. Yurt dışından artık alıyoruz e-mail ücreti. Yani her koşulda daha uygun oluyor ama artık biraz kafa kafaya geliyor gibi. Özellikle şimdi ekonomist profesör doktor Hakkı Hakan Yılmaz 2027 yılı başında vergi, ceza, harç ücretlerine dair yeniden değerlendirme. Bir de o deniliyor ya, zam. Zam efendim. Buna zaten alıştık artık. Yani 1 Ocak itibariyle gelen zamlardan artık kimse rahatsız olmuyor. Normalleştirdiler çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü suyun içine bizi soğukken attılar. Isınıyor, farkında değiliz yani. Değil mi? Ya herkes şunu söylüyor. 1 Ocak zam gelecek. Ha, şeylerde zam. Ya, işte pasaport harcıdır. Ne bileyim, bazı vergilerdir. İşte bu e-mail ücretidir vesaire. Bunların hepsine zam gelecek ve kimsenin bu zamma dair bir itirazı yok. Neden her 1 Ocak'ta zam geliyor diye sorusunu bile sorduğunda sana neredeyse tepki gösterilecek noktaya geldi artık. Bunu niye soruyorsun ki? Her yıl oluyor zaten. Ama bunun sürekli sorgulanması gerekmiyor mu yani? Hali hazırda bu kadar önden hani biliyoruz bunu ve kabul ettik. Kabul ettiğimiz bir zam. İşte telefon, e-mail ücretleri. Bu kadar da değildi bunlar bu arada. Şimdi ne kadar olması bekleniyor? 2027'de %27.85 olması bekleniyor. Bununla birlikte telefon, e-mail ücreti yaklaşık 70 bin lira, 69.450 liraya çıkacak. Şu an 54.250 lira, 69.450 liraya çıkacak. Çıkması bekleniyor bu arada diyelim. Bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Masada Mikail, editörüm Caner. Perşembe günü görüşünceye dek hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti.
2: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da yılın ilk 8 ayında meydana gelen 18.321 yangının 1.803'ünün söndürülmemiş sigaradan kaynaklandığı belirlendi. Sigara kaynaklı yangınların büyük bölümü otluk alanlar, çöpler ve çöp konteynerlerinde çıktı. En fazla vaka ise 223 yangınla Fatih'te kayıtlara geçti. İstanbul İtfaiyesi'nin verilerine göre sigara nedeniyle çıkan 1803 yangının 1435'i otluk alan, çöp ve çöp konteynerlerinde meydana geldi. Söndürülmemiş sigara nedeniyle 302 ev, 32 iş yeri, 10 depo, 17 diğer bina ve 7 araçta yangın çıktı. İlçesinde 223 vakayla Fatih ilk sırada yer aldı. Fatih'i 194 yangınla Esenyurt, 121 yangınla Güngören, 95 yangınla Zeytinburnu, 78 yangınla Bayrampaşa ve 76 yangınla Pendik takip etti. Veriler İstanbul'da sigara kaynaklı yangınların son yıllarda azaldığını da ortaya koydu. 2021 yılının ilk 8 ayında 5.209 yangının sigaradan kaynaklandığı belirlenirken, bu sayı 2022'de 4.993, 2023'de 4.807, 2024'te 3.891 ve 2025'te 3.460 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde ise sayı 1.803'e geriledi. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Kaboğlu, sigara kaynaklı yangınların ciddi hasarlı can kayıplarına yol açabildiğini söyledi. Özellikle sigaranın tamamen söndürülmeden çöp kutularına atılmasının önemli bir yangın nedeni olduğuna dikkati çekti. Sosyal medya üzerinden bilinçlendirme çalışmalarının artırılabileceğini ifade eden Kaboğlu, ABD'de uygulanan kendinden sönen sigara yönteminin Türkiye'de de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul İtfaiyesi'nin yangınlara ortalama varış süresi ise 6 dakika 52 saniye olarak kaydedildi. Ekipler bu yıl gerçekleştirdiği 20.368 can kurtarma faaliyetinde 8.291 kişiyle 12.077 hayvanı kurtardı. İtfaiye, yangınlar, diğer olaylar ve acil sağlık hizmetleriyle birlikte toplam 91.978 olaya müdahale etti. İstanbul'da bu yılın ilk 8 ayında 1.803 yangın söndürülmemiş sigaradan kaynaklandı. En fazla sigara kaynaklı yangınsa Fatih'te kayıtlara geçti. Yeni konularıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? 500 metre çaplı, platin açısından zengin bir asteroid, dünya üzerindeki bilinen platin grubu metal rezervlerinin 1,5 katı platin içerebilir. Ayrıca asteroidlerin yapısında teknolojik cihazların üretiminde ihtiyaç duyulan nadir elementleri içeren birçok mineral bulunabilir. Gelecekte değerli ve nadir elementler asteroidlerden elde edilebilir. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: UEFA Uluslar Beyligi 3. grupta İrlanda Cumhuriyeti İsrail'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İrlanda 12 dakikaya sığdırdığı 3 golle rakibini daha ilk yarıda dağıttı. İsrail ise ikinci maçı kaybederek puansız kaldı. Karşılaşmada skordan çok İrlandalı futbolcuların duruşu dünyada ses getirdi. Karşılaşmadan önce İrlanda milli takımının kalecisi Gavin Bazunu, İsrail'le oynanacak maçta forma giymeyeceğini açıkladı. Deneyimli eldiven bu kararı ile ilgili, İsrail'e karşı yapılacak maçlarda oynamanın yanlış olacağını düşünüyorum. Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor ifadelerini kullandı. Karşılaşmada ise İrlanda kalecisinin oynamayı reddettiği konudan devam etti. Yani İrlandalı tüm futbolcular rakipleri İsrail'e karşı sert bir tutum alarak ortak tavırlarını tüm dünyaya gösterdi. İrlandalı futbolcuların çok net bir tavırla çıktıkları sahaya Gazze'de katledilen Filistinlilerin anısına siyah kol bantları taktı. İrlanda kadrosu İsrail milli marşı çalınırken başlarını öne eğerek marşın bitmesini bekledi. Marşların ardından iki ekibin tokalaşması beklenirken İrlanda bunu reddetti ve kendi yarı sahalarına çekildi. Top ve kale için yapılacak yazı turaya İrlanda kaptanı Dara O'Shea katıldı. Kura'dan sonra iki takım kaptanlarının birbirlerine başarılar dilemesi beklenirken İrlanda kaptanı İsrail kaptanı Solomon'u yok sayarak elini sıkmadı. Kaptan Dara O'Shea sadece hakemlere başarılar dileyerek kendi sahasına döndü. Organizasyon gereği yapılması zorunlu olan iki ülkenin flama değişimi de bu maçtan önce yapılmadı. Milli maçlarda alışa gelmiş bir klişe daha bu maçta yapılmadı. İrlandalı futbolcular İsrail rakipleriyle toplu fotoğraf çekilmek istemedi. İrlanda maça çok hızlı başladı. Macaristan'da oynanan maçta İrlanda ilk 12 dakikada 3 gol buldu. Jack Moylan İrlanda'nın 3. golünü attıktan sonra siyah bandı çıkarıp öptü. Karşılaşma 3-0 sonuçlandı. İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü Hemir Halimgrunson maçın ardından oyuncularının dünya çapında farkındalık yarattığını söyledi. UEFA Uluslar Beyligi 3. grupta İrlanda Cumhuriyeti İsrail'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyeti aldı. İrlandalı futbolcular sahaya Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına siyah kol bantları ile çıktı. İsrail marşı sırasında başlarını öne eğen futbolcular maç öncesinde tokalaşmayı, flama değişimini ve rakip takımla toplu fotoğraf çekimini de gerçekleştirmedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili iktisatçı Cevdet Akay, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. İktisatçı Cevdet Akay, fon vurgunun detaylarını canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Eylül 2026'da işte bazı yatırım fonlarında yatırımcıların satış taleplerinin karşılanamamasıyla ilgili olarak bir tasfiye süreci başlatılıyor biliyorsunuz. Burada da düşük işlem hacimli ve likiditesi sınırlı payların yoğunlaşması fon varlıklarının gerçek ekonomik değerlerinin üzerinde değerlenmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Bunu nasıl yapmışlar? İşte kapalı fon şeklinde kurup birbirleri arasında veya belirli gruplar arasında bu değeri yükseltip varlığın değerini yüksek fiyattan böyle satarak yüksek fiyattan da normal vatandaşların almasını sağlayarak kendileri çok ciddi kar ederken vatandaşın zarar etmesine sebep teşkil etmişler. Ve bu bence koordineli ve organize bir şekilde olmuş. Çok ciddi kazançlar var. İçinde işçiler var, asgari ücretliler var, emekliler var. Öğrenciler, polisler, askerler, memurlar, avukatlar, diş hekimi, hemşire var, beyaz yakalı, mavi yakalı çalışanlar var. Ya depremzede var Mustafa Bey. Yani depremden kurtulmuş Hatay'da birikimini ailesiyle beraber burada değerlendirip 15 gün sonra gelmek isteyen bir çift var. Yani insanların böyle parası kalmış. 71 yaşında kalp hastası olan bir teyzemiz var. Bağımsız denetim firmasının raporlarında durum esasında o kadar açık belirtilmiş ki. Bir örnek vereceğim. 2024 yılında şirketin nakdinin neredeyse tamamının erimesi söz konusu. 2025 yılı sonunda 2.47 milyar TL seviyesinde bulunan nakit yalnızca 3 ay içinde 4.24 milyon TL'ye, bakın 2.4 milyardan 4.24 milyon TL'ye diyorum. Çok ciddi bir düşüş. Peki aynı dönemde finansal yatırım ne olmuş? 3.85 milyara çıkmış. Bu hareketler sıradan hareket değil yani. Bilanço hareketi olarak da değerlendirmek mümkün değil. Şimdi kasadaki para sürekli azalırken bir taraftan da artan bir finansman varlığı var. SPK'nın 21. maddesi var Mustafa Bey. Şimdiye kadar hiç dile getirilmedi. Bu 1, 2, 3, 4 fıkra bu şekliyle gidiyor. Burada örtülü kazançla ilgili madde. Bu 4. fıkraya göre bu tip şirketlerden, portföy şirketlerinden, yatırım şirketlerinden, ortaklar tarafından çekilen parayı SPK tespit etmek zorunda. Tespit ettiği anda bir ihtarname ile kanunu faiziyle beraber geri ödenmesini talep etmek zorunda. SPK buradaki görevini de yapmamış. Buradaki kanunu faiziyle beraber bu paraları geri istemesi gerekirdi. Zamanında bunu istese bu tip işlemler dururdu. Şimdi olay sadece bununla da bitmiyor. SPK'nın 110. maddesi gereği de suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Eğer bu paraları iade edilmezse. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan başlayıp sermaye piyasası kuruluna kadar devam eden süreç zamanında görevlerini yapmadığı için devlete güvenen, bu kurumların sağlamlığına güvenen vatandaşımız, yatırımcımız maalesef mağdur durumda kalmış. 850 milyardan bahsediliyor ama bu 850 milyarın da ötesinde bir rakam. Çünkü direkt borsadan hisse alıp satan vatandaşlarımız var. Borsanın değeri yoksa 2 haftada, 3 haftada 2.7 trilyon düşmezdi. Buradan da ciddi bir kayıp var. Pozisyon büyütülüyor. Bu pozisyon büyütülürken de hissenin değeri arttırılıyor. Ve burada da 1.6 milyar liranın üzerinde bir kazanç meydana geliyor. Hisse yaklaşık %57 değer kaybedip 1.6 milyar liralık hissenin de 698 milyon liraya düşümü oluyor akabinde. Bakın bu parayı kazandıktan sonra hissede ani bir düşüş var. Demek ki içeride insider trading dediğimiz bir bilgi neticesinde koordineli bir şekilde yapılan bir işlem bu. Bir sürü işlemler olduğunu düşünüyoruz. Bir takım organize hareketler de olduğunu düşünüyoruz. Bu çark çok geniş. Sadece iktidar partisi değil, nerede varsa bütün siyasi partilerde kim varsa hepsini tespit edilmesi lazım.
3: Başka partilerden de mi var?
2: Bildiğiniz bilmiyorum. Bilmiyorum var mı yok mu. Onu tabii ki araştırma neticesinde çıkacak. Onun için ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir davette bulunmuştum. Sayın Cumhurbaşkanı istenerek Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirin. Bu fonların değerini, buradaki portföydeki hisselerin değerini, katılım paylarının değerini 3 liradan alıp 100 liraya çıkaranlar ve buradan fahiş gelir elde edenler kimler?
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili iktisatçı Cevdet Akay, fon vurgununun nasıl gerçekleştirildiğini, SPK'nın sorumluluğunu

0: sorumluluğunu ve yatırımcıların uğradığı zararı anlattı. Fonun kapalı şekilde kurulduğunu söyleyen Akay, belirli gruplar arasında buradaki değeri yükseltip varlığın değerini yüksek fiyattan satarak vatandaşın zarar etmesine sebep olmuşlar dedi. Kazançların ciddi miktarda olduğunun da altını çizen CHP'li Cevdet Akay, mağdurlar arasında işçi, asgari ücretli, emekli, öğrenci, polis, asker ve memurların da olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, internete kendi başına hareket edebilmesi, yazılımları çalıştırabilmesi ve karmaşık işlemleri otonom şekilde yürütebilmesi planlanan GPT 6.1 Astra'nın piyasaya çıkışını durdurdu. Şirket, modelin kamuya sunulması için gereken güvenlik standartlarını henüz karşılamadığını açıkladı. OpenAI Güvenlik Sistemleri Başkanı Saki Yayın, şirketin güvenlik ve uyum kriterlerinin karşılanması konusunda yüksek bir eşik uygulandığını belirterek Astra'nın bu aşamada yeterli güven seviyesine ulaşmadığını söyledi. Modelin belirlenen yetki sınırlarının dışına çıkabildiği ve gerçekleştirdiği bazı işlemler konusunda kullanıcıya yeterli şeffaflık sağlamadığı tespit edildi. Kararın Avustralya'da yaşanan bir güvenlik olayının ardından geldiği belirtildi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bir OpenAI ajanının Haziran ayında resmi devlet siteleri ve veri tabanlarına izinsiz erişim sağladığını açıkladı. Olayda Services Australia'nın yanı sıra Yeni Güney Galler Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosu, Victoria Sağlık ve Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü gibi kurumların da etkilendiği bildirildi. OpenAI, ihlalin Ağustos ortasında fark edildiğini ve ilgili kurumlara Eylül ayında bilgi verildiğini kabul etti. Şirket, iletişim sürecindeki aksaklık nedeniyle üzüntüsünü bildirirken, Avustralya makamları için özel bir siber güvenlik görev gücü oluşturulacağını duyurdu. Öte yandan OpenAI altyapısı ile ilgili bir başka güvenlik olayı da Temmuz ayında gündeme geldi. Şirketin açık kaynaklı geliştirici platformu Hugging Face ağına sızdığı tespit edildi. Yaşananlar otonom yapay zeka sistemlerinin ne kadar bağımsız hareket edebileceği ve bu sistemlerin nasıl sınırlandırılacağı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Donanım üreticisi Nvidia'da kontrol dışına çıkabilen otonom ajanlarına karşı yeni güvenlik araçları geliştirdiğini açıkladı. Nvidia CEO'su Jensen, sorunun aşırı yasal düzenlemeler yerine mühendislik çözümleriyle ele alınması gerektiğini savundu. Yapay zekanın denetlenmesine ilişkin tartışmalarsa teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmadı. Papa 14. Leo, hükümetlerin yapay zekanın oluşturabileceği risklere karşı acil düzenlemeler yapması gerektiğini belirtirken ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da teknoloji şirketleriyle mevcut yasal çerçevenin yeterliliğini görüşüyor. OpenAI, internette otonom hareket etmesi planlanan GPT 6.1 Astra modelinin yetki sınırlarını aşması nedeniyle çıkışını süresiz olarak askıya aldı. Kararın arkasında bir OpenAI ajanının Avustralya hükümet sistemlerine izinsiz eriştiğinin ortaya çıkması da bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Deva Partili Ekmen, fon vurgununun detaylarını canlı yayında anlattı. AK Partili Fatma Betül Sayankaya'nın fon vurgununda 63 milyon 359 bin TL, eşi İlyas Kaya ise 99 milyon 687 bin TL yatırarak Özata Denizcilik hisselerinden toplam 2 milyar 170 milyon TL çektiği ortaya çıktı. Deva Partili Ekmen bir uçak yolculuğunda AK Partili Fatma Betül Sayankaya'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le konuşmalarının detayını anlattı. Kaya'nın Bakan Şimşek'e gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in masum olduğunu söylediğini aktardı. Deva Partili Ekmen canlı yayında şöyle konuştu.
2: Siz nasıl görüyorsunuz bu fon vurgununu? Etkisi de çok büyük.
3: Bunu diğerinden ayıran en önemli mevzu iktidarın veyahut da daha doğrusu devletin bütün kurumlarının bu sürecin bırakınız denetleyici olma rolüyle engelleyicisi, ön açıcısı ve bir parçasına dönüşmüş olması ve bunun bürokrasiyle sınırlı kalmadan siyasetçilerle de bir rant paylaşımı fotoğrafının ortaya çıkması. SPK'ya bakıyorsunuz, 1'e 300, 1'e 700, 1'e 800 gibi fiyat artışlarının hiçbirini bir uyarı olarak kabul etmediği gibi yeni bir takım işlemlerin gerekli mevzuat süreçleri tamamlanmadan satışa sunulmasına da göz yummuş. BDDK'ya bakıyorsunuz, benim başıma 3 kere geldi, 50-60 bin liralık bir işlem için beni bankamda aradılar. Bu işlem size mi ait? Bir ticarete mi dayalıyor? Aranızda bir ilişki mi var? Anlamaya çalıştılar. Biraz kızdım, biraz cevapladım. 50-60 bin liralık işlem için beni arayan sistem, milyar dolarlık ve milyar liralık onlarca işlem için bir alet vermediği gibi bu süre içerisinde hem Tera'ya hem katılım evine birer banka kurma izni vermiş. Piyasadaki bütün alışverişi gözetmek ve yeri geldiğinde onaylamakla sorumlu Rekabet Kurumu bir takım satın almaları hızlı bir şekilde onaylamış. Bunların yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Üst Kurulu üyesi var, Cumhurbaşkanı danışmanı var, Başbakan eski müşaviri var, eski Maliye Müsteşar Yardımcısı var, Bakan Yardımcısının hazırda damat. Adı var, BDDK üyesinin oğlu var ve bunların tamamı, biz şimdi hangi birinin Fatma Betül Hanım gibi ne kadar pay aldığını bilemiyoruz. Bu mutlaka belgeleriyle ortaya çıkacak ama tamamının bu süreci kolaylaştıran bir rol oynadığını görüyoruz. Bu itiraz edenlerin arasında belki para kaptırmış olanlar da var ama önemli bir kısmı bu kadar da olmaz diye isyan eden, belki de bir bardaktaki suyun taşması gibi. Yani bir tamam bu da olabilir, şu da olabilir. Hadi bunu görmeyeyim, hadi bunu saymayayım ama bu kadar olmaz ki dedirten bir psikoloji de üretmiş olabilir. Bence bunun patlayacağını taraflar biliyordu ama Fatma Betül Hanım Tayyip Bey'in Amerika heyetinde uçağında. Ben tanıklardan duydum. Uçakta Mehmet Şimşek'e Erdin Özel'in ne kadar masum ve olayların birini anlatmaya çalışıyormuş.
2: Şu anda yani tutuklu olan biriz. Amerika heyetindeydi Fatma Betül Sayankaya. O Amerika heyetinde bile Erdin Özel ile ilgili Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, şimdi bu en büyük vurgunların adı geçen bir ismi, orada bile savunmaya kalkıştı ve onu kurtarmaya çalıştı.
3: Evet, bu yönde iddialar var diyelim. Ben artık sonuçta uçakta sınırlı sayıda insan olduğu için kimseyi zor duruma bırakmayalım. Tamam. Bu yönde iddialar var.
2: Anladım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, AK Partili Fatma Betül Sayankaya'nın fondan kaç paralık vurgun yaptığını attı. Nir uçak yolculuğunda AK Partili Fatma Betül Sayankaya'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le konuşmalarının detayını da aktaran Ekmen, Erdin Özel'in ne kadar masum ve olayların dışında olan birini anlatmaya çalışıyormuş ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 29 Eylül 2026 Salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta tabii BM Genel Kurul haftasıydı ama aynı zamanda kritik bir buluşmaya tanıklık etti. Amerikan başkenti New York'ta BM toplanırken Trump ev sahipliğini yaptı. Hemen ikili temaslarını tamamlayıp Washington'a geçti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı. Geçtiğimiz tabii cuma günü akşam saatlerinde, geç saatlerde bitti Xi Jinping'in temasları. Dolayısıyla size gelişmeleri aktardım. Pazartesi günü, dün de aktardım ama değerlendirememiştik. Bugün pek çok başlık var elbette ama bu zirveye bakacağız. Doktor Barış Adıbelli Hoca ile son bölümde. Tabii Amerika kaynıyor. İran 7 günlük ateşkes teklif etmişti. Trump ateşkesi reddetti ama buna rağmen görüşmeler devam ediyor. Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı, eğer bu saate kadar geri dönmediyse, uçağa binmediyse, ara bulucular Katar özellikle aracılığıyla görüşüyor. Tabii işler kızışıyor. İran devrim muhafızları Amerikan halkına bir de bugün açık mektup yayınladı, basın toplantısıyla duyurdular. İran cephesinde Hürmüz dahil Irak'ı etkileyen hava yollarını yere indirme, İran hava yollarını yere indirme kampanyasının gerilimi devam ediyor diyebiliriz. Aktaracağım hepsini sizlere. Tabii bu Amerika'nın Irak'tan çekilmesi meselesi var. Yarın daha detaylı buna bakacağım. Yemen krizi devam ediyor. İsrail'de artık seçimlere geri sayım başlamışken başında 7 Ekim davası var Netanyahu'nun. Üstüne bir de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli ziyaret patladı dün. Araplarla buluştuğu, Körfez ülkeleriyle buluştuğu söyleniyor Netanyahu'nun. Nihayet dün akşam saatlerinde doğrulama da geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyordu. Çok ilginç gelişmeler oluyor. Aktaracağım notlarını. Tabii aynı zamanda dün akşam saatte İngiltere'de bir İran provokasyonu, false flag ya da yanıltma operasyonu dediğimiz bir işmiş gibi kokuyor doğrusu. Fairford üssü, Amerika'nın İran'ı vurmak için kullandığı üs yakınlarında patlayıcı yüklü bir araç bulunması, işte 5 kişinin gözaltına alınması, sonra salıverilmesi. Gerçekten İngilizler bu işlerin uzmanları ama hakikaten tuhaf tuhaf gelişmeler kontrol edemiyor gibi gözüküyorlar. Aktaracağım hepsini, dediğim gibi aynı zamanda Avrupa'dan, Rusya'dan notlarım olacak. Çok sayıda not var Avrupa'dan, daha fazla vakit ayırmaya da çalışacağım bugün. Ve tabii ki birazcık makro düzeyde, jeopolitik düzeyde ABD Çin'e bakacağız. Doktor Barış Adıbelli hocayla birlikte son bölümde. Evet, başlamadan hatırlatmak istiyorum. Türkiye 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Telegram kanalına katılmanız yeterli canlı yayınlar için. Aynı zamanda X hesabından da Radyo Sputnik TR'nin canlı yayınlar veriliyor. Buradan da takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce İran'dan başlayacağım bugün de. Çünkü tabii bütün dünyayı, Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. En son bıraktığımız yer hafta sonu Trump'ın geçen hafta BM kürsüsünde İran'ı imha edebileceği tehdidin ardından bir İran'ın tabii diplomasi New York'a taşındı. Dışişleri Bakanı Pezeşkian Cumhurbaşkanı döndü. Ama Abbas Arakçı orada dolaylı görüşmeleri sürdürüyor. 7 günlük ateşkes teklifini Trump reddetti. Ama bu hafta daha fazla görüşme yapılacağını kendisi de daha sonra dile getirdi. Anlaşmayı kabul etmiyor, kabul edilebilir bulmuyor ama görüşecek deniyor. Diğer yandan da tabii hazine, dün aktarmıştım, Hazine Bakanı Scott Bessent'ın 2 hafta içerisinde İran'ın artık Çin'e son teslimatlarını yapacağı petrolle alakalı ve ardından hiçbir şey yapamayacağı ve işte iflas edeceği şeklinde tehdidi olmuştu. Şimdi tabii dün Amerika ile yeni görüşme haberleri, hatta doğrudan görüşmeler ima edildi. Fakat İran medyası bunları yalanladı. Ve aynı zamanda sadece tabii arabulucuları reddetmiyorlar. Katar aracılığıyla Abbas Arakşi, İran Dışişleri Bakanı da gerekirse kıyamete kadar savaşırız dedi ama diplomasiye de açık olduklarını belirtti. Amerika'nın yanıtını bekliyor İranlılar. Arakçı açıkça ifade ettiler de değişmiş değil bu arada. Adil ve mantıklı diyor. Nedir? Yani ablukanın kaldırılması, dondurulmuş farklar. Aslında bunların hepsi bir şekilde mutabakat, İslamabad mutabakatında yer alan meseleler. Trump da altına imza koymuştu. Tabii tüm cepheler kısmı Lübnan'da, bunlar hiçbir zaman hayata da geçmedi. İran'ı ekonomik olarak boğma operasyonu yürütüyor Amerika Birleşik Devletleri, ara ara sıcak kinetik aşama olsa bile. Ama son dönemde ekonomik baskılar, Scott Bessent'ın İran hava yollarını yere indirme şiarıyla ekonomik baskılar yoğunlaştı. Şimdi tabii 3 Kasım'a ayarlı her şey. 3 Kasım'dan sonra ne olacak bilmiyoruz. Meclis Başkanı Galibaf İran Meclis oturumunda biz petrol satamazsak kimse petrol satamaz. Yani Amerikalıların medeni bir ulusu imha etmeye giriştikleri gibi vurgulu açıklamalar yaptı. Dün bir de tabii Amerika'da böyle görüşmeler falan hemen basın aracılığıyla, yani diplomasiyi Amerikalılar basın üzerinden yürüttükleri için mutlaka bir şey sızdırıyorlar tabii kendi çıkarları doğrultusunda. Arap medyasında da Suudilerin El Hadat'ı ya da Axios, bir anda böyle bir nükleer taviz dosyası ortaya atıldı. Trump'ın Amerikan tarafına da bir takım tavizler verdiren iddialar bunlar. Trump nükleer dosyadaki ilerleme karşılığında yaptırımları hafifletecek, dondurulmuş varlıkları serbest bırakacak. İranlılar da uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tümüyle durduracak. Yani açıkçası görünce ben bu nedir oldum, bu koşullarda çok da ikna edici değil. Tabii arka planda İran'da birileri farklı müzakereler istiyor olabilir ama resmi tutuma aykırı. Ve tabii çok geçmeden akşam saatlerinde, akşamüstü bunlar düştükten sonra yalanlama geldi. Devlet medyasına müzakerelere yakın kaynaklar bilgi verdiler. Bu tabii stratejik bir başarısızlık içerisinde diyor İran tarafı. Dikkatleri başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Uydurma, Amerikan psikolojik harp faaliyetlerinin bir parçası olarak nitelendi. Ama sadece İranlılar değil tabii ki, Trump da yalanladı. Sosyal medya hesabından Axios'un işte iddiaları için doğru değil dedi. Hiçbir şey teklif etmedim onlara dedi. İşte bunlar tabii bu Axios gibi siteler, işte haber siteleri, Trump'ın düşkünlüğü sendromu deniyor. Taco da deniyor. Pek çok şey kullanılıyor tabii. Trump yükseltiyor, tırmandırıyor, sonra geri adım atıyor. Ürktü, korktu anlamında taco da kullanılıyor. İngilizce Trump's chickens out diye. Neyse. Özetle böyle bir durum ama tabii Marco Rubio Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Fox News'a tuhaf demeçler verdi. Videolarından görebilirsiniz. Hürmüz'ün açık olduğunu iddia ediyor. Tankerler geçiyor, görüyorsunuz diyor. Sonra eğer İran nükleer silah sahibi olursa Hürmüz açık kalmaz diyor. Yani nasıl bir bağlantı kurduğunu ben anlamadım doğrusu. Çünkü bu savaştan önce Hürmüz zaten açıktı. İran'da 25 yıldır nükleer silah bir türlü geliştiremedi. Öyle diyeyim. Neyse. Bu itibariyle tabii Rubio kendi Amerikalı seçmenlere hitap edip aynı şeyleri tekrarlıyor. Kıyametsel bir Şii, kıyametsel bir vizyona sahip radikal Şii din adamları yönetiyor İran'ı diye. Yalnız İsrail'de de böyle bir şey var. Neyse bu insanlar asla nükleer silahlara sahip olmamalılar. Çok tehlikeliler falan. Bunlar biraz da bir Amerika'nın politikalarını anlatmaya çabalamak. Yani şu ana kadar tabii son dönemde İran'da da mecliste özellikle dün Fars Ajansı bir takım muhafazakar milletvekillerine atfen nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çıkma tasarısının değerlendirildiğini geçti ama zaten bir süredir var bu mecliste bu tartışmalar var ama henüz böyle bir şeye girişmiyorlar. Neden bu var tabii bu arada? İran çünkü bu anlaşmanın imzacısı tarafı, dolayısıyla da şu nükleer program geliştirme, tıbbi amaçlı vesaire bunlara hakları var pek çok ülkede. Türkiye'de de nükleer santral yapılıyor ama tabii Amerika ve İran bunların askeri düzeyde uranyum zenginleştirerek bomba yapımında kullanıldığı iddiasında. Dolayısıyla buradan sıkıştırıyorlar. İranlılar da biz anlaşmanın imzacısıyız. Denetime de açıyoruz ama kimseyi tatmin edemiyoruz. O zaman niye bu anlaşmada kalalım diye bir takım görüşler ortaya atıyorlar. Neyse. Sonuç itibariyle bu tabii ki yalanlandı. Nükleer yeniden, yani Hürmüz olmadı nükleer. Nükleer olmadı Hürmüz. Böyle olay gidiyor, geliyor. Gördüğünüz gibi biz de bezdik. Sürekli bir tekrar ama gelişmeler bu şekilde. Amerika oradan olmadı, buradan bu işi sürdürmeye çalışıyor. Bugün ilginç bir tavır geldi İran'dan, devrim muhafızlarından. Sözcü Tuğgeneral Muhibbi bir açıklama yaptı, basın toplantısı gazetecileri davet edip. Amerika halkına bir mektup yazdıklarını açıkladı. Eğer mektubu okusunlar, şüpheleri varsa buyursunlar, gelsinler. Hürmüz'e götürelim, masrafları da biz karşılayacağız. Göstereceğiz her şeyi. Yani sizinkiler size yalan söylüyorlar, buyurun gelin diyen. Gerçekten çok ilginç bir hamle aslında. Mektup 26 sayfalık bir mektup bu arada. Mektupta Amerikan halkına mektubu açıklarken Muhibbi, amacımız hani propaganda yapmak falan değil, İran'ın tezlerini sergilemek değil, tek gayemiz olsa zaten başka türlü yaparız, bunun yerine daha dürüst, mantıklı, gerçekçi bir biçimde hitap etmek istedik. Onların çok geniş medya organları var. Biz kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Sesimiz ne kadar Amerikalılar tarafından duyuluyor. Hakikaten yani bırakın Amerika'yı, bütün Batı medyasını, Batı'nın elindeki en büyük silah medya. Onlardan süzülerek haber geliyor. Bizim gibi ülkelerde de onlardan çevriliyor zaten. Yani kendimiz tabii ki bir takım haberler yapıyoruz. Perspektif değişebiliyor ama genel olarak dünya işlerinde, yani Türkiye'nin iç haberleri değil, dış haberlerini hep oradan buradan çeviriyoruz, Batı'dan çeviriyoruz. Neyse, yani İran'la ilgili, İran'ı Amerika'dan öğreniyoruz, öyle söyleyeyim. Neyse, genellikle öyle oluyor bu işler. Maalesef öyle. Evet, velhasıl Muhibbi sağdaki gerçekliğe dayalı, lütfen en az bir kez okuyun, biz hatta yazışmaya da hazırız diyerek iletişim adresi falan verdi. Mektupla ne deniyor? Aslında temel olarak çok özetlemek gerekirse, neden Amerikan bayrağı dünyanın diğer bölgelerinde yakılıyor? Neden ayaklar altına? Bir sorgulayın bakalım. Neden birçok ülkeye Amerikan başkanı aslında çok da gidemiyor? Ya da gittiği zaman protestolara uğruyor? Çünkü Amerikan ordusu vahşet ekip, nefret biçiyor. Dünyanın dört yanında insanlar görüyorlar bunu. Amerika halkı da bunu görmeli. Siz okyanuslarla çevrili bir ülkesiniz. Dolayısıyla doğal bir savunmanız da var. Yani hangi ülke Amerika'yı ciddi biçimde tehdit edebilir ki? Buna rağmen dünya çapında 800 askeri güç konuşlandırmanın amacı nedir? Bu kadar 1.1 trilyon dolarlık harcamalar filan. Neden yani, niçin böyle, yani biraz saldırganlığınızın bilincine varın demeye çalışıyor. İşte devrim muhafızlarını niye terör örgütü ilan ediyorlar? Çünkü İran bu yağmalama, kan dökme politikasının son bulmasını istiyor. Onun için terör örgütü. İşte nükleer silah diyorlar, 25 yıldır tekrarlanan yalanlar bunlar. Yani 25 yıl içerisinde sürekli bir de birkaç hafta kaldı diye bunlar sunuldu. O kaç hafta geçti. Evet, tabii yani burada ideolojik bir durum var. Amerika hegemonyası tabii hem askeri hem ekonomik, mali gücüne dayalı bir şey. Ve 800'den fazla üsle bunu garanti altına alıyorlar. Tabii daha önemlisi de ideolojik hegemonya, o sözü edilen ülkelerdeki beyinler özeniyorlar sürekli Amerika'ya. Bunun kendilerince haklı gerekçeleri olabilir ama dönüyor dolaşıyor, kendi halklarını vuruyor tabii son tahlilde. Neyse, İran'ın perspektifi bu şekilde. Bu mektup ilginç bir mektup. Onun dışında tabii İranlılar Hürmüz'de kontrol bizde diyorlar. Amerikan savaş gemilerinin daha uzağa çekildiklerini söylüyorlar. Zaten Hürmüz dışındaydı. Yeniden bu kinetik aşama başlar mı bilmiyorum. En son bu ay İran savaşı bağlantılı bir takım operasyonlarda 38 Amerikan askeri yaralanmış. Military Times, bu Amerikan yayın organı, aktardı. Hemen öncesinde NBC News 8 Amerikan deniz piyadesinin yaralandığını, bir İran misillemesi, tam da detayları da anlatmamışlar. Velhasıl İran bu şekilde hem Amerikan halkına hitap ediyor hem de askeri olarak da sıkışmışlık. Baki elbette Amerika güçlü, kudretli bir ülke, elbette donanması da öyle. Hiçbir şey bitmiş değil. Bir yandan tabii hava bağlantısını Tahran'ın kesmek meselesini aslında bir haftadır aktarıyorum. Scott Bess'in açıkladığından beri Türkiye, Azerbaycan gibi ülkeler, Arap Emirlikleri bunlara uymuştu. Irak da herkesi şaşırttı. Irak'la tabii İran arasında Şiilik, yani kutsal yerler, karşılıklı ziyaretler, ticaret, her şey söz konusu ve işte Bağdat, Erbil, Süleymaniye ve Necef tabii protestolar oldu. Amerikan baskılarıyla İran'la hava sahası, hava yolu uçuşlar kapatılınca ortalık karıştı. Pek çok video var. Çok sayıda protesto gösterisi ve ardından tabii dün aktarmıştım, Irak hükümeti muafiyet talep edecek diye. Dün akşam saatlerinde yeniden Necef ve İran arasında uçuşların başlatıldığı haberleri düştü. Tedavi, eğitim, işte dini ziyaretler çok yoğun tabii ki. Bu arada bir İstanbul Havalimanı'nda İran merkezi Caspian, Hazar anlamına geliyor, Hazar Denizi. Den alıyor ismini, Caspian Airline'a ait bir uçak el konmuş, icra işlemi oluşmuş, bilmiyorum arkasındaki ekonomik sebepler, herhalde alacaklı bir şirket söz konusu. Yolcuları, ekibi uçaktan indirmişler, terminali almışlar. Böyle acayip acayip işler. Evet, Amerika bu arada Irak dedik, Erbil'den de dün aktarmıştım tabii, Amerikan ordusunun çekilmesi için 30 Eylül son tarihi. Şimdiye kadar açıklamayı sadece Iraklılar yaptı. ABD'den, Pentagon'dan bitti artık Irak işgali, 2003'ten beri çekiliyoruz diyen bir açıklama gelmedi. Belki yarın yaparlar. 30'u son mühletti anlaşma uyarınca. Ama Erbil'den de çekiliyorlar ve tabii hiçbir yabancı asker kalmayacak diye Bağdat açıklama yaptı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Özel Yönetim, Amerika'nın çekilmesinden biraz rahatsız gibi gözüküyor. Peşmerge Bakanlığı açıklama yapmış. Bir hava savunma sistemi olmaması endişe verici. Ama Irak hava sahasının parçasıyız biz, dolayısıyla bizi federal hükümet korumalı, sorumluluk onlarda diyen. Tabii hava savunma sistemi yok değil, var ama tabii İran son dönemde özellikle Amerika'nın Kürtleri aygıt olarak kullanmaya kalkışması ihtimaline karşılık oradaki Kürt grupları Erbil havaalanındaki Amerikan üslerinde vurmuştu. Binden fazla balistik füze İHA saldırısı da yapılmıştı. Şimdi tabii Amerikan ordusu çekiliyor deniyor. Hakikaten çekiliyorsa bilmiyorum yani, bu 23 yıllık bir süreç, bu işgalle başlayan ve Amerika aslında 2009'daki Sofa Anlaşması'ndan bu yana kaç kere Irak'tan çekildi ben unuttum artık, o yüzden bir türlü emin olamıyorum ama elbette açıklamalara bakacağız. Haçlı güçler bünyesinde Amerika silahsızlandırılmaları için bastırıyordu. Ketayip Hezbollah örgütü Irak'ta, bunlar da Iraklı adamlar bu arada. Amerika Irak'tan çekildikten sonra hava sahasının İran'a yönelik saldırılarda kullanılması halinde kendilerinin de hava araçlarını düşürecekleri resti çıktı. Evet, Irak'ta kaynar kazan gördüğünüz gibi. Kaynar kazan olan bir başka yerde Yemen tabii ki. Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki kapışma, Yemen'de nüfusun %80'den fazlasına hükmeden Sana hükümeti, Ensarullah hareketinin başını çektiği, işte kimileri Husiler deyip bir aileyle anıyor. Bir de Suudi Arabistan destekli hükümet, onlar Riyad'da otel odasındalar tabii ama bu son gerilim, Suudilerin hava saldırıları, Yemenliler de yanıt veriyorlar bu arada. Temsilciler Meclisi Suudi Arabistan'ı desteklediği, onlar Husilere karşı öyle diyerek, Husiler diyerek seferberlik ilan ettiler. Başkanlık konseyi var Suudi Arabistan'ı destekli, onun başkanı Reşat Muhammed El Alimi önermiş ve mecliste kabul etmiş. Tabii bunların temsiliyet meclis diyoruz ama meclis dediğimiz şey temsiliyet taşıyor. Burada temsiliyet nerede bilemiyorum. İki tarafta devrimden bahsediyor. Böyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Velhasıl Husilere karşı seferberlik yasalara dayanılarak ilan edildi deniyor. 2014'ten bu yana tabii Yemen'de iç savaş var. Hatta öncesinde başlayan. Bu arada yani 2017-18'lerde o kadar vahimdi ki Suudi Arabistan 2015'te savaş başlattığında Yemen'de bir koalisyon kurarak, Arap koalisyonu, koşullar çok korkunç hale gelmişti. Kolera salgını patlamıştı Yemen'de. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yapmış. 6 Ağustos'tan bu yana çatışmalarda 838 kişinin hayatını yitirdiğini, 3643 kişinin de öldürüldüğünü söylemiş. Bunlar sivil mi yoksa asker mi onu da belirtmemişler ama kolera ve akut sulu ishal vakalarında da büyük artış kaydedildi. Ağustos başında 6134 iken şimdi 7784'e yükselmiş. Tabii 10.000'e yakında can kaybı var. Hakikaten Yemen'deki koşullar çok kötü. Yeni değil bu, 2015'ten bu yana Suudilerin saldırmasından bu yana da devam ediyor. Evet, bütün bunlar olurken efendim İsrail'de 27 Ekim'de artık bir aydan az bir zaman kaldı seçimler olacak. Dün aktarmıştım, Batı medyası arka arkaya Atlantik Dergisi, New York Times, Wall Street Journal 7 Ekim saldırılarından aslında Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından uyarılarak önceden haberi olduğu ama hiçbir şey yapmadığı teması işleniyor. İlginç bir biçimde Haaretz Eylül başında haberi yayınlamıştı. BM dönüşü Netanyahu'yu sıkıştırmaya çalışıyorlar. İzlerimi edinmemek mümkün değil. Şimdi tabii Netanyahu da hayır, ben hiçbir şeyden haberim yoktu. Tam tersine suçlu işte Shin Bet başkanı gibi laflar etmişti. Suçu sorumluluğu onlara atmıştı. Üst düzey yetkililer bana haber vermedi demişti. Shin Bet başkanı Ronen Bar görevden alınmıştı. Netanyahu'ya iftira davası açıyor. Diyor ki gerçeklikle bağını yitirdi, iftira kampanyası başlattı. Yaklaşık felaket konusunda ben ciddiyetle uyardım ama görmezden geldi diyor. Yani İsrail'in devlet yapısı içerisinde bir kapışmaya iş dönüşmüş durumda 7 Ekim üzerinden. Bir de tabii dün bomba gibi düştü gündeme aslında İsrail haberleri bakımından. İsrail'in bu 7 Ekim uyarısı tabii nereden kaynakları? Bir Mısır var önümüzde, bir de Birleşik Arap Emirlikleri var. Nahyan'la ilişki içerisinde, İbrahim anlaşmaları çerçevesinde pazar günü Netanyahu'nun BM dönüşü eşiyle beraber Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği, gizlice gittiği işte Abu Dhabi'de 6 saat

0: Geçilmiş gibi gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin arkasından İsrail Başbakanlığı da dün akşam saatlerinde Abu Dhabi ziyaretini doğruladı. Netanyahu'ya Mossad, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, Mossad Başkanı, Askeri Sekreter, Dış Politika Danışmanı, bayağı kalabalık bir ekiple Netanyahu'nun gittiği anlaşıldı İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasından. Ve hatta gitmekle kalmayıp ve sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile lideriyle görüşmekte kalmayıp aynı zamanda İsrail'le resmi ilişkisi olmayan bir takım körfez ülkelerinden de üst düzey yetkililerin toplantıya katıldığı iddia edildi. Daha önce de aslında böyle bir Amerika ile İran'ı sıcak savaşta vururken benzer bir vaka yaşanmıştı. Tabii flight radar verileri, işte Abu Dhabi'de Libya'dan uçuşlar, Fas'tan, Katar, Bahreyn'e, hepsi Riyad'dan uçaklar geldiğini herkes tespit etti. Suudi Arabistan temsilcilerinin de katıldığı anlaşılıyor. İsrail medyası en azından böyle iddialarda bulunuyor. Biraz İran'a ve Yemen'e karşı güvenlik işbirliği meselesi, hatta Amerikalılara karşı baskı oluşturmayı ele aldıklarını iddia ediyor İsrail medyası. Hatta Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfus meselesinde aralarının açık olması, Yemen'de kriz patlamıştı, aktarmıştım size bu yıl başlarından bu yana, Afrika'da da öyle. Suudilerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasında Netanyahu'nun arabuluculuk yapması çok enteresan, gördüğünüz gibi trajikomik bir durum doğruysa eğer. Evet, bu hemen bu gelişmelerin, bu haberlerin ardından Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Salman davet çıkartmış. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı bugün Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Dediğim gibi araları son dönemde iyi değildi. Birbirlerine kardeş diye hitap ederek kardeşçe bir ziyarette bulunma teması var. Bir de Netanyahu'nun Abu Dhabi ziyareti vesilesiyle bir de Libya çıktı şapkadan. Bu da İtalyan medyasına, Il Foglio gazetesine yansımış. Libya'nın doğusunda hakim olan Halife Hafter güçleri, oğlu Saddam Hafter'in de bu görüşmelerde oldu. Onun da El Batin havaalanına indiği iddia ediliyor. O da tabii meşruiyetini güçlendirmeye çalışıyor deniyor. Bilmiyorum, gördüğünüz gibi resim epey bir karışmış durumda. Tüm bunlar yaşanırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti vardı. Devlet Başkanı El Nahyan tarafından kabul edildi. Açıklama yaptı Hakan Fidan bu konuda. İşte yardımcısı, efendim ulusal güvenlik danışmanı ile görüşmeler yaptığını aynı zamanda verimli bir görüşme olduğu. Şöyle ifadeler var Fidan'ın açıklamasında. Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Tabii karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ilişkileri geliştirmek vesaire, kalıcı barış. Yani Suudilerle Bahreyn'in arası açık olduğu gibi Türkiye'nin de uzun süre arası darbeden bu yana, darbe girişiminden bu yana açıktı, hatırlayalım. Gerçi Suudi Arabistan'la da açıktı, neyse. Böyle ilginç paslaşmalar, ilginç temaslar ortada. Evet, bütün bunlar olurken tabii İsrail Gazze'de bir binayı havaya uçurdu. Suriye'nin güneyinde evlere baskın yaptı. Havada, Suriye hava sahasında, sınır bölgeleri, Şam civarlarında sürekli İsrail İHA'larının uçuştuğu yönünde haberler var. İsrail medyasında Jerusalem Post gibi gazeteler Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de işte el üstünlüğü elde ettiğini yazıyorlar. Libya anlaşmasının sonuçlarından ötürü Girit ve Rodos dahil Yunan adalar zincirini devre dışı bıraktığını yazıyorlar. Biraz abartmışlar gibi geldi bana ama neyse. Sonuç itibariyle İsrail'deki bu haberleri Yunanistan'dan da tamamlayan haberler var. Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'i birbirine bağlayan denizaltı elektrik iletim kabloları projesi var. Fransızlar en son bu işleri ele almışlar. işte, ama Türkiye'yi özellikle Meis Adası yakınında Fethiye Kaş Milli Deniz Parkı ilan edilmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Kıta sahanının parçası Türkiye görüyor. İşte buralardan geçin diye konuştukları Yunan medyasına yansıyor.

Ama tabii Yunanistan aynı zamanda Girit'in güney ve batısındaki kara sularını 12 deniz miline çıkarmayı da değerlendiriyormuş filan. Sürekli bir Yunanistan'dan bu 12 sağcı hükümetten sürekli bir 12 mil teması oradan buradan pırtlıyor. Gerçekten inanamıyorum ama neyse. Bir ilginç bir Yunanistan kaynaklı bir de bir başkan olur onu da iletmek istiyorum. Wall Street Journal gazetesi bu galiba dün ben atlamışım görmemiştim. Amerika'nın Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle Mart ayında bir yemeğe katılmış. Yunan ve Amerikalı yetkililerin katıldığı bir yemek ve Romanya'daki hükümet değişimi biliyorsunuz Romanya'da Demokratik Batı seçimleri engellemişti. Kendi adayları sandıktan çıkmayınca onu ekarte ediyorlar. Adam hakkında kumpas kuruldu. Sonunda yalan oldu ortaya çıktı tam tersine. Liberallerin kurduğu kumpas olduğu anlaşıldı. TikTok kampanyaları falan aktarmıştım vaktiyle size. Neyse sonuç itibariyle bu Romanya'yı konuşurken Atina Büyükelçisi ABD'nin bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz. Burada da yapabiliriz demiş. Yunan Çevre Enerji Bakanı da Papastavro Amerikan elçisine sert tepki vermiş. Bizde böyle şey yapamazsınız seçilmiş hükümete demiş. Vallahi yaparlar. Ukrayna'da yaptılar. İşte Romanya'da yaptılar. Moldova'da zaten biliyorsunuz diaspora oylarıyla başkan seçiyorlar. Rusya'da daha fazla insan yaşıyor. Oraya sandık yollamıyorlar. Yani Ermenistan'da yasaları değiştirip yurt dışındaki Ermenilerin oy kullanmamasına çalışıyorlar. Böyle enteresan. Yani Batı demokrasi dediğimiz şey bir anlamda onların arzuladıkları bir yapıp çalışabilecekleri liderlerin çıkması. Olabilir ülkeler böyle nüfusları genişlesin isteyebilir ama bunun adı demokrasi değil tabii o ayrı bir şey. Bizi ipleyen kimse yok yani sıradan oy veren insanlar o anlamda söylüyorum. Evet tabii böyle Yunanistan'da ki hikaye Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar aktarmışlar bu sayede Amerikalıların... Yani biz her yerde darbe yaparız diyebileceklerini zaten biliyorduk. Yunanistan'da da yapabileceklerini düşünüyorlarmış. Onu da öğrenmiş olduk. Evet. Şimdi bunun dışında dün tabii bir de İngiltere'den bir takım böyle heyecan gelişmeler oldu. Amerika'nın İran saldırılarında kullandığı Fairford üssü. Bir anda böyle 3 beyaz minibüs birileri ihbarda bulunuyor. 20'li yaşlarda 5 kişi erkek. Patlayıcı ve terör ithamlarıyla gözaltına alınıyor. Bomba uzmanları falan filan işte köyler var oraları tahliye ediyorlar. Ondan sonra İran arkasında bunun falan diye böyle fısıldamalar başlıyor. Sonra da serbest bırakıyorlar şüpheleri. Ya şimdi niye topladınız, niye bırakıyorsunuz, kimdir bunlar filan herkes de bunları soruyor. Ve Londra sakini çıkıyor bunlar. Ve patlayıcılar da doğru düzgün patlayıcı da çıkmıyor. Yerel halk minibüslerle tarlalarda maskeli şüpheliler falan diye ihbarda bulunmuş anladığım kadarıyla. Ondan sonra bir yandan bir İran'a hani İran bakın bizi içeriden karıştırır Rusya da yapabilir falan diyorlar ama biraz amatörce yapılmış gibi geldi bana. Bir de yerel halk böyle ihbar yapınca ortalık biraz karışmış. Tabii Wes Sterling savunma bakanı İran tehdidi falan diye açıklamalar yaptı. İranlılar kategorik olarak bunu reddediyor. Uydurma spekülasyonlar, asılsız ve kötü niyetli spekülasyonlar. Yani kendi halklarına bakın bunlar bizi tehdit ediyor demek için. Yani ben şimdi hemen bir kurgu yapabilirim. Bunun Hollywood ya da İngilizler de çok başarılı bu işlerde. Kendi kendilerine, kendi halkların içinde korku yaratmak için bu tarz şeyleri çok şahane yapabiliyorlar. 5 kişiyi gönderiyorlar. Şu gençleri salarız bir patlayıcı. Çok da etkili olmaz o patlayıcılar ama yakalarız, İran'ı suçlarız. Mutlaka böyle kafaları böyle şeylere çok iyi çalışıyor ama artık bu false flag, yanıltma operasyonu dediğimiz şeyleri giderek daha böyle tartışmalı yapar hale geldiler. Zaten kanıt da göstermiyorlar hiçbir şey. Kanıt soruyorsun, yok kanıt biz biliyoruz diyorlar. Böyle karanlık aydınlanma, öyle bir aşamadayız. Evet, Trump'a da sormuşlar. Şaşırmış, niye bıraktılar ki o 5 kişiyi diye bir takım bağlantılarım var. Bir istihbarat ajanı mı bilemiyorum doğrusu. Ama İran'ın ilgisini de sormuşlar Trump'a. Trump da cevabı biliyorum, çok net bir şekilde ifade edebilirim ama söylememeyi tercih ederim demiş. Böyle bir acayip bir vaka.
Evet efendim, Çin'le ilgili size pek çok gelişmeyi aktarmıştım tabii. Birazdan konuşacağız Doktor Barış Adıbelli Hoca ile birlikte ama tabii Trump'a Çin Devlet Başkanı görkemli biçimde ağırladıktan sonraki durum soruldu. Trump da 12 numara dedi. Nedir 12 numara? 0 ile 10 arasında bir ölçekte. Buna 12 puan, yani 0 ile 10 arasında 12 yok tabii. Neyse. Bir yandan tabii ortalığı bulandıran vaka orada Çin, ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdue'nun tuhaf açıklamaları. Financial Times'ı dün aktarmıştım. İşte Trump bir noktada işte Tayvan'a silah satışı, Çin'in endişeleri ki dondurdular yakın zamanda. Böyle olağanüstü teklif yaptı görkemli biçimde ağırlarken Başkan Trump, hey biz dünyanın dört yanındaki ülkelere silah satıyoruz dedi. Şii'ye de siz de ister misiniz diye sordu filan. Ben hani dün aktarırken size kahkaha attım demiştim Amerika Çin'e silah satmayı Trump teklif ediyor diye. Tabii Beyaz Saray yalanladı, yani kendi büyükelçilerini yalanladılar. Amerikan dışişleri Amerikan yasalarının Çin'e silah satışını yasakladığını New York Times'a söylemişler. Herhangi bir teklif olmadığını. Zaten Çin Dışişleri Bakanlığı, biz her zaman kendi ihtiyaçlarımıza göre yerli savunma kapasitesini güçlendiriyoruz. Hani bizim öyle Amerika'dan silah alacak halimiz yok diye bir yanıt vermişler. Tabii burada Tayvan işleri devreye giriyor. Tayvan'da bu ziyaretten sonra, Xi'nin ziyaretinden sonra ortaya çıkan tablo enteresan tabii. Bugüne kadar Amerikalılar stratejik belirsizlik politikası izliyorlar. Çinliler de onu sineye çekiyordu ama Xi Jinping biraz el arttırdı. Yani o 8 maddelik mutabakatı dün aktarmıştım. Konuşacağız Barış Adıbelli Hoca ile ama Tayvan konusunda artık Xi Jinping Amerika'yı bağımsızlığına karşı çıkma çağrısı yaptı. Bir adım ileri götürmüş gözüküyor. Bakalım ne olacak? APEC zirvesi var, G20 zirvesi var. İki liderin birine Çin, birine Amerika ev sahipliği yapacak. Gitmeleri bekleniyor. O zamana kadar kim öle kim kala bilemiyorum tabii ama detaylarını konuşacağız. Fakat tabii bu Amerikan elçisinin silah satışı meselesi biraz insanları güldürdü zannedersem. Bunun dışında tabii Amerikalılar Orta Asya'ya da el atıyorlar yine. Ekim ayında, artık Ekim ayına giriyoruz, G5+1 görüşmeleri Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'a gidecekmiş. Çok kalabalık bir iş insanları heyetiyle görüşmeler yapacak. Tabii madencilik, işte kritik mineraller, bunlar hep böyle Çin'den kurtulmak için dünyanın dört bir yanında tedarik zincirleri kurmaya çalışıyor Amerika. Çin'e bağımlılıktan çıkmak için ülkeleri seferber edip kendisine bağlamaya çalışıyor. Bunun bir parçası olarak da görebilirim. Başka şeyler de var elbette. Grönland'ı bağladı zaten. BM Genel Kurulu vesilesiyle anlaşmayı açıkladılar. Yani bütün neredeyse işte düşman diye tanımlıyor ama artık Grönland'a yatırım yapmak istiyorsanız Amerika'nın izniyle yapacaksınız. Zaten verili bir üsse iki üs daha ekleyecekler. Ondan sonra süresiz bir anlaşma, artık egemenliği, savunmayı, hepsini. Zaten NATO'da orta az biz ne olacak, hadi hani marka ABD diyerek Trump'a hiç de bir bedel falan ödetmeden anlaşma yaptık biz diyerek devretmiş gözüküyorlar. Marco Rubio süresiz yürürlükte kalacak. Bizim olayımız olmadan hiçbir zaman Amerikan düşmanları da tabii Grönland'a sanki yatırım yapacakmış gibi, neyse. Yani kimdir o düşman, ne zaman, nerede yatırım yapacak, onlar ayrı davalar. Kimse de sormuyor, hastalıyorsunuz diye. Neyse, füze savunma kalkanı kurulmasından tutalım da kritik minerallere kadar Amerika'nın borusunu ölçeceği ortada. Tabii bir de Kanada meselesi vardı. Trump kararnameyi imzaladı. $1 milyar bir ithalat yasağı Kanada'ya geldi. Yani tabii iki ülke arasında $880 milyar yıllık ikili ticaret var. Dolayısıyla $1 milyar para değil ama sembolik olarak addedebiliriz en son gümrük vergileri. Ben biraz küçümsemiştim, hala ısrarlıyım. Pek çok Kanadalı şirket, yani Amerikalılarla ortak. Kanada ile Amerika'yı bu kadar, çünkü Kanada başbakanını böyle bir kahramanlaştırıyor, Amerika'ya da meydan okuyorlar filan, çok popüler biliyorsunuz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Göreceğiz zaman içerisinde. %50 gümrük vergisi, bilmem ne, silahları filan. Trump sonuçta açıklama yapmış.
özür bekliyor. Gümrük vergisi uygulamaları çok adaletsiz Amerika karşı diye. Böyle enteresan işler, oyunlar, öyle söyleyeyim. Evet, gelelim Rusya'ya. Tabii dün konuştuk, hatta seçimler sırasında Rusya'da bulunan Profesör Barış Dostlar Hoca'ya küresel mevzularla birlikte Rusya seçimlerinde sormuştum. Putin devlet başkanı dün Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Panfilova'yı akşam üzeri kabul etti. Seçim sonuçları en üst düzeyde meşruiyeti teyit etti mesajları verdi. Her şeyin yasalara uygun gerçekleştirildiği, halkın katılımı, hükümet organlarının meşruiyeti vurgusu, %59'u aşması katılımı vesaire, bunları vurgulamış. Aynı zamanda Duma'ya giren parti liderleriyle de görüşüyor Putin. Orada da tabii daha çok bu seçim kampanyasını bozma, Ukrayna'nın seçim günü Moskova'yı hedef alması, yüzlerce ihale, işte 2000'den fazla ihadan bahsediliyordu. Buna rağmen seçimlerin düzgün bir biçimde gerçekleştirilmesi, tabii hayatını kaybedenler de oldu bu saldırılarda sınır bölgelerinde, onların ailelerine yardım sağlanacağı vurgusu yapmış ve Putin tabii halkımız güçlü, cesur ve bilgilidir, Rusya etrafında neler olup bittiğini gayet iyi anlamaktadır. Oy kullanma merkezlerinde uzun kuyruklar onların cesaretini, birlikteliğini teyit ediyor diye vurguluyor ve bu tür insanları sindirmek imkansızdır, böyle bir ülkeyi, büyük ülkeyi yeni yaratmak da imkansızdır mesajı vermiş. Zafer şüphesiz bizim olacak diyerek özel harekata atfen. Bu arada Dmitri Medvedev de Birleşik Rusya'nın da başında, aynı zamanda Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, 665 özel harekat gazisinin de çeşitli görevlere seçildiği, parti grubunda Duma'ya katıldıklarını aktarmış. Bayağı aday olduğunu biliyorum ben, özel harekata katılanlar arasından böyle bilgi vermiş. Dün Putin aynı zamanda silahlı kuvvetler personel sayısını 1.550.500'ü asker olmak üzere, sözleşmeler, gönüller ayrı, 2.440.630'a çıkarttı. 15.500'lük bir artış. Bu normal Rusya ordusu, seferberlik değil yani. Onu belirtmek gerekiyor. Çünkü böyle iddialar vardı. Aynı zamanda tabii Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un son dönemde ateşkes girişimleri oldu. Avrupalıların illa müzakere yürütürken ateşkes ilan edilmesi şart olduğunu savunuyorlar. Tabii yani öyle bir şart yok elbette. Dün de aktardığım gibi Amerikalılar ne Vietnam'da ne Kore'de, hiçbir ne Afganistan'da hiçbir zaman müzakere yapacağız diye ateşkes ilan etmemişler. Neden Rusya'dan talep ediliyor sorusu düşüyor tabii ki. Bir de tabii Ukrayna'nın yendiği teması var. Yeniyorsa neden Ukrayna için ateşkes talep ediliyor sorusu da aynı zamanda var. Peskov dün, ben bunu o kadar iyi aktaramadım size zannedersem, ilginç açıklaması. Aslında Putin'i de yankılıyor hafta sonu açıklamasını. Ukrayna'nın son aylarda gerçekleştirdiği eylemlerin bedelini ödemesi zaten beklenen bir şeydi vurgusu yapıyor. 40 günlük savaş ilan ettiler, depoları vurdular, sivil tesisleri, Ozon'u, işte Wildberries'i vurdular. Karşılığında Rusya'da aynı şekilde yanıt verdi. Ondan önce böyle bir şey yapmıyorlardı. Güvenliği teminat altına almak üzere ulusal çıkarlarını Rusya savunmaya devam edecekti. Şu anda yaşananlar bu. Yani böyle eylemde bulundular, karşılığı bu oldu diyor Kremlin sözcüsü. Bugün de aynı şekilde Rusya'nın çıkarlarını %100 güvence altına almak üzere özel harekata devam edeceklerini vurgulayan açıklaması var. Eğer böyle, şimdi ikinci 40 günlük bir şeyden bahsetmişti, saldırı dalgasından Zelenski, başladı mı başlamadı onu da bilmiyorum ama çok, çünkü Avrupa'ya gitti geldi, İskandinavya'ya gitti geldi, efendim ABD'ye gitti geldi, arada böyle laflar etti, her birinden Ukraynalılar zararlı çıktılar, bu devam edecek mi onu bilemiyorum doğrusu ama sonuç, ben size özetlemiştim sonuçları. Bugün Valdai, bu arada Valdai tartışmaları başladı.
Bu vesileyle Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları var. BBC muhabiri soru sormuş. Gördüğünüz gibi Batılılar alt rahat soru soruyorlar Rusya'da. Avrupa ülkelerine karşı hibrit savaş diye bir tema artık Batı medyasında çok moda. Aksine Avrupa Rusya'ya karşı savaş yürütüyor demiş. Bunun Avrupa'nın bize karşı yürüttüğü bir savaş olduğuna şüphem yok. Uzun zamandır söylüyoruz diyor. Ve İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, özellikle İngiltere'nin tabii ki İHA'lar, füzeler sağladığı, onlarla Rusların öldüğünü hatırlatmış. Polonya'nın kendi topraklarında Patriot tesisi kurduğunu hatırlatmış. Yani bunları da açıkça söylüyor Batılılar tabii, yani biz Ukrayna'ya drone vereceğiz, para vereceğiz, üreteceğiz drone'ları, diyor, Çin'den alınan parçalar vesaire. Dün bir izleyicimiz şikayetçi olmuş benden, hatırlatmak istiyorum. 2014 yılında Amerika Kiev'de darbe yaptırdı ve iç savaşa sebep oldu. Ben şahsen 2018 yılında Donbas'a gittiğimde savaş uçakları tarafından bombalanmış binalar gördüm. Yani bu çatışma 2022'de başlamadı. Çok önceden Rusça konuşan nüfusa karşı darbe sonrası darbeyi kabul etmedikleri için bir iç savaş çıkartıldı ve Minsk anlaşmaları, Rusya Minsk anlaşmalarını o dönemde desteklemişti ama Ukrayna tarafı bunlara uymadı. Onun destekçileri de daha sonra itiraf ettiler, Angela Merkel zaman kazanmak için kullandık diye. Dolayısıyla bütün bunlar olmuşken 2022'de de hemen masaya oturulmuştu, onlara da uymadılar. Yani çatışmayı devam ettirmek istiyorlar. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla dosyayı iyi bilmek gerekiyor, öyle şikayette bulunmadan önce. Evet, her günde tekrarlayamam size dosyayı. Neyse, tabii sahadaki durum da çok parlak değil dediğim gibi. Özellikle son dönemde bombine saldırılar, yüksek hassasiyetli silahlarla Kiev, başkent Kiev'de de yoğunlaşmış durumda. Tek tek hedefleri açıklıyor Rusya Savunma Bakanlığı. İşte Kiev'de Flamingo bileşenlerinin, füze bileşenlerinin saklandığı yer. İşte Ukrayna ordusu istihbarat bilgileri dahil veri aktarımı için kullanılan B-Mobil, Perkovi veri merkezleri, onlar da yoğunlaşmış durumda. Odessa'da öyle. Silah taşıyan, askeri mühimmat taşıyan kuru yük gemileri. Yani ben açıkçası artık bir Karadeniz blokajı açıkça uygulanırken hangi sivil malzeme gemisinin Ukrayna limanlarına gitmeye cesaret edebileceğini anlayamıyorum. Yani bir gemi oraya gidiyorsa muhakkak askeri mühimmat göze alıp, vurulmayı göze alıp askeri mühimmat taşıyordur diye düşünüyorum. Yani sigortasıyla migortasıyla çok zor bunlar. Maalesef tabii işte yaz başında Rusya'ya saldırılar başlatıldığında yüzden fazla Rus tankeri, sivil tankeri vuruldu olarak bunlar tetiklenmişti. Biraz aslında Ukrayna tırmandırıyor, Ruslar da yanıt veriyorlar. Böyle bir bunun yerine bir barış masası gerçekten kurulması umarım en kısa zamanda mümkün olur. Şimdi de şikayet ediyorlar. Dün Ulusal Bilimler Akademisi'nin vurulması çok Batı medyasında yankılandı. Hani sanki böyle sivil bilim insanları orada çalışıyorlarmış gibi. Ama 2014 yılından bu yana bu Ukrayna Güvenlik Silahlı Kuvvetleri'yle iç içe geçmiş, teknik programları olan, savunma araştırmaları yapan bir kurum. Yani askeri sınai tesisle bağlantılı bir kurum. Öyle astroloji bilimiyle ilgilenmiyorlar diye belirtmek istiyorum. En azından Rusların yaptığı açıklama bu şekilde. Sadece Batı kaynakları, tabii onlar orası vuruldu diyorlar ama hedeflenen yerin ne olduğuna dair fazla da bilgi vermiyorlar. Ama tabii Ruslar açıkçası öyle yapmıyorlar. Özellikle Dışişleri Özel Temsilcisi Rodion Miloshnik 21-27 Eylül tarihleri arasında tek tek nerede, işte Donetsk'te, Lugansk'ta yerleriyle sivil yolcu otobüsleri, yük taşımacılığı, efendim mülkiyetli konutlar, ölenler, kalanlar hepsini tarihleriyle açıklamışlar. Bakarsanız Telegram kanallarında hepsi var tek tek. Bunları suç eylemleri olarak, askeri eylem değil, doğru sivilleri hedef alan eylemler olarak aktarıyorlar. Bütün bunlar olurken tabii Karadeniz kapalı. Ukrayna'nın tırmandırma Rusya'yı masaya oturtacağız diye ilan etti.
etmişti Zelenski. Tırmandırma eylemleri geri tepti bu merak gibi ve şu an Karadeniz kapalı. Ateşkes'e de Bloomberg haber yazmış tahıl ihracatı konusunda. Olumlu sinyal gelmiyor. Tarım Bakanı 30 milyon ton tahılın ihraç edilemeyeceğini ve bu yaklaşık tabii alternatif güzergahlar en fazla %45'i sağlıyor. Dolayısıyla da bir çıkmaza girmiş durumdalar. Rusya'da artık şimdiye kadar Karadeniz'de her türlü şeye müsamaha gösterdikten sonra artık bir daha izin vermeyeceğiz diyorlar. Dolayısıyla Avrupalılar da sıkıntı. Avrupa Komisyonu'ndan para istediler çiftçileri desteklemek için. Reddetmiş Avrupa Komisyonu 220 milyon euro vermeyi. Trump zaten rafinerilere takmış durumda. İsterseniz Rus sivilleri öldürün. Önemli değil. Yeter ki rafinerileri vurmayın. Böyle demiyor tabii. İlk kısmını söylemiyor. Ben öyle anlıyorum. Nereyi vurursanız vurun rafinerileri vurmayın. Dizel sıkıntısı var diye. Washington'ın ihracat yasağını ciddi ciddi değerlendirdiği iddiaları var. CNBC'ye piyasa uzmanları uyarıda bulunmuşlar. Bence yapamazlar Amerika'da böyle bir şey ya. Neyse yani bunları tartışma konusu yapıyorlar. Eğer Amerika böyle bir şey yaparsa dizel ihracat yasağı getirirse Avrupalılar ayvayı yediler tabii ki. Dizel şoku yaşayabilirler şimdiden alametleri var. Tabii Avrupalılar biz ne yapsak ne etsek patriot versek diye tartışıyorlar. Buna anlaşamıyorlar. Zaten yok bu arada. Hani Zelenski Trump'tan patriot istiyor. Trump olsa verecek ama İran yüzünden o kadar çok stokları azalttılar ki kendisi de birkaç kez söyledi. Biz stoklarımızı dolduruyoruz dedi. Avrupa'da da yok. Yani az var ya da yetmiyor sonuç itibariyle. Neyse onun yerine masaya otursalar diyeceğim ama onu yapmak istemiyorlar. İşte Kaya Kallas'ın çok trajik açıklamaları var yine. Yani illa tabii ki savaş istiyorlar. Finlandiya Cumhurbaşkanı biz hazırız Rusya'yla savaşmaya. Ama zaten biz güçlüyüz. Moskova bize saldıramaz gibi. Yani Kış Savaşı 1939-44 tabii Nazi işbirlikçisi Finlandiya tabii aslında Sovyetler Birliği'ne çok şey borçlular ama tarihi farklı algılıyorlar herhalde. Neyse. Alman istihbaratı Berlin'deki Rus elçiliğine gözetleme faaliyetlerine başlamış. Personel baskı uyguluyorlar. Niye böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. İşte Alman vizesine sahip Rus iş insanları aileler üzerinde denetimleri sıkılaştıracaklarmış. Rahatsız edici sorular soracaklarmış. Zaharova biz de hayal gücü olan insanlarız diye bir yanıt vermiş bu gelişme. İlginç bir şey Almanya'da Kuzeyren Vestfalya Nisan'da seçimler olacak eyalet seçimleri. Onun başbakanı Hendrik Wurs Türkiye'yi ziyaret etmiş. Türkiye'ye gelmiş ben görmemiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmiş. Tabii sadece bir eyalet başbakanı dolayısıyla çok da böyle alışılmış bir şey değil. Genellikle Türkiye'de başbakan adayları ya da halef gösterilenler hani başbakan adayı değil tabii Wurst ama olabilir deniyor. Halef diye bakılıyor. Bakılanlardan birisi daha doğrusu. Genellikle Türkiye'den batıya böyle gidilir. İlginç. Türkiye'yle yeni sayfa açmalıyız demiş. İş adamları dahil bir heyetle gelmişler. Neden yeni sayfa? Eski sayfa neydi de yeni sayfa gerekiyor hiç anlamadım ben verdiğim mesajları ama yani ilginç. Tabii ki Kuzeyren Vestfalya fazla Türk kökenli Almanya'dakilerin çoğunluğu orada yaşıyor o önemli. Fransa'da Macron'un popülaritesi %18'e düşmüş efendim. Baharda seçimler var Fransa'da. Ve tabii dizel krizi var son anketler bunlar. Savunma Bakanı Ukrayna hava sahası korunmasının öncelikli hedefleri olduğu söylemiş. Neden Fransa Ukrayna'nın hava sahasını öncelikli hedef olarak görüyor hiç bilmiyorum. Ama tabii Fransa'da lise öğrencileri eğitim koşullarının kötüleşmesi nedeniyle liseleri ablukaya alma eylemleri düzenliyorlar. Bazı yerlerde polisin göz yaşartıcı gazlarla müdahale edip liseli çocukları gözaltına aldığına dair haberler gördüm. Hatta İçişleri Bakanlığı bir de genelge göndermiş valilikler ve rektörlere kabul edilemez şiddet girişimleri cezasız kalmayacak diye. Fransa sömürgesi eski atıldı. Fransa Burkina Faso'dan hatta Mali ve Nijer ve Çad'da da benzer durum var. Burkina Faso'nun devlet başkanı
İbrahim Traore direniş hattının dünyada kahramanı oldu. İlk ulusal altın rafinerisinden çıkan altın külçesini gururla tanıtmış efendim. Tabii Fransa kendi içinde hiçbir altın madeni olmamasına rağmen bu ülkelerin kaynaklarını yıllarca sömürüyordu, politikalarını dayatıyordu ama artık kovuldular. Dolayısıyla Traore gururla bunların işletmesini kendilerinin yapacağını söylüyor tabii. Aynı zamanda halkı kalkındıracak şekilde. Evet, tabii vaktim kalmadı. Evet, peki çıkışta belki Barış Hoca ile Asya olunca çok kaynatıyoruz ama belki fırsat bulurum. Ara, bir kısa ara, hemen ardından tabii birazcık Amerika-Çin zirvesine bakacağız. Doktor Barış'ın adı belli, Hoca ile az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'in son bölümündeyiz. Doktor Barış Adıbelli Hoca hattın diğer ucunda. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu Asya işleri sizinle konuşmak hep çok keyifli oluyor. Bu sefer Asya, tabii Amerikan başkentine taşındı. Asya'nın kalbi Çin. Pandalar, kel kartallar efendim. 10 üzerinden 12 dedi. Donald Trump çok memnun gözüküyor. Hakikaten çok görkemli bir ağırlama yaptıkları anlaşılıyor. Amerikalıların gelen görüntülerden. Hatta Xi Jinping'i de işte Trump, Joe Biden'ın bu meşhur imza, otomatik imza şeyi ile güldürmeyi de başardı. Purse'deydiler. Görünüş çok şahane hocam. 8 maddelikte bir mutabakat var. Tabii farklı görüşler tartışılıyor. Burun kıvıranlar var. Çok muhteşem bir sonuç çıktı diyenler var. Tukidides tuzağı, onu hep konuşuyoruz sizinle. Tabii Xi Jinping sürekli tekrarlıyor Amerika ile görüşmelerinde. İran meselesi var. Baskı yaptığı, Trump'ın başarılı olamadığı söyleniyor. Yani kulislerden. Bu 8 maddeyi tabii onun içerisinde hepsi de var. Ticaretle ilgili alınan kararlar da var. Öncelikle siz zirveyi nasıl değerlendirdiniz? Hem genel değerlendirmeniz hem de bu 8 maddelik mutabakatla ilgili değerlendirmenizi isteyeyim.
2: Şimdi öncelikle Çin bir Pasifik ülkesi. Tabii ki ilginçtir. Amerika da bir Pasifik ülkesi. Yani hep Amerika'yı Atlantik kıyısından değerlendirirler. Kimse Pasifik Okyanusu kıyısındaki işte Los Angeles'tan başlayan o hattı hiç değerlendiren olmaz. Halbuki Amerika'nın bütün ticari limanları, her şey bu taraftadır. Ve Amerika sanıldığının aksine Atlantik'ten değil Pasifik'ten yürütür gemi ticaretini. Onun için Amerika'nın işte Akdeniz'e, Süveyş Kanalı'na, Babel Mendebe ve Hürmüz Boğazı'na çok ihtiyacı yoktur. Yani bu da artı bir bilgi verelim. Çünkü onun daha çok ticareti Pasifik'tedir. Evet. Onun için Asya'nın kalbi Çin dedik ama ben iki Pasifik ülkesinin bir araya gelmesi olarak nitelendiriyorum. Çünkü Amerikalılar kendilerini aynı zamanda Asya Pasifik'te, Pasifik ülkesi olarak, gerçi onlar sonradan değiştirdi bunu, Hint Pasifik dediler ama onlar Hint bölgesine değil, Pasifik bölgesine aitler. Dolayısıyla aslında hemşeri sayılırlar Çin'de, ABD'de, Pasifik bölgesinden olma itibariyle. Şimdi ismin esprisi tabii şakası bir tarafa, ben sonda söyleneceği başta söyleyelim. Bu ziyarette kazanan Çin'dir. Çin olmuştur. Yani hatta Wall Street Journal'ın çok güzel de bir ifadesi var hafta sonu. Diyor ki Trump Xi Jinping'i dost, arkadaş görürken Xi Jinping onu kullanılabilir bir araç olarak görüyor. Gördü. Kullanılabilir, yönetilebilir. Şimdi bu çok önemli. Bu aslında Çin tarihinin geleneksel stratejik tavırlarından bir tanesidir. Yani kendinden görmez ama kendinden uzakta tutmaz. Bu o ülkeyi küçümsediği anlamına gelmez. Bu bir tarzdır. Yani tıpkı kucaklaşmama gibi.
1: Evet.
2: Mayıs ayında Trump geldi. Xi Jinping onu işte parlamentonun basamaklarında, Tiananmen Meydanı'nın kenarındaki o binanın önünde karşıladı ve bir metre uzaktan karşıladı. Yani kendine yanaştırmadı. Halbuki Trump gelirken dedi ki ben kucaklaşmak istiyorum. O sırada ben Ticaret Bakanlığı'nın Çin'de bir toplantısındaydım. Sordum, ya tam Trump'ın gelmesinden bir gün önceydi. Dediler ki bizde böyle bir uygulama adet yok. Protokolde de böyle bir şey yok. Yani kucaklaşma diye bir şey yok. Dedim Putin'le kucanız. Aynı dediler. O ayrı. Yani Putin başka bir şey dediler. Yani Putin'i aynı kategoriye koymuyorlar.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Trump da Putin'den gördüğü için meğer beklentisi Xi Jinping'de şöyle bir kucaklaşırız. Dostum, arkadaşım derim. Günü kurtarırım. O olmadı.
1: Evet.
2: Ama hani genelde uluslararası ilişkilerde mukabiliyet önemli. Yani siz burada onu merdivenlerde karşıladıysanız devlet başkanı da sizi geldiğiniz zaman merdivenlerde karşılar. Hani genel protokol böyledir. Eğer bir rutin uygulama yoksa. Şimdi ama Trump çok sürpriz yaptı. Yani egosu yüksek bir lider. Hani hiç biliyorsunuz tokalaşırken insanlar kendine çekiyor falan. Böyle garip şeyler olan bir adam. Bir baktık ki uçağın merdivende gelmişler first aid ile.
1: Evet.
2: Bilmiyorum Çin tarafı bunu biliyor muydu? Yoksa sonradan mı, son dakikada mı öğrendiler? Ama birçoğu hepimiz için bir sürpriz oldu bu. Şimdi semboller uluslararası ilişkilerde önemli olduğu kadar Çin'in kendisinde daha da önemli. Yani o zaman zaman ejderhayla anlatırlar, başka şeylerle anlatırlar. Bu semboller çok önemli. Dolayısıyla şimdi bu ziyarette Xi Jinping ile Trump'ın bir konuşma anı var. Zaten onun dışında da peki işte yemekte falan oldu ama bana göre esas o konuşma önemliydi. Bu Beyaz Saray'ın girdikten sonra Trump konuştu, o bildik şeyleri söyledi, sonra oturdu. Sonra baktık ki Trump sanki taziyeye gelmiş, cenazeye gelmiş birisi gibi suratı asık, üzgün, ellerini böyle umutsuzca bağlamış, gözü sürekli yukarıda, bir şeylere dalıyor, orada yok. Ama Xi Jinping bir şey alıyor. Ve Xi Jinping söyledikçe Trump daha da kötü oldu, rengi kısardı. Halbuki dönersiniz böyle, o lider af gülümsersiniz. Her vurguda başınızı sallar, onaylarsınız. Çünkü mesela orada bazen Trump'a, bazen Amerika'ya güzel şeyler söylüyor. Fakat Trump böyle sanki Karadeniz'e gemileri batmış veya akşam dükkanda ne hasılat oldu onları hesaplıyormuş gibi. Böyle bir dalgınlığı vardı. Ben daha ilk anda bunu seyrederken hemen paylaştım görüntüsüyle birlikte. Bu ilginçti. Acaba dedim nedir? Tabii Xi Jinping yenilir yutulur şeyler söylemedi. Dedi ki barış içerisinde bir arada yaşayalım. Gezegenimiz çok büyük onun için. Sonra ne dedi? Sonra dedi ki işte Amerikan dostluğu, işbirliği bunlar söyledi. Rekabet dedi, ya ben mealen söylüyorum bir de. Rekabet dedi birbirimizi yok etmek istediğimiz bir süreç değil de birbirimizi yakalamaya çalıştığımız bir yarış olsun dedi. Şimdi bu Amerika'nın hiç sevmediği bir şey. Evet. Yani Trump'ın ne demek? Çin diyor ki ben senin yakalayacağım bir yarış olsun. Adam onu istemiyor. Yani burada Xi Jinping'i şöyle yorumladılar. Senin yerine gözümüz var. Seni yakaladığımız zaman yerine geçeceğiz. Amerika onu istemiyor. Rekabet dedi Amerika'nın anladığı şey birinin hayatta kaldığı birinin yok olduğu. Evet. Güçlü olanın ayakta kaldığı şeydir rekabet Amerika için. Evet. Bugün de daha her alanda. Her alanda acımasızdır o konuda Amerika. Trump ne diyor? Ya işte bir yarış yapalım. Bu bir bilek güreşi değil. Ya adam bilek güreşi değil, Amerikan güreşine benzetiyor zaten bu şeyi. Bu konuda pek bir şey olmadı. Şimdi bunları söylerken olmadı derken Amerikan medyasını günlerde tarıyorum, takip ediyorum. Amerikan medyasında temkinli bir iyimserlik var. Amerikan medyasında kimse coşkuyla bunu yazmıyor. Hatta Wall Street Journal yine bir yorumunda demiş ki yani Çin medyası bizden daha coşkulu yazdı bu işi. Bizde o kadar coşku yoktu. Çünkü şimdi sorabilirsiniz ya da ben sizin adınıza sorayım. Bu Çin'e güvenmedikleri için mi, Trump'a güvenmedikleri için mi? Ben söyleyeyim. Trump'a güvenmedikleri için. Bakın yani Çin'in verdiği sözlerin arkasında durmayacağından değil. Aksine Trump'ın yarın sabah uyanınca yine güllük, dün ne söylediyse dün dündür, bugün bugündür deyip Merhum Demirel gibi evet. Yani yola devam edeceğinden korkuyor.
1: Onun hocam için... şeytanın avukatlığını yapayım mı hocam?
2: Ben de yapacağım şimdi
1: şöyle,
2: birazdan.
1: Yani evet. Yani şimdi tabii Çinlilerin çok ağzı yandı. Hani sizinle kaç zirvedir konuşuyoruz. Bütün zirveleri hep istiyorum sizinle değerlendireyim. Çok güzel izah ediyorsunuz çünkü biliyorsunuz o özellikle Türkiye'ye çok yabancı bir şekilde Çin kültüründe. Ya şimdi Joe Biden tabii o kadar kazık attı ki adamla görüştüğü arkasından daha 2 saat geçmeden diktatör dedi falan. Çip savaşı açtı. Huawei'nin başında. Yani
2: kimin mirasını aldı? Kimin mirasıydı Biden'ın yaptığı işler?
1: Trump başlattı ama hani yani şunu demeye çalışıyorum. Çin için çok da bir şey fark etmiyor gibime geliyor. Yani Biden'dan da çünkü çok beklentileri var yani Trump'tan sonra. Boşa çıktı hepsi. Şimdi tekrar biraz yalnız şöyle bir şu bağlayarak hemen şunu sorayım size. Daha önceki zirvelerde Çin daha az güvenliydi. Sanki bu zirvede özellikle geçen yılki gümrük savaşlarından beri Trump'ın açtı gelir gelmez. Sanki Çin artık yani öyle olmayı tercih etmeseler.
2: Onu söyleyeceğim. Niye olduğunu şimdi söyleyeceğim. İşte Xi Jinping'in konuşmasında saklı, işte Trump'ı mahveden, orada ecel telleri döktüren bir konuşma. Şimdi bu Trump'ın birinci dönemi Çin çok panikledi. Çünkü ilk defa daha yeni 19. parti kongresi yapılmış. Burada ilk defa Çin büyük güç olduğunu söylüyor. Xi Jinping işte sınırsız bir önünde iktidar var. Daha yeni yeni Çin yerli yerine oturuyor. Bir takım projeler ortaya atılmış. Çok paniklediler. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Fakat ondan sonraki süreci, krizi iyi kontrol ettiler. Özellikle krizin beraberinde olası getirebileceği kimi eksiklikleri çok hızlı bir şekilde tamamladılar. Ayağı yere basan bir politika. Bakın, Xi Jinping 2013'ten beri önemli ekonomik reformlar, siyasi reformlar yaptı. Habire partiden, ordudan bir sürü insan tasfiye ediliyor. Bunlar boş yere değil. Daha güçlü kadrolar geliyor. Dolayısıyla Biden döneminde artık bu işin bir nevi tatbikatı yapılmaya başlandı. Yani acaba hani sağlaması alındı. Çin'in bu politikaları işe yarıyor mu? Biden döneminde biraz daha rahatlayan bir Çin, daha da tecrübe kazandı ve nihayetinde Trump gelmediğinde bize ne, bana ne moduna geçen bir Çin. Sen böyle mi yaptın, ben de soya fasulyesini almıyorum, hadi eyvallah dedi. Amerikan çiftçileri büyük bir zarar ettiler. Hepsi de Cumhuriyetçi Parti'nin destekçisi. Şimdi ne dedi Trump, Xi Jinping? Dünyadaki dedi bütün krizleri birlikte çözebiliriz, bazen çözemeyiz. Biz dünyanın iki büyük gücüyüz dedi. Bakın, inan bir şey bu. Dünyanın iki büyük gücüyüz. Yani artık Çin kendisini ABD'nin yanında bir güç olarak, Çin'de değil. Bakın, Çin'de bunu yaptı. Geçen Trump'ın geldiğinde Mayıs ayında Çin aynısını söyledi. Biz dedi dünyanın iki büyük ekonomik gücüyüz dedi ama. Ama bu sefer dünyanın iki büyük gücüyüz dedi. Ekonomisini falan katmadı. İlk defa yabancı bir ülkede, yabancı bir liderle görüşürken Xi Jinping bunu anlattı. Halbuki daha o dakikaya kadar Çin kendisini gelişmekte olan üçüncü dünya ülkesi olarak hep lanse ediyor ve küresel güneye aitim diyordu. Ama şimdi Amerika'ya denk bir güç olarak kendini ilan etti. Mayıs ayında da Trump Çin'i Amerika'ya denk büyük bir güç olarak kabul ettiğini Pekin'den zaten söylemişti. Şimdi bunu da söyleyince Çin artık, yani senin kardeşinim, hani Çiçek Abbas'ta dediği gibi, senin kardeşinim Şakir dediği gibi, burada Trump'a Xi Jinping artık biz senin kardeşiniziz, kardeşinim. Ve bundan sonra birlikte hareket edelim, işbirliği yapalım, sorunları çözelim. Şimdi bu da Amerika'nın çok hoşuna gitti. Çünkü sorunları sadece bir güç çözer. Trump'ın deyimiyle dünyanın en güçlü askeri ordusu olan Amerika Birleşik Devletleri sorunları da çözen yegane ülkedir. Şimdi Çin'in bunları, aslında Xi Jinping'in konuşmalarının satır araları bence büyük meydan okumalardı. Mesela 100 bin öğrenciyi dedi, efendim 2030 yılına kadar açtık kapıları, gel. Aynısını Amerika diyemedi. Şunu diyemedi. Bin genci gönder diyemedi. Çünkü böyle bir imkan yok. Zaten mevcutları da Amerika'dan kovmak için Trump elinden geleni yapıyor. Evet. Yani şu anda Amerika'nın en prestijli, özellikle matematik, mühendislik, bilgisayar, yazılım gibi alanlarda doktora yapan büyük programlarda hep Çinliler var. Dolayısıyla bakın 100 bin öğrenci muazzam bir rakam. Bunun işte barınması, parası, yemesi, içmesi, hepsi bunlar Çin, ben vereceğim diyor bursu. Aynı, hadi ayıp olmasın biz de bir jest yapalım deyip 1000 kişi dahi Amerika açıklayamadı. Çünkü yok öyle bir gücü. Onun için şimdi Xi Jinping'in bir jest olarak bir teşekkür konuşması yapıyormuş gibi olsa da birebir her ayrı bir başlıkta bir meydan okuma var. Eşi arkadan first lady, her konuşmasında gülümsüyor. Her konuşmasında gülümsüyor. Çünkü onlar onun derinliğini biliyorlar. Şimdi bu tarafta Trump böyle kaldı. Ondan sonraki işte sizin 8 maddelik mutabakat dediğiniz, ki ben yani Tayvan'ın olmadığı bir mutabakat listesinde Çinlilerin tam da istediğinin olmuş olduğunu düşünmüyorum. Şimdi
1: hocam bir adım ileri almış gözüküyor Tayvan'da ama Xi Jinping.
2: Bakın şunu diyor. Ben şunu söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere her şeyden önce şununla başlayalım, ya onunla başlayacaktık tabi, lafı değiştirdi. ABD ile Çin birbirine muhtaç. Bakın bir şey yok, yani birbirine sırtını döner gider. Ben kendimi yalnızlaştırıyorum dese de siz yalnızlaşamazsınız. Bu dünyada bir küreselleşme gerçeği var, teknoloji gerçeği var ve küçük bir köy haline gelen bir dünya var. Siz şimdi tutup ben izole edeceğim deseniz bile bir yere bağımlısınız. İşte Kuzey Kore kendini evet. izole ettiğini zannediyor ama hani söz meclisten dışarı Don Lastiğine kadar Çin'den alıyor. Yani bir yere bağımlısınız. Dolayısıyla iki ülke de birbirine bağımlı. Zaten bunun tersi düşünülemez. Bu sağlıklı bir şey de değil zaten. Yani yüksek teknolojiden Çin oradan alıyor, çip alıyor. Amerika Çin'den efendim küçük ev eşyaları, başka şeyler alıyor. Efendim tarım ürünü şu bu karşılıklı bir bağımlılık var. Ve size şunu açıkça iddia edeyim. Dünyada da karşılıklı bağımlı olan, en fazla bağımlı olan Çin ve ABD. Birbirlerine muhtaçlar. Onun için bu mantığı Trump çözemediği için kendince bir şeyler yaptı. İşte dedi ki ben Tanrı beni gönderdi. Mücadele edeceğim Çin'le. Efendim Çin Komünist Partisi'ne dünyayı yönettirmeyeceğim. Kızıl tehdit dedi. Çin'e dünyayı yönettirmeyeceğim dedi 2020'de. Çin'e Xi Jinping demir yumrukla yönetiyor dünyayı dedi. Falan falan böyle devam etti. Oradan merdivenin önüne benim değerli dostum Xi geldi. Şeyine dönüştü. Şimdi bunda tabii içerideki durum var, seçim var, ekonomi var. Biden evet. dedi, bakın Biden Trump'ın her şeyini reddetti. Sadece Çin konusundaki politikalarını daha ileriye taşıdı. Hmm. Trump geldi, Biden'ın hiç mesela görev gücü var şu anda Pentagon'da. Sadece 7/24 Çin'i takip ediyor. Biden yaptı açılışını. Hı-hı. Trump bunu kapatmadı.
1: Evet.
2: Şimdi ben de bugün bir başka yayında da aynısını söyledim. Peki dedim, bu Trump'ın şahsi problemi mi? Yoksa müesses nizamın problemi mi için? Buna da şöyle bir cevap verdim. Şimdi hem dedim bu son ziyarette Trump ve eşi çok samimler ama daha önce 2015 miydi? Mar-a-Lago'da ziyaret ettiler. Şeyle First Lady ile Xi Jinping. Yine orada First Lady Trump var. Trump çıktı işte Ivanka'da oturuyordu bu son ziyarette. Yanılmıyorsam onun kızı. Dedi ki bir tablet çıkardı. Bakın benim torunum dedi ne güzel Çince konuşuyor. Şimdi size diyor bir Çince şarkı söyleyecek dedi. Çin devlet başkanıyla eşine. Tabletten tabii. Şöyle tableti uzattı. Aldılar tableti. İşte dedi ki merhaba büyük baba Xi. Merhaba büyük anne Peng. İşte ben size Çince söylüyor. Ben size diyor şimdi bir şarkı söyleyeceğim dedi. Ve bir Çin şarkısı söyledi. Çince. Hı hı. Şimdi orada baktığınız zaman burada gurur duyan kim? Çin devlet başkanı Xi Jinping. İnanılmaz göğüs kabardı. Öbür tarafta keyifli kim? Trump. Çünkü torunu Çince konuşuyor. Şimdi iki taraftan memnun. Yani demek ki bir, Trump'ın zaten burada şahsi ticari ilişkileri de var. Şimdi evet. Çin'den nefret eden bir adam torununa Çince öğretir mi? Öğretse bile torunun bu Çincesini şov amaçlı Çin devlet başkanına gösterir mi ki adam da kanlı bıçaklı? Şimdi evet. burada anlıyoruz ki aslında Ceyda Hanım bu mesele müesses nizam meselesine doğru gidiyor. Evet. Hocam, şimdi Trump 2019'dan NATO'ya Çin'i tehdit olarak gösterdi. Ta ki Ankara zirvesine kadar bu geldi. Ankara zirvesinde birden bir geri adım atıldı. Çin'i attılar Rusya'ya göre. Ben zaten o zirveyi yorumlarken Çin'le yeni bir sayfayı da bekleyin demiştim. Çünkü evet. bakın geldi. Çünkü Çin'i yeniden dost ilan etti. Daha başka bir şey söyleyeyim. Bu Rusya'ya karşı bir birleşik cephe mi? Bu soru işareti yine benim kafamda açtı.
1: Hocam hep böyle diyorlar ama.
2: Bu denklemde evet. ama şöyle 1900 ama şöyle ama 1971 normalleşme 72 normalleşmesi ne atıfta bulunuyoruz. Bunu ben de yazdım. Çünkü şöyle 72'de Çin'le ABD normalleştikten sonra
1: evet.
2: Sosyal emperyalist olarak birbirlerini bir sürü şeyle adlandırdılar. Onlar Çinlere revizyonist, Sovyetler revizyonist evet. dedi. Çinler onlara sosyal bakarlar. Evet. Bayağı büyük bir tartışma ama Çin'le ABD birlikte hareket etti. İşte 79 Afganistan evet. işgalinde birlikte hareket ettiler. Şimdi Kissinger'ın bir lafı vardı. Dedi ki eğer 21. yüzyılda bir mücadele ortaya koyacaksan Rusya'yla o zaman Çin'in yanına alacaksın. Yok evet. ben Çin'le mücadele edeceğim diyorsan Rusya'yı yanına alacaksın.
1: Evet.
2: İki cephede bir arada mücadele edemezsin. Bunu kaybedersin diyor. Hele de Rusya ile Çin cephesi birleşikse ortaksalar tümden kaybettin. Onun için burayı böleceksin. Kissinger sonunda
1: ama hocam aynı oyunu sürekli oynayıp yani aynı sonucu alma olasılıkları artık herhalde yoktur. Bilemiyorum ki.
2: Eyvallah yani. Yıllardır anaokullarında kutu kutu pense, elma mı yense oyunu oynanıyor ve aynı sonuç alınıyor. Bazen evet, bu oyunlarda evet. aynı sonuç.
1: Evet.
2: Şöyle, tarih tekerrürden ibaret hikayesi var ya.
1: Evet.
2: Aslında çok da fazla tarih değişmiyor. Yine aynı jeopolitik alanlarda o mücadele sürüyor. Hikaye oradan kaynaklanıyor aslında.
1: Evet.
2: Mesele şu sonunu söyleyeyim lütfen. Kissinger sonunda da diyor ki benim tavsiyem Çin'in yanına.
1: Evet.
2: Evet, onunla ilgili çok şey var.
1: Evet, doğrudur. Şimdi hocam tabii başka şeyler de sormak istiyorum. Onun için şey yapıyorum. İran konusunda herkes bildiride işte geçiş ücreti alınmamasına taktı. Ama çok muğlak bir ifade var. Yani işte Çin İran'ı da terk etti falan diye yorumlanıyor birincisi. Siz öyle bir izlenim ediniyor musunuz? Yani bir geri adım.
2: Ben şimdi
1: arabuluculuk da yapmıyor ama öyle bir iddialar ortaya atmıştı. O da yok gibi. İkinci kısmında bile birazcık şu yemekteki, yani vaktim de azaldığı için hemen çok kısa.
2: Kel Kartal'ı da konuşalım.
1: Hocam Kel Kartal'ı. Işte 4
2: hemen söyleyin. Bakın siz tam düşürken Kel Kartal'ı önemli.
1: Tamam peki. Ha. Buyurun.
2: Çünkü o çok önemli. Bence Elon Musk'tan evet. Da önemli. Tamam. Şimdi evet. Tuttular Kel Kartal'ı heykel hediye ettiler Xi Jinping'e. Çin'de sosyal medya ayağa kalktı. Vay dedi, siz yılan yılında doğan Xi Jinping'e nasıl Kel Kartal hediye edersiniz? Kel Kartalların en büyük özelliği yılanla beslenmeleriymiş. Ve uğursuzluk getirmiş bu. Çinlileri bunu Zhongnanhai'ye nasıl sokacağız? Yani bunu nasıl ofisine sokuyor Xi Jinping? Çünkü bu uğursuzluk getirir. Burada bırakıyor. Bu da bir sembollerden bir tanesi. Yani Trump da üstü kapalı. Bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı bilemiyorum. Ama İran meselesinde bir türlü anlamadığımız mesele şu. Yani Çin kimse için angajmana girmiyor. Yani bunu bir türlü anlatamadık. İnsanlar istiyor ki Çin gelsin savaşsın. Bakın arabuluculuğa da girmez. Bakın angajman diyorum. Savaşa da girmez. Ne zaman girer? Çin vatandaşları bundan doğrudan Hürmüz Boğazı'na zarar görür. Sen iki Çin gemisi batırırsın. Orada 50 tane Çinli ölür. İşte o zaman Çin dolanmasını orada görürsün.
1: Anladım. Evet.
2: O zaman hocam, Çin devreye girer. Yani şunu beklemeyin. Efendim Çin de bizle omuz omuza savaşacak. Sadece bakın istisnasını söylüyorum. Barışı koruma, barışı tesis etme, Birleşmiş Milletler misyonunun dışında Çin asker göndermez. Ya bunu bir kabul edecek bizim Türkiye'de. Bunu kabul etmiyorlar. Yani hatta ya böyle üst kademede generaller bile çıkıyor. Çin 2 gün, 3 gün sonra gelecek. Amerika'ya saldıracak dediler ya Basra Körfezi'nde.
1: Evet, çok acı.
2: Ya Dışişleri Bakanlığı açıklıyor Çin'in. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Bizim Türkiye onların açıklamasına rağmen hayır diyor, gelecek saldıracak.
1: Evet.
2: Yani tamam anlıyoruz, romantik bir beklenti var. Dünyada bir iki kutupluluğa bir özenti var. Bir Varşova Paktı beklentisi var. Aslında beklenti şu. Şu çok acı bir durum aslında Ceyda Hanım. Adaleti olmayan bir dünya var. Adaletin ortadan kalktığı bir uluslararası sistem var. İnsanlar artık Birleşmiş Milletler'in ümidini kesmiş. Güçlü bir zalimin karşısına daha güçlü bir ülke veya ülkeler grubu çıksın da ağzının payını versin diye. Özellikle Soğuk Savaş dönemini hatırlayanlar buna çok özlemle bakıyorlar. Yani karşısında da bir Doğu bloku, ne bileyim bir Sovyetler Birliği, bir Varşova Paktı olsa da hani bir denge olsa. Şimdi evet. Esas hikaye bu. Yoksa bu Çin konusunda herkes daha iyi biliyor da insanlar ya bir Çin gelse, bir Rusya gelse bu işi durdursa. Evet. Çünkü Amerika'nın
1: biraz irrasyonel bir şey hocam. Doğru söylüyorsunuz.
2: Ya ama işte yani o romantizm var. Sadece bizde değil. Dünyada var, Orta Doğu'da var, Latin Amerika'da var, Asya'da var. O da tabii Birleşmiş Milletler'e çok hızlı bir şekilde reforme edilmesi lazım ki bu işler değişsin. Yani Çin'den hocam, değil. BM'den medet umalım. Bakın evet, Çin'den değil. BM'den medet umalım. Buyurun.
1: Hocam son olarak artık bir dakikam falan kaldı.
2: Ya 8'de hiçbir şey anlatamadık. Tayvan meselesinde anlaşamadılar mesela.
1: Evet.
2: Amerika bir açıklama yapmadı.
1: Evet. Hocam tarihe girince çıkamıyoruz. Onun için.
2: Ama orayı anlamadan da bulamıyoruz. Yani oraya bir atıfta bulunmamız
1: hocam,
2: lazım.
1: Evet. Doğru söylüyorsunuz. Trump bir de silah teklif etmiş, Amerikan silahı. Ben çok güldüm Financial Times'a. Yani siyaset magazini de dışında tabii Tayvan var bu işte. Bir de onu sorayım size. Çünkü Tayvan'la ilgili teskil etmeye çalışırken
2: bir yere not edin.
1: Dönüyor diyor ki biz de size silah satalım. Amerika'nın elçisi söylüyor. Nasıl olur?
2: Bir yere not edin. Bir yere tamam. Ceyda Hanım bir yere not edin. Hı-hı. Bir gün bu haberi de duyacağız. Çin ABD'den silah alıyor.
1: Ciddi misiniz?
2: Tabii bakın burada başka bir şey var. Çin şu anda muazzam bir parası var, ekonomik gücü var. Şimdi Çin bazı konularda da hemen bir ticaretin ağzını açıyor, musluğun ağzını açıyor, susturuyor. Bakın Amerika'yı ona susturdu. Yani tarifeler, marifeler, daha fazla satma, daha fazla taviz. Şimdi Amerika orada bir şeyi açık etti. Benden 11 milyar dolarlık ben Tayvan'a silah satıyorum. Eğer ben bunu iptal edersem 11 milyar dolar zararı uğrarım. Şimdi Çin de diyor ki sen onu iptal et, ben senden 30 milyar dolarlık silah alayım. 50 milyar dolarlık silah alayım. Ne alacak? 3-5 bir şey alır. Envanterine koy. Şimdi size garip gelmesin. Çin yüzlerce Boeing yolcu uçağı alıyor. Almıyor tabii mu? Ya, tabii. Amerikan yapımı yolcu uçaklar tabii. Uçuyor şu anda Çin'de.
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Yani onu alırken garip olmuyor da. Bir tane ama Amerikan hocam, ne bileyim savunma sistemi alması. Hani onu kullanır kullanmaz önemli. Mesela başka
1: çok
2: bir
1: paraları
2: şey.
1: Var. Çok paraları
2: para
1: var.
2: Değil. Bakın oradaki 11 milyarı bırak ben sana 30 milyar kazandırayım.
1: Anladım tabii. Tayvan dosyasını farklı yani, bir şekilde.
2: O zaman ben bu Çin'den korkmalıyım. Bak evet. Başka bir şey diyeyim. Çünkü anladım. Çin artık diplomaside Sun Tzu'nun savaş sanatının da önüne geçti.
1: Anladım.
2: Bakın hiç savaşmadan, çatışmadan ekonomik güç veya artık yumuşak gücün her planını, her yönünü kullanıyor.
1: Evet.
2: Onun için ben hocam, dedim ya size not alın. Evet. Not alın lütfen.
1: Aldım hocam.
2: Yarın bir gün duyarsanız şaşırmayın.
1: Aldım hocam.
2: Bu iş olacak yani, bu boş yere teklif edilmedi.
1: Aldım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun değerlendirme için. Vaktiniz oldu. Keşke daha çok konuşabilsek, sizinle çok keyifli olur. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet. Evet, Barış Adıbelli Hoca ile konuştuk. Xi Jinping'in Amerika görkemli ziyaretini aslında hocamız özetledi, gayet güzel özetledi. Çok da somut bir şey yok. Ben de size başlıklarıyla tek tek aktarmıştım. Tabii bu hafta başka görüşler de alacağız. Yarın tekrardan buradayız. Dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Konuklarımızla konuşacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendi has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır. Bunu biliyor muydunuz?
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Profesör Doktor Barış Doster, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Doster, Rusya'daki Duma seçimleri ve ülkedeki mevcut siyasi ve ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: Bir yıllardır Rusya'yı olabildiğince yakından takip etmeye çalışan, Rusya'da da birkaç kez bulunmuş bir arkadaşınız olarak şunu rahatlıkla söylemek gerekir ki Rusya Federasyonu'nu içeriden bölme çabaları da sonuç vermedi. Rusya'yı dışarıdan kuşatması da Batı emperyalizmin, özellikle NATO ve Avrupa Birliği'nin pek mümkün değil. Hem katılım yüksek, hem de Putin'in partisi yani Birleşik Rusya Partisi'nin oy oranı hayli yüksek. Bu elbette önemli. İkincisi, unutmayalım ki hani Rusların Ukrayna'daki varlığını özel askeri operasyon diyorlar. Asıl savaşı NATO'ya ve Avrupa'ya karşı verdiklerini söylüyorlar Ruslar. Yani o bağlamda Avrupa'nın bir yandan, NATO'nun bir yandan, Avrupa'nın içinden NATO üyeleri olarak da işte İngiltere'nin savaşı uzatma çabaları bu yönde, Ukrayna liderliğine Zelenski'ye yaptığı baskılar, efendim Polonya'nın bu anlamda hayli teşvik ve tahrik etmesi, Ukrayna'yı savaşı uzatması yönünde, işte NATO'nun göreli yeni üyelerin, yeni yetme üyelerin diyelim, işte İsveç'in ve Finlandiya'nın bu anti-Rus söylemleri hep şunu gösteriyor. Bu umdukları neticeyi vermiyor. Tam tersine Rusya'yı, Rusya Federasyonu yurttaşlarını, Rusları ve hani etnik olarak Rus olmamakla beraber kendisini Rus olarak gören ya da Rusya'nın bir parçası

0: politik ölçekte bir gerilim var ve askeri ölçekte de her ne kadar sürekli olarak savunma bütçesini arttırsa bile ABD ile Çin arasındaki makasın daraldığını fonatörsen evet, askeri ölçekte de stok anlamında, teknoloji anlamında, gemi sayısı anlamında, gemilerin tamiratı, tadilatı için gereken parayı bulamama anlamında elbette bir gerileme söz konusu. En azından ABD emperyalizminin de onun yancısı olan, destekçisi olan Avrupa emperyalizminin de anladığımız anlamda, klasik anlamda, geleneksel anlamda, ansiklopedik tanımı itibariyle bir savaşa girişeceklerini, bir savaşı göze alacaklarını düşünmüyor. Yani anladığımız biçimiyle Birinci Dünya Savaşı gibi, İkinci Dünya Savaşı gibi büyük güçler arasında bir savaş olmaz. Ha, ama eğer biz savaştan şunu anlıyorsak, büyük şirketler arasındaki rekabeti, teknolojik rekabeti, yapay zeka arasındaki rekabeti, endüstriyel sanayi ekonomi rekabetine, vekil güçler aracılığıyla muhtelif coğrafyalarda yürütülen mücadeleyi eğer biz savaş olarak tanımlayacak, adlandırılacaksak, evet o anlamda savaşın içindeyiz. O savaş çoktan başladı.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Doster, Batı'nın Rusya'yı içeriden bölme yönündeki baskılarının sonuç vermediğini belirterek, Batı'nın emperyalizmin Rusya'yı dışarıdan kuşatması pek mümkün değil dedi. Seçimlere ilişkin de konuşan Doster, seçimlere hem katılım yüksekti hem de Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin oy oranı hayli yüksekti. Rusya, Ukrayna'daki varlığını özel askeri operasyon olarak tanımlıyor ve asıl savaşı NATO ile Avrupa'ya karşı verdiğini söylüyor. İngiltere'nin savaşı uzatma çabaları, Zelenski'ye yaptıkları baskılar, Polonya'nın Ukrayna'yı savaşı uzatması yönündeki teşvik ve tahriki, NATO'nun yeni üyelerinin anti-Rus söylemleri umdukları neticeye vermediklerini gösteriyor. Bu Rusya'yı ve Rusları, kendisini Rus olarak gören insanları daha da fazla Putin liderliği ve Moskova ekseninde konsolide ediyor dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Özel röportaj. Radyo Sputnik El Röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay canlı yayınımızda.
2: Kendileri çok ciddi kar ederken vatandaşın zarar etmesine sebep teşkil etmişler. Ve bu bence koordineli ve organize bir şekilde olmuş. Çok ciddi kazançlar var. İçinde işçiler var, asgari ücretliler var, emekliler var, öğrenciler, polisler, askerler, memurlar, avukatlar, diş hekimi, hemşire var, beyaz yakalı, mavi yakalı çalışanlar var. Ya depremzede var Mustafa Bey. Yani depremden kurtulmuş Hatay'da birikimini ailesiyle beraber burada değerlendirip 15 gün sonra evlenmek isteyen bir çift var.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz bugün de başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Büyük vurgunlarda ya da büyük sosyal sonuçları olan olaylarda enformasyon yağmuru başlar. Ana odaktan uzak tutacak bilgi belge yağdırılır. Peki enformasyon yağmuru niye? Zihinsel yorgunluk ve stres tetikler, beyin sürekli gelen verileri ayıklamaya çalışırken aşırı enerji harcar. Bu durum kronik yorgunluğa, anksiyeteye ve tükenmişlik hissine neden olur. Karar felci yaratır. Bir konu hakkında çok fazla seçenek veya çelişkili bilgi olması kişinin doğru kararı vermesini zorlaştırır veya karar vermeyi tamamen ertelemesine yol açar. Odaklanma ve dikkat dağınıklığı yapar. Sürekli bildirimler, kısa videolar ve anlık haberler derinlemesine düşünme yeteneğini köreltir. Dikkat süresi kısalır ve konsantrasyon güçleşir. Unutkanlık ve bellek sorunları ortaya çıkar. Yeni bilgilerin kalıcı hafızaya aktarılabilmesi için beynin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Kesintisiz bilgi akışı hafıza transferini engeller ve sonuç dezenformasyon ve bilgi kirliliği ortaya çıkar. Bilginin doğruluğunu teyit edecek zaman kalmadığı için sahte haberler, yani fake news ve manipülatif içerikler çok daha hızlı yayılır. Tam da günümüzde yaşadığımız şeyin ne olduğunu anlamak için önemli bir durumu size aktardım. Fon vurgununda da aslında tam bunu yaşıyoruz. Duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün yemek verilsin, okul zili çocukların karnında kalmasın. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı ortalama 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyet 235 milyar lira. Yani 5 milyar dolar. Bütçenin %1'i. 2026'nın 8 ayında bütçeden faizi ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar lira. Bütçe içindeki payı yaklaşık 14,5. Fon vurgununda iç edilen para tahmini olarak şu anda tam rakamda bilinmiyor ama 20 milyar dolar. Şimdi bir de Fatma Betül Sayan ve eşinin fondan elde ettiği para var. Bu parayı şöyle, ne olabilirdi o parayla? Mesela 15 milyon öğrencinin tamamına bir gün yemek verilebilirdi. Hatta ertesi gün yaklaşık 6,5 milyon öğrenci yine yemek yiyebilirdi. Yani 180 günlük eğitim üzerinden bakarsak bu parayla 119 bin öğrencinin bütün bir eğitim yılı boyunca her okul günü bir öğün yemeğini karşılayabiliyordu. Şimdi fon vurgun dedik ya, rakamları çok büyük, boyutları da çok büyük. O 20 milyar dolarla neler olabilirdi? Ya da okulda öğrencilere ne sağlanabilirdi? 180 okul günü kabul edildiğinde tam 6 eğitim yılı boyunca her gün bir öğün ücretsiz yemek sağlanabiliyor tüm çocuklara. Yani yaklaşık 4 yıl boyunca 15 milyon öğrencinin okul yemeği karşılanabilirdi. Şimdi bu 20 milyar doları üzerinden baktığımızda 15 milyon çocuğa yaklaşık 4 yıl ücretsiz okul yemeği verilebilirdi. Diğer duyurumuz. Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları ise her zamankinden daha çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
3: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi. Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri sonucunda MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MYK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlanabilecekleri değerlendirildi. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar'la, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isminin siyasi partiler kanununa aykırılığı ileri sürülerek hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler siciline terkinine karar verilmesi talebini inceledi, partiye konuyla ilgili savunmasını yapması için bir ay süre verdi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 38 kişinin tamamı adliye sevk edildi. 36'sı tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Yazıcıoğlu ailesinin yıllardır avukatlığını yapan Mustafa Selami Yekici ile suikast iddiasını dile getiren Emrullah Önalan da yer aldı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Fon vurgununda iç edilen para hala büyüklüğü, boyutu, sosyal ve ekonomik anlamda etkisi tam olarak kavranmış değil. Çünkü o enformasyon yağmuru adı altında odak noktası gözden kaçmaya başladı. Şimdi 20 milyar dolar var. Türkiye'de neler yapılabilir? Yüksek standartlı demiryolu yatırımları, tüm Türkiye'deki yüksek standartlı demiryolu yatırımlarının 6,18 katı yapılabilirdi. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim yatırımları, yani tüm Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her kurum ve kuruluşun 5,61 katı yapılabilirdi. Sakarya ilinin doğalgaz sahası yatırımının tamamının 4,26 katı yapılabilirdi. Deprem tedbirleri, deprem ülkesiyiz ve deprem riski altında yaşayan tüm Türkiye'de deprem tedbirleri yatırımlarının 1,29 katı yapılabiliyor. Türkiye'nin tüm 2026 kamu yatırımları tamamının 0,47 kat. Yani giden para böyle bir para. Hala belki o rakamlar bir şey ifade etmemiş olur. Şöyle, bu parayla, fon vurgununda iç edilen parayla 32 milyon kişinin bir aylık ya da 2,67 milyon kişinin bir yıllık net asgari ücreti ödenebilirdi. Yani 32 milyonun asgari ücreti ödenebilirdi bu parayla. Tekrar bir daha anlatayım. Net asgari ücretin verildiğinde 2,67 milyon kişiye bir yıl boyunca para ödenebiliyor. 15 milyon öğrenciye 642 okul günü bedava yemek verilebiliyor. 13.600 okul yapılabiliyor ve 246.000 derslik. Aynı zamanda 51.000 yeni yatak kapasiteli hastane yapılabiliyor bu parayla. Özgür, sıra sende.

Ne diyorlar? Sistem çökerse altında kalırız. Hani belki alt üstünden daha güzeldir. Hani daha nasıl altında kalınacak ki? Hani daha bundan öte nasıl olabilir ki? Hani 20 milyar dolar değil de 40 milyar dolar mı? Ya bunu söyleyerek sistem çökerse altında kalırız. Aslında var olan durumu hem hafifletme hem de o hafifletme içerisinde zaman kazanıp ayıklama zamanını kazanmak. Hani ayıklama mevzusu önemli. Bak sistem nasıl çökmüş? Onu bir örnekle anlatayım. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta canlı yayına katıldı. Burada anlattı sistemin ne olduğunu. Bir kez de ben söyleyeyim. Tera Portföy Birinci Serbest Fonu. Takas Bank bu fonun usulsüz bir şekilde TEFAS'ta işlem yapmasına izin veriyor. Şöyle ki bir fonun TEFAS'a alınabilmesi için izahname ve düzenlemenin SPK tarafından onayı gerekiyor. Bu fon için ne hikmetse Takas Bank herhangi bir onay almıyor. Usulsüz bir şekilde TEFAS'ta işlem görme izni sonrasında bu fon daha geniş yatırımcı kitlesine ve dağıtım kanalına ulaşıyor. Bu fon 7 Temmuz 2025'te TEFAS'a alınıyor. SPK'nın meseleyi fark etmesi 11 ayı buluyor. SPK 17 Haziran 2026'da fona sembolik bir ceza kesiyor. Bu arada binlerce insanın bu fon olmasına göz yumuluyor. Bu tezgahı görüyor musunuz? Hangi irade bütün kurumların bu soygun içinde yer almasını sağlıyor? Temel soru bu, diyor Erhan Usta. Hani şimdi kısa hatlarını okudum ama bunun bir açılımlarını da söyleyeyim ki hangi kurumlar bu işin içerisinde daha net anlaşılsın. Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, SPK dediğimiz, Takas Bank, Takas Bank'ta Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin menkul kıymet ve nakit takasının yerine getirilmesinden sorumlu merkezi takas kurumu, TEFAS'ta Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu. Ne diyorlardı? Sistem çökerse altında kalırız. Altı üstünden daha iyi. Devam edelim.

0: Fon vurgununda Fatma Betül Sayan toz bulutu arasında başka kimler, özellikle siyaset ve bürokrasi ayağında kimler var, bu çok konuşuluyor. Ama diğer tarafta da bildik bir isim Mustafa Sandal, pop şarkıcısı. Onun eşi Melis Süt Şurup Sandal, fon soruşturması başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin lira alıp Dubai'ye gittiği haberleri vardı. Bu habere ilişkin Melis Sandal bir açıklama yaptı. Burak Doğan'a yapmış. İfadeye çağrılırsa geleceğini söylüyor. Ve fona para yatırdığım doğru, ancak rakamlar doğru değil. 15 Eylül tarihinde çektiğim paradan daha fazla yatırdım. Param içeride kaldı. Yani fon mağduru olduğunu söylüyor. Mustafa Sandal da bir açıklama yaptı sosyal medyadan. İşte bu para işinin eşi tarafından yapıldığını, kendisinin bilgisi olmadığını, ne kadar işlem olduğunu bilmediğini ama kendi adının karıştırıldığını, bunun içinde hukuksal işlemlere başlanacağını söyledi. Yani biraz daha devam etse Melis Süt Şurup Sandal kim diye soracak. Neredeyse oraya vardı. Şimdi mesele burada, bu paralar ne kadar doğru, 11 milyar yok diyor. Hatta içeride param kaldı diyor Melis Sandal. Bu rakamların ne kadarı doğru değil, tabii bir, tam bir şeffaflık üzerinden hiçbir şey yürütülmediği için, ben söylemiştim, bütün bu kaynaklar kamuya açılsın, herkes görsün kimin ne olduğunu. Artık bunun gizli saklısı yok. Ortada büyük bir vurgun var. Kim ne almış, ne kaçtan almış, kaçtan hangi tarihlerde ne yapmış, herkes görsün, sadece belli kişiler değil. Eğer böyle olursa bu işin içerisinden çıkılır. Ama niye olmuyor? Çünkü bu ayıklama kısmı önemli. Peki Mustafa Sandal ve eşi daha önce bir röportajlarında hani gelecek kaygısı yaşıyor musun diye bir soru sorulmuş. Bakalım onların gelecek kaygısı var mıymış o zaman?
1: Herkes çok pozitif. Çünkü gelecek kaygısı yok bu ülkede. Yarın endişesi yok. Bana ne olur? Benim halim ne olacak gibi durumlar ve duygular yok. Bunlar olduğu zaman da
2: insanların her haline de yansıyor.
1: Oradaki enerjilerine yansıyor yani.
3: Peki bu korkuları yaşıyor musunuz?
4: Yani, kendiniz için veya çocuklarınız için?
2: Tabii ki yaşıyorum.
1: Yani genelde böyle bir enerji yok mu arkadaşlar?
2: Herkes
1: yani? Herkes yarını kurtarma, bir gün sonrasını kurtarma, bir gün sonrasının endişesi. Bir gün sonrasıyla alakalı bir kaygı duyması, duyguları hepimizde var, herkeste var. Şimdi bunun olmadığı bir ortama girdiğin zaman ve oradaki pozitif enerjiyi hissettiğin zaman, bunsuz yaşamak nasıl bir duygu, onu hissediyorsun ve o insanı etkiliyor bir şekilde.
4: Hayırlısı olsun diyelim. Tekrardan doğum gününüz kutlu olsun Mustafa Bey.
0: Mustafa Sandal değildi, o uzaylı kimdi? Şarkıcı. Mustafa Topaloğlu konuşuyormuş gibi geldi bir yandan da. Tabii ki yani bu kadar rahat olduktan sonra, bu kadar paralar konuşulduktan sonra bunları söylemek kolay tabii. Hani yarını düşünmek değil, adam ötesini bile halletmiş. Devam edelim.

Fon vurgunundaki en dikkat çekici isim Fatma Betül Sayan Kaya'ydı. Bu isim üzerinde tartışmalar çok oldu. Hatta bütün geçmişi, geleceği, ortadaki yaptığı iş, geçmişte ne yaptı, etti, her şey didik didik edildi ki doğrusu da o zaten edilmesi lazım. Çünkü bu kadar bir para nereden elde edildi sorusunun yanıtı yok. Hayır, fondan yaptığı vurgundan söz etmiyorum. O fona dahil olduğu paradan 133 milyon liraydı galiba. 133 milyon gibi bir rakam yaratıp onun üzerinden inanılmaz bir para sahibi oluyorlar. Şimdi bugünkü haber şu: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade ediyor. Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği öğrenildi. Söz konusu tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktarıldı. Şimdi bunun üzerine erdemlilik bazıları başladı. Erdemlilik üzerine yorumlar ya da olayı oraya çevirdik. Şimdi burada bir erdem mi aramak lazım, yoksa bu paranın kabullenişinin delili mi bu? Çünkü resmen bu paranın alındığı bugüne kadar teyit edilmemişti. Şu anda bu paranın alındığı kabul ediliyor. Edilmiş oldu. Artık bu parayı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın aldığını net bir şekilde herkes söyleyebilir. Diğer türlü söylerken iddia denilebilirdi. Çünkü bir kesin kanıt yoktu. Şimdi bu parayı iade ettikleri açıklandığına göre bu paranın alındığı, bu paraya fondan ulaşıldığı kabul edilmiş oldu. Tamam, şimdi para iade edilince her şey bitiyor mu? Hani hadi öptüm geçti, öpüştük barıştık. Hani böyle bir şey mi bu? O para nereden bulundu? Şimdi 2,2 milyar liranın günlük faizi inanılmaz. Bak sadece onu bile geri vermemişler. Hani kaç gündür bu para tutuluyor? Ne zaman aldılar bu parayı? 16 Eylül'den olsa. Şimdi 10 gün. 10 günlük bir rakamı Özgür hesaplayabilir misin hele? 10 gün 2,2 milyar liranın 10 günlük faizini. Hani iş orada şimdi bunu, ama Fatma Betül Sayan Kaya'nın ya da bu parayı iade ettiren iradenin erdemliliği üzerine konuşmak yerine bir suçun tescili kabulünün konuşulması lazım. Ve SPK şu ana kadar bir suç duyurusunda bulunmadığı için bir yargılama aşaması da yok. Birazdan ayrıntılarını konuşacağız. Bu parayı iade edince ne oluyor? Etkin pişmanlıktan mı faydalanmış oluyor? Hangi yasa bunu söylüyor? Hangi yönetmelikte bu var? Birazdan konuşacağız. Ekonomist İnan Mutlu konuğum olacak. Şu 10 günlük para kaç lira ediyor bu paranın faizi? 24 milyon lira. Tamam, 24 milyon lira yaklaşık bir para var 10 günde faizi. Bu para nerede tutuluyor olabilir? Ya şimdi bankadaki işlemlerde biz bu fon vurgunun ilk zamanlarında, yani işte 400 milyon liraya el kondu, izin vermedi. Niye? Banka sinyal verdi, devreye masak girdi. 2,2 milyar liranın sinyali nerede? Bu para nerede tutulduk? Yani bir tane tırla mı taşınıyor bir para? Şu anda Ankara'ya doğru yolda mı bu tır? Elden ele geziyor mu? SPK 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu fon vurgununda kilit isimlerden birisi Emre Tezmen dahil. Erdin Özel, ki çok kritik isimlerden birisi. 37 kişi var. Bu 37 kişi içinde tek tek baktım. Biraz SPK'nın kendi sayfasından, açıklamasından, Fatma Betül Sayan Kaya yok. Neden? Hadi o yok. Eşi İlyas Kaya da yok. Neden suç duyurusunda bulunmadı? Parayı aldıkları kesin değil. Geri alın dediğine göre artık bu kanıtlanmış bir durumda. Suç duyurusu nerede? Yok. Hangi mekanizma
Nerede tutuyor bu insanları hala? Çünkü bu meseleyi anlama açısından bir şey daha gözden kaçıyor. İşte bu enformasyon yağmuru dediğim şey tam da bu. Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Takas Bank ve Tefas. En önemli 4 kurum var bu işin içerisinde. Ve bunun üstünde Hazine ve Maliye Bakanı. Ki kendisi 2025'te fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldı dediğine göre o da biliyor. Şimdi bu 5 kişi ve kurumlar da tek bir istifa olmadı şu ana kadar. Saat başına gidelim, devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Siz nasıl görüyorsunuz bu fon vurgununu? Çapı da çok büyük, etkisi de çok büyük.
2: Bu itiraz edenlerin arasında belki para kaptırmış olanlar da var ama önemli bir kısmı bu kadar da olmaz diye isyan eden. Bence bunun patlayacağını taraflar biliyordu ama Fatma Betül Hanım Tayyip Bey'in Amerika heyetinde uçağında. Ben tanıklardan duydum. Uçakta Mehmet Şimşek'e Ervin Özel'in ne kadar masum ve olayların dışında olan birini anlatmaya çalışıyormuş.
1: Fatma Betül Sayan Kaya o Amerika heyetinde bile Ervin Özel'le ilgili Terapört ve Yönetim Kurulu Başkanı savunmaya kalkıştı ve onu kurtarmaya çalıştı.
2: Evet, bugün de iddialar var diyelim. Sonuçta uçakta sınırlı sayıda insan olduğu için kimseyi zor duruma bırakmayalım. Bu yönde iddialar var.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Fon vurgunu bir dalga kıran mı? Neden etkisi büyük oldu? Fatma Betül Sayan'ı kurban verecek kadar ne yaşandı? Ülkeye bu yapılır mı yerine Erdoğan'a bu yapılır mı anlayışı bize ne anlatıyor? Benim değerlendirmem, Adalet ve Kalkınma Partisi zenginleri ya da elitleri ilk kez kendi tabanından çok çaldı. Bunun bir kelebeği yaşanıyor. Acaba böyle mi? Saadet Partisi İstanbul Milletvekili, Meclis Grup Başkan Vekili Bülent Kaya canlı yayınımızda. Alo.
4: Mustafa Bey merhaba, iyi yayınlar.
1: Merhaba, hoş geldiniz Bülent Bey. Bir durumu anlatmaya çalıştım biraz. Hani şimdi bu fon vurgununda sosyal, siyasal, ekonomik etkisi çarpanı çok büyük bir olaydan söz ediyoruz ama İş sanki böyle bir alan daraltıldı, birkaç kişinin böyle bir gafleti, delaleti ve sonra da yanılgısı, şeytana uymasıyla böyle bir şey oldu, geçti gitti noktasına doğru gidiyoruz çok kısa bir sürede. Siz bunu nasıl görüyorsunuz?
4: Tabii ki yani bahsettiğimiz işte 850-900 milyar, yani henüz daha tam net bilançosu belirli olmasa bile Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgun ve yolsuzluklarının bir tanesi. Sadece bir isim feda edilerek veya bir isim üzerinden konuşulması elbette doğru değil. Çünkü önümüzdeki günlerde bunun daha detaylı olarak mutlaka diğer isimleri de ortaya çıkmış olacak. Yani bahsettiğimiz 850 milyar içerisinde 2 milyar neredeyse 400'de biri durumda. Dolayısıyla hani o vurgunun içerisinde çok sembolik bir rakam gibi duruyor. Yani her ne kadar rakam itibariyle yüksek olsa bile belki işte Fatma Betül Sayan'ın daha önceki bakan olması, aktif bir genel başkan yardımcısı olması ve belki de Kaya Sayan ailesinin birçok önemli ferdinin bu iktidarın bürokratı veya siyaset içerisinde önemli yer alan bir önemli bir aile olması da bu etkiyi fazlasıyla artırmıştır diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu fon meselesinde 455 bin kişi var. Siz sosyal medyaya da yazmışsınız. Çarpıcı bir bakış açısı. 66 milyonu 1 milyar 344 milyon yapmış. Fon mağduru 455 bin kişiden değil, sadece Sayın Cumhurbaşkanı'ndan af diliyor. Bir sistem ya da Türkiye başka bir şeyle mi yüzleşiyor? Yoksa hani o taban açısından da bakıldığında gelinen durumu siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü bu zamana kadar çok fazla yolsuzluk gibi iddialar da oldu. Böyle bir durumla yüzleşme olmamıştı.
4: Şöyle belki hani ilk kez amasız fakatsız veya daha doğrusu tevil edilemeyecek açıklıkta bir olay ortaya çıkmış oldu. Yani çünkü 4 aylık bir süre bahsettim işte her ikisinin ortaya koymuş olduğu rakama bakacak olursak yaklaşık 160 milyon TL ama 4 ayda elde edilen 2 milyar 200 milyon. Yani bunun büyüklüğüne baktığımız zaman dün Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Samsun Şehir Hastanesi ile ilgili hizmetinden övünerek bahsediyordu ve 17 milyarlık bir yatırımdan bahsediyordu. Yani o bahsettiğimiz İstanbul Şehir Hastanesi'nin neredeyse %20'sine yani %10-15'ine denk gelecek bir rakamdan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla bu 4 ay içerisinde hiçbir emek harcanmadan tamamen içeriden alınan bilgilerle kazanılan bir para. Dolayısıyla bu kadar çıplaklığıyla ve inkar edilemeyecek şekilde tabiri caizse suçlu yakalanma hali belki ilk kez oluyor. Yoksa benzer iddialar farklı siyasi şeyler tarafından gündeme geldi ama ilk kez bu çıplaklığıyla yakalanmış oldu yani.
1: Şimdi muhafazakar taban açısından bir anlamı var mı bütün bu olan bitenin?
4: Elbette var yani hani niyetinde.
1: Hayır yani şöyle bir süreçte 25 yıllık bir deneyimden gidiyor herkes. Bu 25 yıllık süreç içerisinde çok tartışıldı, çok olaylar çıktı, çok bir sürü şeylerle yüzleşildi ama bir etkisi olmamıştı. Sanki şimdi etkisi fazla gibi. Bunun nedenini...
4: Bunun nedeni rakamın büyüklüğü. Hani insanların artık bu kadar da olmaz dediği bir rakam olmuş olmaz. Yani bu kadar dediğim gibi bütün çıplaklığıyla olayın ortada olmaz. Hani tevil edilebilecek veya işte aslında öyle değildi denilebilecek bir kaçış rampasının olmamış olması. Birinci sebep. İkincisi de direkt bu yani hele hele son dönemlerde özellikle Sayın Erdoğan iyi etrafı kötü şeklindeki yaklaşımlarının da arttığı bir dönemde Erdoğan'a bu yapılır mı şeklinde aslında bu savun. Halbuki ben de orada ifade etmeye çalıştığım şey oydu. 455 bin kişinin hakkından birer parça almayı değil de Sayın Erdoğan'a karşı mahcup olmayı tam dolayı bir af dileme talebi söz konusu. Yani dikkat ederseniz insanlar en çok eleştirirken hatta AK Partililer reise bu yapılır mı? Yani bu haram bu yaparsın şeklinde bir değerlendirmeden daha çok tamam bunu yap ama bu reise yapılır mı? Şeklinde bir savunma mekanizması geliştiriliyor. Yani işte devletin önemli bir görevlerinde bulunmuş kişiler böyle iş yapar mı şeklinde devlet veya millete karşı bu yapılır mı şeklinde yani sadakatin devlet ve millete değil tek kişiye gösterildi ve bunun da meşrulaştırıldı bir siyasal sistem aslında inşa edildi. Devlete ihanet edebilirsiniz, millete ihanet edebilirsiniz. Bunlar çok önemli problem olarak görülmüyor ama Sayın Erdoğan'ın emeğine ihanet ettiğimiz an herkes tarafından bu büyük bir suç olarak görülüyor.
1: Yani bunu bu reaksiyonları da şu andaki var olan durumdaki tepkinin hassasiyetini de buradan az.
4: Biraz evet yani çünkü tam da bir seçim dönemine giderken bunun seçime yansımalarının özellikle hani İktidar Partisi'nin sürekli belediyedeki yolsuzluklar üzerinden bir gündem oluşturduğu bir dönemde iktidara ciddi şekilde zarar verebilecek bir gündem olduğu için de bu kadar tepki çekti herhalde iktidar çevrelerinden.
1: Peki siz Saadet Partisi olarak da bundan sonraki süreç içerisinde bu nasıl bir yere götürülür? Ya da siz şöyle ya mesela şimdi Fatma Betül Sayan bugün parayı iade etti deniyor. Aslında o parayı iade etmesi bunun kabullenilişi anlamında ilk defa resmen kabullenilmiş demektir bu. Diğeri iddiaydı çünkü buradan fondan para aldı diye ama şimdi o para iadesi olduğuna göre bu kabullenilmiş demektir. Hani böyle bir helalleşme süreci mi olacak bu?
4: Anlatmıyorum çünkü sermaye piyasası kanunu gereğince ana parayı yani daha doğrusu elde ettiğim menfaati iade etmesi suçtan cezadan kurtulması için yeterli olmadığı gibi hani sadece
1: SPK'nın suç duyurusu olmadı ama bugün de yok bu zamana yok, kadar diyor.
4: Yani, hesapları dondurulduğuna göre bir soruşturmanın başlatılmış olması gerekiyor. Çünkü
1: hesap dondurulmuş olsa o para ödenemez ki.
4: Şöyle ya hazineye ödeneceği şeyler varsa varsayım üzerine söylüyorum. Onun üçüncü kişilere aktarımı ile ilgili belki bir engel söz konusu olurdu. Yoksa hazineye iade ederken o tedbir kararına rağmen iade söz konusu olabilir. Bir de orada şeyden bahsediyor. Yani soruşturmadan soruşturma hiç açılmadan paranın iade edilmesi 107. maddede bir suçtan kurtulma amacı olarak görülmüyor. Soruşturma açıldıktan sonra kovuşturmadan önce bir de hükümden önce de 3 defa öngörülüyor. Yani hiç soruşturma başlatılmadan yapılan iadenin bir ceza indirme olacağına dair ilgili kanunda bir düzenleme yok. Ama hani buradaki şey şu rakamın büyüklüğünü şu açıdan söylüyorum. Bu 16 Eylül'de bu para 8 Eylül'e kadar nerede muhafaza edildi? Eğer bir herhangi bir banka hesabında muhafaza edilmiş olsaydı sadece günlük faiz geliri tahminen 2 milyon 200 bin TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Yani bu paranın 12-13 gün kendisine ait bir hesapta tutulmasının mevduat geliri bile sadece 30 milyon civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Yani bu ana para iade etmesi tek başına diğer nemaları da ortadan kaldırmaz, onu ifade etmeye çalışıyor.
1: Evet öyle. Bir de şu var, yani bankada da olsa bu kadar bir para, o bankada hani uyarı geliyor deniyor ya, işte normal günlük olağan akışı dışında bankada bir hareketlilik olsa her yerden sinyal geliyor. Burada bütün bankanın alarmı çalması lazımken o da olmadı.
4: Tabii yani dediğim gibi, yani muhtemelen alıcı taraf eğer iddia doğruysa, çünkü hani net bir belge paylaşılmadı ama havale yapılan yer hazine olduğu için herhalde bankada gerekli kolaylığı zaten gösterir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
4: Abi çok sağ olun.
1: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
1: Saadet Partisi İstanbul Milletvekili, aynı zamanda Meclis Grup Başkan Vekili Bülent Kaya ile konuştuk for vurgunun gelinen durumu. Bülent Kaya muhafazakar taban açısından bir durumu tespiti yaptı. O da şu: kişilerin devlet ve millete karşı yaptıkları hatadan daha çok Erdoğan'a karşı yapılan hatadan daha fazla sorun yaşadığını, Fatma Betül Sayan'ın da aslında istifasının hani yine de bu nasıl oldu da Cumhurbaşkanı'ndan af dilemesi, oradaki mağdur ettiği ya da elde ettiği ya da Türkiye'den değil Cumhurbaşkanı'ndan af dilemesinin de bu aynı sonucu getirdiğini ve bunun etkisinin bu kadar çok olmasının da rakamın boyutlarının çok büyük olmasına bağladı Bülent Kaya. Biz devam edelim. Şimdi bir etkiden bahsediyoruz. O etki şöyle bir şey. Tamam, şimdi Fatma Betül Sayan Kaya parayı ödedi, iş bitti ve bunun üzerine bir erdemlilik propagandası başlatıldı bugünden, ama mesela şimdi Selçuk Özdağ da sormuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili, diyor ki şimdi bu kişi diyor eğer muhalif bir siyasetçi veya muhalif bir isim olsaydı yine böyle bir süreç mi yaşanacaktı? Çok net bir süre. Yani kafa önde ters kelepçeyle artık nerede bulunduysa yedi ceddi şu anda ifade veriyor olacaktı. Bir de Betül Sayan hani bu kadar bir para rakam ortaya çıktı, işte ödedi deniyor, şimdi o kabullenilmiş anlamına gelir. Neye takmış? Mesela işte Muhammed Yarız'ın özel jetiyle hacca gitti iddiasını hemen açıklama yaptı bunun için. Propagandist Nagihan Alçı'ya açıklama yapıyor, diyor ki hani böyle bir şey olabilir mi? Bu bir iftira. Ben Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle gittim. 2 milyar aldın. İster tarifeyle git, ister deveyle git hani. Ya da uçakla. Damat, yani o uçağa binmemek erdem mi şimdi? Parayı aldın ya. Yani deve hamuduyla götür, ondan sonra uçak mesele olsun. İşte bu bahsettiğim enformasyon yağmuru tam bunun için. Hani bu ayrıntı sanki bir önemliymiş gibi. Ortada 2 milyar lira bir para var alınan. O para varken uçakla gitti mi gitmedi mi? Ne önemi var ki? Ama işte dediğim gibi bu öyle bir şey ki, bu enformasyon yağmurunda ana odaktan uzaklaşılsın. İşte o 2 milyar değil de bunlar konuşulsun. Şimdi dedim ya, bunun bir etkisi var. Bu etki artık bu aşamadan sonra başka, bu enformasyon yağmuruyla birlikte başka bir şeye dönüştürülecek. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik'i dinleyelim.
5: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Bundan sonrasıyla ilgili olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Dediğim gibi bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu il çerçevesinde pusulamız haritamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurum ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Dolayısıyla biz temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Bu sadece bahsettiğim gibi belli bir partiye, belli bir şeye dönük değildir. Bizim buradaki yaklaşımımız ilkeseldir, sistemiktir. Partimizin programı açıktır, partimizin tüzüğü açıktır. Tabii ki biz masumiyet kalinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Arkadaşlarımız da bu siyasi sorumluluğu gösteriyorlar. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın talimatı nettir.
1: Masumiyet kalinesi bu tarafı çekiyor. Erdoğan da konuştu. O ne demiş? Onu dinleyelim.
6: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur devleti. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak...
1: Erdoğan da bunu söylüyor. Hani şimdi Aydın Ünal, Adalet ve Kalkınma Partisi açısından şuna dikkat çekiyor. Diyor ki bu pisliğe bulaşmış kim varsa hayatında bir kez olsun mertçe davransın, çıksın, ben yaptım desin, itiraf etsin, kenara çekilsin. Nasıl olsa yakalanacaksınız, teslim olun ki işleri kolaylaştırın diyor. İş teslim olun aşamasına kadar geldi ama bu şu kenara çekilsin meselesi nedir ya? Niye kenara çekiliyor? Hesap verecek, hesap versin değil çekilsin. Hani ne yapılırsa yapılsın bir cezası olmuyor. Ya kusur oluyor ya da yanlışlıkla oluyor. Ama ceza hiç olmuyor. Suç olmuyor daha doğrusu. Hani suç olmadan ceza zaten olmaz. Önce suça gelelim ki sonra cezayı tartışırız. Ama hiç suç olmuyor. Ya kenara çekiliyor, ya yanlışlıkla oluyor, ya şeytana uyuyor, ya da istemeden oluyor. Hep böyle. Devam edelim.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
11: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
12: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: Hukuk devletinde gazeteci Selahattin Günday 16, Lale Ozan Arslan gazeteci 25, gazeteci Tuğba Tekerek 15, gazeteci Merdan Yanardağ, bugün duruşması var şu saatlerde yapılıyor duruşma, 338, gazeteci Fatih Atik ikinci günde, gazeteci Adi Tarakçı. Bakın, hukuk devleti diye başladım, şimdi okuduğum yerde ilk 6 kişi gazeteci. Devam edelim. Çiğdem Mater 1622, Selçuk Kozağaçlı 3233, Selahattin Demirtaş 3619, Tayfun Kahraman 1622, Aykut Erdoğdu 481, Osman Kavala 3252, Erdal Beşikçioğlu 62, Sinem Dedetaş 63, Ömer Günel 196, Tunç Soyer 459, Hakan Bahçetepe 482, Gürkan Akgün 561, Mine Özer'den 1622 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Can Atalay, Hatay'ın seçilmiş milletvekili 1622 gündür hapiste, devam ediyoruz.
13: Anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Fatma Betül Sayan Kaya, bugünlerin en çok konuşulan ismi. Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili dün yayınımıza katılan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ilginç bir bilgi aktardı. Dinleyelim.
2: devletin bütün kurumlarının bu sürecin bırakınız denetleyici olma rolüyle engelleyicisi, ön açıcısı ve bir parçasına dönüşmüş olması ve bunun bürokrasiyle sınırlı kalmadan siyasetçilerle de bir rant paylaşımı fotoğrafının ortaya çıkması. Bunların yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Üst Kurulu üyesi var, Cumhurbaşkanı danışmanı var, Başbakan eski müşaviri var, eski Maliye Müsteşar Yardımcısı var, Bakan Yardımcısının hali hazırda damadı var, BDDK üyesinin oğlu var ve bunların tamamı, biz şimdi hangi birinin Fatma Betül Hanım gibi ne kadar pay aldığını bilemiyoruz. Bu mutlaka belgeleriyle ortaya çıkacak ama tamamının bu süreci kolaylaştıran bir rol oynadığını görüyoruz. Bence bunun patlayacağını taraflar biliyordu ama Fatma Betül Hanım Tayyip Bey'in Amerika heyetinde uçağında. Ben tanıklardan duydum. Uçakta Mehmet Şimşek'e Ervin Özel'in ne kadar masum ve olayların dışında olan birini anlatmaya çalışıyormuş.
1: Şu anda yani tutuklu olan biriz. Amerika heyetindeydi Fatma Betül Sayan Kaya. O Amerika heyetinde bile Ervin Özel'le ilgili Teraport ve Yönetim Kurulu Başkanı, en büyük vurgunların adı geçen bir ismi orada bile savunmaya kalkıştı ve onu kurtarmaya çalıştı.
2: Evet, bugün de iddialar var diyelim. Ben artık sonuçta uçakta sınırlı sayıda insan olduğu için kimseyi zor duruma bırakmayalım. Tamam. Bu yönde iddialar var.
1: Anladım. Şimdi Ervin Özel fon vurgununun en kilit isimlerinden bir tanesi, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı. Fon vurgunu ortaya çıktığında ona 16 Eylül tarihinde gözaltına alındı. Sonra adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı. Dün tekrar gözaltına alındı. Kelepçeli fotoğrafları servis edildi. Daha önce adı bile doğru düzgün söylenmemişti. Şimdi ilk gözaltına alındığında kim aracı oldu? Serbest kaldı. Sonra ne oldu da tekrar gözaltına alındı? Hani vereceği başka isimler mi var? Ya da bir taraftan o gözaltı sürecinde konuşması mı engelleniyor? Ya da Ervin Özel'le ilgili bu kadar çok kapsamlı bir bilgi var ise neden bu zamana kadar harekete geçilmedi? Şu Mehmet Emin Ekmen'in söylediği bilgi çok önemli. Çünkü Fatma Betül Sayan Kaya Amerika heyetindeydi. O uçakta Mehmet Şimşek'e Ervin Özel'in masum olduğunu anlatıyorsa bu bir ilişki zinciri. Onu anlatır. O ilişki zinciri. Mesela şimdi fon vurgununun 16 Eylül, hadi bir hafta öncesi olsun, 8 Eylül'den bugüne kadar şu HTS kayıtları var ya, işte o belli isimler kimlerle görüşmüş trafiği, sadece o bile birçok bilgiye ulaştırabilir. Tabii o bilgiye ulaşılmak isteniyorsa yolu çok, yordamı çok. Hani deniyor ya masumiyet karinesi, siz de yazıyorsunuz görüyorum. Ama cuma günü konuşacağız bütün gelen mesajları ve soruları. Şimdi masumiyet karinesi dediğiniz şey hep bir taraf için geçerli oluyor. Tamam, bu kadar hassassanız masumiyet karinesi de, bu herkes için geçerli olması lazım. Yani kendi gelip teslim olan adama ters kelepçe yapılmadı mı ya? Deniz Göktaş işte, yani dün tahliye oldu. Son günlerin iyi haberlerinden biriydi. Kendi geldi. İstese gelmezdi. Hatta birçok kişi gelmez, niye geldin demiş. İddiasın o Kemal Kılıçdaroğlu'da, niye geldin? Hani Deniz Göktaş'ın Türkiye'ye geldikten sonra en çok karşılaştığı şey, niye geldin, niye geldin? Ona rağmen geliyor ama ters kelepçe yapıldı bu ülkede. Devam edelim Özgür.
14: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azara bir Kürt. Azara bir Kürt daha. Azara bir Kürt.
1: Bu arada ikinci çözüm sürecinde bir adım ileri, iki adım geri süreci de devam ediyor. PKK yöneticisi Beze Hozat diyor ki, iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği sürecin şu ana kadar PKK ve Abdullah Öcalan'ın adımlarıyla ilerlediğini söylüyor. Sürecin başarısı için demokratikleşmenin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Ve yasal statü konusunu bir kez daha hatırlatıyor Abdullah Öcalan'a. Ve sonra da uyarı geliyor. İşte o kısım. Bu süreç tek taraflı gitmez. aba altından sopa göstermeler başladı. Devam edelim.
15: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
1: İktisatçı, Nazır Kapusuz. %65 enflasyon varken kamu bankalarının %15 ile 2 trilyon lira 4 yıl önceki rakamı söylüyor. Kredi verdiği patronların masak listesini de yayınlanacak mı diyor. Bu da başka bir boyut. Bakın 4 yıl önce %65 enflasyon varken %15 ile 2 trilyon lira kredi verildi. Kim bunlar? O kredilerden ne kadarıyla fon alındı? Ne kadar o fondan para kaldırıldı? Hani şimdi bankadan krediyi aldın. Ya şimdi kredi aldığında şöyle bir madde var. Bunu hiçbir şekilde yatırım aracına kullanamazsın. Herhalde bizler için o. Fakirler için yapılmış bir şey, uyarı. Zaten alıyorsun parayı, o yatırım düşünene kadar para gidiyor zaten. Kredi alınca öyle. Ya tatil için ya bilmem ne için. Biz fakirler için öyle uyarı var da bu çok para götürenler için uyarı yok mu acaba? Var mı Özgür? Nasıl? Ha, kimse yakalanana kadar. E yakalanmıyorlardı zaten. Hani böyle bir uyarı da yok herhalde. Nazır Kapusuz diyor ki bu bankaların %15 ile 2 trilyon lira ki 4 yıl önceki tutar bu listenin yayınlanması gerekiyor ya da yayınlanacak mı diye soruyor. Bu ülkede kamuyu soymak artık sıradan bir şey. Şu anda kavgası yapılan birbirlerini soymuşlar. Bana neden haber vermedin kavgası? Ya benim niye haber olmadığını çok duydum mesela ben. Gidin konuşun. O tarafa yakın insanlar arasında benim niye haberim yok. Öfkesi var, nefreti var. Hem de çok yüksek miktarda. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak deneyimiyle, bilgisiyle uyarmaya, yol göstermeye devam ediyor. Diyor ki, kamunun ağır ihmali sonucu ortaya çıkan mağduriyet giderek büyüyor. Öyle ifade edildiği gibi hiç sınırlı da değil. En üzücü olanı da ülkeye yaşatılan itibar ve güven kaybı. Kamuoyunda doğal olarak, ağırlıklı olarak tasfiyeye tabi tutulan 131 fona yatırım yapan 456 bin yatırımcı konuşuluyor. Ancak mağdurların sayısı aşağıda da belirttiğim gibi çok daha fazla. Tasfiyeye alınan 131 fona yatırım yapanlar, her an satış yapma hakları yasaklanan ancak her ayın 15'inde belirlenen fiyatlar üzerinden satış yapabilecek yaklaşık 90 fona daha yatırım yapanlar, şaibeli işlemlerle fiyatı artırılan hisselere yatırım yapanlar, endeksteki gerilemeye bağlı olarak hisseleri değer yitirenler ile bu gerileme ile birlikte değer yitiren yatırım fonlarına yatırım yapanlar, bireysel emeklilik fonu yatırımcıları. Bunları saydığında rakamın çok daha fazla, çok daha büyük olduğunu söylüyor eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak. Konuğumuzu arayalım mı? Konuğumuzla da tam da bu konu üzerine diğerlerini de konuşuruz. Ekonomist İnan Mutlu konuğumuz olacak.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Sosyal medya hesabı kapatıldı. Erişime engellenen isimlerden birisiydi İnan Mutlu. Tekrar hesap açtı ve o hesapta da görüşlerini, bilgilerini aktarmaya devam ediyor İnan Mutlu. Şimdi İnan Mutlu'yla konuşacağız. Büyük vurgunlarda ya da büyük olaylarda çok büyük bir enformasyon yağmuru başlıyor. Başladı söylediğim gibi. Bu veri boğma durumu oluşuyor ve sonuçta hafızasızlık ve odak noktasından sapmaya yol açılıyor. Fon vurgununda da aynı şeyi yaşıyoruz. Fatma Betül Sayan parayı geri verdi diyorlar. Hangi yasa, hangi yöntemle, ne sahikle? Mesela şimdi bu parayı geri verdi, her şey hallolmuş mu olacak? Çünkü erdem propagandası da başladı. Yol arkadaşında en çok adını duyduğunuz isimlerden biridir ekonomist İnan Mutlu. Hazırladığı grafiklerle

0: üzerinden şöyle sermaye piyasası kanununda pişmanlığı düzenleyen bir madde var Mustafa Bey. Bu 2012 yılında kabul edilen sermaye piyasası kanununda. Orada diyor ki piyasa manipülasyonu, piyasa dolandırıcılığı suçlarını işleyenler soruşturma açılmadan önce kazanç elde ettikleri meblağın iki katını öderlerse ceza almazlar. Soruşturma aşamasında öderlerse yarı oranında ceza alırlar. Hüküm verilinceye kadar öderlerse üçte biri oranında ceza alırlar gibi bir düzenleme var. Yani dolayısıyla bu şekilde parayı ödeyerek soruşturmadan kurtulma şansı var eski bakanın.
1: İki katı diyor ama yatırdığı 2 milyar zaten kendi yatırdığının.
0: Burada kritik olan nokta şu, bu ne kadar menfaat sağladığını belirleyecek olan kurum SPK. Aslında şöyle bir durum var, şimdiye kadar SPK bu 107-1. madde, yani piyasa manipülasyonu, piyasa dolandırıcılığı maddesinden suç duyurusunda bulundu birçok insan hakkında ama Sayın Bakan hakkında bulunmamışlar.
1: Hatta 37 kişi var dün, evet, baş şey dolandırıcıdan.
0: Benden Alkin kişiler, Muhammed Yarız gibi kamuoyunu yakından tanıdığı son dönemde isimler hakkında bu suç duyurusunda bulunuldu. Bu suçlardan soruşturma açılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarınca SPK'nın suç duyurusunda bulunma şartı var. Bu suç duyurusu şu an için kamuya açıklanmadı. Böyle bir suç duyurusu yapılıp yapılmadığı. Ama daha dün 37 kişi hakkında Sayın Bakan'ın, eski bakanın da işlem yaptığı hisselerde piyasa dolandırıcılığı yaptıkları için 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.
1: Yani aslında şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Söylüyorum, bu tip olaylarda, daha çok sosyal olaylarda da, büyük vurgunlarda da, yolsuzluk iddialarında da bir enformasyon bombardımanı oluyor ve sonra odak kayıyor. Gerçekten de bunun kaydırılması başarılabiliyor. Şu aşamada bile aslında o paranın iade edilmesiyle birlikte nasıl bir erdemli hareket edildiğinin propagandası da başladı.
0: Evet.
1: Bu daha çok yer alıyor. Aslında dönüp bakıldığında ya ne olmuştu diye, işte birileri bir yanlış yapmıştı, hemen düzeltildi, bak halledildi aşamasında. Hani ortada hiçbir şey olmuyor, suç olmuyor. Suç olmadığı için de bunun bir cezaya da dönüşmüyor. Suç ortadan kalkıyor. Şimdi bu büyük fon vurgununda biz neyi kaçırıyoruz, neyi anlamamız lazım? Bu gerçekten çok büyük bir vurgun değil mi? Telafi edilebilecek bir şey mi?
0: Çok büyük bir vurgun Mustafa Bey. Şöyle açıklayayım. Bu şimdi bakanın bugün iade ettiği, iddia edilen 2.2 milyar lirayı büyüklüğünü şöyle anlatayım size. Bir asgari ücretlinin ömrü boyunca 40 yıl çalıştığını düşünün. Bu 2 milyar lirayı elde edebilmesi için 148 hayata gelip 40 yıl çalışması gerekiyor. Yani burada bahsettiğimiz rakam, bu kadar büyük bir rakam, bu sadece eski bakanın iddia edildiği, yani menfaat sağladığı iddia edildiği rakam. Bu kadar büyük bir rakam, hani oradan baktığımızda da şimdi şu an için çeşitli ölçümler yapılıyor, işte 800 milyar 900 milyar civarı bir paranın tasfiye edilecek onlarda kilitli kaldığı söyleniyor ama yapılan hesaplara göre borsa bu kriz başladığından beri 4 trilyon liranın üstünde değer kaybı yaşamış. Hani buradan baktığımızda da aslında çok büyük bir meseleyle karşı karşıyayız. Ama iktidar bu kriz patladığından beri iki çaba içerisinde. Bir, bu işin siyasi sorumluluğunu izole etmeye çalışıyor. İki, dediğiniz gibi bu meselenin aslında tartışıldığı kadar büyük bir mesele olmadığını, hani bir şekilde çözülecekmiş gibi davranıyor. Ya ben şöyle görüyorum, aslında deve kuşu gibi şu an başlarını kuma gömmüş durumdalar ve onları görmediğimizi zannediyorlar, yaşanan sorunları görmediğimizi zannediyor iktidarda maalesef.
1: Peki şimdi bu fon vurgununda gelinen noktada, şimdi bireysel tercihler mi yok?

0: yoksa gerçekten bir zincir mi? Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugüne kadar açıklanan resmi kanalların açıkladıkları, tanıklarının açıkladıkları ya da bir sızdırılan bilgiler ışığında.
1: Ya burada çok örgütlü, organize bir iş olduğu, zaten 7 tane tasfiye kapsamına alınması, 131 fonu sahibi aslında 7 portföy yönetim şirketi. Hani burada aslında baktığınızda çok bir organize bir hareket olduğu, burada hani 2 kişi 3 kişi bir yan yana gelse örgüte sokmaya hevesli devletin, burada niyeyse organize bir suç örgütü görmediğini de görüyoruz aynı zamanda. Ben bu meselenin cidden çok örgütlü, işin içinde bürokrasi, siyasi partilerinin de olduğu çok örgütlü bir suç örgütü görüyorum açıkçası. Ama şu ana kadar bu meseleyi soruşturanlar bu açıdan bakar, bu şekilde bir çözümleme yapıp ortaya koymadılar açıkçası.
0: Şimdi bunun bu vurgunun boyutlarının ve sorumluluklarını ölçme açısından bir sağlamasını yapmak gerekirse, şimdi bu büyük vurgunun içerisinde yer alan kurumlar Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Takasbank ve TEFAS ve Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı da şöyle, kendisinin açıklaması olduğu için 2025'te borsada manipülasyonlar yapılıyor, bunu biliyoruz dediği o açıklama Sermaye Piyasaları Kurulu sempozyumunda, ki o sempozyumun da sponsoru bu fon vurgunundaki en önemli yerlerden birisi olan Pusula.
1: Evet. Tera yatırım.
0: Evet. Şimdi elimizde böyle bir şey var. Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Takasbank ve TEFAS ve Hazine ve Maliye Bakanı bu vurgunda önce kimlerse şimdi de aynı.
1: Ya aslında soruya şöyle bakmak gerekiyor. Bu sorunu engellemeyenler bu problemi nasıl çözecekler? Yani hayatın gündelik denetim faaliyetlerini yerine getirmeyenler, bu kurumlara banka kurma izni verenler, bu kadar fazla fonlarda işlem yapılmasına göz yumanlar nasıl bu sorunu çözecekler? Asıl bakmamız gereken nokta orası. Pek de çözüyor görünmüyorlar açıkçası. Yani şöyle düşünün, nasıl enflasyonu kendi kendine düşmesi için bekliyorlarsa, bu sorunun da kendine çözümü için bekler durumdalar. Şu ana kadar atılmış herhangi bir ciddi adım olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde oyalamakla, işte bu tasfiye 3 ay önce tasfiye edileceğini söylediler, şimdi 6 aya çıkardılar gibi önlemlerle bir de birbirlerine topu atma derdindeler. Yani MM Şimşek çıkıyor, yetkili SPK'dır diyor vesaire. SPK işte suç duyurularında bulunuyor ama kamuoyuna yansıyan olaylardan bir haber şekilde bu suç duyuruları yapılıyor. Bir akşam 46 firmaya mal varlıkları donduruldu diyor. Adalet Bakanı tweet atıyor. Sonra bu firmaların isimleri basına sızınca, tabii bu firmaların arasında borsada halka açık şirketler de var, apar topar bu tedbir kararı, mal varlığı dondurma kararını kaldırıldığı ilan ediliyor gibi. Hani kurumlar arasında bir koordinasyon olduğundan söz etmek mümkün değil. Açıkçası bu sürecin sonunda şöyle bir tehlike var. Bu iş mağduriyeti çözeceğiz diye attıkları adımlar daha çok mağdur yaratmaya gebe. Öyle olunca da iyimser olmak için çok fazla neden görünmüyor açıkçası.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Verdiğiniz bilgiler için.
1: Çok sağ olun.
0: Ve bu arada sosyal medya hesabınız tekrar var değil mi?
1: Evet, engelleme bir kararı ulaşamadık henüz ama engellendi. Şimdi mutlu birdi, inan mutlu 10 oldu. Twitter'da paylaşım yapmaya devam ediyorum.
0: Bu bile aslında inan mutlu 10 bile aslında ne durumda olduğumuzu en net gösteren örneklerden biri.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Peki, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Ekonomist İnan Mutlu'yla konuştuk. Fon vurgunundaki durumu bize özetledi ve anlattı. Biz devam edelim yolculuğumuza.
2: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın annem.
0: Tabii şimdi fonda büyük vurgun yapanlar var ama içinde o gerçekten mağdur olanlar da var. Devlete güvenmiş, Takas Bank'a, SPK'ya, TEFAS'a, Borsa İstanbul'a güvenip oraya yatırım yapan insanlar da var. Onlar ne olacak? İşte onlar dertlerini anlatmak için kapı kapı dolaşıyorlar. Onlardan birisi, dinliyoruz.
3: Ben de fon mağduruyum. Hem de bütün param gitti. Fiba Bank'tan beni aradı bir şahıs. Hiç düşmeyen fonlarımız var. Siz bize 15'dir para yatırmıyormuşsunuz dedi. Olur geleyim dedim. Çok bana güvence verdi. Katiyen dedi paranız gitmez. Şöyle böyle. Ben fonmon bilmezdim yani hiç. Evet yatırırdım ama vadeli mevduata yatırırdım. Gittim yatırdım. 6 Ağustos'ta yatırdım. 6 Eylül'de badem doldu. 16'sında da telefon açtım. Ben dedim paramı çekmek istiyorum. Yok çekilmiyor. Herhangi bir cevap da gelmiyor bana. Taadet zinciri gibi bir şey yapmışlar diye aklıma geliyor. Yani şüphelendim ben. Yani bankalar da sanki işbirliği etmiş gibi bizim paralarımızı silkelediler bizi yani. Ben 78 yaşındayım. Emekliyim ve alacak mıyız acaba? Yüzde kaç alacağız? Ne alacağız? Ya biz merdiven altı bir yere koymadık ki. Bu devletin kontrol ettiği bir şey fon. Beni nasıl kandırdılar diye de çok üzgünüm. Ben bu parayı 8 senedir biriktiriyordum. Maalesef gitti.
0: Devam edelim.
4: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
0: İlahiyatçı Profesör Doktor Mustafa Öztürk kendi mahallesinden, o zamanki mahallesinden Necip Fazıl Kısaküre'yi anlatıyor. Medyaskop kanalında konuşmuştu. Dinleyelim bakalım ne diyor.
7: Gibi birileri bize bir Necip Fazıl anlattılar. Abi Metetepe'de gittik sabah akşam Sakarya şiiri okuduk falan filan. Bir kahraman çıktı. Abi biz de bir baktık ki CHP'nin daha kuruluş yıllarından beri bir Necip Fazıl'la tanıştık ya. Atatürk etiyle, kanıyla, canıyla, ruhuyla yeryüzüne tekrar dönecek yani. Adam buralardan başlamış. Menderes'e param bitti abi 3 kuruş versene ya. Başkasına yapsaydım bu işi var ya beni paraya boğardı. Ben senin için her türlü tetikçiliği yapıyorum lan geçmiş. Abi böyle bir adam çıktı karşıma. Döner döner bir tip. Ben kararda yazdım abi. Yıl yazdım. 1930 Necip Fazıl cümlesi. 40, 50, 60 bir bak. Anormal tarzda yani hatta normalin üstünde bir kızgınlığım, hiddetim var. O da o gençlik yılları onların söylemleriyle, nutuklarıyla. Yani ben sözünün eri adamlar olduğunu düşünüyordum. En azından Necip Fazıl. Yıllarımı çalmış ya. Kaldırımlar şiiri bilmem ne şunlar bunlar bilmem ne. Bunlar okuyarak geçtik. Geriye dönsem de keşke okumasam onları. Bak hayatımda var ya, şunlar hafızamdan silinse, bunlara verdiğim zamanlar çıksa diyeceklerimden birisi Necip Fazıl'dır. Ya onun yerine halı sahada maç yapsaydım ya, o kitabı okuyana ya.
0: İlahiyatçı Profesör Doktor Mustafa Öztürk bunları söylüyordu. Bir Necip Fazıl anısı da ben size aktarayım. Yıl 1952. Necip Fazıl 1950 yılında Said Nursi ile görüşmek üzere Afyon'a gidiyor. Başka müritler de birlikte sokakta dolaşırken öğle namazı okunuyor. Necip Fazıl da türbe camiine girerek namazı kılar. Namazdan sonra mürşitlerden biri der ki abdest almadan namaza girdiniz. Necip Fazıl önce biraz bocalar sonra hiddetle geriye döner ve der ki sizin büyük din işlerine aklınız ermez. Ben abdestimi İstanbul'da almıştım. Bizim abdestimiz bozulmaz. 10 Aralık 1952 Vatan Gazetesi'nden bir haber okudum size. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Ben giderim. Tom Waits başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel askeri harekata ilişkin konuşan Peskov, Moskova'nın Rusya ile diyalog konusunda sağduyulu sesler duymadığını belirtti. Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak için özel askeri harekatın sürdürülmesini zorunlu kıldığını vurgulayan Peskov, henüz mevcut durumda herhangi bir tersine dönme emaresi görmüyoruz. Diyalog ve durumu düzeltme lehine hiçbir sağduyulu ses de duymuyoruz, dedi. Peskov, yabancı şirketlerin varlıklarına geçici kayyum atama kararları ile ilgili de konuştu. Bu kararların ne değişikliğini amaçlamadığını belirten Peskov, kararlar ilgili ülkelerin Rusya'ya karşı çatışmalara müdahale olma durumları göz önünde bulundurularak alınıyor, dedi. Peskov, Rusya'nın Estonya'daki fabrika yangınından sorumlu tutulmasına yönelik suçlamalar asılsız, ciddiye alınamayacak türden ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından çekilme planlarına ilişkin Tahran'dan gelen açıklamaları takip ettiklerini belirten Peskov, ek açıklamalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'nın çıkarlarının güvence altına almak adına özel askeri harekatın sürdürülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Batı kanadından diyalog lehine hiçbir sağduyulu ses duymadıklarını belirten Peskov, yabancı şirketlerin varlıklarına atanan geçici kayyum kararlarının mülkiyet değişikliği amacı taşımadığını da söyledi. Estonya'daki fabrika yangınına ilişkin Rusya'ya yöneltilen suçlamaları ise tamamen asılsız olarak nitelendiren Peskov, İran'ın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından çekilme planlarına ilişkin ek açıklamalara ihtiyaç olduğunu da söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uganda'nın tarihi monarşilerinden Toro krallığında 31 yıllık kral Oyo döneminin sona ermesinin ardından tahtın yeni sahibi belli oldu. Devlet televizyonunda sunucu ve editör olarak çalışan 56 yaşındaki Prens Edward Rukidi Kyangoma Niyabongo II krallığın yeni hükümdarı seçildi. Kyangoma'nın seçilmesi, merhum Kral Oyo'nun ardından yaşanan veraset tartışmalarının gölgesinde gerçekleşti. 1995 yılında henüz 3 yaşındayken tahta çıkan Oyo, 31 yıl boyunca hüküm sürdükten sonra 34 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Taht değişiminin öncesinde kraliyet ailesi içinde bir başka iddia gündeme geldi. Kral Oyo'nun resmi olarak evlenmediği, ancak geride erkek çocuğu bıraktığı ve gizli bir vasiyetle bu çocuğu gelecekte hükümdar olarak belirlediği öne sürüldü. Merhum kralın annesi Kraliçe Beth Kemigisa da torununun veraset hakkının korunmasını istedi. ABD'nin Texas eyaletinde bulunduğu iddia edilen çocuğun güvenlik gerekçesiyle Uganda'ya getiremediğini savunan Kemigisa, oğlunun cenazesi sırasında yeni kral için düzenlenen törenlere de tepki gösterdi. Ancak 21 üyeli Babito Klanı Konseyi söz konusu çocuğun bugüne kadar kamuoyuna tanıtılmadığını ve resmi olarak varlığının doğrulanmadığını belirterek vasiyet iddiasını kabul etmedi. Konsey, klan kuralları doğrultusunda yeni hükümdarın 11. Toro kralı Rukidi 3. soyundan gelmesi gerektiğine karar verdi. Yeni kralın belirlenmesi sürecinde farklı isimler de gündeme geldi. İngiltere'de futbol oynayan Prens George Desmond Kamurasi'nin görevi kabul etmemesinin ardından tercih Kral Oyo'nun Kyangoma'dan yana kullanıldı. Makerere Üniversitesi mezunu olan Kyangoma, 21 yıllık medya kariyerinin ardından kraliyet tahtına oturacak. Yeni hükümdar, sarayla halk arasındaki iletişimi güçlendireceğini ve sahip olduğu iletişim ağını krallığın kalkınması için kullanacağını açıkladı. Toro Krallığı'nın resmi siyasi yetkileri bulunmasa da Uganda'da önemli bir kültürel ve toplumsal konuma sahip olduğu belirtiliyor. Uganda hükümeti ve devlet başkanı Yoweri Museveni de klan konseyinin Kyangoma'yı seçmesini onaylayarak taç giyme sürecine destek verdi. Yeni kralın taç giyme töreni geleneksel ritüellerin ardından Karuzika Kraliyet Sarayı'na uzanan yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşle gerçekleştirilecek. Uganda'daki Toro Krallığı 34 yaşında hayatını kaybeden Kral Oyo'nun ardından yeni hükümdarını seçti. 21 üyeli klan konseyi 21 yıl boyunca gazetecilik ve televizyon sunuculuğu yapan 56 yaşındaki Prens Edward Rukidi Kyangoma II'yi kral ilan etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...29 Eylül 2026 Salı, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı, sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, elbette daha da önemlisine anlamaya çaba göstereceğiz. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabah da. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim ama tekrar edeyim hatırlatmalarımı. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te örneğin @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ve artık neyi de ekledik? Malum nedenlerden dolayı Blue Sky'ı da ekledik. Tamamında X'te, Instagram'da ve Blue Sky'da Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterli benimle doğrudan iletişim kurmak için. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da çoktan cep telefonunuza kaydettiğinizi tahmin ediyorum, umut ediyorum. 0505 171 66 56, Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Bir uyarı, meteorolojiden gelen bir uyarıyla izninizle başlayayım programa. Malum Eylül ayı, artık Eylül'ün de sonu geldi değil mi? Ekim ayına yaklaştık, sonbahar kendisini artık iyice hissettirmeye başladı. Şu an trafikte olanlar örneğin İstanbul'da, Artvin'de, Bolu'da, Bursa'da, Kastamonu'da, bu şehirlerde trafikte olanlar, ne demek dışarıda olanlar daha doğrusu, ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı, sarı kod uyarısı geldi. Bahsettiğim bu ve diğer şehirler için şöyle sıralayayım. İzniniz olursa, evden çıkmadıysanız eğer henüz, dışarıda hava hiç, içerisinde de aslına bakılırsa hiç de parlak olmayacak. Gerçi yağışların olması iyi elbette ama son tahlilde hayatımızı da etkiliyor. Artvin, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için meteorolojiden gelen bir sarı kod uyarısı var. Deniyor ki bu illerde sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunuz. Nasıl olacaksınız dikkatli? Valla bu kendi kişisel önlem anlayışınıza bağlı ama ben meteorolojinin uyarısını elbette sizlere aktarmakla yükümlüyüm. Geçelim günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Şu milli takımın hezibeti, onu konuşacağız. Onu, yani tatsız bir konu. Gerçi ben dün milli takımın maçı kazanacağını tahmin etmiştim. Hem İtalya'nın performansı değil mi, Belçika karşısındaki. Evet, ülkemizin, milli takımımızın Fransa karşısında hiç de fena olmayan futbolu ama yine de hezimet. Montella'nın istifasını talep etti taraftar mı? Vallahi bana kalırsa haklı. Bunu programın sonunda ayrıntılı şekilde neden Montella istifa etmeli, bunu konuşacağız. Bu benim kişisel görüşüm elbette. Son bölümde dediğim gibi bu meseleyi ayrıntılı şekilde ele alacağız. Ama bizim son günlerde en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi okullarda gerçekleşen saldırılar. Sonuncusu Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bir öğretmenimiz hayatını kaybetti. Hemen şunu söyleyeyim elbette. Bunu aktarmak gerekiyor. Bir yayın yasağı var. Yani RTÜK tarafından bir yayın yasağı getirildi tıpkı diğer saldırılarda olduğu gibi. Ama şöyle yapılan resmi açıklamalar üzerinden konuşabiliriz diye tahmin ediyorum. Gerçekleştiren kişinin verilen bilgiler, valinin, Osmaniye valisinin verdiği bilgiler üzerinden size aktarıyorum. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin öğretmenin yeni olduğu öğrenildi. Saldırgan şu an itibariyle gözaltında efendim. Okulda da, okulumuzda da Farabi, Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'nde de eğitime 2 gün ara verildiğini de öğreniyoruz. Validen gelen açıklama, ağır yaralanan öğretmenimiz hastaneye sevk edildi, tedavi altına alındı dedi. Ama dediğimiz gibi maalesef öğretmenimizi kaybettik. Saldırganın amcasıymış efendim bu saldırıyı. Okul bahçesinde gerçekleşen bu saldırgan. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da, Milli Eğitim Bakanından da daha doğrusu öyle bir açıklama var. 2 müfettiş ve 2 genel müdürün görevlendirildiği, olayı soruşturmak için görevlendirildiğini de öğreniyoruz. Eş güdüm vurgusu vardı yine bu olayın aydınlatılması için, nedenlerini anlayabilmek için. Aslına bakılırsa bundan önceki saldırılarda yine hani burada Milli Eğitim Bakanı daha önce gerçekleşen o saldırı için ne demişti? Okul saldırısı olarak tanımlayamayız. Okulun dışında gerçekleşti demişti. Bu olayın, bu saldırının da okulun bahçesinde gerçekleştiğini de biz öğreniyoruz. Bakan Tekin'in açıklaması bu yönde. Aslına bakılırsa valinin de açıklama şekilde buna denk geliyor. Okulla alakası yok. Okuldaki öğrenciler arasındaki bir gerilimden kaynaklanan bir durum değil ya da bir öğrenciden kaynaklanan bir durum değil. Açıklaması da yine Manisa valisinden geldi. Her türlü tedbirinde olay gerçekleştirdikten sonra alındığını da belirtti Manisa valiliği. Bu arada Van'da da enteresan bir olay meydana geldi. Tuşba'da, Van'ın Tuşba ilçesinde de bir öğrencinin pompalı tüfekle okula geldiğini, okul kapısına geldiğini görüyor öğretmenler ve veliler. Hatta böyle kameraya, yani cep telefonlarıyla bunu da kaydediyorlar. Ve bir şekilde polise elbette hemen ihbar alıyorlar. Polis merkezine o kişinin silahı el konuluyor. Öğrencinin de polis merkezine götürüldüğünü öğreniyoruz. Gelen haberler bu yönde. Tabii hep konuşuyoruz bu meseleyi. Yani işte Van, işte Osmaniye, Manisa, Maraş, değil mi? Bunları daha önce de konuştuk. Mesele bu çocukların bir şekilde silaha kolay ulaşmaları ile ilgili bir sorun var ve bu sorunun hala giderilemediğini görelim. Bakanlıklar çalışıyor mu? Vallahi İçişleri Bakanlığı, Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu konuda bazı açıklamalarda bulundu geçtiğimiz günlerde. Özellikle Maraş'taki saldırıyı hatırlıyorsunuz değil mi? O okul saldırısının ardından sosyal medya ve Telegram gruplarında benzer eylem yapacağını söyleyen öğrenciler varmış efendim. Bakan bu konuda dediğim gibi bakanın açıklamasını aktarıyorum size. Bakın çok dikkat çekici rakamlar. Ne demiştim ben geçtiğimiz günlerde Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerinden aktarmıştım. 5000 çocuk şu an cezaevlerinde bu silah meselesi yüzünden o kanuna karşı geldikleri için. Bakanın açıklaması çok dikkat çekici. Sadece Maraş olayından sonra, Kahramanmaraş'taki o saldırıdan sonra 2419 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Kim? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Bunlardan 243'ünün de tutuklandığı bilgisi yine bakanın açıklamalarından geliyor. Ama mesele, bir kez daha onu tekrarlayıp diğer başlıklara geçeceğim izniniz olursa, mesele sadece bu tip polisiye önlemler değil aslında. Aslına bakılırsa işte yaşadığımız bu tablo, ortaya çıkan bu tabloda bize bunu gösteriyor. Daha farklı detaylar da var ama biz daha hatırlatacağım size. Bu saldırıyla ilgili olarak bir yayın yasağı olduğu için daha fazla ayrıntı, daha fazla da detay vermek istemiyorum. Aslında kopya olaylar, neredeyse birbirine benzeyen olaylar olarak görülebilir. Dünün güzel haberi aslına bakılırsa Deniz Göktaş, komedyen Deniz Göktaş'ın cezaevinden tahliye edilmesi gerçek çok böyle enteresan, çok dikkat çekici. Okumanızı tavsiye ediyorum. Bir savunma yaptı Deniz. O savunmanın ayrıntıları gerçekten söylediğim gibi hani her satırı neredeyse, şimdi o kadar uzun ki detaylarına girmeyeceğim ama boş bir zamanınız olursa şöyle bir bakın. Hani ülkede mizahın geldiği noktayı, mizahın ne olduğu, ülke için, bir demokrasi için mizahın ne kadar önemli olduğunu o kadar net, o kadar sarih, o kadar açık bir dille anlatıyor ki Deniz Göktaş. Söylediğim gibi uygun, sakin bir anınızda o savunmayı da var. Pek çok internet sitesi yayınladı o savunmayı. Ona kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Naçizane tavsiye ederim okumanızı. Ne oldu? Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama suçundan hapis cezası aldı. 1 yıl 7 ay ceza aldı ve tabii bu cezanın yatarı yok. 88 günün sonunda, ki neredeyse her gün değil mi hatırlatıyorduk biz de Denizli, diğer isimleri de aslına bakılırsa, ki mesela bugün Merdan Yanardağ'da bir kez daha hakim, gazeteci Merdan Yanardağ'da bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Onları konuşacağız zaten programın ilerleyen dakikalarında. Dünün gerçekten sevindirici haberi olarak bir kenarda dursun. Artık bu tip haberlere sevinir olduk değil mi? Aslında tablo tam olarak da bu. Çok da mutlu okumadığımız haberler, mutlu olarak, gülümseyerek okumadığımız haberler. O biraz da bunlara geçelim istiyorum. Sabahın 07:20 neden bahsedeceğim? Fon soruşturması. Şimdi tutuklamalar, gözaltılar. Şöyle sizde de şöyle bir nasıl tanımlamak gerekiyor? Bir ruh hali ya da bir bakış açısı oluyor mu bilmiyorum. Hani bu haberleri takip ediyoruz. Böyle sürekli bir haber akıyor önümüze bu konuyla ilgili olarak. Siyasilerden açıklamalar geliyor. MASAK'tan, savcılıklardan, işte pek çok kurumdan, kuruluştan açıklama geliyor. Tam anlamıyla bir bilgi bombardımanı altındayız. Burada endişem, kişisel endişem, ben de böyle bildiğince sade şekilde aktarmaya çalışıyorum. Zaten başka türlü anlamamıza da imkan yok. Oradaki isimler, kurumlar, kuruluşlar, hani bilmek zorunda da değiliz aslında, ama işte hep söylediğim gibi profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak her gün yeni bir şey. İşte bir gün hukuk konusunda bir dönem, ki o dönem devam ediyor hala, hukuk konusunda uzmanlaşmak, tırnak içinde, elbette bilim insanlarına, elbette hukukçulara olan saygımız bakidir, ama sonuçta bazı kavramları da hukukun temel kavramları. Az önce yayında girmeden önce de İrem ve Simge ile de bunu konuşuyorduk. Üniversitedeki derslerimiz nelerdi diye. O derslerden bir tanesi, hepimizin girdiği derslerden bir tanesi. Ama aslında ülkenin gidişatı da işte bu tip temel kavramları, hukukun temel kavramları, ekonominin temel kavramları, bunları bize, bunların daha doğrusu bunları öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. Ortadaki tablo bu. Nereye geleceğim? Çok uzattım lafı. Bir şekilde öylesine bir bilgi bombardımanı var ki endişem şu: gerçek sorumluyu, gerçek sorumluları anlamakta, görmekte bizler sıradan vatandaşlar, yurttaşlar olarak o sorunları görmekte zorlanabiliriz bu bilgi ve haber bombardımanı içerisinde. İşte olabildiğince o yüzden her sabah burada sadece bu mesele değil, diğer konular açısından da bakıldığı zaman olabildiğince sade aktarmaya çaba gösteriyorum. Dahası da neyi konuştuğu, nasıl bir paradan bahsettiğimizi de farklı örneklerle, farklı karşılaştırmalarla paylaşmak istiyorum sizlerle. Bugün de o karşılaştırmalarım var. Fatih Altaylı yazdı, ona dair ilginç satırları vardı Fatih Altaylı'nın kendi internet sitesindeki yazısında. Dönelim bu haberlere. Dediğim gibi olabildiğince sade şekilde aktaracağım. Erdoğan'dan bir açıklama geldi dünkü kabine toplantısından sonra. Evet, tabii ki şöyle dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur ve başkaları gibi hak yiyenleri savunmayız kullandı. Burada biraz böyle, biraz değil aslında, net şekilde yeni partiye, işte o tutuklamalara, belki muhtemeldir ki İBB dosyasına, o soruşturmalara da bir göndermesi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hani duruşunu o şekilde belirlediğini görüyoruz. Bir tür karşılaştırma yeni partiyle AK Parti arasında ya da hükümet arasında bir tür karşılaştırma yaparak durumu anlattı yurttaşlara, işte kendisini dinleyenlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan finansal sistemimize dedi sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır ifadesi de yine Cumhurbaşkanı'nın kurduğu cümleler arasında benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı konuşur konuşmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ifadeleri kullanır kullanmaz yanıt kimden geldi? Yanıt Özgür Özel'den, yeni parti, doğru söyledim değil mi? Evet, yeni parti, karıştırıyorum bazen, hala alışamadık buna. Özgür Özel'den geldi. Şöyle dedi: bir istifa çağrısı var hükümet açısından Özgür Özel'in. Haberin varsa dedi, tırnak içinde aktarıyorum, Erdoğan'a yönelik olarak, Cumhurbaşkanı ve Tabii ki AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a seslenirken haberi bu tezgahın başındasın demektir gibi de bir eleştirisi oldu, bir iddiası oldu ki yeni partinin başka iddiaları da var. Tam ifadesini kullanayım, tam ifadesini aktarayım. Özgür Özel'in şöyle dedi: haberin varsa sen bu tezgahın başındasın demektir, haberin yoksa devlet yönetme kabiliyetini kaybetmişsin demektir gibi bir ifadesi olduğu kimin? Özgür Özel'in, yeni parti genel başkanı. Peki soruşturmalar, bu işin siyasi boyutu belli ki daha siyasi perspektif açısından bakılırsa daha çok başlık, çok konu gündemimize gelecek önümüzdeki günler itibariyle. Bu arada sermaye piyasası soruşturmasında 6 kişi içinde şu an o soruşturmalar devam ediyor. Şu ana kadar 51 kişinin tutuklandığını biliyoruz. O soruşturmada mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 6'sı için tutuklama, 6'sı için de adli kontrol talep edildi. İşte pek çok isim var burada. Pusula, otomotiv filo kiralama gibi şirketler, katılım evi tasarruf finansman gibi şirketlerin yöneticileri, daha farklı pek çok şirketin adı geçiyor bu soruşturma kapsamında. Bildiğiniz gibi bu kişilerle ilgili tutuklama talep edildi, toplamda 6 kişi. Bu arada Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe ilişkin bir fon soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Dikkat çeken isimler var. Gözaltına alınan kişilere bakıldığı zaman Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, bakın dikkat, o Çelik'in damadı, yine eski BDDK kurul üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu İskender Balcı da yine bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında. Burada dediğim gibi İskender Balcı'nın dün bir açıklaması oldu. Yazılı bir açıklaması oldu. Ne orada benim dikkatimi çekti biliyor musunuz? Sadece soru. Benim aklıma gazeteciyiz. Daha da önemlisi yurttaşız ve bu sorularda elbette aklımıza gelecek. Tekrar ediyorum, kendisi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı Mustafa Balcı. Düzeltiyorum, İskender Balcı. Şöyle bir ifadesi oldu kendisinin: Haziran ayında bu hisselerde bir takım rahatsız edici böyle hareketlenmeler gördüm ve bu hareketlenmeler nedeniyle o kurumla olan bağlantımı kesmiş, bir karar alma mekanizmasında bağımsız yönetim kurulu üyesiyim, orada ifadesi benim dikkatimi çekti. Ama yani hayatın doğal akışı değil mi? Hep böyle işte hukuki temel, dedim ya, hukukun temel kavramları. Orunu tekrar hatırlayınız. Hazine Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı. Bu gerekçeyle bir şirketteki o karar alma mekanizmalarından çıkıyorsa bu meseleyi mesela Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısıyla paylaşmamış olabilir mi? Değil mi? Yani bu olayların geçmiş dönem itibariyle nasıl yürüdüğünü, nasıl bir şekilde belki de paylaşmamıştır. Onu da bilemeyiz. Yani ona söylenecek bir şey yok da. Hani ben böyle bir şey olsa herhalde yakın çevremle, değil mi, ailemle de paylaşırım böyle bir konuyu. Demek ki kendisi paylaşmamış. Benim en çok dikkatimi çeken başlıklardan, konulardan bir tanesiydi bu. Devam edelim bu konuya dair. SPK, Sermaye Piyasası Kurulu da 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilerle ilgili olarak 2 yıl işlem yasağı getirdi. Aynı zamanda 24 kişinin sahip olduğu tüm o işlem lisansları var ya, biz de bunları işte yeni görüyoruz, öğreniyoruz. Bu lisansların da iptal edildiğini de öğreniyoruz. İşte Emre Tezmen, Emir Münir Sarp Yener, Abdülkadir Özkan, Kerem Alkin, ki bu isimler biliyorsunuz, Kerem Alkin, Alkin kardeşler, tutuklu Emre Alkin gibi isimlerin tutuklu olduğunu biliyoruz. İşte bu soruşturma kapsamında tutuklu olan ya da olmayan toplamda o kaç kişiydi, doğru bilgi vereyim, 37 kişi hakkında da bir suç duyurusu söz konusu. Şöyle bir iddia dün gündeme geldi. SPK için söylüyorum bunu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu fon soruşturması kapsamında şirketler ve fonlar üzerindeki adli tedbirlerin, hatırlayınız, kaldırıldığını açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. O tedbirlerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin bir yazı gönderdiğini de hatırlatalım. Bu yazı ile ilgili haber böyle konuşulunca, medyada çok fazla konuşulunca, bu tedbir kararlarının bir kez daha uygulanmaya başlandığı yönünde de bir haber yine medyada yer aldı. Hatta böyle uzmanlar da sosyal medya hesaplarında hani SPK ne yapmaya çalışıyor, bir gün önce tedbir kararı getiriliyor bu kişilerle ilgili ya da kurumlarla ilgili, daha sonrasında kaldırılıyor diye. Hayır, savcılıktan bu konuyla ilgili olarak bir açıklama geldi. Başsavcılık tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı haberini ya da bu tip haberleri, ki toplamda 42 gerçek kişi, 46 tüzel kişi ve 18 fondan bahsediyoruz burada. Böyle bir uygulamanın, yani tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı haberini yalanladı. Hani bunu da gün içerisinde ilk habere denk gelmişsinizdir, ikincisini görmemişsinizdir. Hani o açıdan onu hatırlatmak adına söyleyelim. Peki mağdurlar, mağdurların 455 bin. Hiç azımsanacak bir rakam değil. Hani en basit tanımlamasıyla bir 4 ile çarpsak neredeyse 2 milyon yurttaşı doğrudan ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Ha yani şunlar konuşuluyor, tartışılıyor. 1 milyon liranın altındaki hesaplara o fon ödemelerinde öncelik verileceği yönünde de bir hazırlık yapıldığı yönünde bilgiler dolaşıyor. Dün bunu aktarmıştım. Dün yine gün içerisinde de buna dair işte pek çok yayın organında haber gördüğüm için bir kez daha hatırlatmak istedim. Bu arada SPK'dan bir açıklama var. İptal edilen işlemler var. Bu soruşturmalar başladıktan sonra o Eylül ortasından da gerçekleşen bazı işlemler var. O işlemlere tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağını da yine temerrüde düşen işlemler açısından söylüyor. O temerrüde düşen işlemlerin de yeniden ödeme kapsamına alınacak. Kim? SPK açıkladı. Bunu da aktarmış olalım. Bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmış olalım. Tabii dedim ya size, nereye şu şeyi aktaracağım, hani bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Nasıl bir paradan, nasıl bir varlıktan bahsediyoruz demiştim ya. Fatih Altaylı köşesine taşımıştı bu konuyu. Ortadaki o 20 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu 20 milyar dolarla ne yapılabilirdi diye bir soru sormuş Fatih Altaylı. Şöyle söylüyor: 100 şehir hastanesi, 440 F-16, 227 F-35, 31 Boğaz Köprüsü yapılabilirdi şeklinde de bir yorumu var. İnan Mutlu, ekonomist İnan Mutlu da, ki biliyorsunuz işte neredeyse her programda kendisinin adını anıyoruz. Diyor ki Fatma Betül Sayankaya'nın o işte biliyorsunuz işte milyonluk gelirinden bahsediyoruz. Buna dair de işte istifalar vesaire gündeme geldi. Bunu işaret ediyor İnan Mutlu. Bu 5 ayda kazanılan para, iddia edilen para 2 milyar lira. Öyle bir para ki bir asgari ücretlinin bu parayı kazanması için 71.237 ay çalışması gerekiyor. Yani 40 bir asgari ücretli 40 yıl çalışsa 148 kez dünyaya gelip çalıştığında bu miktar kazanıyor. Yani 40 yıl çalışmak yetmiyor. 148 kere 40 yıl hayata gelip çalışıp bu parayı kazanabileceğini de söylüyor. Hani ilginç bir karşılaştırma olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada dedim hani bu işi siyaseten de tartışacağız. Belli ki daha da çok tartışacağız. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın bir açıklaması var Gündoğdu Tarım hakkında. Dilerseniz bir onu dinleyelim, bir kulak verelim, arkasından devam edeceğiz.
3: Nasıl Özata Denizcilik üzerinden açıklamalarımızı birkaç gün evvel yapmışsak, yarın da Gündoğdu Tarım üzerinden açıklamalarımızı yapacağız. Ve orta boy bile sayılamayan şirketlerin buralarda nasıl dolandırıcılığa alet edildiğini ve bunların AKP ile ilişkisini açıkça ortaya koyacağız.
2: Gördüğünüz gibi benim anlayabildiğim kadarıyla, ki daha önce de işte o Özata ile ilgili bu açıklamalar gelmişti. Bu tip açıklamalar gelmişti. Bakalım muhalefetten, yani ana muhalefet partisinden eğer böyle bir şey gelecekse, bakalım nasıl bir iddia olacak? Hangi siyasilerin ismi geçecek ya da geçecek mi? Onu da göreceğiz. O ayrıntıları ne zaman? Şimdi gün Günaydın diyor ki bugün gün içerisinde açıklayacağız. Biz de yarın daha ayrıntılı, daha detaylı şekilde konuşuruz. Bu arada enteresan, eğer cüzdanınızda 200 liralık bir banknot var ise oradaki, biliyorsunuz Merkez Bankası'ları orada imzaları var. O isimlerin imzaları var. O imzalarla ilgili enteresan bir haber. O haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Emeğe saygı serbestiyette yer aldı bu haber. Bakın iki imza. Emrah, düzeltiyorum, Erkan Kilimci. Kim Erkan Kilimci? Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini 2016-2018 yılları arasında yapan bir isim. Daha sonra nereye geçiyor? Tera. İşte bu soruşturmalarda adı geçen şirketlerden bir tanesi. Tera Finansal Yatırım Holding'de yönetim kurulu.

Ette yer alan haber tam olarak şöyle: iki eski Merkez Bankası yöneticisi farklı görevlerden sonra tutuklanmışlardı, dediğim gibi 27 Mart 2017'de tedavüle çıkan 3. tertip 200 liralarda 2017'de tedavüye çıkan 200 liralarda o dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin imzası var. 2 Mart 2020'de tedavüle çıkan 4. tertip 200 liraların üzerinde de yine o dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'la Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in imzaları olduğunu öğreniyoruz. Şu an cebinizde 200 liralar, bir 200 lira varsa bir bakın bakalım, oradaki imzalar Emrah Şener'e ait olan imza, bir de Erkan Kilimci'ye ait olan imza, o iki ismin de farklı gerekçelerle 2026'da ve 2025'te tutuklandıklarını hatırlatalım. Başka bir ülkede herhalde çok az örneğine rastlarız böyle bir durumun, böyle tablonun. Çok az konuştuğumuz bir boyutu var bu meselenin. Bu fonları konuşuyoruz, işte şirketler, işte hisseleri üzerine spekülasyon yapılıp işte katlanan, 1'e 10 bin değer kazanan hisselerden vesaire, bunlardan bahsediyoruz. Ki o şirketlerden bir tanesi de Özata Denizcilik. Nedir Özata Denizcilik? İkinci bölümde bunu daha ayrıntılı şekilde konuşacağız ama şöyle söyleyeyim, deniz kuvvetleri için, deniz kuvvetlerimiz için hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi projelerinde iş ortaklığı yapan bir şirket bu. Başka projeleri de var. Yankı Bağcıoğlu emekli tümamiral, ilginç, benim dikkatimi çeken bazı paylaşımlar yaptı. Bu krizin bir de milli güvenlik boyutu var. Aslında tam olarak bu, özü bu. Uzunca bir pındı kendisinin yaptığı paylaşım. Nedir o milli güvenlik boyutu? İkinci bölümün hemen başında saat 8:10 geçe gibi, bültenden hemen sonra emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu konuğum olacak ve ne söylemek istiyor? Nasıl bir riskle karşı karşıyayız? Peki daha da önemlisi, ne yapmak gerekiyor bütün bu süreçlerle ilgili? Kendisiyle bunu konuşacağız. Bu soruları kendisine yönelteceğiz, onu söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Peki geçelim bir diğer konuya. Hazır işte MASAK'tan bahsediyoruz, soruşturmalardan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının bilgilerini soran isimler siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında gözaltına alınmışlardı. MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemi üzerinden, söylediğim gibi, Erdoğan'ın ve yakınlarının bazı bakanlara, hatta sadece o da değil, bazı bakanlarınla ilgili soruşturmalar yapıldığı belirlendi. Şüphelilerden bir eski MASAK daire başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 3 kişinin bu siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında dün itibariyle tutuklandıklarında hatırlatalım. Bu benim dün en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Aynı soruşturmada eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin de ifade verdiğini, muhtemeldir ki bilgilerine başvurmuşlar. Çünkü mahkemeye sevk edilmeden, benim anlayayım, bir açıklama yapmadılar ama mahkemeye sevk edilmeden direkt adliyeden ayrılmış olmaları da muhtemeldir ki. Ki bu isimler toplamda 2009'la farklı dönemler elbette ama 2019 yılları arasında MASAK başkanlığı yapan kişiler, muhtemelen bilgilerine başvuruldu ve adliyeden dün itibariyle de ayrıldılar. Bunu da hatırlatalım, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşalım. Bir notum daha var, onu da sizlerle paylaşayım, öyle müzik arasına gideyim. Girne'deki gemi kazası, yani dün aktardım bazı ayrıntılarını, o geminin denize açılması için nasıl iktidai yöntemler kullanıldığını dün aktarmıştım sizlere. 13 cenazeye ulaşılamıyordu, dün gelen bilgi 2 naaşa daha ulaşıldığı yönünde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanlığı'ndan yapıldı bu açıklama. Şu an itibariyle 11 kişinin daha cenazesine, naaşına ulaşılmaya çalışılıyor. Bu bilgiyi, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmış olalım ve bir kısa müzik arasına gidelim. Aradan sonra tabii sevgili Ozi'nin hazırladığı listeler üzerinden yine şarkıları dinliyoruz. Ki şunu da hatırlatayım, ya önümüzdeki 3 gün boyunca, yani çarşamba, perşembe, cuma günleri de şahane listeler hazırlamış. Tabii günü, yeri ve zamanı gelince onlar, o listeler üzerine de konuşacağız sizlerle. Şimdiden bir ön bilgi vermiş olayım. Şimdi bir kısa ara, devam edeceğiz.

0: Bakanlığı'nın bir araştırması, ekonomi yönetimine yönelik güven üzerinden bir detaylandırma yapılmış. Burada toplumun %32.2'sinin ekonomi yönetimine hiç güvenmediğini söylediğini öğreniyoruz. Güvenmiyorum diyenlerin oranı %35. Benim dikkatimi çeken iktidara oy verdiğini söyleyen yurttaşların tavrı, AK Partililerin %24.9'u güvenmiyorum ekonomi yönetimine diyor. %6.9'u hiç güvenmiyorum diyor. MHP'lilere bakalım, güvenmiyorum ya da hiç güvenmiyorum diyenleri toplayınca %53.6'ya kadar çıktı. Bunu tabii sadece biz görmüyoruz. Hükümet de görüyor. Ne olacak? Bizler biliyoruz ki seçim meşalesi yandığı zaman bu tablonun değişmesi için yeni adımlar atılacaktır. Bakalım o durumda nasıl şekillenecek? Seçmenin tercihi, hep beraber tanıklık edeceğiz bunlara.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajlara da şöyle bir bakıyorum. Ayşe Hanım diyor ki hani o fon mağdurlarının paraları hazineden mi ödenecek? Bu ödemeye dair böyle net daha bir plan yok. O planlama yapıldığı zaman herhalde biz de daha net, daha ayrıntılı göreceğiz ne olup ne bittiğini. Serkan Bey diyor ki iyi yolculuklar, gerçekten çok zor, bilirim. 121A'dan yazmış bize, Beykoz Mecidiyeköy otobüsünden o kadar zor ilerliyor ki trafik diyor, adım malum hava şartları nedeniyle de biraz da galiba yollarda yapılan çalışmalar, zamansız yapılan çalışmalar nedeniyle. Dün Okan'la da konuşuyorduk, sevgili Okan'la da konuşuyorduk bu meseleyi. Son dönem itibariyle böyle İstanbul trafiğinde evet hep bir yoğunluk vardır. Tamam, bunu da biliyoruz. Tamam, bunu da kabullendik. Buna da itirazımız yok ama daha farklı, daha ekstra bir tıkanıklık olduğunu da görüyoruz. Kavacık'ta trafiğin şu an itibariyle çok yoğun olduğunu, daha doğrusu bir yarım saat önce yazmış kendisi, söylüyor. Buradan size de selamları, sevgilerimizi ve iyi yolculuklar, ekip olarak iyi yolculuklar dileklerimizi de gönderelim. Hadi Simge, biz devam edelim.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin onursal başkanı Deniz Baykal değil miydi? Ben böyle mi, yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Eğer yanlışsa bu bilgimi düzeltin lütfen. CHP'nin bir Bolu kampı vardı. Dün konuştuk ayrıntılarında, hafta sonu itibariyle Bolu'daydı CHP'li vekiller, yetkililer. İşte oradaki tartışmaların bazılarını sizlerle paylaşmıştım. İlginç bir iddia, 12 Punto'da bu haberi gördüm. Oradan size aktarıyorum. Bolu kampında Kılıçdaroğlu'na onursal genel başkanlık önerisi gitmiş. Aslında hani kurultay öncesi, şimdi bir kurultay sürecinde biliyorsunuz Kılıçdaroğlu aday olur mu olmaz mı, yine CHP içerisinde böyle 5-6 isimden bahsediliyor. Genel başkanlığa oynadığı iddia edilen isimler var. Ben de bu isimleri sizlere aktarırken geçtiğimiz günde yani CHP fabrika ayarlarına dönmüş zaten, bildiğimiz CHP devam ediyor aynı şekilde işlemeye şeklinde bir yorum da yapmıştım. Bu başkanlık önerisi neydi? Onursal genel başkanlık önerisi benim dikkatimi çekti. Acaba bazı isimler CHP içerisinde hani Kılıçdaroğlu'na bir şekilde, tamam sen hani meşhur bir Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonra gündeme getirdiği gemiyi güvenli limana yanaştırma benzetmesi vardı ya, acaba hani bu süreç içerisinde tamam hani üzerinize düşen görevi de şu an itibariyle o geminin güvenli limana yanaştırılması görevini de Buttan kararı sonrasında ortaya çıkan tablo yerine getirdiniz, artık kenara çekilebilirsiniz mesajı mı veriliyor Kılıçdaroğlu'na? Vallahi bilmiyorum, işte siz nasıl yorumluyorsunuz bunu da göreceğiz. Ha, bu arada CHP demişken yeni partiden de tabii bahsetmek gerekiyor, ayrım yapmayalım. Anayasa Mahkemesi bugün gün içerisinde yeni partinin isminin siyasi partiler kanununa aykırı olduğu iddiasıyla, biliyorsunuz iddiasıyla hükümsüz sayılması bu ismin ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini görüşecek. Tabii burada Yenilik Partisi ile biliyorsunuz Yeni Parti arasında böyle bir gerilim var. O gerilim, bakalım gerilime dair daha doğrusu Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar alacak? Bir isim değişikliği gündeme gelecek mi, gelmeyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Az çok acele, biraz böyle aceleye geldi gibi değil mi? Yeni partiyle ilgili hem logo çalışmalarına bakılınca hemen teknik bir detaydan bahsediyorum size. Hani ne anlatıyorlar, ne söylüyorlar, onun ötesinde onu zaten her dakika her gün konuşuyoruz da sanki biraz böyle aceleye getirilmiş bir süreçmiş gibi hatırlıyorum. Ben neden? Hani biz burada aylarca yeni parti geliyor, yeni parti diyor, bu ismi bilmeden söyledik tabii bunu da, geliyor dedik. Yani bu süreç içerisinde profesyonel ekiplerin bir başka bir hazırlık içerisinde olduğunu, doğrusu bir gazeteci olarak söylüyorum bunu, bilgiye dayanmıyor. Sadece yorumdan bahsediyorum bu şu anda. Tahmin etmiştim ama olmamış gördüğümüz kadarıyla. Yeni parti ismiyle devam edecek mi etmeyecek mi bundan sonraki süreçte göreceğiz. Bir yandan da tabii şunu da düşünüyorum, büyük bir maliyet aynı zamanda değil mi, o tabelaların değişmesi vesaire. Neyse, o onların sorunu, bizim değil. Devam edelim. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız bir süredir transfer iddiaları, kendisiyle ilgili parti değiştirme iddiaları gündemdeydi. Yine konuşulan şu, kendisinin bugün düzenlenecek, gün içerisinde düzenlenecek AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında parti rozeti, Adalet ve Kalkınma Partisi rozetini takacağını iddia ediyor. Bazı yazılar, belirler var bu yönde. Şöyle enteresan bir durum var Çiğli açısından, bunu söyleyebiliriz ki mesela bu konuyu biz nerede? Adalar. Adalar Belediyesi için de konuşmuştuk değil mi? Çok uzun yıllardır CHP, işte ondan önce Anavatan vesaire, o partilerin elindeydi. Sonrasında ortaya çıkan tablo, Adalet ve Kalkınma Partisi orada yönetime geldi. Çiğli için de farklı bir durum yok aslında. 1992'de ilçe olmuş Çiğli. Bunları da, bu bilgileri de yeni öğreniyorum ben. İlk başkanı Anavatan Partili bir isim, Galip Öztürk. 94-99 yılları arasında. Sonrasında da hiçbir sağ parti Çiğli'de belediye başkanlığını kazanmamıştı. Daha sonrasında işte 99'da CHP, yine 2004-2009 CHP, Ensari Bulut, Tevfik Alyanak gibi isimler, yine Metin Solak gibi isimler, hep böyle CHP'li adayların kazandığını görüyoruz. 2024 yerel seçimlerinde de Onur Emrah Yıldız başkan seçilmiş. Özetle şunu söyleyeceğim, 99'dan sonra ilk kez bir sağ parti de Çiğli'de transfer gerçekleşirse, Onur Emrah Yıldız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçer ise, ilk kez 99'dan sonra bir sağ partiye geçmiş olacak Çiğli Belediyesi. Bu tarihi not açısından Çiğli'yi dikkate aldım. Sizlerle de tam olarak o yüzden bu meseleyi paylaştım. Yahşiyan Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti, hatırlayınız. MHP'li ve AK Partili iki eski belediye başkanının gözaltına alındıklarını sizlere aktarmıştım dün itibariyle. Bu isimlerin mahkemeye sevk edildiklerini de söylemiştim. Bu isimlerden 15'inin ki işte o eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin tutuklandığı bilgisi de bu sabah erken saatlerde ajanslara düştü. Soruşturma hangi gerekçeyle? Yolsuzluk gerekçesiyle. Sustum çünkü siz hani yani belediyelerle ilgili soruşturmaların tamamı zaten bu gerekçeyle yapılıyor. Ama isimlerin ait oldukları, daha doğrusu geçmiş dönemde temsil ettikleri partiler açısından önemliydi. Bunu hatırlatalım. Çözüm süreciyle ilgili Beştepe'de bir toplantı gerçekleştirildi. Koordinasyon kurulu var biliyorsunuz. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu. Sürecin gidişatını, silah bırakma, terör örgütünün silah bırakmasının takip ve teyit edilmesi süreçlerini kontrol ediyor. Bir yol haritası belirlemeye çalışıyor bahsettiğimiz bu komisyon. Şöyle, dün o alt komisyonlar çalışma ajandasındaydı. Komisyonun Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum bu konuya dair bir açıklama yapmıştı. Öcalan'da silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda karar alacağına yer alacağına dair bazı bilgiler vardı. Hani bu kurullarla ilgili toplantılar yapılmıştı. Yapıldı dün. Oluşturuldu o kurulların, söylendi ama bu en önemli ayrıntılardan, detaylardan bir tanesi. Buna dair resmi net bir açıklama da gelmemişti. Onu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum geçtiğimiz hafta bir açıklama yapılmıştı. Terör örgütünün lideri Öcalan'ın da bu koordinasyon neydi? Silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda görev alabileceği şeklinde bir ifadesi ya da böyle yorumlanan bir ifadesi de olmuştu kendisinin. Simge, biz devam edelim mi?
4: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Gazetecileri biraz konuşalım istiyorum. Yani de tek dertleri sizlere, bizlere haber ulaştırma, tek motivasyonları bu olan meslektaşlarımızdan bahsetmek istiyorum. Onlardan bir tanesi Merdan Yanardağ. 339 gündür cezaevinde. Bugün siyasal, biliyorsunuz, siyasal casusluk suçlamasıyla tutuklandı Merdan Yanardağ. Bugün hakim karşısına çıkacak. Gün içerisinde hani takip edip bilgi vermek amacıyla söylüyorum sadece. Gün içerisinde takip edeceğimiz konulardan bir tanesi bu. Bir diğeri yine gazeteci Fatih Ergin. Tutuklandı o da. Gözaltına alınmıştı önceki gün. Bunu hatırlatalım. İlginç bir gerekçesi var. Bu Kozinoğlu soruşturmasına dair biz de burada aktarıyoruz, biliyorsunuz. O dönemde görevli olan bir cezaevi doktoru vardı. O doktorla ilgili gelişmeleri de sizlere aktarıyoruz. Aktarmaya çaba gösteriyoruz. Fatih Ergin de o paylaşımların, o konuyla ilgili paylaşımlarından bir tanesinde o kişiyle ilgili olarak cezaevi doktoru yerine adli tıp kurumu yetkilisi ifadesini kullanıyor. Bu gerekçeyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Dün itibariyle Fatih Ergin'in de tutuklandığını da söyleyelim. Bir diğer isim, pek çok haberi aslına bakılırsa ilk olarak ondan alıyoruz. Çok iyi bir adliye muhabiri kendisi. Ve kimden bahsediyorum? Gazeteci Alican Uludağ'dan bahsediyorum. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği Aslan apartmanın yıkılmasının metro inşaatına bağlı olduğu yönünde bir değerlendirme yapmıştı sosyal medya hesabı üzerinden. Hatta işte bilirkişi raporlarına da bu değerlendirmesi, bir kişi raporuna ilişkin paylaşımları da vardı Alican Uludağ'ın. Bu paylaşımları nedeniyle yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla yine kendisiyle ilgili bir dava açıldı. Ne kadar hapis cezası talep ediliyor Alican'la ilgili olarak da? 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Hani bunu da, bu 3 gazeteciyle ilgili ayrıntıları da sizlerle paylaşmış olalım. Son bakıyorum 3 dakikam. İlginç bir tartışma Diyarbakır'da, patates krizi. Cumhuriyet Gazetesi bu başlıkla vermiş haberi. İddia bu yönde. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önceki ay ilçedeki 123 mahallede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak tonlarca patates gönderiyor. Patatesler ihtiyaç sahiplerine ulaşmayınca muhtarlar şikayetçi oluyor. Bunun üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçiyor ve bir soruşturma başlatıyor efendim. Soruşturma kapsamında Bismil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile bir memur tutuklanıyor. Buraya kadar tamam. Dediğim gibi bu iddialara göre, yine dediğim gibi, bu müdürün tutuklanmasının ardından işte Bismil Kaymakamı ile Cumhuriyet Savcısı arasında bu soruşturma sürecine dair bir görüş ayrılığı var. Karşılıklı bir şekilde eleştiriyorlar birbirlerini. Konu İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Adalet Bakanlığı'nın gündemine geliyor. Sonrasında ne oluyor? Her iki bürokratın da iddia bu yönde, görev yerinin değiştirildiğini öğreniyoruz. İşte birisi Giresun'a gönderiliyor. Bir diğer isim Diyarbakır merkeze gönderiliyor. İlginç bir tartışma. Bütün bu tartışma, bütün bu yaşananlar içerisinde benim aklıma gelen soru, hani bunlar olabilir, o soruşturmalarla ilgili tartışmalar, tamam, ona da söylenecek bir şey yok. Bir şekilde her iki kamu görevlisiyle ilgili oldu, ne bitti, çok detay yok haberlerde, ama şu benim dikkatimi çekti. Soru şu: peki patateslere ne oldu? Asıl soru bu. Çünkü asıl mesele de hani ihtiyaç sahiplerinin gerçekten 123 mahalleye dağıtılacak patateslerden bahsediyoruz ve o patateslerin de, yani muhtarların suç duyurusunda bulunduysa muhtarlar, demek ki o patateslerinde Bismil'de, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dağıtılmadığını da bir şekilde öğreniyoruz. Ama soru şu, peki o zaman o patateslere ne oldu? Bakalım o tartışmalara dair yeni bir gelişme olursa, Diyarbakır'daki bu olayla ilgili olarak yeni bir gelişme olursa elbette sizlerle paylaşacağız. Simge de beni uyarıyor. Son bir, o bir dakikamı, o hatırlatmamı yaparak değerlendirmek istiyorum izniniz olursa. Şimdi bu fışturmasını konuşuyoruz değil mi? Günlerdir bu meseleye dair başlıkları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. O adı geçen şirketlerden bir tanesinin Özata Denizciliği'nde deniz kuvvetleriyle, orduyla, Türk Deniz Kuvvetleri içinde bazı karakol gemileri projesi projesinde yer aldığını öğrendik. Kimden? Yankı Bağcıoğlu'ndan öğrendik bunu. Emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu'ndan öğrendik. O da diyor ki bazı sorunlar var. Milli güvenlik açısından sorunlar ortaya çıkabilir. Peki o sorunlar ne? Ve bu sorunların yaşanmaması için ne yapmak gerekiyor? İşte 10 dakika sonra Yankı Bağcıoğlu konuğum olacak ve bu soruları yönelteceğiz. Devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa, hemen ikinci bölümün başında birazdan da emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu konuğumuz olacak. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de X, Instagram ya da işte zorunluluklar gereği artık Blue Sky'da da varız. Hepsinde, tamamında Güçlü Özkan yazdığınız takdirde söylediğim gibi bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Şimdi fon krizini konuş. Daha çok bir finansal kriz ya da işte yolsuzluklar vesaire dönen milyar dolarlar üzerinden tartışıyoruz. Peki bu sürecin bir de güvenlik boyutu var. Milli güvenlik boyutu daha doğrusu var mı yok mu? Bu meseleyi konuşmak istiyorum. Kiminle? Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'yla. Neden? Çünkü çok ilginç sosyal medya paylaşımlarına baktığım zaman X üzerinden bu konuda çok ciddi uyarıları var. Sayın Bağcıoğlu, hoş geldiniz.
3: Sağ olun Güçlü Bey, iyi yayınlar diyorum.
2: Teşekkürler. Şimdi yani piyasa dolandırıcılığı işte genelde finansal bir suç olarak görülüyor. Biz de bu boyutuyla ağırlıklı olarak tartışıyoruz ama siz bunu doğrudan bir milli güvenlik, tırnak içinde aktarıyorum, başlığı altında ele aldınız. Soru şu: borsa ve sermaye piyasası, bu olası bir manipülasyon ya da finansal usulsüzlük bir savunma sanayi şirketi üzerinden tartışılacaksa eğer... devletin kritik projelerini tam olarak nasıl bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakır? Dahası finansal bu kırılganlık buradan bir zafiyete dönüşür mü diye size sormak istiyorum. Buradan başlayalım dilerseniz.
3: Güçlü Bey, öncelikle şunu belirteyim. Hani bu yargı süreci devam ettiği için toptan veya şimdiden bir suçlama şeklinde değil. Bu iddiaları alarak hem bu şirket özelinde hem de biraz öncesini ifade ettiğiniz gibi genel olarak ne yapılabilir konusunda uyarılarımızı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada ayrıca Türk denizcilik sektörü, gemi inşaat sektörü bayağı gelişti biliyorsunuz. Önce askeri tersanelerle başladı 90'lardan itibaren gururumuz olan milli gemiler. Daha sonra sivil tersaneler de devreye girdi. Burada çalışan teknik personel, mühendis ve diğerlerinin zaten bu konularla alakası olmadığına eminiz ve aynı onları da morallerini bozacak bir süreç içinde olmak istemiyoruz ama neticede ortada ciddi bir sıkıntı var. Yani bu hangi sektörde olursa olsun Güçlü Bey, isterse tarım sektörü olsun, ister başka bir sektör olsun, bu tip işte piyasa dolandırıcılığı kabul edilemeyeceği gibi milli savunma sanayini veya milli güvenliğimizi doğrudan etkileyen bu tip bir işte alanda veya ekosistemde bunun yaşanması gerçekten ciddi bir risk. Şimdi bu tersaneyi veya bu denizcilik şirketini özel olarak ele alırsak bu Türk diğer birkaç Türk tersanesiyle birlikte ortak liman tankerleri inşa sürecini tamamlamış veya tamamlamak üzere. Ama bunun yanında önümüzdeki dönem işte 4 tane açık kaynaklarda da yazıyor. Bu Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi inşa sürecinde veya projesinde yer alıyor. Bu Hisar sınıfları milli gemi konseptiyle yapılan çok kapsamlı gemiler. Hatta bir tanesinde Romanya'ya sattık. Değişik tersaneler de yapabiliyor bunu. Daha savunma sanayi dağıtıyor. Şimdi burada sıkıntı şu. Bir piyasa dolandırıcılığı var. Bu olayın veya iddia ediliyor diyeyim. Bu olayın temeli. Şimdi burada sanayi başkanlığının yapması gereken işlemler var. Yani nasıl bundan şu andan itibaren bir kere öncelikle bir risk değerlendirmesi yapması lazım. Risk analizi yapması lazım. Bu sıkıntının yani her ne kadar bizi etkilemiyor, proje devam edecek, biz üzerimize düşünü yapacağız dese de şimdi biz bunu devletin en önemli biriminden, bu işten sorumlu olan birimden duymak istiyoruz. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Gerekli tedbirler alındı. Savunma sanayi altamete uğramayacak, devam edecek. Birincisi bu. Yani ilk ağızdan veya en acil olarak bu risk analizinin yapılması. İkincisi bu şirketin aldığı ihalelerin değerlendirilmesi. Yani bu şirket herhangi bir ekonomik değerlendirmeye tabi tutulmuş mu? Ortaklıkları incelenmiş mi? Gizli ortağı var mı? Hani perdenin önündekiler belli ama arka tarafta başka ortaklıklar var mı? Başkaları bu şirket üzerinden bir taramacı biliyorlar. Bakın bunlar hep varsayımsal sorular ve sadece bu şirketle değil. Bütün savunma sanayi hele şu anda milyarlarca dolarlık bir şeyin döndüğü, Mevla'nın döndüğü bu sektörde, Mevla'yı bırakın ulusal güvenliğimizi doğrudan etkileyen bir sektörde bunların sorulması lazım, bunların incelenmesi lazım. Ondan sonra bu bu riskler, mevcut durum, projeleri, etkileri konusunda artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesi lazım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kim yapacak bunu? Milli Savunma Komisyonu. Komisyon başkanı, eski Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı konulara hakim. Onun başkanlığında gerekirse uzman destekli bir kurula bunların anlatılması lazım. Bu şirket özelinde. Ama dediğim gibi daha sonra bunun genelleştirilip kritik projelerdeki ana yüklenici, iş ortakları, alt yükleniciler, perdenin önündekiler ve arkadakiler, iş ortaklıkları, bunların incelenmesi lazım. Ve burada mevzuata ilişkin bir değişiklik ihtiyaç varsa, ki olduğunu zannetmiyorum, çünkü vakti zamanında bunlar savunma sanayi müsteşarlığıyla başlayan süreçte eminim bu yönetmelikler, kontrol listeleri, usuller konulmuştur. Ama burada bir ihtiyaç varsa, yani yeteri seviyede uygulanmamıştır kastediyorum. Ama bir ihtiyaç varsa bu mevzuatta bunu da Milli Savunma Komisyonu vasıtasıyla süratle giderilmesi lazım bu zafiyetin. Bakın bir yere daha dikkat çekmek istiyorum. Buyurun.
2: Ya şunu soracağım, hani bir bölümleyerek gitmek istiyorum buradan. Yani savunma sanayi başkanlığını yapmasını önerdiğiniz, o az önce de söylediniz, bütüncül bir risk değerlendirmesi yapılması gerekiyor dediniz. Bu değerlendirmede tam olarak yani ne hedeflenmeli, ya da şöyle söyleyebiliriz belki de, hani kağıt üzerindeki ortaklar, onlardan bahsettiniz, olmayan ortağı var mı yok mu, bunlara bu finansal ilişkilerinde tespiti yapılması gerekiyor dediniz de mesela teknik ya da hukuki olarak bunu yapmak çok kolay mı, kurumlar açısından çok kolay mı diye sormak
3: şimdi
2: istiyorum.
3: Doğru, iki kapsamda, yani iki bölümde cevap vereyim. Birincisi risk analizinin şu anda ilk aşamada en acil olarak yapılması, müteakip işte Hisar sınıfı karakol gemisinde, açık deniz karakol gemisi veya başka projesi varsa bizim bilmediğimiz, açık kaynaklarda yazmayan, bu proje akamete uğrayacak mı? Gecikecek mi? İlk anda bunu yapması lazım ve buna yönelik düzeltici tedbirleri alması lazım. Ve bundan sonra bütün planlamalarda bunu dikkate alması lazım. Eğer sonda vakit kalırsa ben 4 maddede ne yapılması
2: tabii
3: gerektiğini
2: söyleyeceğim. Tabii ki zamanım var. Zamanım var.
3: Sanayi kapsamında. Dolayısıyla yani her kritik projede bir alternatif olması lazım. Dünyada işte ekonomik dengeler değişiyor. Yani masumane bir şey de olabilir. Personel hatası nedeniyle çöküşler de yaşanabilir. Dolayısıyla alternatifli planlamalar olması lazım. Birincisi bu. Projelerin akamete uğraması. İkincisi, güzel yere, noktaya temas ettiniz. Bir erken ihbar mekanizması takip ediyor. Yani Türkiye'de şu anda MASAK işte herkesi takip edebiliyor. Görüyorsunuz kimleri, yani kira yatırılıyor, altına kira yazılmadığı için işlem takibi başlatılıyor mesela. Tabii, ben bunu olumsuz anlamda söylemiyorum ama takip kapasitesi var. Sermaye piyasası kurulu var. Burada bir erken ihbar mekanizması geliştirilmeli. SSB ile bu kurumlar veya benim şimdi saymadığım kurumlar arasında. Dolayısıyla yani perde arkasında birisi varsa, ki bu olay için söylemiyorum, ben genel olarak konuşuyorum savunma şirketlerimiz için, burada bu düzeltici tedbirler veya reaksiyonlar gösterilmeli. Bakın tekrar altını vurgulayarak veya çizerek söylüyorum, bu firmayı kastetmiyorum, bilmiyorum, araştırmalardan sonra değerlendirilir ama şunu söyleyeceğim. Bakın bugün bir manipülasyonu kar için yapan zihniyet ileride milli güvenliğimize yönelik başka zafiyetler de yaratabilir. Yani ben bu kadarını söyleyeyim. Dolayısıyla milli savunmada kişinin kişisel güvenlik belgesi, mekanın işte güvenlik protokolleri, bunlar bile tek tek hassasiyetle Milli Savunma Bakanlığı tarafından kontrol edilirken bir savunma şirketimizin, hem de önemli bir savunma sanayi şirketimiz, daha da büyüyecektir muhtemelen bu ihalelerle ve projelerle. Dolayısıyla yani kontrol edilememesi ve bunun gözden kaçması hakikaten ciddi zafiyet. Bizim burada muradımız, en büyük isteğimiz bundan sonra benzeri bir durum yaşanmasın. Buna yönelik gerekli tedbirler alınsın. Çünkü savunma sanayi siyaset üstü, siyaset dışı bir olay. Hepimizin, senin, bizim vergilerimizle, işte Cumhuriyet Hükümetleri'nin ortak eseriyle yapılan bir şey. Kimsenin son 20 yılın, 25 yılın eseri değil. 50 yıla gider, 60 yıla gider. Savunma sanayi müsteşarlığının temelinin veya başkanlığının temelinin 80'lerde atıldığını biliyor musun? Dolayısıyla burada bizim de göremeye hakkımız var. Yani her şey güllük insanlık değil demek ki. Ve bu bir basit diğer sektörler gibi, onlarda da geçiştirilemez ama savunma sanayinde bunu savunma sanayi başkanlığının süratle reaksiyon göstermesi ve bu tedbirleri alması lazım. Eminim alıyorlardır diye düşünüyorum şu anda, veya umarım diyeyim yani.
2: Dinleyicilerimize de hatırlatayım, emekli tümemiral Yankı Bağcıoğlu ile konuşuyoruz. Az önce dediniz ki Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı düzeltiyorum, Milli Savunma Komisyonu'nu bilgilendirmesi ya da komisyonun mevzuat çalışması yapması gerekiyor da dediniz. Paylaşımınızda da bunu dile getiriyorsunuz. Soru şu, peki Milli Savunma Komisyonu'nun mesela savunma sanayi projelerindeki güvenlik ya da İşte şimdi konuşuyoruz, bu finans riskleri üzerindeki denetim yetkisi nedir şu an?
3: Şu anda bir yetkisi yok. Bir denetim komisyonu yok. Savunma Sanayi Başkanlığı ziyaret, savunma işte vakıf şirketlerini ziyaret, en öteye değil. Bizim işte vakit varsa o bizim teklifimiz veya habire gündeme getirdiğimiz hususu hatırlatmak istiyorum.
2: Bu tabii ki, tabii
3: etkin,
2: ki.
3: Etkin proje yönetimi, adil proje yönetimi, denetlenebilir proje yönetimi ve kayırmacılıktan, nepotizmden uzak personel yönetimi bizim hedefimiz. 3 yıldır bunu söylüyoruz. Eksim proje yönetimi, yani işte kabiliyetli bir firmanın işi alması, zaman olayları ve zaman planları, zamanında bitirecek mi, bitiremeyecek mi, işinin eğilimi mi, işte burada şey devreye giriyor, biraz önce söyledim, mali yapısı uygun mu, sürdürülebilir mi, bir işte artık bağlantıları var mı, değişik ortaklar var mı, bu proje yönetiminde bu kontrol edildi. Ondan sonra adil proje yönetimi, işi yapan, işi bilen, gerçekten bu işi yapabilecek firma seçilecek. Yani projeler, ihaleler, neyse seçim usulleri bir siyasi görüşe veya tanıda ahbap çavuş ilişkisine bırakılmayacak. Üçüncüsü işte sizin sorunuz, denetlenebilir proje yönetimi. Biliyoruz ki Milli Savunma Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi var mı daha üst bakan? Yasama. Milli Savunma Komisyonu, belki işte şu anda Sayın Aktar var, sonları hakim, ama onun dışında hani belki uzmanlık alanı bu olmayan üyeler de olabilir. Uzman desteğinde ne olacak? Milli Savunma Bakanlığı, Harekat İhtiyaç Bakanlığı'ndan uzman desteği sağlayabilir. Savunma sanayinin bağımsız kuruluşlarından destek alabilirler. Bu Milli Savunma Komisyonu Sayıştay'la birlikte bu süreçleri denetleyecek. Sonuncusu da adil personel, liyakata dayalı, yani siyasi referans, başka bir referans olmaksızın hakikaten işini bilen, vatanını seven insanların bu görevde, savunma sanayinde görev almaları yetmez, hak ettikleri yerlere gelebilmeleri, atama ve terfide de bunun dikkate alması. 4 tane temel kriter esasında güçlü veri. Yani bunlar uygulandığı takdirde şu anda elbette bugünün gururunu yaşıyoruz savunma sanayinde ve bu hale getirilmesinde bütün Cumhuriyet hükümetlerine, işte Turgut Özal'ın savunma sanayi, rahmetli Turgut Özal'ın savunma sanayi başkanlığının kuruluşunu, Necmettin Erbakan'ın rahmetli işte ağır sanayi hamlesini başlatmasını, Sayın Bülent Ecevit'in işte ambargo sürecinde gösterdiği dirayeti, açtığı kurumları, bunları unutmak mümkün mü? Bütün Cumhuriyet çünkü ortak eseri bu savunma sanayi. Dolayısıyla biz de bu konuda, işte siz de gündeme getiriyorsunuz, biz de gündeme getiriyoruz. Tabii. Daha iyiye gitmek için bunu ortaya koyuyoruz. Burada da bir mekanizma lazım, denetleme mekanizması. Kendin pişir, kendin ye olmaz, değerlendirme yap olmaz. Burada da en uygun mekanizma, madem Türk milletinin temsilcisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de işte sanayi teknolojiye ilişkin komisyonu destek verebilir. Ama esas olarak Milli Savunma Komisyonu bu konuda devreye girmeli. Yani gerekirse yasal düzenleme mi yapılır, idari düzenleme mi yapılır? Neticede bir denetleme, bir kontrol fonksiyonu yerine getirilmeli diye düşünüyorum.
2: Anladım. son bir soru, eğer ekleyeceğiniz başka bir şey olmazsa benim sorularım bu, ama şimdi bu süreçten, bu fon krizi, fon tartışmaları vesaire, bu yolsuzluk tartışmalarından bağımsız olarak söylüyorum. Bir şirket, yani savunma sanayi için çalışan bir şirketin mali ya da hukuki bir krize girmesi durumunda tabii kritik askeri projeler, işte siz de söylüyorsunuz, övündüğümüz projeler bunların tamamı, işte konumuz bir gemi inşa şirketi. Mesela gemi inşa süreçlerinin aksamaması için bir alternatif tedarik planı gündeme gelebilir mi? Farklı ülkelerde farklı uygulamalar var mı? Siz tabii işin içinde olduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Aklıma gelen soru bu, son soru bu.
3: Yani şöyle, projeleri şimdi askeri tersaneler dışındakiler, onlar zaten görüyorsunuz işte İstanbul Tersanesi'ne çok değişik devletlere milli gemiler yapıyor. Ukrayna'ya işte donatımını yaptı, Pakistan'a yaptı. Dolayısıyla askeri tersane dışında özel tersane, sivil tersanemiz için, ki birçoğu şu anda yeterli seviyede ama her an bir mali krize girebilir belirttiğiniz gibi. Dolayısıyla bir önce bunun tespit edilmesi lazım. Tespit edilecek bir krizin geldiği, yaklaşmakta olduğu. Bu da nereden anlaşılacak? İşte biraz önce saydığım kurumların, tabii, yani firma kendisi söylemezse bu kurumların erken ihbar mekanizmasını çalıştırarak olacak. Daha sonra teşhis edilmesi lazım sorun alanının. Bu nasıl çözülür? Bunları yapacak olan Savunma Sanayi Başkanlığımızın bürokratları. Ondan sonra dediğiniz gibi işte alternatif yöntemler olmalı. Ama alternatif yöntem bir firma girdiği anda değil. Yani tabii, daha önceden böyle bir şey olursa bunun alternatifi, bunu nasıl çözeceğiz olmalı. Ama bunun en başında, altını çizerek söylüyorum Güçlü Bey, yapılması gereken bu krize düşmeyecek. Yani dünya hali bu. Doğal afet olur, mücbir bir sebep olur, o ayrı konu. Ama bu krize düşmeyecek ve bu tip yollara sapmayacak firmalara bu kritik projelerin teslim edilmesi. Yani bakın, eski proje yönetimi dedik. Sizin sorunuza paralel olduğu için söylüyorum. Altay tankı bir firmaya verildi. O firma yapamadı. 2007'den beri biz Altay tankını bekliyoruz. Bakın, 30 Ağustos'ta olsun dedik. 9 Eylül'de Fahrettin Altay, İzmir'e giren süvarilerimizin başındaki komutan adını oradan alıyor tank. Bari 9 Eylül'de teslim edilsin dedik. O da olmadı. Demek ki dolayısıyla geçmiş dönem Savunma Sanayi Başkanlığı yönetimlerinde bu konuda bir zafiyet yaşandı. Yani burada şeye gerek yok. Savunma sanayi mükemmel. Elbette çok iyi tarafları var. Buna kimse bir şey demiyor. Ama biz her şey mükemmel, hiçbir sorun yok falan dersek o tip sorunlarla karşılaşırız. Allah muhafaza, biraz önce yayının başında ifade ettiğim, daha ciddi sıkıntılar da olabilir. Milli güvenliğimizi zarar verecek. Yani işin içine maddi sahipler falan giriyorsa, bu ispat edilirse başka türlü yöntemlerle milli güvenliğimize zarar verecek girişimler de olabilir. Yani bu firma için kastetmiyorum, ben genel konuşuyorum. Dolayısıyla yani bu konudaki tedbirleri almak lazım. Çok gelişen, değişik şey yapan bir sektör. Yani gemi inşa sektörümüz şu anda işte 50 civarı gemi inşa ediliyor. Amerikan Deniz Kuvvetleri Güçlü Bey, Kore, Japonya ve Türkiye'nin fırkateyn programından birini seçecek. Düşünün yani. Şu anda bizim 90'larda milli gemi projesiyle başlayan, yapanların bir kısmının balyoz, diğer kumpaslarla hapislerde çürütüldüğü, bazılarının kalırlarından hayatını kaybettiği bu milli gemi projesinde yapılan İl sınıfı, işte İstanbul sınıfı fırkateynlerden belki de seçilecek. Amerikan Deniz Kuvvetleri onu fırkateyn projesi olarak devam ettirecek. Dolayısıyla bu derece dünyanın gözü önündeyken, bu derece gurur kaynağıyken, bu derece maddi kaynak getirirken, milli güvenimize katkı sağlarken, bir kere bu olaylar dünya üzerinde güvenilirliğimizi de sarsıyor. Olabilir, insan olur bu, hata yapabilir. Ona müdahale edip en baştan itibaren olayı, eğer suçlularsa, iddialar ispatlanırsa kesip daha temiz bir şekilde yola devam etmekte fayda var. Ama bunun yanında da düzeltici tedbirleri alarak bir daha böyle şeylerin ve Allah muhafaza biraz önce ifade ettiğimiz daha kötü olmaması için hazır olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Evet, sizin en çok dikkat çektiğiniz konu, daha doğrusu benim dikkatimi çeken, bu tip projelerde denetlenebilirlik çok önemli. Dahası belki de her konuda olduğu gibi liyakat esaslı personel yönetimi. Evet, çok da doğru söylüyorsunuz. Emekli Tümemiral Yankı Bağcıoğlu, çok çok teşekkür ediyorum size.
3: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Sağolunuz. Konumuz şu, şunu konuşuyoruz. Fon krizini farklı boyutlarıyla anlatıyoruz işte, değil mi? Medyada da kıyamet kopuyor. İsimler, gözaltına alınanlar, tutuklananlar, Masak'tan gelen açıklamalar, siyasi boyutu. Evet, tamam, bunları tartışalım. Ama bir yandan da mesela işte bir denizcilik firmasının, Özata Denizcilik Firması'nın adı geçiyor bu fon tartışmaları içerisinde. Neden önemli? Çünkü bu firmaya bağlı tersanelerde deniz kuvvetlerimize için, deniz kuvvetlerimiz için hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi projeleri yürütülüyor. Bunlar da iş ortaklığı içerisinde yer alıyor. Sadece bu mahir değil, 4 akaryakıt gemisi projesinde de yine geçmiş dönem itibariyle bu şirketin bulunduğunu, o projelerde bulunduğunu söylüyoruz. Evet, daha süreçler ilerliyor. Yani soruşturma süreçleri ilerliyor, ya süreçleri ortaya çıkacak. Şunu hatırlatmaya çalışıyoruz sadece. Şu gerçekliği göstermeye çalışıyoruz. Hani bu olay özelinde değil ama benzer olaylarda da nasıl bir riskle karşı karşıya kalabileceğimizi, nasıl bir güvenlik riskiyle de karşı karşıya kalabileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. İşte Yankı Bağcıoğlu'nun da dikkat çektiği bu. Önerileri de çok dikkat çekici. Milli savunma sanayinde olmazsa olmaz 4 ilkeden bahsediyor emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu. Etkin proje yönetimi, adil proje yönetimi, denetlenebilir proje yönetimi ve elbette sadece bu projelerde değil, sadece milli savunma sanayinde değil, her alanda olması gereken liyakat esaslı personel yönetimi. Çok konuşulmadığı için bu boyutu bu meselenin, belki ilerleyen zamanlarda konuşuruz ederiz vesaire ama bunların ayrıntılarını önümüzdeki dönem itibariyle de konuşacağız. Şimdi bir müzik arasına gideceğim ama İrem, editörüm İrem Bekka bilgisi aktarıyor bana. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmış. Az önce öğrendiğimiz bilgi, az önce önümüze düşen bilgi. Gerekçe evrakta sahtecilik suçlaması kendisine yöneltiliyor. Toplamda şöyle söyleyeyim size, bunun haberin ayrıntılarını da sizlerle hemen şöyle hızlıca ulaşmaya çalışıyorum. Şöyle 15 Eylül 2025'te başlayan bir soruşturma kapsamında MHK Başkanı'nın Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alındığını öğreniyoruz. Yürütülen soruşturma kapsamında şöyle evrakta sahtecilik suçlaması yöneltiliyor kendilerine. Çünkü sadece bir kişi değil, toplamda 4 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Toplamda da Ferhat Gündoğdu ile beraber 7 kişinin gözaltına alındığını öğreniyoruz. Konu ne? Başlık ne? Hakemler dosyası adı verilen bir soruşturma. 15 Eylül 2025 tarihinde alınan bir müşteki ifadesiyle başlatıldığını, yine düşen haberler, önüme gelen haberler önde bazı hakem ve gözlemcilere yönelik mobbing uygulandığı, resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönünde de iddialar var. Elbette soruşturma kapsamında pek çok kaynağında, açık kaynağında araştırıldığını öğreniyoruz. Masak mesela ya da HTS kayıtları bu kişilerin inceleniyor. Bir şekilde müştekilerin ve tanık ifadelerinin de, sadece bunlar değil elbette, bilirkişi tespitlerinin de yine dosyaya dahil edildiğini öğreniyoruz. Peki mesela dediğim gibi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra bazı mevcut ve eski Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle hakem ve gözlemcilerin de soruşturma konusunda suçla bağlantılı olabileceği yönünde de bazı değerlendirme var. Ölüme düşen ilk bilgiler, ilk son dakika bilgileri bunlar. Şimdi biz bir müzik arasına gidelim. Tekrar edeyim o son dakika bilgisini. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. 15 Eylül 2025'te başlayan hakemler dosyası adı verilen bir soruşturma kapsamında. Bu bilginin detaylarına, bu haberin detaylarına da ben ulaşmaya çalışayım ama siz o sırada bir müzik dinleyin, bir müzik arası verelim, arkasından devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: araştırma 3'e ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? 1. Sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve şma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle eder ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsinin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
0: Narsistlerden uzak durun. Gerçekten doğru bir tespit bence. Gerçekten zarar veriyorlar. Devam edelim biz programa. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını öncelikle 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X'ten, Instagram'dan ya da artık biliyorsunuz mevcut şartlar dahilinde Blue Sky hesaplarımızda var. Blue Sky üzerinden de yine Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle yazdığınız takdirde benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Müzik arasına gitmeden önce bir son dakika bilgisi sizlerle paylaşmıştım. Günün en enteresan haberlerinden bir tanesi bence çok da konuşulacak. Soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Çıktıkça daha fazla konuşulacağına inanıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, kendisiyle birlikte toplamda 7 kişinin evrakta sahtecilik ve mobbingçesiyle, ki o isimlerin de bir şekilde MHK'nın eski üyeleri arasında olduğu da belirtiliyor. O isimler henüz netleşmedi. Evrakta sahtecilik ve mobbing gerekçesiyle gözaltına alındığını öğreniyoruz. Toplamda 4 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmiş. Hakemler dosyası çok konuştuk bir dönem itibariyle, biliyorsunuz. Aslında sadece hakemler boyutuyla değil, futbolu bambaşka işte o şike vesaire o boyutlarıyla da geçmiş dönem çokça yine yasa dışı bahis boyutuyla çokça konuşmuştuk, çokça tartışmıştık. Biraz böyle taca çıkan bir gündem başlığıydı ama yine gördüğünüz gibi o başlığın bir kez daha gündemimize geldiğini de görüyoruz ya da bunun bir sinyali olarak değerlendirilebilir. Ne var o hakemler dosyası, ne zaman başlıyor? 15 Eylül 2025 tarihinde, yaklaşık değil mi, bir seneyi geçmiş. Bir sene önce alınan bir müşteki ifadesiyle başlatıldığı öğreniliyor. Öğrendik az önce, işte biraz daha baktım detaylara. Tabii sadece MHK başkanı değil, bazı hakem ve gözlemcilere yönelik mobbing uygulandığı, bu 7 kişinin hakemlere ve gözlemcilere mobbing uyguladığı gerekçesiyle bu soruşturma başlıyor. Sadece o değil, evrakta sahtecilik suçlamaları da yine bu isimlere yöneltiliyor. Tabii sadece bir ifade üzerinden hareket de etmemiş savcılık. Öğrendiğimiz, gördüğümüz, gelen bilgiler ışığında sizlerle paylaşayım. MASAK, yani bu işin bir de para, yani bir finans boyutunda olduğunu bu MASAK ifadesiyle, MASAK ibaresiyle anlıyoruz. MASAK ve HTS incelemelerinin de bu kişilerle ilgili, gözaltına alınan bu 7 kişiyle ilgili yapıldığını da yine görüyoruz. Şöyle incelemeler sonucunda dediği MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra bazı mevcut ve eski Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle hakem ve gözlemcilerin de soruşturma konusu suçlarla bağlantılı olabileceği yönünde bir değerlendirmesi var. Savcılığın, bakalım, enteresan bir başlık, daha detay, daha ayrıntı da gelecektir. Hani program içerisinde, gerçi son 10-15 dakikam ama gelirse ben elbette sizlerle paylaşacağım. Benim program süresi içerisinde, yeri ve zamanı süresi içerisinde bu detaylar gelmezse tabii ki diğer programlarımız ve haber merkezimizin hazırladığı bültenlerde de o ayrıntılara, o detaylara ulaşabilirsiniz. Simge, biz devam edelim.
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Devam edelim. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla devam edelim. Yeni tutuklamalar var çünkü. Biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki o heyet helikopter kazasında beraberindekiler hayatını kaybetmişlerdi. O kaza, ya şimdilik kaza diyoruz, soruşturma tamamlanmadığı için, ama gelen bilgiler soruşturma kapsamı içerisinde medyanın ulaşabildiği, bizlerin ulaşabildiği bilgilere bakılırsa bundan sonraki süreçte muhtemelen kaza olarak değerlendirmeyeceğiz. Neden? Çünkü o soruşturma kapsamında dün 36 kişi, toplamda 36 kişi daha, neden daha diyorum onu da söyleyeceğim biraz sonra, tutuklandı. Başsavcılık bu konuda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyetin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda çalışmalar devam ediyordu. İşte o çalışmalar kapsamında toplamda 40 kişiyle ilgili gözaltı kararı verilmişti. Gözaltındakilerin FETÖ, Fethullahçı terör örgütü faaliyetleri kapsamında, dikkat,

0: Kişilerden 10'u halen cezaevinde bulunuyor. 33 kişi ise dediğim gibi 25 Eylül'de gözaltına alındı. Daha sonrasında 5 kişi daha, sonrasında da 38 kişi mahkemeye sevk edildi tutuklama talebiyle. Bu 38 kişiden 36'sı Sulh Ceza Hakimliği tarafından da tutuklandı. Neden 36 kişi daha dedim? Bu soruşturma kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturması kapsamında tutuklanan kişi sayısı da toplamda 55'e ulaştı efendim. 55 kişi şu an itibariyle tutuklu. Tabii burada önemli olan şu. Şimdi bu isimler tutuklanıyorlar. İfadeleri alınıyor. Savcılığın eğer bir cinayetse bu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü, ki bu şüpheyle işte anlatıyoruz size, detayları da paylaşıyoruz sizlerle. Hazırlayacağı iddianamede çok şaşıracağımız ayrıntılar, çok şaşıracağımız detaylar olacaktır diye tahmin ediyorum. Peki bir yandan da sadece oğlu değil, Muhsin Yazıcıoğlu değil, Kaşif Kozinoğlu soruşturması da devam ediyor. Şimdi hatırlayınız, o dönemde bunu anlatmıştım sizlere. Önce gözaltına alınmıştı, arkasından serbest bırakılmıştı ve 4 gün sonra da evinde hayatını kaybettiğini öğrenmiştik biz. Kim o? O dönemde Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapan Turgay Tamer'in. Bu detayları sizlere anlatmıştım, hatta hani ne oluyor diye sorduran bir ölüm demiştik. Sonrasında kendisinin bazı hastalıkları oldu, hatta doktorlar o hastalıklar nedeniyle yapamadığı yönünde de bazı bilgiler de olduğunu da sizlerle paylaşmıştım. Habertürk muhabiri, emeğe saygı elbette, Mustafa Şekeroğlu bu konuyla ilgili olarak bir haber hazırlamış. O da ne? Eşinin yani Turgay Tamer'in eşinin ifadesine ulaşmış Mustafa Şekeroğlu. 12 gün önce gittiği ülkesi, Moldova vatandaşıymış kendisi, Marina Taner, eşine ulaşamayınca pencereden, evin penceresinden içeriye giriyor. Daha sonrasında eşini, yani Turgay Tamer'i yerde hareketsiz buluyor. İhbar üzerine sağlık ekipleri hemen eve geliyorlar elbette. Marina Tamer ifadesinde tam olarak bu detayları, bu ayrıntıları anlatıyor. Eşimin diyor ayaklarında kan dolaşımı ile ilgili bir rahatsızlığı, tütün ürünlerini çok kullanırdı. Başka bir rahatsızlığı var mı diye de bilmiyordum şeklinde de bir ifade vermiş kendisi. Bir tutuklama vesaire yok. O ifadesinden sonra Turgay Tamer'in eşinin serbest bırakıldığını yine biz Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberinden öğreniyoruz. Tabii Tamer'in o dönem, yani Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği, şüpheli şekilde hayatını kaybettiği o günden sonra bu olayın da enteresan bir gelişme olduğunu söylemiştik ya. Turgay Tamer doktoru, o dönemde kampüs doktoru olan bu ismin ölüm nedeni ne zaman belli olacak onu bekleyeceğiz. Adli Tıp Kurumu ATK'nın hazırlayacağı rapor sonrasında, otopsi sonrası hazırlayacağı raporla birlikte biz bunu, bu detayı, bu ayrıntıyı öğreneceğiz hep beraber. Simge, devam edelim mi?
1: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmayı arıyorum.
0: Özel üniversitelerle ilgili tartışmalar bitmiyor. Vakıf üniversiteleri değil mi? Teknik adı bu. Vakıf üniversiteleriyle ilgili tartışmalar bitmiyor. Bir kere şunu anlatmıştık. Yani öğrencilerin özellikle tabii bu fiyat politikaları, yani anormal rakamlarla şimdi öğrenciler karşı karşıyalar. Zaten çok fazla itibar etmedikleri yönünde, zaten sınav sonuçları belli olduktan sonra böyle bir bilgi vardı. ÖSYM bunu paylaşmıştı. Şimdi ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Bakın çok dikkat çekici bir rakam. Özellikle özel üniversitelerde açılan kontenjanların %75'i, dikkat, %70 boş kaldığını öğreniyoruz. Şöyle söyleyeyim size, ek yerleştirmede toplamda 100.738 kontenjan açılıyor. Bunun 34.117'si devlet üniversiteleri, 57.226'sı özel üniversiteler. İşte kalanlar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da diğer ülkeler.

ülkelerdeki üniversiteler, kalan 9300 küsur üniversitede bu noktalarda, bu bölgelerde devlet üniversiteleri kontenjanlarında şöyle bir bakılırsa %79'unun dolduğunu öğreniyoruz ama özel üniversitelerde tablo bambaşka. O tabloyu söyleyeceğim. Bir de endişemi söyleyeceğim. 57 bin kontenjanın sadece 10.726'sının dolduğunu öğreniyoruz. Yani özel üniversiteler için ayrılan ek kontenjanda %25'lik bir sadece doluluk oranına ulaşılmış. Tablo bu. Nasıl olmasın ki? Yani tek tek böyle üniversiteleri de sıralayabilirim. Ama ya da şöyle söyleyeyim, ÖSYM verilerine göre mesela lisans programlarında kontenjanı 10 ve üzerinde olan 179, ön lisanstaysa 80 bölüm hiç tercih edilmemiş efendim. Hiç tercih edilmemiş. Tercih edilmeyen bölüm sayısı 259. Yani bu bölümlerde tabi bu 259 bölümde kontenjan ne kadardı? 4448. O bölümler, o fakülteler neyi boş geçirecekler, onu anlıyoruz. Asıl benim burada endişe duyduğum nokta ne biliyor musunuz? Asıl endişe duyduğum nokta tercih etmemeleri öğrencilerin özellikle ekonomik sorunlar nedeniyle. Bunları zaten her programda paylaşıyoruz, anlatıyoruz. O belli. Tamam, anladık. Ama bir yandan da bu tablonun yükü umarız vakıf üniversitelerinde hala devam eden öğrencilerin sırtına yüklenmez. İşte benim asıl endişe ettiğim noktada bu. Çünkü bunun bir maliyet hesabı var, değil mi? Vakıf üniversiteleri açısından bakılırsa o vakıf üniversiteleri de ne kadar, birkaçını kenarda bırakıyorum, hakkında yemeyelim, orada haksızlık da etmeyelim, ama bu vakıf üniversitelerinde ne kadar bilim üretilebiliyor, o da ayrı bir tartışma konusu. Hani daha çok işte öğrencisi işte ödenecek paralar vesaire, bunlar üzerinden biz vakıf üniversitelerini tartışıyoruz, değil mi? Asıl umarız bu tablo, bu gerçeklik, dediğim gibi halen o özel vakıf üniversitelerine giden öğrencilerimizin, tabii ki dahası o öğrencilerin ailelerinin, analarının, babalarının sırtına da yüklenmez. En azından böyle umut ediyorum, onu da söyleyeyim. Umut ettiğimiz bir diğer mesele de, hala bir açıklama yok. Şimdi 30 Eylül Çarşamba günü gecesi Eşel mobil sistemi sona eriyor. Ne olacak? ÖTV farkının pompaya yansıması gibi bir tablo ortaya çıkacak. Yani motorine 3.60, 3 lira 60 kuruş. Eğer bu olursa, eğer bir düzenleme gelmez ise benzine de 12, dikkat, 12 lira 48 kuruşluk bir zam gelebilir. Ama yani görüyorsunuz da benzin istasyonlarında dün Mustafa Hoş'la da konuşurken, yani o kadar uzun zaman geçirmiş ki benzin istasyonunda, geldiğinde böyle çok gergindi. Evet, benzin istasyonlarında da ciddi kuyruklar var bu zam beklentisi ya da zam endişesi nedeniyle. Hala şu dakikaya kadar, işte bugün ayın 29'u, yani yarın gece itibariyle, yarına kadar bu konuda bir adım atılmazsa gerçekten 12 lira 48 kuruş benzine 3 lira 60 kuruşta motorine zam gelebilir. Bakalım, göreceğiz, umarız bu konuda da bir adım atılır, bir önlem alınır diye umut ediyorum ben bakınca şöyle. Peki son birkaç dakikamız, değil mi Simge? Bana tam olarak süreyi de söylersen ona göre bir, her zamanki gibi zaman 4 dakikam. Tamam, teşekkürler. Amirli Futsal Ligi'nde beni mahcup etti. Dün İtalya karşısında galip geleceğimizi tahmin ettiğimi söylemiştim. Bunu da öyle hani içime doğdu diye değil de, yani İtalya'nın Belçika karşısındaki performansı, bizim takımımızın Fransa karşısında öyle ya da böyle oynadığı oyun, aslında umutluydum ama hiç de öyle olmadı. Tam anlamıyla bir hezimet. Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenilen bir milli takımımız. Montella'ya soruldu, istifa düşünüyor musunuz diye. Hayır dedi, düşünmüyorum. Gündemimizde böyle bir durum yok. Ben istifa etmiyorsa o zaman görevinden af edilmesi konusunda ya da bu konuda bir talepte bulunmasını mesela önerebilirim. Ülkede biliyorsunuz böyle bir sistem yürüyor. Tamam, istifa etmiyorsanız o zaman af talebinde bulunabilirsiniz diye de, bunun İtalyancasını da öğreneyim, belki buradan söylersem sesimi de duyurabilirim. Montella neden istifa etmeli? Şöyle bir bakıyorum. Bir kere 5 ay içerisinde bizi böyle hani bir yerden, evet Dünya Kupası'na katılma başarısı tamam güzel, ama o 5 aylık geride kalan 5 aya bakıyorum. Ondan sonrasında zaten Dünya Kupası'ndaki performansımız ortada.
ki Dünya Kupası'na katılmamızın, o gün de söylemiştim, evet çok büyük bir başarıydı ama hani takım sayısının arttırılması, değil mi, FIFA'nın uyguladığı politikalar, ne, hangi ülkeler katıldı, hangi ülkeler katıldı, katılmadı ki Dünya Kupası'na? Tabii ki biz de katılacaktık. Hani çok devasa başarı olarak değerlendirmemiştim. O dönemdeki kayıtlarda duruyor işte. Ama sonrasında zaten ortaya koyduğumuz performans Dünya Kupası'nda ya da işte şu an oynadığımız UEFA Uluslar Ligi'nde ilk iki maç itibariyle grupta sonuncuyuz. Tablo ortada. Yani oyun kimliği, santrofor konusundaki ısrarı, kadro tercihleri, oyuna müdahale zamanlaması, değil mi? Maçlardaki, büyük maçlardaki özellikle milli takımın o kırılgan yapısı, bunlarla bir şekilde baş edemiyor. Bunlarla bir şey, bunları yönetemedi benim görebildiğim kadarıyla, yönetemiyor. Tabii futbol yorumcuları, futbol dünyası çok daha iyi bilir bunu ama bir şekilde bu nedenle bence görevinden af dileyebilir. Son 1-2 dakikam. Basketbolu da hatırlatalım. Avrupa Basketbolu'nun Kulüpler Ligi'nin bir numara organizasyonu, takımlarımızın, Fenerbahçe'mizin, Efes'in ve Beşiktaş'ın maçları var. Fenerbahçe Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek 20.45 itibariyle. Bugün 20.45'te Beşiktaş 30 Eylül Çarşamba günü 21.05'te. Onu da söyleyelim. Sırbistan'da İsrail'in Maccabi Rapid takımıyla karşı karşıya gelecek. 2 Ekim'de de Cuma günü de 20'de Barcelona'yı ağırlayacak siyah beyazlı ekibimiz. Anadolu Efes'te yine bugün saat 20'de Real Madrid'i kendi evinde ağırlayacak. 1 Ekim Perşembe günü saat 21'de de deplasmanda Kızıl Yıldız'la, hangi ülkenin takımı, Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe bugün 20.45'te Bayern'le oynayacak demiştim, Bayern Münih'le. Cuma günü de 20.45'te Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai basketbol takımını konuk edecek. Bu hafta ikili maçların olduğu bir hafta Euroleague'de. Bütün takımlarımıza, Efes'e, Anadolu Efes'e, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da buradan başarı dileklerimizi de gönderelim. Ve yavaş yavaş da programın sonuna gelelim. Bu fon meselesini daha uzun süre konuşacakmışız gibi geliyor bana. Sadece işte finansal boyutuyla değil, bugün emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu'nu konuk aldık. Bir de işin adı geçen şirketler, adı geçen kurumlar itibariyle milli güvenlik boyutu da gündeme gelebilir ileriki dönemlerde. İşte bu yaşanmasın, bu olmasın diye ne yapılması gerekiyor? Yankı Bağcıoğlu'yla bugün bunu konuştuk diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 29 Eylül 2026 Salı'nın demini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği olan arkadaşlarıma, teknik masada Simge Erten, editörüm İrem Başköy ve müzik listemizi hazırlayan Ozi'ye çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte, saat tam 7-10 geçe sizlerle olacağım. Yapabilirseniz yarın sabaha kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Trump Netanyahu ile görüşürken Türkiye'ye F-35'i vereceğiz. Bununla İsrail'e saldırmayacak. Efendim Kıbrıs'a saldırmayacak. Yunanistan'a saldırmayacak. Bunlara karşı kullanmayacak diye bazı ifadeler kullandı. Bizim düşmanımız kim şu anda? Bizi tehdit eden kim? İsrail, Amerika, Yunanistan üzerinden yine Amerika, Rum kesimi üzerinden İsrail ve Amerika. Peki biz bu uçakları ne yapacağız? Yani vitrine mi koyacağız alınca? Kuş mu alacağız? Biz daha önce gördük, Leopard tankları almıştık Almanya'dan. Dediler ki bunu teröre karşı kullanamazsın, PKK'ya karşı kullanamazsın dediler. Peki niye aldık biz bunları? Yani arşivimizde bulunsun diye mi alacağız? Milyarlarca dolar verip tankları hangarlarda mı tutacağız yani? Onlar bize saldıracak, biz onlara karşı kullanmayacağız. Yok ya, yok ya. Peki İsrail'e verdiğin F-35 uçakları Türkiye'ye kullanamaz diye bir garanti sağlayabiliyor musun? Hayır. Yunanistan'a verdiklerinin için sağlayabiliyor musun? Hayır. Ha, Türkiye'ye verdiklerini onlara sağlarım. Neyse. Söyleyecek laf çok. Söyleyecek laf çok.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, ülkemizin gündemi. Yani anlık değişiyor, anlık. Her an değişiyor. Yeni partiyle ilgili Yenilik Partisi'nin bir itirazı vardı. Dediler ki, yani bizim partinin aynısı. Bu nedenle şeyini değiştir, amblemini, adını değiştir diye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bu konuda bir karar verdi ve isim değişikliği için yeni partiye bir ay süre tanıdı. Yani şimdi ya bir parti kuruyorsunuz, ya Yenilik diye bir parti var. Ya bu kadar acele nedendir ya? İnsan ne yapar? Yeni adını koyacaksa yeni parti, önce siyasi partiler listesine bir girer. Orada bir buna benzer bir şey var mı diye bir bakar. Daha önce bir sürü örnek var burada. Birçok partiye aynı yöntem uygulanmış. Yani bunu değiştirme sıkıntısı. Tabelalar asıyorsunuz, bir sürü işte kağıtlar bastırıyorsunuz. Ya onca parayı harcıyorsunuz bir tarafa, bir taraftan da yani böyle anlamı da olmayan, ideolojisi de olmayan yeni parti. Yani bu reklamcıların ürettiği bir isim gibi gözüküyor. Yeni parti, iyi parti. Efendim ya bir nedir bunlar? Bir şeyi yok. Yani diyelim ki bir kendisini işte sosyal demokrat diye niteleyen veya işte en azından Türklere geleceğini söyleyen bir partinin nedir? Bir adının da bir anlamı olması gerekir diye düşünüyorum. O şimdi bir ay süre verilmiş ve bakalım nasıl bir karar çıkacak, ne yapacaklar? Mecburen değiştirecekler çünkü bunun başka şansı yok. Ha, başına şöyle bir şey koyabilirler. Türkiye Yeni Partisi veyahut da Toplumcu Yeni Parti diye bir T eklerler başına. Yeni Parti diye tekrar devam edebilir. Olabilir ama değiştirmek zorundalar. Yani böyle bir şey. Evet, futbol. Dün kötü bir sonuç aldık İtalya karşısında. İsterseniz hiç konuşmayalım. Ama futbolla ilgili o kadar çok şaibe var ki işte bahisler, şunlar, bunlar. Bugüne kadar futbolcular üzerine gidilmişti. Futbolcular işte sanki Erzurumspor'dan bir futbolcu diyelim ki, rastgele söylüyorum. Yani bütün bunlar onların suçu muydu? Büyük patronlar nerede? Milyarlarca dolarlık işler bunlar. Onlar nerede? Onlar yoktu. Şimdi yeni bir gelişme oldu bugün. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bununla ilgili 4 ilde, yani başkaları da var. Orada bakıyoruz kimlermiş. Hakem Kurulu Başkanı, Faal Hakemler Derneği Genel Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili, Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi, Federasyon Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu, Gözlemci Derneği İstanbul Şube Teşkilat Sorumlusu, Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Hakem Kurulu Başkanı, yani 7 kişi daha gözaltına alınmış. Bunlarla ilgili suçlamalar var. Onları bazı sahtecilik yaptıklarına ilişkin bilgiler var. Araya bazı ilaveler yapılmış bazı kararlarda deniyor. Ve bunlarla ilgili soruşturma bakalım devam edecek. Evet, tabii herkesin konuştuğu ve etkilediği kişi sayısı sürekli artan olay. Fon vurgunu. Gerçekten de çok büyük bir olay. Borsadaki kayıp, yani bununla bağlantılı borsadaki kayıp yaklaşık 3-4 trilyon liraya ulaştı. Yani sadece bundaki kayıp işte 1 trilyon lirayı aşkın deniyor. Şimdi öyle bir şey, yani dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Yani Türkiye çapında değil. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Kaç kişiyi ediyor sorusu hep konuşuldu. Yani SPK 455 bin diye açıklamıştı. Ancak konunun uzmanları bunun 1 milyona yakın, yani yan gelişmelerle birlikte 1 milyona yakın olduğunu söylediler. Şimdi borsadaki değer kaybıyla beraber bu işten zarar görenlerin sayısı 5 milyonu aştığı ifade ediliyor. Şimdi bu neden önemli? Yani seçime 1-1,5 yıl kalmış. Bu ortamda yapılan 5 milyonu aşkın, bunların işte 4 kişi 5 kişiyle hesaplarsanız bir aileyi, yaklaşık 20-25 milyon insanı etkileyen bir durum. Yani tam seçim öncesi de çok dikkat çekiyor. Şimdi daha önceleri de hep anlatmaya çalıştık. Yani göz göre göre gelen bir kurum. Mehmet Şimşek 4 Kasım 2025 tarihinde Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşmuş. Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz diyor. Bakın bir yıl, yaklaşık 11 ay önce. Peki kardeşim ne yaptınız? Görevin ne? Yani herkesin bildiği ama seyrettiği bir olay. Ha, uyanıklar esas bu işin şeyleri erkenden çıkmışlar. Yani operasyon yapılmadan, şirketlere el konulmadan çıkmışlar. Bunlardan birisi de AK Parti'nin genel başkan yardımcısı çıktı, eski bakan. 163 bin milyon lira yatırmış, 2 milyarın üstünde para alıp gitmiş eşiyle beraber. Yani şimdi bunun genel başkan yardımcılığından istifa etti ama yeter mi? O parayı iade etmesi lazım. Sadece iade yeter mi? Ya bunun hani biz niye sabahları operasyonlar duyuyorduk, işte gözaltılar, şunlar bunlar. Yani bu kadar aleni bir olayda niye hani şeyin bazı bunlarla ilgili bilgiler vardır. Kimden aldın, sana bu bilgiyi kim verdi de çıktın. Şimdi bunlarlanması lazım. Derir karartma diye ifade edilen şeyler burada niye hatırlanmıyor? Bence onların da hatırlanması lazım. Yani öyle bir şey ki ben geliyorum diyen bir şey ve yani garibanlar bu işte gitmişler. Küçükler, %90'ın üzerindeki küçükler. Ve onlar gerçekten çok içler acısı öyküler var. Kimisi işte evlenecekken para biriktirmiş, işte biraz daha olsun. Çünkü bir düğün bir trilyonlar, bir milyonlar aşağı yapılmıyor. Yani bunları hesaplamışlar falan. Ondan sonra ya eşine söylememiş, ailesine söylememiş gençler. Buraya yatırdın. Hatta birisini dinledim. Ya senin de var mı oğlum demiş annesi. Sakın böyle bir şey, yok anş ya öyle bir şey yok. Baba yok öyle bir şey falan demiş. Ya eşine söyleyememiş ya eşine. Şimdi yani aileleri dağıtacak bir noktaya doğru geliyor. Yani böyle bir durum. Ya bunları konuşurken bakın şimdi biz sadece bir AK Parti genel başkan yardımcısını konuştuk ama bütün siyasi partilerden isimler konuşuluyor. Yani çok sayıda siyasi partiden. Çok sayıda siyasi partiden isimler konuşuluyor. Başka ünlüler de var. Bürokratlar, ünlü sanatçılar, bilmem şunlar bunlar. Yani kimisi kurtarmış, kimisi vurgun yapmayı planlarken yakalanmış. Ama kurtlar dikkat çekiyor. Yani işte son dönemde yürü ya kulum denmiş bazılarına, iş adamlarına, iş insanlarına. Onlar da paçayı kurtarmışlar galiba. Onunla ilgili de yoğun bilgiler geliyor. Şimdi bütün bunlar dosya açılmadan tabii SPK yasası nedeniyle isimler çok fazla ortalıkta, listeler açıklanmıyor ama bunların açıklanması lazım. Yani kamuoyu bunları bekliyor. Olayın sezildiği andan operasyon yapılıp mesela SPK'nın 28 Ağustos'ta aldığı karar sonrası 17'sine kadar 105 milyarın üstünde bir para çekilmiş. Ya bunlar açıklanması lazım. Niye çektiler? Kim oldu? Şu anda içeriden bilgiyi kim verdi? Kim dedi ki kaçın? Batan gemiyi ilk terk edenler nereden öğrendiler bunları? Meclisteydik dün. Şeyi konuştuk ya, bu olayı konuşuyoruz tabii, herkesin dilinde bu. Bu işlerle hiç alakası olmayan bir milletvekiline dedim ki ne oluyor? Konuşmak istemedi. Bazı bildikleri olduğu anlaşılıyordu. Sadece masum değiliz hiçbirimiz diye var, biliyorsunuz. Onu mırıldandı. Gerçekten de hiçbiriniz masum değilsiniz yani. Bakın tekrar söylüyorum. Her partiden, yani her parti demeyelim, her partiyi suçlamayalım. Ama mecliste bulunan birçok partinin yönetici veya milletvekilinden de bu vurgunda payı olanlar var. Yani biz bazı isimleri biliyoruz ama şimdi net bir açıklama olmadığı için söyleyemiyoruz. Yani böyle de bir durum var. Yani hiçbirisi masum değil. Şimdi bu paraların geri getirilmesi, geri alınması gibi bir çalışma yapıldığına ilişkin bilgiler var. Bunlar getirilmeli, alınmalı o paralar. Bir şekilde devlet zoru kullanarak gerekirse alınmalı. Yurt dışına kaçanlarla ilgili MASAK'ın tespit ettikleri var. Bunlar devede kulak. Efendim işte lüks araçlar, şunlar bunlar, yatlar, uçaklar. Bunlar devede kulak, bunları toplasan 1 milyar etmiyor. Ya konuştuğumuz trilyon, 1 milyon. Pardon, 1 trilyon, 1 trilyon. Bizim de artık rakamlarda şeyimiz karıştı. Tevellüt eski olunca milyarlar, milyonlar, trilyonlar karışıyor. 1 trilyondan konuşuyoruz. Yani yakalananlar binde biri bile değil. O nedenle bunların geri getirdiği... Sadece bunlar mı? Yurt dışında çıkarılan 500 milyar dolar... Bunlar, bu paralar Türkiye'nin artı değerleri. Bunların da geri getirilmesi lazım. Devlet gücüyle getirilmesi lazım. Çünkü devlet gücü... Yani devlet, adı üstünde devlet. Devlet ne için var? Bunlar için var. Birileri bizim artı değerlerimizi soyup götürecek ve devlet seyredecek. Bugüne kadar seyrettik, buna dur demek lazım. Yani bu gerek iktidar içinde gerek bürokraside nasıl bir temizliğe yol açacak bilmiyoruz. Onları da göreceğiz. Şimdi bakın, şöyle baktığımız zaman... Yani özellikle bizim yaştakiler geçmişteki, yani bir bakıyorsunuz bankalar krizi, bir bakıyorsunuz banker krizi. Ya banker krizi de aynı. Banker krizinde örneğin Banker Castelli batarken reklamlar artık saniyede bir, neredeyse reklamlar dönerdi. Çok küçük aralıklarla dönerdi. Yani film bilim dizimizi izlenmezdi. Sürekli Banker Castelli reklamları. Kimler çıkardı? Türkiye'nin en ünlü sanatçıları. Şunlar bunlar. Bakın el konulan şirketlere, onların televizyonlardaki reklamlarına bakın. Orada da aynı. Aynı yöntem. Bakıyorsunuz Türkiye'nin en tanınmış sanatçılarını reklamlarda oynatmışlar. Yani ne kadar tağını bu sisteme sokabiliriz? Ne kadar garip? Gribanı bu sisteme dahil edip de onların paralarını söğüşleyebiliriz diye uğraşmışlar. Tosuncuklar vardı, bir yerde tosuncuklar çıkmıştı biliyorsunuz. Yani sürekli vurgun vurgun vurgun. Ya bu bir sistem sorunu. Yani artık şu son geldiğimiz fon krizi sistemin açık iflası. Yani neoliberal sistem, Özal'la başlayan, daha sonraki iktidarlar tarafından, şimdiki iktidar tarafından da devam ettirilen bu neoliberal ekonomik sistem İşte geldi gene duvara tosladı. Eğer buna devam etsinler yani bir 3-5 sene sonra başka bir şekilde daha toslayacak. Artık sistemin sorgulanması ve masaya yatırılması gerekiyor. Bu konuda artık yani üretmekten başka çaremiz yok. Üretmekten başka çaremiz yok. Faize ödenen para şu an itibariyle 2 trilyon civarında. Orta vadeli programda 4 trilyon lira. Ya bu paraları biz faize vermesek asgari ücretlinin maaşını 2 kat yaparız, emeklinin maaşını 2 kat yaparız. Ya biz faizcilere para aktarmaktan başka hiç mi yok ve bunların önemli bir kısmı da yabancılar. Yani o nedenle artık yani bilmiyorum ne yaparız bu gidişat pek iyi değil. Yani bize üretim devrimi döne dayatıyor ve eninde sonunda bu olacak. Ama ne kadar az hasarla bu işi yaparsak o kadar iyi olacak. Evet, siyasette yeni gelişmeler tabii bu fon krizinin özellikle AK Parti'de yaratacağı sarsıntıyı bilmiyorum, göreceğiz herhalde. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı bu konuda adımlar atacaktır diye düşünüyorum. Kulağımıza bazı gelen bilgiler var. Yani bekliyoruz, en azından bu sürecin bir şekilde toparlanmasını bekliyoruz. Artı da sorumluların mutlaka siyasette, bürokraside, her yerdeki sorumluların cezalandırılması, hem de ya biz şeyde Gaziantep'te bir baklava çaldı diye çocuklara 9 yıl hapis cezası verdik ya. 9 yıl. Bir baklava çaldı diye. Peki bunlar trilyonları götürmüşler ya. Bunları ortalıkta dolaşacaklar mı böyle? Ya ayıptır yani. O nedenle bilemiyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu'da bir toplantıları vardı. Meclis grubu ve parti meclisi toplandı. Burada bir sonuç bildirgesi açıklandı. Gerçekten çok kritik bir açıklama. Hani Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde görevim CHP'yi kuruluş kodlarına döndürmek demişti. Bu bildirgeyi 4 maddede toparlamak mümkün. Temiz siyaset, bağımsız yargı, milli dış politika, üreten Türkiye. Şimdi bu temiz siyaset meselesi arınmadan söz ediyordu ısrarlı bir şekilde ve bu belediyelerdeki duruma dikkat çekmişti. Yani ilk başta tabii Kılıçdaroğlu'nun bu gelişi çok tartışıldı ama yani şu anda ortaya çıkan durum, şu anda ortaya çıkan durum ve bir Türkiye'nin, bütün partilerin ve bütün Türkiye'nin bir arınmadan geçmesi artık elzem hale gelmiş gözüküyor. Evet, bu bölümün sonuna yaklaşıyoruz. Bir konuya daha dikkat çekeceğiz. Fransa parlamentosunun üst kanadı olan senatoda yapılan seçimlerde Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi kendi grubunu kuracak sayıya ulaştı. Almanya'dan sonra Fransa'da da mevcut iktidarları devirecek ayak sesleri giderek yükseliyor. Almanya bir, Fransa, bunlar bütün Avrupa ülkelerini de etkileyecek gelişmelerdir. Öyle sanıyorum. Tekrar bizim yani bir kahin falan değiliz. Sadece durumu değerlendirdik. Avrupa'da 1-2 yıl içerisinde çok çok büyük değişiklikler yaşanacak. Takip ediyoruz. Evet, biraz sonra konuğumuz emekli amiral Deniz Kutluk. Onunla da Mekke anlaşmasını ayrıntılarıyla konuşacağız.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.
1: Musk'ın uydusu, diyelim ki İran yasakladı, hemen bunu devreye sokuyorlardı. Terör grupları burada yerleşiyorlar. Mesela diyelim ki şu meydana git, buraya git. İran saatler içerisinde bunu durdurdu. Dünyada bir ilk. Peki bunu nasıl yaptı? Öyle sanıyorum ki dostlarıyla birlikte yapmıştır. Bakın bu olay dünyada oyun da değiştirdi. Amerikalıların bütün hesaplarını bozdu. Hep böyle yaptılar. Hemen sıkıştılar. Ülkeler bir önlem alıyor. Hemen Musk'a talimat veriyorlar. Musk uydusunu oraya yönlendiriyor ve orada istediklerini yapıyorlar. Artık yok öyle bir şey. O iş bitti. O iş bitti. Amerika telaşlanmış, Musk telaşlanmış, bu nasıl oldu diye çıldırmış. Durun bakalım daha neler olacak. Şimdi herkes bakıyor ki işte Amerika çok kuvvetli, Venezuela'ya gidiyor, bilmem ne yapıyor, oraya gidiyor bir şey yapıyor, buraya gidiyor bir şey yapıyor. Orhan Veli'nin bir şiiri vardır. Bu muydu acaba son nefesinde görüleceğinden bahsedilen şey der. Yani bir mutluluk olur o şeyde, o arada. Sonra arkadan ölüm gelir. Orhan Veli onu anlatır. Bu Amerika için de geçerlidir.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
1: Evet sayın dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Konuğumuz emekli Amiral Deniz Kutluk. Komutanım hoş geldiniz.
2: İsmet Bey hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Efendim günlerdir Mekke Anlaşması, Mekke Zirvesi, efendim Mekke İttifakı bir sürü adlarla bir şey konuşuluyor. Nedir bu Mekke Anlaşması denilen şey? Yani gerçi bir haber de çıkmadı. Yani içinde ne yok bilmiyoruz ama.
2: Evet, yani ortada bir anlaşma taslağı imzası var herhalde. Üç devlet buna imza koymuşlar, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye. Bunun anlaşma olması için üçünün de onay sürecinden geçirmesi lazım bu taslağı. Üçünün de geçirmemiş olduğu gözlemleniyor. Hani Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bizden farklı onay süreçleri var ama onların süreçleri de çalıştırılmamış henüz. Dolayısıyla ortada bir anlaşmanın var olduğunu söylemek zor ama bir anlaşma siyasi iradesi olduğu anlaşılıyor ve buna da bir sürü doğru yanlış gönderme yapılıyor. Öte yandan bir anlaşmanın olmazsa olmazları var. Herhangi bir anlaşmanın olmazsa olmazları var. Mesela yürürlüğe giriş şekli.
1: Evet.
2: Yürürlüğe giriş zamanı, yürürlükte kalacağı süre, ortadan kalkacağı zaman periyodu, tarafların hangisinin bu işte sodyen olacağı, hangi lisanın geçerli olacağı, taahhütlerin anlamının nasıl hayata geçeceği, bir taahhüt varsa ortada. Şimdi buna Mekke Savunma Anlaşması deniyor, ittifak deniyor. NATO anlaşmasının 5. maddesi gibi çalışacak deniyor. Ama bunlar biraz tartışmalı. Çünkü hiçbir devlet henüz bunu onaylamadı. İçeriği hiç kimse tarafından bilinmiyor.
1: Evet.
2: Bilindiği zaman ki herhalde bu hafta meclis açılınca meclise sunulacak, öyle anlaşılıyor. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bu konudaki Yunan basında verdiği demeçte bunun meclise sunulmasının beklendiği bir anlaşma haline o zaman geleceği söyleniyor. Bence bir adım daha ileri gitmek lazım. Meclise girip, getirilip, irdelenip onaylanırsa bu onay belgesi diğer iki imzacı onayladığı zaman onlar arasında değişirse, değişime tabi tutulursa, onun üstünden de belli bir süre geçerse yürürlüğe giriş süresi olarak o zaman yürürlüğe girmiş olur. Tabii ki böyle bir anlaşmanın çok büyük hazırlığı da ihtiyacı var.
1: Evet.
2: Hayata geçmesi için. Değil mi? Bir askeri yapıdan bahsedilecek, bir siyasi yapıdan bahsedilecek, çeşitli karar süreçleri olacak. Ayrıca bu üç ülkenin coğrafyası birbirine uyumlu değil.
1: Evet.
2: Bu coğrafya dolayısıyla çıkacak sıkıntılar nasıl karşılanacağı ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25 Eylül'de Newsweek dergisine verdiği bir aydınlatıcı demeç var bununla ilgili. Oradaki referanslara göre yani esas olarak her ortaya çıkan krizde bu Mekke Anlaşması'nın yürürlüğe gireceğini veya ona göre askeri güç kullanacağını düşünmek pek doğru değil. Lojistik, istihbarat, dayanışma gibi öncelikle kullanılacak destek şekilleri, sempatik destek diyelim, şekilleri öne çıkarılmış o demeçte. hani nihai olarak askeri güç kullanacaksa böyle bir ittifakın yapısı içinde, onun da çeşitli kuralları olacağı hissediliyor.
3: Evet.
2: Bunlar tabii ki Büyük Millet Meclisi'nde bu onay süreci yapılır. Yani gereken kağıt çalışmaları, yani birçok tüzükler, yönergeler hazırlanır ve karşılıklı yürürlüğe sokulursa olacak. Ayrıca şunu da düşünmek lazım. Bu üç devlet içinde uluslararası ittifak deneyimi sadece Türkiye'de var. Pakistan ve Suudi Arabistan'da yok. Ve bu deneyimi Türkiye'nin oraya taşıması icap ediyorsa, oradaki kazanımlarını taşıyacak çok fazla emekli diplomatı var. Mesela evet. Genel Sekreter Pakistan'dan bir aday gösterildi şu an, Numan Mahmudi. Kimileri seçildiğini söylüyorlar bu genel sekreterin. Kimileri de aday gösterildiğini söylüyorlar. Herhalde aday gösterildi demek daha doğru. Çünkü seçimin nasıl onaylanacağı söz konusu değil. Yani belirlenmiş değil. Yani bir ittifakın genel sekreteri nasıl seçilir, nasıl onaylanır? Bu henüz bir yerde yazılı değil. Dolayısıyla bunun görülmesi lazım. Ayrıca tabii temel prensip olarak denmiş ki Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi, nefsi müdafaa maddesine göre işlem yapılacak. Birine saldırı, üçüne de saldırı anlamında olacak denmiş. Bu NATO'nun 5. maddesine örtüşüktür denmiş. NATO'nun 5. maddesini tarif eden 4. maddesi vardır. Yani her üye ülke bana saldırıldı, gelin yardım edin dediği zaman NATO'nun koşa koşa yardıma gideceğini

0: kadar işlev gördü. Yaratılacak bir caydırıcılık da belki Mekke anlaşması için bir caydırılık, çırılık sağlayacak ve uzun bir süre belki hiç kullanılmaksızın o caydırıcılık barışın korunmasına yeterli olacak. Ama eksik olan veya tartışmalı olan şeyler de gelişiyor. 31 Ağustos'ta İstanbul'da bir toplantı yapıldı bu ekip tarafından ve dendeki Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları yan yana geldiler. Bunun içini nasıl doldururuz, organizasyonumuz ne olsun gibi çalışma gruplarında çalışmalar yaptılar. Ayrıca savunma üretiminin ortaklaştırılması konusunda bir takım çalışmalar yaptılar. Buradan anlıyoruz ki anlaşmanın yürürlüğe gireceğine o kadar kesin kanaatleri var ki bu ön çalışmaları yapıyorlar.
1: Anlaşma onaylanmadan altyapısı döşeniyor bir anlamda.
0: Bir yandan öyle. Ama buna ön hazırlıkta diyebiliriz. Yani çok yadırganacak bir yönü aslında yok. Olabilir yani. Çünkü anlaşma yürürlüğe girince bunlar hayata geçecek diye bir maddeyle bu tip ön çalışmalar yapılabilir. Bir de geçen hafta zannediyorum yine Riyad'da 3 Genelkurmay Başkanı Sahra kıyafetleriyle toplandı. Ve dediler işte bir takım açıklamalarda bulundular. Biz çalışma yapıyoruz. Şudur budur. Ama Riyad'da yayınlanan gazeteye bakarız. Bu çalışma Suudi Arabistan'a yapılan saldırıları önlemek için çalışma. Ama Türk tarafı böyle bir şeyi kabul etmiyor. Pakistan tarafı meclisi bunu ittifakla reddetti böyle bir düşünceyi. Dolayısıyla bu Riyad gazetesinin Riyad'dan aldığı talimat doğrusunda yazdığı bir makale olsa gerek. Yani ortada çatışmalı, tartışmalı yönleri var. Ama herhalde bu hafta daha fazla aydınlığa kavuşacak unsurlardır diye düşünmek lazım.
1: Şimdi komutanım, şöyle bir sıkıntı var. Yani daha çıplak attıracak olursak. Şimdi Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan'ın bu bakı kurduğu koşullarda Husilerle Suudi Arabistan arasında yaşanan bir sorun var. Şimdi bu sorun nereden kaynaklanıyor? Suudi Arabistan'ın Yemen'de bir kanadı destek vermesi nedeniyle biraz tırmandı. Ve Husilerde özellikle Boğazı, Kızıldeniz'deki Boğazı tamamen kontrol altına alacak pozisyonda üstünlük sağladılar şu anda. Hatta bugün sabah okuduğum bir metinde Suudi Arabistan'da eğer saldırılarını sürdürürse Suudi Arabistan'da köprülerin hedef alınacağını söylüyor. Biliyorsunuz Hürmüz kapanınca Suudi Arabistan karadan petrol sevkiyatı yapıyordu. Bir şekilde o hatta vuruldu, o da durdu. Yani burada biz... Herkes, yani şu endişeyi ben de taşıyorum. Biz burada bir tuzağı mı çekiyoruz? Yani Husilere karşı Suudi Arabistan'a destek mi vereceğiz? Şimdi herkes bunu soruyor. O zaman da diyorlar ki ya peki Husiler Hamas'a en çok destek veren ve Hamas için can veren bir grup. Biz şimdi Hamas'a destek veren grupla mı karşı karşıya? Ya bir sürü soru var. Bunlar için ne dersiniz?
0: Şimdi doğrudan konuya girelim. Husiler Türkiye ile aynı tarafta.
1: Evet.
0: Yani Filistin politikaları bakımından Türkiye ile aynı tarafta ve Gazze'ye yapılan İsrail soykırımına silahla karşı koyan ikinci devlet İran dışında, evet, veya Hamas dışında veya Hizbullah dışında diyebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin Husileri karşısına alması için politik hedefler bakımından bir neden yok.
1: Evet.
0: Bir dil sürçmesi, zemin kaybetmesi, zemin sürüklenmesi, politik hedefle açıklamalar arasında bocalanması ve çelişkili bir karar verilmesi halinde Türkiye Husilere karşı pozisyona gelebilir. Türkiye'nin yani yetişmiş devlet aklı buna izin vermemelidir. Ama bu yönde açıklamalar oldu.
1: Evet.
0: Ama düzeltildi. En son Riyad'daki toplantı, öyle üniformalı 3 Genelkurmay Başkanı toplantısı ve basında yazan haberler bu kaygıların sürdüğünü gösteriyor aslında.
1: Evet.
0: Ama bu bir Riyad gazetesi olduğu için ve Suudi Arabistan'ın duymak istediği şeyler olduğu için onun etki altında yazılmış bir haber veya makale olduğunu düşünmemiz için sebepler de var. Ama öte yandan Suudi Arabistan ve Husilerin arasında

0: hasmane duruma bakarsak, şimdi biliyorsunuz Husilerin bir sürgünde Yemen hükümeti denen hükümetle anlaşmazlığı var. Kuzeydeki topraklar ve nüfusun %75'i Husiler olduğu yerde bulunuyor. Toprakların %75'i değil ama nüfusun %75'i Husilerin olduğu yerde bulunuyor. İşte Abdülmelik Husi onların liderliği ve Türkiye'ye de bu işe karışmayın diye ikaz yolladı. Diğer yandan Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmasal durum Temmuz ilk yarısında Sana havalanı Suudi Arabistan desteğiyle Yemenlilerin, yani Yemen sürgün hükümetinin bombalamasıyla başladı.
1: Evet, yani bu krizin başlamasında, krizin başlamasında Suudi Arabistan'da bir rolü var, yani bu gerilim Suudi Arabistan'ın
0: tetikleyici
1: rolü var. Hatta yani evet.
0: Kimi düşünürler diyorlar ki Suudi Arabistan kendini ayağından vurdu.
1: Evet.
0: Bu kadar büyük hata yapması için sebep yoktu. Acaba bu bir İsrail saldırısı mıydı? Husiler bunu Suudi Arabistan saldırısı diye düşündüler. Yani bu sual da ortada. Açıklık evet. Kazanmamış durumda. Dolayısıyla bu bir Suudi Arabistan'la onun arka bahçesinde Yemen'le yaptığı mücadelenin bir parçası ve kimseyi ilgilendirmez. Kendim ettim, kendim buldum durumu var. Evet. Ama ne oldu? Suudi Arabistan İran-Amerikan savaşında az etkilenmiş olmasına rağmen savaştan ve aşağı yukarı ürettiği petrolün yarısını da Doğu Batı boru hattıyla Yanbu üzerinden Kızıldeniz'e çıkarıp satabilmekte iken
1: evet.
0: Böyle bir hata sonucunda bu imkandan mahrum kaldı ve şu an mali bakımdan açmazlara düştü.
1: Avrupa Merkez Bankası'ndan borç istiyor galiba.
0: Borç istemiş. Zaten borç veren bir bütçesi vardı.
1: Evet.
0: Yani %140 gibi gayri safi milli hasılasının dış borca oranı, yani bayağı yüksek. Dolayısıyla Suudi ekonomisi de başlıca sadece hidrokarbon ihracatına dayalı. Hürmüz kapalıydı, ihracat yapamıyordu. Şimdi Yanbu durduruldu, oradaki depolama tesisleri vuruldu, boru hattı vuruldu. Bu arada pompa istasyonu da Irak'taki Şii gruplar tarafından vuruldu iddiası ortaya atıldı.
1: Evet.
0: Irak açıkladı ki böyle bir şey olmadı. Yemen açıkladı ki kendileri de vurmadılar. Muhtemelen burayı da İsrail'in bir sahte bayrak operasyonuyla vurduğuna dair şüpheler çoğalıyor. Ama sonuç, Suudi Arabistan o güçlü ekonomik yapısı şu an sarsıntı geçiriyor ve birkaç ay böyle gidecek gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Bu arada tabii Amerika'dan yardım istedi Suudi Arabistan. Mısır'dan yardım istedi, Pakistan'dan yardım istedi. Bunlardan olumlu cevap alamadı. Amerika cevabını, hani transactional diyorlar ya, karşılığında veririm demiş, öyle anlaşılıyor. Ve bu petrodolardan vazgeç, de-dollarization sürecinden vazgeçme karşılığında Suudi Arabistan'a kimi yardımlar yapabileceğini ifade etmiş. Ve öyle anlaşılıyor ki arkasından F-35 satışı serbest bırakıldı Suudi Arabistan'a Amerika tarafından. Çok yüksek maliyetlerle de bir F-35 alımına Suudi Arabistan, esas olarak F-15 ve Fransız uçakları kullanıyorken de F-35 alımına doğru gidiyor. Şimdi Suudi Arabistan'ın çok büyük
1: Komutanım, burada F-35 deyince bir şey sorayım. Yani ben çok anlamam ama yani artık bu tür uçakların bir anlamı kaldı mı?
0: Ya F-35 başından beri hatalı bir proje. Bence hemen herkesin ilgisi soğutması lazım. Yavaş yavaş soğutuyor.
1: Evet.
0: Ama öte yandan da saldırgan bir Amerikan politikası var. Hani Lockheed Martin'i bu kadar zor durumda bırakacak proje iptallerinin cezası olacağını düşünerek endişe ediyorlar. O bakımdan Türkiye'ye iyilik yapmış oldular F-35'ten Türkiye'yi çıkararak.
1: Vallahi
0: umarım
1: ben
0: S-400'ü, S-400'ü oraya buraya veririz gibi esası olmayan düşüncelerin arkasına güç koyup F-35'i geri almaya çalışmayız. F-35'i alacak bence hava kuvvetlerinde yer yok. O boşluk Eurofighter ve Kaan uçaklarıyla doldurulmuş vaziyette.
1: Evet.
0: Milli uçaklarımızla. Şimdi dolayısıyla Suudi Arabistan çok zor durumda. Ama bunun sebebi Suudi Arabistan'ın kendisi. Buna kimsenin dışarıdan yardım edecek bir şey hali yok. Ve Suudi Arabistan istediği yardımın aslında yapılabilir durumu da yok. Neden? Yemen'de tarih boyunca birkaç defa kara kuvvetleriyle müdahale ederek kontrol etmek istedik. İşte Osmanlıları sayabiliriz. Birinci Dünya Harbi'nde yani 1915-16'larda. Bu başarısız oldu. İki tümene yakın asker kaybetti Osmanlılar. 26 taburdan bahsediyorum. Ve çok seçkin birliklerini orada bir kısmını kaybetti, bir kısmı esir oldu. Sonra bunu Mısır denedi. Mısır da başaramadı 1965 civarında. Yine çok büyük kuvvetlerle, 70 bin, 80 bin kişilik kara kuvvetiyle ve birkaç filo uçakla. O fırsatta tabii İsrail Mısır'ı zayıf gördü. Mısır'a saldırdı o dönemde, 67 savaşında. Arkasından Amerika bunu denedi, uçak gemisi grubuyla. Amerika'da orada bir ay kaldı, iki uçak kaybetti ve geri dönmek zorunda kaldı. Şu an Amerika ile Husiler uzlaşı içindeler. Husiler Amerikan bayraklı gemilere saldırmıyor, Amerikalılara saldırmıyor. Yani bunu bozmak yapıyor ve diplomatik görüşmelerini yapıyor, ara buluculuk yapıyor. Husilerle temas halinde olduğunu açıklamalar var. Suudi Arabistan'la temas halinde olduğunda açıklamalar var. Hani bir çözüm bulunacaktır diye düşünmek lazım askeri güç dışında.
1: Efendim zaten Husilerin Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde Türkiye'den bazı siyasi partilerle ve gazetelerle görüşmeler yaptı. Biz Türkiye'den füze değil diplomasi bekliyoruz dediler. Bu da son derece önemli. Yani Türkiye'ye bakış açılarını. Peki efendim bu Mekke ittifakına yani gerçekten mesela zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da var. İşte bölgeye dışarıdan gelmeleri önleyecek bir falan diyor. Gerçekten bu ittifakın başarılı olması için bu ittifaka İran'ın, Yemen'in ve Filistin'in de girmesi gerekmiyor mu?
0: Şimdi o kadar büyütmeden şuna bakmamız lazım. Bir defa Amerika'nın bölgeden çekileceğini hemen hemen kesin görüyoruz. Evet. Amerika bir daha Basra Körfezi'ndeki o 17 tane askeri üssünü adam edip tekrar bölgede söz sahibi olacağını ileri süremez. Onun orada varlığı bir defa tek başına Körfez ülkeleri için tehlike yaratıyor. O halde Körfez ülkeleri kendi güvenliklerine sahip çıkmak zorundalar.
1: Evet.
0: Yani bunu yerelleştirmek zorundalar. O zaman bir örgütlenmeye ihtiyaç var. Bu örgütlenme de birilerinin liderliğinde yapılması lazım. Şimdi öyle bakınca Pakistan, Suudi Arabistan geçen yılki anlaşması belki buna bir başlangıçtı. Çünkü Türkiye ile Üçlü Mekke İttifakı adı verilen yapı yine bir buna yol gösterici. Demek ki zaman içinde diğer ülkelerin de, Körfez ülkelerinin bu işe katılması lazım. Ve özellikle İran'la Körfez ülkeleri arasındaki görüş ayrılıklarının bu ittifak üzerinden giderilmesi ihtimali var.
1: Evet.
0: Her iki grubu da ittifak içine alarak veya ittifakın her iki grup arasında bir söz rolü oynayarak, ara buluculuk rolü oynayarak bunu yapma şansı var. Çünkü görüyorsunuz Pakistan bugün ara buluculuğa soyunuyor Amerika'yla, yarın Katar soyunuyor ama bir organize bir şey yok ortada. Hani bunları sistematik olarak ele alan, sorunların hepsini bilen, dosyaları tamam olan bir yapı yok. Bu yapı Mekke İttifakı ile yaratılacak siyasi yapı olabilir. Askeri yapı da olabilir. Yani herkes bu ittifaka katılıp içinde şeffaflık yaratılırsa o zaman Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na benzer bir şeffaflıkla, tatbikatların açıklanmasıyla, askeri birliklerin yer değiştirmesiyle, sınır ötesindeki hareketlerin veya yığınaklanmaların yanlış anlaşılmasının engellenmesiyle, havadan uçuşların serbest bırakılmasıyla böyle bir yapı sağlanabilir. O zaman bölge Amerika gibi dış aktörlere ihtiyaç duymaksızın kendi güvenliğine sahip çıkar. Yemen girer mi? Girer. Bunun içine Filistin girer mi? Girer. Belki İsrail bile girer zaman içinde. Hani girer ve bu artık savaşla bu bölgede coğrafya değiştirmeye ve birbirini yok etmeye yönelik böyle İkinci Dünya Harbi'nden kalmış yöntemler ortadan kalkar. Tam tersi endüstriyel zirai işbirliğiyle taraflar birbirlerine yumruk atamayacak kadar yakınlaşmış olurlar. Yani bunu sağlayabilir Mekke Anlaşması'nın üstüne inşa edilecek gelişmeler.
1: Evet.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Peki hocam bu Hürmüz'e ne oldu? Hürmüz'de yani her gün çelişkili haberler geliyor. Nedir son durum?
0: Valla Hürmüz için işte evvelsi gün İran tarafı Arakçı ve Pezeşkiyan Amerika'ya bir 7 günlük ateşkes önerdiler. Beşinci günün ateş kapsamında, beşinci günü Hürmüz'deki geçişleri serbest bırakmayı öngördüler. Amerika bunu reddetti. İçini okuyarak mı reddetti, okumayarak mı reddetti bilmiyoruz. Çünkü bunun başlangıç noktası Amerika'nın dondurduğu 12 milyar dolar civarındaki İran fonları olacaktı. Fakat dün akşam Trump'ın açıklamasına göre tekrar Katar üzerinden İran'la görüşmeler yaptıklarını beyan etti ve iyi gidiyor dedi. Hürmüz bu söylediğimiz 7 günlük ateşkeste ele alındı. Hürmüz'ün nasıl kullanacağı, Amerika'nın blokajının kaldırılması ele alınmıştı. Fakat diğer yandan Amerikan gemilerinin oradan çekildiğine dair de istihbarat kaynakları bilgi sunuyorlar. Yani Amerikan gemileri Hürmüz'den uzaklaştılar diye. Dolayısıyla evet. Hürmüz'ün kontrolü şu an İran'ın elinde gözüküyor.
1: Evet.
0: İki tane Amerikan denizaltısı galiba dün yakalandı Hürmüz'de, insansız denizaltı aracı.
1: Evet.
0: Ama bunun dışında bir şey olmadı. Herhalde onlar da mayınları tespit etmek üzere oraya gönderilmişti. Ne kadar mayın var, ne kadar temiz kanal var diye. Dolayısıyla Hürmüz şu an İran kontrolünde, geçen geçebiliyor, geçemeyen geçemiyor. Amerika bölgedeki blokajını iddia ediyor var diye ama askeri varlıkları bölgede bu iddiayı gerçekleştirecek yakınlıkta bulunmuyor. Öte yandan Amerikan gemilerinin de son İran çatışmasında isabet aldığına dair duyumlar var.
1: Yani Trump her gün bir şey söylüyor da efendim, yani hangisi doğru hangisi yanlış o kadar karıştırdık ki artık.
0: Doğru.
1: Yani, doğru. Hani biz gazeteciler hemen kim söyledi diye onu araştırırız ki hani söyleyenin güvenliği için. Şimdi Trump söylediyse ya bir dakika bir bakalım, eğilimi güçlendi hemen hemen herkeste. Peki efendim, dönecek olursak biraz daha yakınımıza, özellikle denizlerde, Doğu Akdeniz'de son durum, yani gerilim devam ediyor mu?
0: Valla Doğu Akdeniz'e gerilim eksik olmuyor. O bölgede geçen hafta işte bildiğimiz üçlü, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan yanında bir de Mısır yer alarak bir takım toplantılar, tatbikatlar, savaş zamanı işbirliği yapma açıklamaları oldu. Aynı Mısır biliyorsunuz Mekke Anlaşması'nın da tarafı olacaktı.
1: Evet.
0: Çünkü Mekke Anlaşması'nın öncesinde Mart'la Temmuz arasında kuartet denen bir yapıyla bu dört ülke, yani Mısır'ın dahil olduğu bu Mekke Anlaşması tarafları dört diplomatik toplantı yaptılar dışişleri bakanları arasında ve bir takım şeyleri olgunlaştırmaya çalıştılar ve son anda Mısır buna katılmadı.
1: Evet, o da ilginç.
0: Mısır katılmayışını kendisinin Rum yönetimi, Yunanistan ve Doğu Akdeniz politikalarının bu kadar hızlı da ters yüz edemeyeceği ve İsrail'le olan 1978'den gelen anlaşmalardan o kadar uzaklaşamayacağı yönünde açıklandı. Belki bir de Arap dünyasının liderliğini Suudi Arabistan'a kaptırmaktan şikayetçi olarak belki geldi. Ve Mısır'ın hamlesi bekleniyordu. Şimdi Mısır bu üçlü, yani Rum, Yunan ve İsrail tarafında katılım gösteriyor. Dolayısıyla gerginliklerin artacağı beklenebilir. Bir de işte bir elektrik kablosu döşenmesi işi var Doğu Akdeniz'de. Evet. Bu üç ülkeyi iştirakleyecek bir sualtı elektrik kablosu. Bu kabloyu Türk kıta sahasından geçiş izni istemesi icap ederken Yunan tarafı Türkiye'nin kıta sahasını tanımış olmamak için bunu isteyemiyor. Evet. Onun üzerine bu işi Fransa'ya devrettiler. Fransa bu işe bakarken işte bugün gelen haberlere göre şimdi bu kablonun geçiş rotasını Türk kıta sahasının dışına doğru Girit Kıbrıs hattına doğru indirmeyi planlamakta olduklarına dair bir haber geldi. Türkiye'nin açıklamaları güçle buna engel oluruz tarzında olmuş. Dolayısıyla Fransa da bunu ciddiye almış, öyle anlaşılıyor. Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, buralarda gerginlik eksik olmaz. Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vasıtasıyla New York'ta bulunduğu süre içerisinde yine bir emrivaki toplantıyla kendisini yasal Kıbrıs Cumhuriyeti, Türk tarafında kendisine yamanacak bir azınlık olarak gösterecek bir birliktelik, çeşitli isimlerle onu aktarabiliriz, için hamle yaptığını fakat genel sekreterin bunu kabul etmediğini anlıyoruz. Ayrıca genel sekreterin zemin olmadığı için grupları toplantıya çağırmayacağını anlıyoruz görev sorusu süresi bitinceye kadar.
1: Evet.
0: Ve Hristodulos neyse onun adı, Kıbrıs Rum yönetiminin liderinin de buna karşılık daimi üyelerine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerine giderek bunların içerisinde genel sekreterin gitmesiyle bu sürecin sona ermesinin engellenmesine yönelik temaslarda bulunduğunu ve 5 ülkenin de kendisine merak etmeyin kim genel sekreter olursa olsun bu iş devam edecek şekilde teminat verdiğini anlıyoruz. Burada Türkiye ile Rusya'nın bence angaje olması gerekiyor. Bir takım güvenlik konseyini ilgilendiren işler açısın. Çünkü Rus Güney Kıbrıs'taki çıkarları bu Ukrayna Savaşı'ndan sonraki Avrupa Birliği'nin koyduğu çeşitli kısıtlamalarla ortadan kalktı. Hava sahasını, deniz sahasını, bankaları, transferleri yapamaz hale geldi ve Rusya bundan çok şikayetçi. Aynı şekilde Yunanistan'da da benzer durumları var, çok şikayetçi. Bir de Aleksandriyapolis'e Amerikan destekleri, oradan işte Ukrayna'ya malzeme transferi falan da buna da Yunanistan'a izin vermesi de Rusların canını sıkan işlerden. O bakımdan Ortodoks Birliği diye bilinen birlik Rusların bu işte Yunanistan'ı ve Rum yönetimini kabul etmediği bir yapı halinde devam ediyor sayılabilir. Sırbistan'la yürüyor herhalde. İşte bu fırsat da bence uygun bir fırsat. Yani olgunlaşmış şartlar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kimi kolaylıklar sağlamasıyla Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin eşit mesafede Rusya ve Ukrayna'ya durmasıyla yapılabilecek yakınlaşmalar kapsamında bence Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin örnek olarak Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresinin uzatılmasında bir engel olarak, itiraz noktası olarak çıkabileceği bir fırsat var. Hayır, Kuzey Kıbrıs limanlarını kullanabileceği bir fırsat var. Hayır, turizm ajansları açarak oraya turist getirebileceği fırsatlar var. Bankalar sistemini kullanabileceği fırsatlar var. Yani bunların işletilmesi lazım. Bunlara ne kadar ilgi duyuyor iki taraf? Tabii o biz sivillerin dışındaki bir durum.
1: Evet. Bazı Türkiye'nin de Ukrayna konusunda yani çok tartışılan, en azından Rusya tarafından şikayet edilen bir takım girişimleri konuşuluyor. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemem. Efendim, sizi bulmuşken Sayın Deniz Kutluk.
0: Bulmuşken, evet buyurun.
1: Yunanistan Ege'yi neden kesiyor, kaşıyor?
0: Yunanistan çünkü iç politikada Ege çok prim yapıyor. Ege'deki kazanımlar Yunan tarafının iktidarda kalmasına yol açıyor. Hani kelebek etkisi var.
1: Evet.
0: Ege'deki her şey Yunanistan'da bir iktidar mücadelesinin parçası. Oysa Ege'deki bir takım değerler, yani hidrokarbon değerleri varsa bunlar iki tarafa da yetebilir. Veya hiçbir şey yoktur. İki tarafa da hiçbir şey çıkmayacaktır. O da bilinmiyor. Hani bunlar üzerine konsantre olsalar çok daha pratik olur. Mitsotakis Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türk-Yunan meselesiyle ilgili olarak sadece kıta sahanlığı ve ekonomik bölge sorunumuz var, diğer sorunlarımız yok demeye getirdi. Halbuki adaların askerleştirilmesi bir nolu sorun. Egemenliği tartışmalı adalar üzerinde Yunanistan varlığı iki nolu sorun. Hava sahasının yetkisi olarak karasuları dışına çıkarılması üç nolu sorun. Karasularının Lozan Anlaşması'na aykırı olarak genişletilmek istemesi en sorun. Balıkçılarımıza müdahale etmeleri bir başka sorun. Ege'deki kirlenme bir başka sorun. Ege'deki yeni ilan edilen milli parklar bir başka sorun. Yani sorun üstüne sorun. Bana evet. Sorarsanız 170 tane sorun var. Ama Yunan Başbakanı'na göre sorun yok. Bir de kıta sahanda sorunu var. Dolayısıyla onu da görüşmeye gerek yok. Çünkü bir kere görüşüldü ve Adalet Divanı'na götürüldü 1976'da Yunanistan tarafından. Adalet Divanı da reddetti bunu. Dolayısıyla görüşmeye de gerek yok. Ama yumuşama ilişkilerimiz var diyor. Yumuşak götürüyor ilişkiler diyor. Sorundan üstü örtülüyor. Ve dondurulmuş sorun gibi bakılıyor. Zaman zaman da patlıyor. En son Meis Adası'na gidip askersizleştirmiş olan bir adaya askeri botlarla gidip orada Paris Anlaşması'nı ihlal ettiği bir örnek buna son olarak verilebilir son iki hafta içinde. Dolayısıyla Yunan tarafı bunu kaşıyarak kendisini iç kamuoyunda Türkiye'ye karşı dik duran sert duran, gerekirse her tedbiri alabilecek olan lider olarak pazarlamak peşinde. Türkiye'nin böyle bir kaygısı yok. Yani Türk iç siyasetinde Ege'nin bir rolü olmaz. Ama dış siyasetinde Ege bir nolu sorundur Türkiye'nin.
1: Evet. Herhalde bu Amerika ve İsrail'le kurulan sıkı işbirliği Yunanistan'ı biraz cesaretlendirmişe benziyor. Bir de Yunanistan'la ABD arasında yapılan savunma işbirliği anlaşması da herhalde Yunanistan'ı biraz cesaretlendirmiş gibi görünüyor.
0: Vallahi bu savunma işbirliği anlaşması her sene tekrar ediliyordu. Şimdi 5 yıla uzatıldı.
1: Evet, uzatıldı. Yani evet.
0: Ondan ibaret çok büyük farklılık yok. Ama bu savunma işbirliği anlaşmaları hiçbir ülkenin bekasını sağlamazlar. Yani evet, işler evet. Kötü giderse Amerika'dan gelip hiçbir şeyin Yunanistan'ı kurtarabileceğini düşünmesinler bence.
1: Evet. Evet. Emekli amiral Deniz Kurt. Efendim çok teşekkür ederiz. Özellikle gerek Mekke anlaşmasının yaratacağı sorunlar veya sürecin işleyişi nasıl olması gerektiği konusunda bilgilerinizi bizimle paylaştınız. İşte Hürmüz'deki ve Doğu Akdeniz'deki durumda son derece önemli. Yani bizim etrafımızda bu kadar ateş çemberi varken herhalde bizim de çok daha dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Efendim tekrar çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar efendim. Teşekkürler davetiniz için. Hoşça kalın.
1: Evet sayın dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
1: Amerika Çin'de sert kayaya çarptı. Öyle şaklabanlık yaparak bir yere varmak da pek mümkün olmadı. Trump'ın o şovları karşısında Xi'nin yüz mimiklerini hepimiz hatırlıyoruz ekranlarda. Yani öyle ben senin şamara olanların gibi değilim dedi ve son derece ciddi bir duruşu vardı. Hiç mimiklerinde gram oynama olmadı. Tabii bütün Avrupa ülkelerini masanın önüne toplayıp boncuk gibi dizen bir Trump. Böyle bir şeyin karşısında hem Putin'in karşısında hem de Xi'nin karşısında tabii umduğunu bulamadı.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.